0: diye tabir ettiğimiz bir miktar malı olması gerekir. Tabii bu nisap miktarı ne kadardır? Bu daha önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Arpa ağırlığıyla bu ölçüldüğünden dolayı ve bölgesel olarak arpalarda farklılıklar olabileceğinden, keza terazilerin hassaslaşmasından kaynaklı da farklılıklar söz konusu olduğu için burada işte 82'den 96 grama kadar farklılık ortaya çıkmaktadır. İşte Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı'nın son dönemlerinde 96 gram olarak bu ifade ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla şu andaki Diyanet camiası 82 gram olarak ifade ediyor. Rabıtatül Alemi İslamiye, Mecmal Fıkhiye de hemen hemen aynı minvalde ifade ediyor. Biz de cami olarak, fıkıh kurulu olarak Ömer Rasuhi Efendi'nin de dillendirildiği üzere, Efendi Hazretlerimizin de birçok kez sohbetlerde ifade ettiği ve genelde bizim halkımızın da kabul ettiği, bildiği bir ifade olarak 96 gram olduğunu söylüyoruz. Ama bu şu demek değildir. Ya benim elimdeki altının bundan biraz daha düşüktedir. Ben 80'e göre hesap edip zekatımı vermek istiyorum dediği zaman bu kişi erdemlikle amel etmiş olur, ihtiyatla hareket etmiş olur ve güzel olanı
1: Güzel bir iş
0: yapmış olur.
1: yapmış olur.
0: Çünkü her halükarda ibadet bablarında ihtiyatla hareket etmek güzeldir. Ha, bu kardeşimiz ben zekat alabilir miyim şeklinde bir ifade kullansaydı o zaman belki durumu biraz daha farklı değerlendirme imkanımız olacak. Ama burada vermekten bahsettiği için verebilme imkanının da sahip olduğunu anlayabildiğimizden dolayı zekat niyetiyle versin. Elindeki miktar belki 96 gram değil ama 80 gram. 80 gramda nisap olduğunu söyleyenler var. Böyle ki öyle olmasa bile en azından nafile olarak vermiş olur. Bu niyetle verdiğinden dolayı bunda ziyan etmiş olmaz. İhtiyatla hareket etmiş olur ve güzel bir ameliyede bulunmuş olur ki Rabbim şimdiden vereceği bu hayır hasenatı zekatları özelde bu kardeşimizin genelde de ümmeti Muhammed'den kabul eylesin.
1: Anmış ol hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Mezun olabilmem için staj yapmam gerekiyor. Ancak banka gibi yerleri istemediğim için ablamın da çalıştığı bir devlet kurumunda staj yapmak istiyorum. Benim için özel olarak konuşuluyor diyor ablam. Bu torpil olur mu? Buradan alacağım staj parası helal olur mu? Burada çalışırsam kazancım helal midir diye sormuş.
0: Tabii soru çok genel bir soru. Genel soru olduğu zaman cevabı hususi tutmak mümkün olmuyor. Çünkü cevap soruya göre şekillenebilir. Konumu isterseniz şöyle değerlendirelim. Bu kardeşimizin çalışacağı yer devlet kurumundan bahsediyor. Bu kurum meşru bir kurumsa, çünkü mutlak manada her devlet kurumu meşrudur deme imkanımız yok. Çünkü devlet bankaları faizle iştigal ediyor netice itibariyle. Dolayısıyla biz devlet kurumu olaraktan daha ziyade İslam'a hassasiyetle dikkat edilen helal ameliyede bulunan bir kurum ise ve çalışma ortamında da ihtilat söz konusu değil ise, yani kadın erkek mahremiyet noktasında şer'i şerife aykırı bir ameliyenin sergedilebileceği, şer'i şerifi müsaade edebileceği bir ölçüde ise, bu manada çalışmasında bir mani olmaz. Buradan elde edeceği kazanç da kişiye helal olur. Peki burada ikinci bir mesele diyor ki ben bu kuruma girerken işte orada çalışan bir akrabamın referansıyla gireceğim. Bu benim için bir hak olabilir mi diyor. Tabii bu referanstan kastedilen ne? Yani şöyle ki bu kurum belli miktarda belli bir sayıda kişiler alacaktır. Orada liyakat arıyor. O liyakatta sizde o liyakat olmadığı halde içeride tanıdığınız bir kişiyi devreye sokmak suretiyle sizi liyakatlı göstermesi veya sizden daha liyakatlı olan kişi varken ya da sıra olarak sizin önünüzde birileri varken sizi onların önüne alması şeklinde ise bu caiz olmaz. Kat'i surette bu helal olmayacaktır. Ama yok, öyle bir durum yok. Ben zaten o kurumda çalışabilme liyakatına sahibim. Benim orada referans verilmesi sadece işte tanıdık olduğunda, daha doğrusu birileri sana kefil olduğunda daha güzel iş imkanı sağlayabiliyorlar veya daha çabuk iş imkanı sağlanabiliyor. Yoksa birilerinin önüne alma tarzında değil. Bu şekilde ise ve dediğimiz gibi liyakat problemi de yok. yoksa, daha sağlıklı, daha liyakatlı kişilerin önüne geçme gibi bir durumda söz konusu değilse bunda bir mahsur olmayacak. Hı. Yani bu şunun gibidir. Diyelim ki ben sana diyorum Suat, benim falan yerde bir iş yerim var. Ben işte eli ayağı düzgün, işte İslam'a hassasiyeti olan bir eleman almak istiyorum. Tanıdıklarından biri varsa veyahut da işte kefil olabileceğim biri varsa bana gönder, ben onu alacağım diyorum. Sen de diyorsun ki işte benim şu kardeşim var veya şu ağabeyim var veyahut da şu talebem var veya şu hocam var veya şu komşum var diyorsun. Bir nevi ona referans, evet, oluyorsun. Ben de senin referansında, senin kefaletinde onu alıyorum. Hı-hı. Bu manada sen ona torpil mi yapmış oluyorsun? Hayır. He, tabii kefalet babında onda liyakat olmadığı halde bana liyakat var diye gösterirsen o zaman benim hakkıma tecavüz, evet, etmiş olursun. Olayım. Bana yalan söylemiş olursun. Burada tabii ki kul hakkına tecavüz sen etmiş olursun. Ha, o da bunu bilerek bunu yaparsa bu günaha yardım etme asabiyle her ikiniz bu manada vebal altında olacak. Evet. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Benim işimi yapabileceği konuma sahip olduğuna inanıyorsunuz ve bana da diyorsun ki bu kişi bu işi yapabilir diyorsun. Ben de senin sözüne itimaden onu işe alıyorum. Bunda bir fıkhi problem var mıdır? El cevap yoktur.
1: Evet hocam. Ya bazen de şöyle bir şey olabiliyor hocam. İnsanların kafasında şu var. Elhamdülillah işte devlet büyüklerimiz abdestinde namazında bazı konulara dikkat eden insanlar. Bunu gördükleri için devlette yapılan her işi mübah görüyorlar. Yani doğru olarak görüyorlar yapılan bütün işlemleri. Bu anlamda da onlara ne söylemek istersiniz hocam?
0: Şimdi bakın bahsettiğiniz gibi Rabbimize şükürler olsun ki Rabbimiz arttırsın da bunu. Şu anda devlet ricalinde en üst kademede olan kişiler hakikaten dini bütün Müslüman olduğuna inandığımız, itikad ettiğimiz namazında, niyazında insanlar. Bu çok güzel bir şey. Evet. Rabbim sayılarını arttırsın. Tamam. Alacağı kararlarda İslamiyeti gözeterek alabilmeyi nasip eylesin. Tamam. Ve onlara gerçekten hayırlı müsteşarlar da ihsan eylesin. Tamam. Bu güzel. Ama bu şu demek değildir. Sistem İslami bir sistem. Çünkü netice itibarıyla devlet ricalinin Müslüman olması devlet idare sisteminin İslami olmasını gerekli kılmaz. Evet. Çünkü biz netice itibarıyla laik bir devlette yaşıyoruz ki laik ne demektir? Laik dini devlete karıştırmamak demektir. Dini devlete karıştırmadığın zaman o devlet anlayış itibariyle sistem olarak baktığınız zaman dinden soyutlanmış bir devlet anlayışı olur ki bu da İslam'ı olmayacağı aşikardır. Evet. Dolayısıyla oranın başında olan veyahut işte burayı İslamiyet'e zarar vermeden ya da İslam'a faydalı bir şekilde ameliyede bulunmak isteyen kişilerden Allah razı olsun. Onların bireysel katkılarıdır. Ama sistem hiçbir zaman benimseyebilmemiz mümkün olan bir sistem değildir. Çünkü bir Müslüman ben laikim diyemez. Niye? Çünkü din sadece kişinin namazına, orucuna karışan bir algı değildir. Din insanı yaratan, kainatı yaratan, dünyayı yaratan Allahü Teala Hazretlerinin kendi mülkünde kullarının nasıl bir yaşantı içinde olmasını tesis eden kurallar mecmuasıdır. Dolayısıyla bizim yani din anlayışı olarak baktığımız zaman bizim aile hukukumuzdan, işte insanlarla olan diyalogumuzdan, ticari konumumuzdan, hatta en mahremimize dahi varıncaya kadar her noktaya A'dan Z'ye müdahale eden bir anlayıştır din anlayışı. Bu sebeple işte devlete ben dini devlete karıştırmıyorum dediğin zaman bu manada o dinden soyutlanmış bir devlet olur ki böyle bir devleti İslami bir devlet dememiz mümkün değil. Hatta evet, böyle bir devletin benimsemek evet bu olması gerekir demek de bu itikadi bir problemdir. Kişinin İslam dairesinden çıkmasına sebebiyet verir. Tamam. Dolayısıyla evet elhamdülillah belki baştaki kişiler dini bütün insanlardır dediğimiz gibi nankörlük etmemek gerekir. Rabbim sayılarını arttırsın ve hayırlı kararlar alabilmeyi de nasip etsin. Ama sistem İslami bir sistem değildir. İslami bir sistem olmadığı için devlet kurumları mutlak manada İslamidir demek çok yanlıştır. O yüzden özellikle bunu vurguladım. Çünkü bakın devlet kurumlarında devletin faiz müesseseleri vardır. Ve faiz de ameliye yapıyor ki faiz dediğimiz Allah'a harbi ilan etmektir.
1: Evet.
0: Bu birey yaptığı zaman günah da, devlet yaptığı zaman günah değil mi? Tabii ki günahtır. Dolayısıyla o yüzden devlet kurumu olmak mutlak manada dediğimiz gibi helal olmayı iktiza etmez. Yine araştırılması gerekir. Helal olmak kaydıyla
1: bütün işlemlerin tek tek araştırılması,
0: incelenmesi gerekir. Hatta hatta size şunu da ifade edeyim. İslami bir müessese olsa, yani külli olarak İslam sisteminin hakim olduğu bir devlet olsaydı, ki Rabbim tez zamanda bunu görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Tamam. Eskiden olduğu gibi İslam birliğini sağlayarak tek bir halife adı altında, tek bir Müslüman lider altında İslam Müslümanların toplu yekün olabilmesini, ki Devlet Osmanlı Aliye'de olduğu gibi Rabbim bunu görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Tamam. Böyle olsa bile yani İslam kültürünün var olduğu, İslam sisteminin var olduğu bir devlette bile devlet yapıyorsa helaldir demek yine caiz değil. Yine bakmamız gerekecektir. Çünkü yanlış yapamaz mı? Elbette yapabilir. Şöyle Asr-ı Saadet'ten sonraki dönemlere baktığımız zaman, işte gerek Emeviler gerek Abbasiler döneminde gerek daha sonraki dönemlerde, evet, sistem İslami bir sistemdi. Yapılan muameleler hep doğru muydu? Yok, çok büyük yanlışlar yapılıyordu. Dolayısıyla ki yani tarihi seyre baktığımız zaman, o dönemleri okuduğumuz zaman bunu yani en avami olarak ifade edecek olursak, en basit tarzda bir insan dahi bunu anlayabilecek bir durumda. Dolayısıyla yani devlet yapıyorsa mubahtır. Bu yanlış bir manadır. Velev ki İslam devleti olsa bile yine yanlıştır. Yine biz bunu ölçülerine bakmamız gerekir. Kitaba, sünnete uyuyor mu? Hadis-i şeriflere, ulemanın bu konudaki kanaatlerine, bu konudaki içtihatlarına uyuyor mu, uymuyor mu? Buna göre değerlendirmek gerekir. Dediğimiz gibi Rabbim o Asr-ı Saadet'teki o İslam kültürünü en azından ona yakın, çünkü hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. İslam garip başladı ve tekrardan o garip hale dönecek ve o gariplere müjdeler olsun. Ki Rabbim o gariplerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin. O döneme yakın bir şekilde İslam kültürünün, İslam sisteminin tamamıyla dünyaya hakim olduğu, ki İslam'ın hakim olması demek bütün insanlığın rahat etmesi demektir aslında. Yani şöyle bir algı yoktur. İslamiyet hakim olduğu zaman sadece Müslümanlar rahat edecek. Hayır. İnsanlık rahat edecektir. Gayrimüslimler de rahat edecektir. Çünkü İslam insana insan değerini veren, hayvana hayvan değerini veren ve hepsini buna göre irdeleyen. Yani bu manada işte mesela örnek olarak kitaplarımıza bak zaman der ki mazlumun bedduasından kaçınmak gerekir. Hatta bu konuda hadis-i şerif vardır. Velev ki mazlum kafir dahi olsa. Niye? Çünkü mazlum ile Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası müstecaptır. Ama ayet-i kerimede onların duası makbul değildir. Ancak zaleldedir deniyor. O cenneti istihkak etme, cenneti isteme ve ilahları hakkında, yani sapık olan, sapkın olan ilahları ile alakalı duaları. Yoksa bir insan zulüm altında ise, o zulüm altında olan bir kimse, velev ki Müslüman olmasa bile, velev ki kafir olsa bile, onun kişiye yapacağı dua lehte ya da aleyhte o makbul olacaktır. Dolayısıyla İslam sisteminin hakim olması insanlığın rahat etmesi demektir. Savaş sisteminin bitmesi demektir. Çünkü ilahü kelimetullah yeryüzüne hakim olacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden bütün insanlık için, bütün dünya için bunun yapılması elzem olan bir ameliyedir. Rabbim bu şuurda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve dediğimiz gibi dünya gözüyle de o İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu, sistemin tamamıyla İslam coğrafyasına hakim olduğunu görebilmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Yakın zamanda umreye gideceğiz diyor. Yine çıt takmamızda bir problem var mı diyor.
0: Yani ihramlı olan kimseden bahsediyor. Malumunuz ihram tabii bu erkekle alakalıdır. Evet. Erkek olan bir kimse ihrama niyet ettiğinde kadından farklı olarak dikişli elbise giymesi yasaktır. Dikişli elbiseden kastedilen üzerinde işte iğne iplikle ameliye sergidilmiş olan bir kumaş anlamı değildir. Mutat manasında, yani ihramsız bir dönemde giyilmesi mutat olan bir elbiseyi giymek demektir. Hatta bundan dolayı mesela kişi gömleğini ters bir şekilde ihramlıyken üzerine alsa, işte şalvarını beline sarsa, cübbesini üzerine alsa ama giymese konunun, bu ihram yasağı işlemiş olur mu? Olmaz. Yani üzerinde halbuki dikiş vardır. Mesele evet. burada dikiş değildir. Vücut hatlarına tam oturacak şekilde mutat bir giyim mantığıdır. Dolayısıyla hani işte ben ihram elbisesini yani izar ve rida diyorlar alt ve üst peştemal bunu alıyorum ama işte dikkat edemiyorum. Bazen avret mahallim açılabiliyor.
1: Uzun yoldan gelen gidenler in falan
0: var sıkıntı bindi olabiliyor. De olabiliyor. Evet. Bir de çok fazla tecrübesi yoksa da bazen nahoş durumlar söz konusu oluyor. Bunu işte çengelli iğneyle tutturabilmek ya da bazı yeni yapılan ihramlarda özellikle pek Türkiye'de görmedim ama orada gelenlerde gördüğümüz bir ameliye çıt çıt yapıyorlar. Hı-hı. İhramın belli noktalarında o çıt çıtlar birbirlerine yapıştırılıyor ve bu şekilde açılmasını engellemiş oluyor. Mutat bir giysi olmadığı için böyle yapmak ihrama zarar verir mi? Vermez. Hı-hı. Kitaplarımızda Halil-Kari özellikle işte iğneyle tutturmanın mekruh olduğundan bahseder. Bu da keyfi olarak bir uygulama olarak. Çünkü aslında ne kadar natural olursa, ne kadar tabi olursa yabancı ifadeleri kullanmamakta fayda vardır. Ne kadar tabi olursa o kadar en iyi olanıdır. Çünkü kefen misalidir bu. Evet. Tamamıyla dünyadan arınmış, dünyayla alakamız olan elbiselerden de arınmış olduğumuz halde. Ama işte kişinin yaşı itibariyle, tecrübesi itibariyle veyahut da seferin zorluluğu itibariyle mahremiyetini muhafaza edememek gibi durumlar söz konusu ise bunu iğneydi veyahut işte çıt çıt gibi bir takım tedbirler almak suretiyle de kullanmasında fikri anlamda ihramına zarar veren bir durum söz konusu değil.
1: Tavaf esnası bir de şeyi soruyorlar hocam. Terlik giyme ya da ayakkabı giyme.
0: Evet.
1: Mevzusunu soruyorlar.
0: Şimdi şöyle ihramlıdan başka evet. olarak bahsettiğimiz zaman tavaf bir ibadettir. İbadet olduğu için diğer ibadetlerde olduğu gibi bunun da belli başlı şartları evet. vardır. Tabii bu şartlarda necasetten taharet tavafın vaciplerinden midir, sünnetlerinden midir? Bu konu tartışmalı bir konudur. Hanefi mezhebinde hatırladığım kadarıyla tercih edilen görüşe göre bu tavafın vaciplerinden değildir. Ama bu tabii vaciplerinden değildir derken kişinin üzerinde necaset olsa tavafına engel değildir. Belki vücubiyet açısından, sünnet açısından değil. İnşallah hata etmiyorumdur. Çünkü yani bu şekilde olduğunu hatırlıyorum. O yüzden böyle söyledim ama ihtilaf olduğunu da hatırlıyorum. Ama şu an için tavaf mescid içinde yapılıyor ve mescitte evet. de mescidin içine zaten ayakkabılarla girmek de uygun bir şey değildir. Yani dışarıda giyilen bir de tavaf alanında mescide gösterilmesi gereken bir hürmet söz konusu vardır. Dolayısıyla dışarıda giydiğimiz ayakkabılar ile tavaf alanına girerek tavaf yapmak doğru bir şey değil. Ama yani tavafın sıhhatine etki yapmasa da evet. tavafın adabına riayet etme, mescidin adabına riayet etme açısından ciddi bir sıkıntıdır. İhramsızlıktan bahsediyorum. İhramda durum biraz daha farklıdır zaten. O ihram yasağına girebilir erkekler için. Ama o ayakkabı veyahut o terlik dışarıda giyilmiş bir terlik değil. Temiz bir terlik ve sadece oranın zemini mermer olduğu için ve ayağı rahatsız etme durumları, hastalık vesaire ihtiyarlık gibi durumlardan veya rahat yürüyebilmek adına çünkü bazı insanlarda tabanlarında rahatsızlık evet. olabiliyor. Sadece orada giymek üzere alınmış veyahut da orada giymek üzere istimal edilen terlikti, patikti bu tarzda ise bu şekilde tavaf yapmasında fıkhi anlamda hiçbir mahsur lazım gelmez. Mescitte bu şekilde mescidin içinde yani mescid-i haramın içinde bu şekilde dolaşmasında bir mani olmaz. Evet. Ama dediğimiz gibi hani dış ayakkabısıyla oraya girmesi hatta değil ayakkabılarını ayağına giymesi elinde tutarak tavaf yapması bile tavaf adabına aykırıdır. Evet. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretinde Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Bu konuda çok kızardı, uyarırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete girdiğimiz zaman elimizde ayakkabılarımız, terliklerimizin olmasının uygun olmadığını çünkü büyük bir huzura giriyoruz. O huzurda tamamıyla kendimizi, bütün benliğimizle o huzura layık bir şekilde veyahut da oranın hürmetine riayet ederek geçmemizin gerekliliğinden bahsedilirdi. Ha, bu sıhhatle alakalı değil, cevazla alakalı bir mesele de değil, edeple alakalı bir mesele olmasa bile gerek tavafta olsun, gerek işte Efendimizin ziyaretinde olsun aleyhissalatü vesselam, bu konuda, bu manada hassasiyet sahibi olabilmek lazımdır. Rabbim bu şuuru bizlere ihsan eylesin.
1: Şimdi oraya girip çıkarken de hocam, mesela buradan girerken bıraktınız mesela ayakkabınızı ya da terliğinizi, öbür taraftan çıkıyorsunuz, tekrar geldiğinizde şunu gördük mesela, çoğu zaman birbirine karışıyor bu sefer. Ulan hani var. Sırtında taşıma, çantada tutma imkanı olsa
0: o da var. Bir de şöyle var, şu anda zaten bunu çok da zorlaştırdılar. Yani her isteyen giremiyor. Daha önceki yıllarda mescidin içinden beri Ravza'dan direktmen ziyarete girilebiliyordu. Evet. Ve girdikten sonra tekrardan geri dönme imkanı olabiliyordu. Şu anda zaten Nüsük diye bir program yapıyorlar. O program üzerinden randevu alınıyor ve randevulu bir şekilde içeri alınıyor ve ciddi anlamda bir yürüme yolu oluyor. Ama yürüme yolu dediğimiz yine mermer üzerinde temiz bir mekandır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittiğimiz için ziyarette gidiyorsak onu uygun bir yere koyarız ayakkabılarımızı. Hı-hı. Mümkün mertebe yani o huzura çıktığımızda nasıl ki elimizde bir poşet vesaire olması hoş karşılanmıyorsa o manada dikkat etmek gerekir. Yani düşünün ki rütbe sahibi biriyle randevu vermiş size ve onun huzuruna çıkacaksınız. Onun huzuruna çıkarken sırt çantasıyla çıkar mısınız? Veya elinizde işte poşetle çıkar mısınız? Elbette çıkmazsınız. O makama layık bir şekilde, o makama saygıyı gösterecek tarzda çıkarsınız. Biz en büyük bir huzura, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıyorsak buna gerçekten riayet etmek gerekecektir. Ha, belki şu sıkıntı olabiliyor. Gündüz saatinde eğer terliksiz girildiği zaman çıkışta mermerler çok sıcak olabiliyor. Bunu da çorap gibi bir takım telafi edilebileceğimiz durumlar vardır. Ha, bu da mümkün değil. Yani illaki giymemiz gerekiyorsa da yani yanımıza almamız gerekiyorsa da o zaman çantasına koyar. En azından dışarıda onu göstermez. Çantasına koyar ve oradaki edebine riayet etmek suretiyle ziyaretini yapar. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin. Giden kardeşlerimiz ziyaretlerini kabul etsin. Gitmeyen kardeşlerimize deyip bir an önce gidebilmeyi nasip etsin. Gitmiş olanları da tekrar tekrar oraları ziyaret edebilme imkanları ihsan eylesin.
1: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Kişinin başına gelen olaylar için niye böyle oldu, keşke böyle olmasaydı, niye benim annem babam yok gibi ibareler kullanması dinden çıkmasına sebep olur mu?
0: Elbette bu ifadeler hoş ifadeler değil. Hı-hı. Ama bir ifadenin hoş olmaması, güzel olmaması, uygun olmaması o kimseyi küfre sokuyor anlamı taşımaz. Hı-hı. Dolayısıyla bir Müslümanın böyle bir ifade kullandığından dolayı sen imandan çıktın demek doğru bir şey değildir. Çünkü bu bir isyan vari olarak söylenmiş bir şey değil. Direkt ben bunu bir isyan, Allah'a isyan tarzında düşünmemek lazım. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi bu kelimeler düzgün bir kelime midir? Değildir. Değil. Müslümanda olmaması gereken kelimelerdir ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da ifade ettiği gibi zaten kadere inanan bir toplum kederden, sıkıntıdan emin olur. Çünkü bilir ki her ne başına gelmişse Allah'ın takdirinden öte bir şey değildir. Bu takdir çerçevesinde kendisi iyi ve kötü yapabilmede muhayyerdir ve kendisi burada bu kader-i ilahi doğrultusunda neyi sağ tarafına yazdırabiliyorsa bu bir kârdır. Bu şekilde hareket etmekte fayda vardır. Rabbim bu şuurda olmayı da bizlere nasip eylesin. Bu gibi kelimelerin düzgün olmadığını, yani kullanılmasının uygun olmadığını söyledik. Hatta Buhari hadis-i şerifiydi. Lev kelimesi, işte şöyle olsaydı, şayet böyle olsaydı gibi ifadeler şeytanın amelini açan ifadelerdir. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani kelime metellev, lev kelimesi teftahu amele şeytan, şeytanın amelini açar hadis-i şerifteki ifade. O yüzden bu tarzdaki kelimelerden Müslümanların sakınması gereklidir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. 3 yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek yapmamız caiz mi diye sormuşlar.
0: Allah-u Teala Hazretleri çocuğu olmayan kardeşlerimize hayırlısıyla çocuklar ihsan eylesin, hayırlı zürriyetler ihsan eylesin. Eşi olmayan kardeşlerimize de hayırlı eşler ihsan eylesin. Aşı olmayanlara da aş, evi olmayanlara da ev ihsan eylesin. Tabii çocuk bir nimettir. Allah-u Teala Hazretleri'nin kişiye vermiş olduğu bir mükafat. Aslında mükafat da olabiliyor. Aslında bir imtihandır. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Bu imtihanı güzel bir şekilde geçirirse onun açısından bir nimet. Ama bu imtihanı kötü bir şekilde sonuçlandırırsa onun açısından da bir zem olacaktır. Dolayısıyla takdir neyse ona razı gelmek gerekir. Yani bunun yanı sıra sebeplere sarılmak yanlış mıdır? Tabii ki değildir. Yeter ki meşru bir sebep olsun. Peki tüp bebekte bu meşru sebeplerden midir? Soruyu bu şekilde ifade etmekte fayda var. Biz öncelikle şunu vurgulamamızda fayda vardır. Efendi Hazretlerimizin bu konuda açık ifadesini bizatihi müşahede ettiğimiz için, bildiğimiz için bu noktada tavsiye etmediği, uygun görmediğini söyleyelim. Ve bizler de cami olarak bu fetvayı vermiyoruz. Tüp bebek uygulamasının yapılmasının uygun olmadığını söylüyoruz. Ama buna fetva veren kurumlar var mıdır? Bazı kurumlar vardır. Tabii belli başlı şartlarla. Bu şartlara riayet edilmek kaydıyla bu da biraz da kişiden kişiye fark edilecektir. Yani bazı insanlar için çocuk ciddi anlamda olmaması, işte etrafın üzerine baskısından dolayı psikolojik problemlerin oluşması, hatta ailenin yıkılması.
1: Dağılması.
0: Çünkü bazen şunları bile müşahede ediyoruz. Diyordu hocam, ben cumaya gidemiyorum, topluma çıkamıyorum. Zannediyorum ki insanlar bana devamlı bu gözle bakıyor tarzında. Bu gibi durumlar bireysel olarak olabiliyor. Bu kişilerin şahsına münhasır olarak özel fetva sormaları

0: bilir. Yani bu kişilere münhasır olarak herkes kendi şahsıyla alakalı fetvasını sormasında fayda vardır. Normal şartlarda baktığımız zaman fıtratu tayir caiz değil. İşte burun esnetiği, kaş göz vesaire falan bunlar doğru bir şey değil. Ha, insan bir kaza geçirdi. İşte üzerinde bir takım yanıklar oluştu. Veyahut da işte nahoş bir görüntü oluştu. Bunu normal bir görüntüye çevirebilmek adına elbette tıbbi muamele yapılabilir. Cerrahi müdahaleler yapılabilir. Ama keyfi olarak, yaratılışına aykırı olarak işte ben falan bölgenin insanıyım. Ben çok utanıyorum bu şekilde olmaktan. Ben işte burnumu değiştirebilir miyim? Kulağımı değiştirebilir miyim? Veya dudağımı değiştirebilir miyim? Vesaire. Bu gibi işlemlerde ya benim psikolojik problemim var, benim için caizdir demek. Bu da caiz olan bir şey değildir. Çünkü genel olarak baktığımız zaman fıtratu tayir caiz değildir. Ha, bireysel olarak kişiler kendi şahsıyla alakalı durumunu mülahaza ederek güvendiği, bildiği, ilmine güvendiği, fıkhına güvendiği, takvasına güvendiği kişilere bireysel olarak sorsunlar. Onlara göre cevap da alabilirler. Ama bunu dediğimiz gibi genelleştirmek kat'i surette uygun olan bir şey değildir. Burada söylenecek tek bir ifade bu gibi ameliler caiz değildir.
1: Geçenler bizim abimiz burun ameliyatı oldu hocam. Kemik vardı yani resmen belli oluyor kemik ve şey nefes almasına da etki ediyor. Ondan sonra doktor bey demişti ameliyat edelim alalım o kemiği. Hatta demiş biraz da şöyle şey yaparız onu demiş. Çok güzel bir burnu. Bak demiş kardeşim benim kemiğimi al ama burnumun başka bir şeyine dokunma. Kaldırma, indirme, o öyle şeyler yapma demiş yani.
0: Olması gereken budur.
1: Yani orada kemik engel olan, işte sağlığına etki eden bir şey varsa onu almak
0: Evet.
1: doğru. Saç ekimiyle alakalı hocam kısaca
0: O
1: hemen.
0: da yani biraz önce
1: Evet.
0: söylediklerimizden farklı değildir.
1: Tahire
0: Saç ekimi de
1: giriyorlar.
0: caiz değildir. Caiz olmayan bir ameliyedir. Yani bir de insan kendiyle barışık olması gerekir. Yani bu aslında bir nevi ezikliğin bir tezahürüdür. Yani sen toplumda kendini olduğun gibi kabul ettiremiyorsun ve sen bu şekilde kendinin bir takım değişmelere sebebiyet vermesini meşru olarak kabul ediyorsun.
1: Evet.
0: Nitekim hatta İslami olmayan camialarda çok diyor işte zayıflama uğruna ölenler bile olabiliyor.
1: Evet. Onu bir hastalık haline
0: Yani bu
1: geliyor hocam.
0: hastalık
1: Allah
0: haline
1: muhafaza.
0: geliyor. Doğru bir şey değildir. Yani herkes kendince bedeniyle barışık olması gerekir. Haliyle barışık olması gerekir. Özgüven olması gerekir ki gerçekten Rabbim bu konuda da bizlere ihsanda buyursun.
1: Amin hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Faizli bankaya yatırılmış ve miras olarak bana kalan parayı harcayabilir miyim? Nerelerde? Ayrıca çocuklarımın özel ders ücreti veya yurt dışında okuyan çocuğumun üniversitesinin eğitim harcı ücreti olarak kullanabilir miyim demişler.
0: Aslında biz bu soruyu farklı platformlarda da
1: Evet.
0: konuşmuş idik, anlatmıştık. Yani babasının haram yolda temin etmiş olduğu bir para miras olarak varise intikal ettiğinde helal olur mu meselesi. Ki İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bu konuya bir matlap açarak hatırladığım kadarıyla bir sayfa, 1,5 sayfa olarak bu meseleyi anlatıyor. Ama özet olarak baktığımızda şu bir gerçektir ki haram ise o ve sahibi de belli ise sahibine verilecek. Sahibi belli değil, amiye tahallük ediyorsa ve oradaki haram da belli ise onun da illaki çıkarılması, kişinin onu kendinde kullanması caiz değil. Sonuç olarak mülkiyetini intikal edip etmemesi ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Ama kullanmasının caiz olmadığını ifade edebiliriz. O yüzden işte faiz kazancı olduğu kesinse, faizden bir kazançsa bu önemli. O miktarı tespit edip o kadar bir miktarı kişi kendisi mülkiyetinden çıkarması lazım. Ya ben bunu işte çocuğumda kullanayım, şurada kullanayım, burada kullanayım. Bu kişinin bizatihi kendinde kullanması demektir ki bu da caiz olan bir şey değil. Ama etrafında eşlerden, dostlardan, kardeşlerinden ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan birileri varsa onlara verebilir. Ha, miras olarak değil ama yani mirastan bir pay olarak değil de belki bir o haramıdan vazgeçmek, haramı terk etmek. Ha, burada işte sevap beklentisi günah mıdır? Çünkü kitaplarımızda bu geçiyor. Haram olan bir parayı tasadduk ettiğinde sadaka sevabı umarsa bu insanın küfre girmesine
1: Allah
0: sebebiyet
1: muhafaza.
0: veriyor. Burada tasadduk sevabı elbette olmaz ama haramı terk etme sevabı vardır. Çünkü neticede sen ondan niçin vazgeçiyorsun? Allah yasak etti diye. Haram olduğu için sen onu terk ediyorsun. Haramı terk etmek ise farza imtisaldir. Bu bağlamda elbette kişi bundan sevap alacaktır. Ama tasadduk manasında olduğu zaman sanki ibadet kastıyla yapılmış olan bir ameliye. Halbuki o para zaten mülkiyeti tip değildi, helal değildi. Onu zaten vermen gerekiyordu. Bunu bir sadaka olarak, zekat olarak, şu veya bu şeklinde değil de haramı terk etme kastıyla kişi mülkiyetine

0: çıkarması gerekecek.
1: Bir arkadaş ortamımıza geçen hafta oturuyorduk hocam. Bir kardeşimizin babasına yani ahir ömründe 70-80 yaşlarında piyangodan para çıkmış hocam. 300 milyona yakın bir para çıkmış, bayağı yüklü miktarda.
0: Evet.
1: Ondan sonra şimdi kardeşimiz sor, babam bunu bize vermek istiyor. İki kardeşiz diyor. Yarısı sana paylaştırmak istiyor diyor. Ben diyor hani haram olduğunu bildiğim için almak istemiyorum, doğru mu diyor. Veya almam gerekir mi, hani miras haktır, helaldir mevzusundan. Ondan sonra o geçen hafta konuştuğumuz mevzulardan istinaden dedim Fatih hocam böyle söylüyor. Sonra bir işte hoca efendiyle daha konuştu. O da Allah razı olsun güzel teferruatla anlattı. Ondan sonra adam da ben de almıyorum artık. Elhamdülillah haramdan vazgeç. Yani kimse şey yapmıyor böyle, bazıları ya olur mu diyor, helaldir diyor, mirastır, şudur budur, evet. Ama kolay gelmiyor insanlara yani.
0: Tabii,
1: hocam.
0: Tabii bu bir imtihandır. Evet. Yani limit yükseldikçe kişi acabalar sorgusu başlar. İblis boş durmaz.
1: Durmuyor.
0: Nefis devreye girer. Ya filan hoca veriyor, falan hoca vermiyor. İşte veyahut da hani mirasın mülkiyeti intikal etmesi halse bile bu benim mülkiyetimdir. Vebal ona aittir tarzında bir takım başlar. Teviller, tadiller. Zaten tevil kapısı açıldığı an onun sonu gelmez. Yani. O yüzden bu bir imtihandır. Bu imtihanı da kazanmak gerekir. Rabbim kazananlardan eylesin. Tamamdır. Bu kardeşimizi tebrik etmemiz gerekir ama bununla da iktifa etmesin. Babasına yaptığının yanlış olduğu, ciddi anlamda tövbe etmesinin gerekliliği, diğer kardeşine de babasının yapmış olduğu bir yanlışı sen eğer alırsan sen de bu yanlışa ortak olmuş olursun diyerek bunu onlardan da bertaraf edebilmek. Yani ben almadım, ben kendimi kurtardım değil. Fusekum ve ehliküm. Hem kendimizi hem de ailemizi cehennem ateşinden koruyacağız. Dolayısıyla insan sadece birey olarak değil, toplum olarak İslam'ı yaşayacaktır. Birey olarak tabii yaşadıktan sonra, ailesine yaşattırdıktan sonra etrafındaki insanlara bunu tebliğ etmesi gerekir ki hele hele bu babası ise, kardeşi ise bu tebliğde daha da dikkat etmesi gerekecektir. Güzel, yapıcı bir şekilde, yıkıcı olmayarak onların da bundan vazgeçmesi ve o miktarı komple onlardan soyutlayarak hadi gel bunu işte AM'ye tahallük eden bir yere verelim veyahut da işte etrafımıza ihtiyaç sahibi insanlara verelim diyerek onu mülkten çıkarmaları konusunda teşvikte bulunsun diyelim.
1: Evet hocam. Son olarak hocam, bir kardeşimiz 12 yıldır çalışıyorum bir iş yerinde, özel firmada. 2 ay önce diyor çalışmış olduğum diyor firmadan ayrıldım. 12 yıllık tazminatımı verdiler. Bu almış olduğum tazminat helal midir diye sormuşlar.
0: Yani kıdem tazminatından, evet, bahsediyor Allahu Alem. Zaten firma bunu kendi iradesiyle, kendi rızasıyla veriyorsa, herhangi bir baskı yapmadan, herhangi bir mahkeme vesaire gibi yollara başvurmadan, tehdit etmeden bu gibi kendi rızasıyla veriyorsa bunda bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmasa bile hediyedir.
1: Evet.
0: Ama bunun haricinde şer'an bu bir hak olarak bakılabilir mi? Burada biz daha fazla örfi olarak meseleyi değerlendiriyoruz. Eğer firma işveren diyelim, işçi bak ben seni çalıştıracağım ama kıdem tazminatını vermeyeceğim. Her ne kadar mer'i mahkemeler beni zorlasa da ben buna vermemeyi söylüyorum. Sen kabul ediyorsan çalış deyip de bu konuda bir mukavele yapmışlarsa sözlü olarak o zaman buna riayet edilmek zorundadır. Ben işte resmiyeti kullanarak bunu zoraki alıyorum dediği zaman zulmetmiş olur.
1: Evet.
0: Ha, böyle bir konuşma geçmediyse o zaman örfi olarak en son aldığı maaşı bir yıllık olarak hesap edilir. Tabii işveren işçisini kendisi çıkardıysa, işçi kendisi ayrıldıysa ya da işveren çıkartıyor ama yüz kızartıcı bir suçtan dolayı çıkartıyorsa bu zaten örfi olarak da o kıdem tazminatına da müstahak olmuyor. Bu gibi durumlar hariçse o zaman örfi maruf olmak şartıyla normal şartlarda olsun alabilir diyebiliriz.
1: Evet hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz hocam?
0: Allah-u Teala Hazretleri hakkımıza hayırlısını ihsan eylesin. Sualler içinde o kardeşimiz, hani tüp bebek konusunu soran kardeşimiz gönlüme geldi. İnşallah ona dua edelim. Rabbim buna gitmeden, yani buna teşebbüs etmeden normal doğal yoldan o ve o gibi olan kardeşlerimize hayırlı zürriyetler ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ve o olan zürriyetlerinde Allah yolunda yetiştirebilmeyi de onlara nasip eylesin. İşte mukabil okuduklarını, işte gerek hafız veya hafıza, kız veya erkek, kürsüden sohbet ettiklerini, rahle başında ders verdiklerini de görebilmeyi bu kardeşlerimize ihsan eylesin.
1: Amin hocam. bize kendi evlatlarımız için izleyenlerimizden dua bekleyelim hocam.
0: İnşallah.
1: Onların da hayırlı bir evlat olabilmesi için değerli dostlarımızdan da dualarını bekleyelim. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler yine bize sorularınızı ilmihaletdaligültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Taha suresini dinliyorsunuz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.

0: بصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Taha suresini dinlediniz.
2: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Mu'in ya Hennan ya Mennan ya Kerim ya Gaffar ya Rahim ya Rahman. Cilt 2 sayfa 60. 2. cilt. El Mektubul Hadi vel Erbaun. 41. mektup ile Şeyh Ferid-i Tehani Seri Şeyh Ferid Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani enne fi meratibi nihayetin nihaye, şunu beyan edecek sultan, yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda, sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, basamaklarda tezharu mertebetu külli zerretin min zalikel mevtin, o makamlarda her bir zerrenin, bulunmuş olduğu mertebe ve makam, ezyedu min temami dairetil imkan, imkan dairesinin, tamamından daha fazladır. İmkan dairesi de bir edafin mudafetin, kat kat fazla olan daire-i imkan, daire-i imkanın tümünden daha üstündür. Ve ma yunasibü zalik, bir de buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, sultan diyor ki, artık yani sonun da sonuna, Allah'a giden yolda, Mevla'ya giden yolda, sonun da sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında, seyri sülük sahibi olan Mevla'ya giden zat var ya, o uçsuz bucaksız, peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş daire-i imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam Rabbani Kuddisi Sırrı'nın tabiriyle Kur'an buna 50 bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medlülünden, manasından anladığımıza göre 50 bin yıl çeker diyor sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celal'in yaratmış olduğu, hilkatin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya seyri sülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu mesaj verecek bize Allah'ın izniyle. Ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan, hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle alabora olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonuç çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz? Peki bizim zaten en büyük kusurumuz, insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de bir müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Cellece ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse, niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur, bu kimdir, bu da bizim gibi yer, içer, gezer, öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. Şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki güneş onun nazarında bir mum kadar bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle hartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddisi Sirru buyuruyor ki bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi. Bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın. Benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor. Benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır. Herkes şuna dikkat etsin. Ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum. Onun hallerinden ne kadar haberim var. Sultan diyor ki Hacı Ahrar, Mevla'nın dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın. Kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin. Onun için Talib-i Reşid, İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürid, üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Tarikata girdik elhamdülillah. İşte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire bitti. Anlat bana bir şeyler peki. Anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam iyi, Allah kabul etsin ama bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan, arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, 1000 tane zuhuratı olsa, 1000 tane yani rüyası olsa, eğer bu hakikaten sadık bir mürit ise, bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürit sadıksa, eğer mürit samimi ise, bu 1000 tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan, gördü ki mesela şeyhine vaaz ediyor, gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürit böyle 1000 tane daha fazla zuhurat görse, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer üstadı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum, bilmem ne, keşfim, küşufatım, bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor sultan. Niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. Kaldı ki tarikata yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede bulunan, orta menzillerde, manevi istasyonlarda bulunan Peki yetişmek üzere olan diyor, salikin ve dervişin diyor, halleri diyor, hayli hayli, hayli hayli, hayli hayli, şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini masunu mahfuz görmüyorlar. Sen, ben, daha çiçeği burnunda efendim bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şeyh görür, kendisini insan beğenmez, bir şeyler yani vesaire. Sultan diyor ki, o var ya o hal var ya, o hallerin yarım arpa tanesi kadar değeri yoktur. Eğer üstadın hayatta yaşıyorsa, bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki sen veya ben, efendim, izinden gitmeye çalıştığımız, intisabıyla müşerref olduğumuz zatın kadir ve kıymetini, değerini ve makamını gereği gibi anlayamadık demektir bu. Burada iflas var, burada iflas var, burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa, askerdir nasıl? İki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veyahut da bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, otoritesi yüksek vesaire ama bir hata yapsa, onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. Sultan buyuruyor ki kad yazharu vaktel orucu ile meratibi nihayetin nihaye. Nihayetün nihaye, sonunda sonu diyebileceğimiz bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında, yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken derken yani böyle tavana doğru vesaire, öyle anlama. Yani etin ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu efendim yükselişler manevi ve ruhidir. Peki ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allahu Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? Kad yazharu vaktel urucu ile meratibi nihayetin nihaye. Sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor. Bazen meydana gelir ne? Neyle? Bi inayetillahi subhanehu ve hurmeti habibihi. Burada yalnız ben yaptım, ben yükseldim, ben çıktım yok. Madde bir diyor sultan. Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor. Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor. Ama İsmet Garibullah Kuddiye Sirrum buyurduğu gibi velakin kesbin de medheli vardır diyor. Yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır. Ama ben işte yaptım, ben ettim de ben geldim, böyle konuşma diyor. Böyle konuşma. Kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadet-i taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmeti habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri sülükümüz yani ne mümkündür? Bi inayatı halk ve hassanı halk. Eğer melek bağışet siyasteş varak diyor Mevlana. Bi inayatı halk. Hakkın yardımı olmasa, Mevla'nın yardımı olmasa ve hassanı halk. Ve Cenab-ı Hakk'ın has dostları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Onun izinden giden, onun izine hasret çeken insanlar peki. Ona yanan insanların inayetleri olmasa, himmetleri olmasa eğer melek bağışet ya esteş varak. Var ya melek bile olsa, onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer Mevla yardım ederse, Mevla'nın has dostları bize himmet eder de bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Binayetillahi subhanahu ve hurmeti habibihi aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Allah'ın salatü ve selamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun, Ehl-i Beyt'in üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine insan, işte bu efendim yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne? Mertebetu külli zerretin min zalikel mevtini. O makamlarda bir zerrenin karşılığı, yani şimdiki atomlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçücük bir nesne düşün, işte o kadar bir makam ne oluyor peki? Zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede daha fazla min temami dairetil imkani, hem de bi ed'afin mudaafetin, kat kat kendinden başla arşa kadar olan daireye, atmosfere, peki bu sahaya imkan dairesi deniyor İslamiyet'te, İslami ilimlerde imkan dairesi. Onun üstü ise vücut dairesi. Şöyle kabul et, caminin kubbesine kadar olan mesafe, ki bu arada biz varız, hava var, işte letaif haşere var, neyse, ha bunların alayı daireyi, imkanı oluşturuyor. Kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela. Bak buradaki haller yukarıda yok. Fezada, uzayda yok. Şimdi yani buradan bir ölçü al, bunu taşı efendim yani öbür tarafa. Diyelim kubbeye kadar, kainatın kubbesine kadar olan daireye imkan dairesi denir. Oradan yukarıya olan yere ise alemi vücut deniyor. Hatta alem tabiri bile kullanılmaz. Çünkü alem mahluktur. Oradan öteye mahlukat da yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa diyelim 10 misli, 20 misil veya 50 mislini düşün. Tamam, Mevla'nın dostunun peki o alemi vücutta almış olduğu zerre kadar mesafe ve nokta, burayı diyor kat kat daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela bir çöl kırlangıcı bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı, yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir karıncayı düşün, yürüyüşü bellidir peki. Bununla birlikte bir de pireyi düşün. İkisi bir anda bir kalkış yapsa, pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun. Hayvan iki kere, üç kere bir zıplıyor, hop camiden çıktı gitti hayvan. Karınca daha buradan kalkacak da, gidecek de, bilmem ne yapacak da vesaire. Allah-u Teala kainatta bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı yaratmıştır. Maneviyatta da la teşbih ve la temsil, böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise 3 günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki 2 yıl dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda, 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kuddisi Ruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya, burası diyor, maneviyatta 50 bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana peki 50 bin yıl, peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki bakarsın böyle, yani hırbanidir, üstü başı perişandır, fakat yüreği var ya böyle alev alev, cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevla'nın öyle gizli kulları, dostları var ki diyor, bu mesafeyi diyor göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna. Peki bunu rakamsal bile ifade edemiyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celal böyle antika kulları da vardır buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs'e sırrı ne buyuruyor? Benim diyor ihvanımın içerisinde, hanım peki ihvanımın içerisinde öyle yani heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık hanım ihvanım var ki bir sohbette, bir tek bir sohbette fena fille beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fena fille beka billah sahibi olan Allah'ın kabiliyetli, cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim, affedersiniz, bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda. Birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır. Veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat, istidat, istidat. Efendi Baba Alaeddin Kuddisi'ne ne buyuruyor? Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevla'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın bir de aklımıza ister istemez şu geliyor. Yahu sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor, Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Bu şu konuşulanlar var ya, bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon 400 bin kilometre kareye hitap ediyordun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne evliyası ya, ne işte efendim Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa artık yani modern kafa, bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti, ondan sonra koca devlet, ebed müebbet dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı tepe takla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allahu Teala yıkılmayacak peki bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki? Neyi zayi etmekle peki? Böyle sefil kaldık. Burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümitsiz olmayalım ama yani bu insanlar eğer eksilirse, ümmetin öldüğü an işte bu andır. اَزْيَدَ مِنْ تَمَامِ دَائِرَةِ الْاِمْكَانِ Peki, imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan, birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etemmi fena, etemmi beka. Oralarda peki yani seyri sülük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe, zerre mesafe... Burayı kat kat katlar gider. Hem de bir ed'afin muda'afe, evet. فَيْزَا قَطَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte, Ehlullah diyor ki falan makam falan makam aha buraya geldin fena fille beka billah oldun. İcmalen son vardır. Tafsilen son yoktur diye İmam Rabbani. Bir asker nöbet tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa bir kilometre öteden ki adam fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. Yatakta sağdan sola döneceksin adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetin de pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi, hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, ama neyle? بِالسُّلُوكِ بِالسُّلُوكِ Şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki buralar artık yani hayalden de öteye, hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte demin denildiği gibi buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kuddiyesi Ruh buyuruyor ki bir sadık mürit diyor. Her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle, hiçbir hali huzuru daimisiz değil. Kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var. Yoldan giderken haksız yere diyor, haksız yere o köpeğe bir oş dese diyor, o hayvanı oradan kaldırsa, o hayvanı oradan uzaklaştırsa, yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa, kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, makam diyor başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor. Makamı elde etmek kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde hatta da bir müstahabın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul Adeviye Kuddise Sirruha İmam-ı Kuşeyri'nin

hallerimi aldılar götürdüler diye korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm, yırttım, hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, amilin yani işi yapanın, işi yap bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse, onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var, işi yapan var, bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi, işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve sultan diyor ki, amilin değeri, işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse, peki onun amelinin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor. Hazreti Bekir-i Sıddık radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimizin diyor, sehvi olmak istedi diyor. Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor. Ya Rabbi benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hata, hatalı iş yap yani. Hazreti Bekir-i Sıddık şuna inanmıştı diyor. Benim amellerime benim şeyim yok yani, itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu isabetli iş ki isabetsizi yoktur. Ha keşke diyor benim nem var nem yok, hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir sehvi ve hatası olsaydı diyor. Niye? Niye? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası ya bir sehvi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insan var ya, diyelim o yanılan insan var ya, ha o büyük insan, o büyük insan. Büyüğün yapmış olduğu şey hata bile olsa beni katlar gider. Şeyhinin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa, sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya bitirir. Said ibn-i Müseyyep rahimahullahu teala diyor ki, Tabakat ibn-i Sa'd'da geçen bir beyana göre, ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir-i Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Said ibn-i Müseyyep rahimahullahu teala müstakil mezhep kuracak kadar yani İmam-ı Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve neyi temenni ediyor? Keşke diyor Resul Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan-ı Basri rahimehullahü teala onun için buyuruyor ki biz öyle insanlara yetiştik ki biz öyle insanlar gördük ki Hasan-ı Basri rahimehullahü teala sahabe görmüş insandır. Radiyallahu teala anhum. Biz öyle insanlar gördük ki eğer siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. فَاِذَا قَطَعَ مَسَافَةً مِقْدَارَ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Eğer salik Allahu Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle, tatbik etme suretiyle, seyri sülükle Mevla'ya yükselen bir insan diyor. Buralarda zerre kadar mesafe alsa كَاَنَّهُ sanki bu insan var ya evet sanki teyessere kat'u ziyadeti ed'afi daireti'l imkan. Sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor. Bunu anlatmak mümkün değil, tamam mı? Ha bu kadar konuşabiliyoruz yani. Şu sözler, şu satırlar kaç satır bu mektup? 2, 4, 6, 6,5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu. Ama ve lakin bunun altında ne detay var? Cüneyd-i Bağdadi Kuddisi Ruhu buyuruyor ki, biz bu hususi yol var ya, bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya, biz diyor bu yolla alakalı diyor, kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor, dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor, kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor. Ama ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar.

0: Allah ve hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru başka mektubunda buyuruyor. Diyor ki ben size bunları diyor, hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diyor bunları konuşuyor diyor. Konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. Konuşsam peki ondan sonra işi yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam uf bu tarikatta amma zormuş ya, oy o makam bu makam ya, bıktım usandım ya, bu yol biter mi ya vesaire, kardeşim bu yol benim işim değil der, bu sefer moraliniz bozulacak diyor, ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar, suçluyoruz. Yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne. İçimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar. Ha, merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz. Mesele ciddi. İşin içerisinde Allah var. İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kuddise sirru. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi dürerler maazallah. Burada sade biz yokuz. Burada sadece biz yokuz. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa, o zaman peki aynada kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede yaptılar. Evliya konuştu, dede yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı Hak muşamba gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, bir Mevla'nın dostu hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da ki caminin müezzini dedi ki, Efendi Hazretleri buyurun kürsüye çıkın da dedi veya minbere çıkın da birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin zat-ı alinizin ilminden. İyi dedi, çıktı ondan sonra konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok. Millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor, kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire. Millette bir hal yok. Geldi dedi ki ona, Efendi Hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dediler. Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi. Dedi ki ya öyle mi dedi, öyle mi dedi. Demek benim vaazımı dinlemiyorlar. Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız, öyle mi dedi peki. Peki öylesi dedi, tamam dedi. Bu sefer camideki kandillere hitaben konuştu. Vaaza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki, şimdi ise camideki kandillere teven kandiller der demez, bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor. Kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum. Bunları beynimize kazıyalım. Allah göstermesin bir daha bunlar gelmeyebilir. Bir daha gelmeyebilir. Avrupa'nın presi her geçen gün artıyor. Amerika'nın presi artıyor. Gerkesi vasfı o. Zimen porset bidil ezbi nişan çek o yetbaz. Aşıkan kuştegan maşukand. Ber ne yoyu zigoştegan avaz diyor. Şeyh Sadi Şirazi Kuddise Sirru. Gerkesi vasfı o. Bir insan gelse diyor bana diyor. Ha sevgilimin diyor özelliklerini. Anlat ya bizi dese diyor. Peki gergesi vasfı o zimen porset. Bir dıl ezbi inişten çek o yat bağız. Ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. Nişanı olmayan, anlatılmaya gelmeyen, başta Mevla, ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire, Onların nişan, namu nişanı yoktur peki. Ben ne yapacağım diyor yani. Ben onların nasıl anlatacağım ben diyor. Allahü Teala mekandan münezzeh, Allahü Teala zamandan münezzeh. Mevla anlatılmaz peki. Evet, Mevla'nın dostu, tamam, mekanı var, zamanı var icabında. Etinin ve kemiğinin mekanı, zamanı var ama ruhunun nerede mekanı var, zamanı var diyor. Kalbimi kaybetmişim ben diyor, gönlümü kaybetmişim diyor. Kayıplara karışan bir insan diyor, nişanı olmayan bir zatı peki nasıl anlatacak diyor. Aşıkan guştakanı maşukende. Aşıklar diyor, maşukların diyor havzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane, fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna ettik, öldürdük diyor. Ölüden diyor ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları? Burada ya al burayı getir, taşı buraya şimdi, burayı değerlendir, gel de sen bakayım burayı bir kavra bakayım hadi. Orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık peki daire-i imkan, hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu kantar tartabiliyor mu? Peki, bunun almış olduğu mesafe, zerre kadar ise ve zerresi daire-i imkanı kat kat katlıyorsa, peki fekef izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten min tilkel mertebeti, ya orada bulunan Mevla'nın dostu eğer uzun bir mesafeyi kat ediyorsa, ya diyor durum o zaman ne olacak diyor. Zerresi peki böyle yaparsa, zerresi bunu yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe, metre koyma, kilometre koyma, çünkü orada metre, kilometre yürümüyor. Geminin mesela hız efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken peki havacılık peki rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor. Maneviyat da, maneviyatın da kendine göre peki yani en boy neyse artık yani hızımız. O alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır, suyun üstündeki kanun farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır, havada giden uçağın teknolojisi farklıdır, denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz. Yok. Her anahtar her civatayı sökmez. 13-14 anahtar 13-14 civatayı söker. 15-16 numaralı bir anahtar 15-16 civatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfi izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten. Ya bu insan diyor uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada min tilkel mertebeti, o zaman diyor durum ne olur diyor. Dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez. Allah-u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Burayla hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hacı Ahrar Kuddise Sirruh gene buyuruyor ki, sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız, aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru, sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede Eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız o zaman diyor, o sohbette duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyiz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Acayip acayip haller bize arız oluyor. Bir takım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar? Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Hacı Arar Kuddisesi'ni bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle. Yani kaybolmuş Hacı Arar'ın sohbetinde. Halim, Selim, Ağırbaş, Vekur güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Arar sohbeti kesti, dedi ki, bana bak dedi evladım dedi. Bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi. Kendinden geçmişsin. Amma ve lakin gaye kapısı sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı hindi gibi dinlemekle açılmaz oğlum diyor. Fe'ulime anlaşıldı ki ennehu şen la mikdare li dairetil imkani. Peki imkan dairesi, yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya, hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bin nisbeti ila mertebetil vücubin. Zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celaluhu öz zat-ı Paki Sübhaniye'nin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya, hiçbir peki miktarı, derecesi, ağırlığı, sikleti söz konusu değildir diyor. Biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün, o kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, kuyunun dibinden baktığın zaman tabii gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da gökyüzüne baktığın zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَاُولِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِنْ نِسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi, arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i sugra, velayet-i kübra, velayet-i ulya. Buralar çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki, buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kuddisi Rum makamları. İmam-ı Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor Mevla'ya dostluğun diyor ekstra dostluğunun diyor olduğu makamlar, mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Peki ama ötede diyor, Kemalat-ı Nübüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları velayet-i sugra, kübra, ulya makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar açığı o kadar büyüyor ki manevi açığı ve ufuk, peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki, peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor, tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye, at gözlüğüyle bakmayalım hadiseye, camı kır, kafanı öbür tarafa geçir, ondan sonra bak, camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor, Biz bu dünyaya bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabii. Ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var. Peki toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığın müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var peki. Taşı demire efendim vurmazsan diyor Mevlana kuddise sirruhu. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi bak kayıt koydu oraya. Biz suluki diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında ikide bir ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi şurada dedi, çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı 16 sene peki koyun eti yemedi. Niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor benim diyor kursağıma nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağın olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Dicle nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, Dicle'nin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elma da birisinin, tarla birisinin. Adamı buluyor, ondan sonra helallik istiyor ondan. Adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte... O elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor. Eğer, ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi, al ısır, hart, kurt ye, yo, onu yapmıyorlardı. Yani at izi it izine karıştı senin anlayacağın. Sapla saman birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile aha şu bahsetmiş olduğu peki zerre mesafesi kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun sen var ya diyor Mevlana sen var ya incisin oğlum inci. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz. Bulamazsak ekmekçilere gidiyoruz. Evi elek telek yap, olmadı bakkala, olmadı markete, olmadı Fatih'in altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için. Peki, yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin? Gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abad edecek, ihya edecek, bizi adam edecek olan bir zatı aramaya teksif etmiyoruz. Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Adam peki, hakikaten aha ulaştı, geldi, kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben, tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Acaba şu, bu, bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. فَعُلِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا Kainatın peki sadece kendisi değil birkaç misli de olsa peki vücut makamı ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu o makamın karşısında bunun ne ağırlığı var ki? Ya leyte, ah o kadar istiyordum ki leha olsa bu imkan dairesi, bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahril muhit. Bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas Okyanusu'ndan bir damla mesela. O damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısında ki damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın Mevla'nın peki dostunun kat etmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak arş, kürsi, ondan sonra ve kainatta bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zamani, kansal, ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın, getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı, makro alem, peki alemi kübra ve içindekileri, alayını bırakın onun kalbine. Kalbine diyor, onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki? Bir yer işgal etmiyor. Etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım at denize. Denizde böyle bir dalgalanma, bilmem ne vesaire, bir taşma maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine, ondan farkı haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şah-ı Nakşibend diyor, kainatı tırnak kadar gördüm diyor. İmam-ı Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki, bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye. Baktım diyor, zerre gördüm diyor kainatı. Tırnak efendim, yani zerrenin karşısında 100 misli, 200 misli. İmam-ı Rabbani de şimdi öyle bir ufuk oldu ki o Mevla'nın dostunda, Allah'taki faniliği öyle bir yani noktaya dayandı ki, kainat diyor, benim gözümde diyor zerre kadar en fazla gözüküyor diyor. İbrahim Hakkı Erdurum'u Kuddisesi Ruhu, derler ki uzayın yollarını, Feyza'nın yollarını, Tillo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle Feyza'ya mı uçtu? Kafası murakabede, bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne yani la teşbih ve la temsil, al İbrahim Hakkı. Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum, çevir çevir çevir yaz der gibi. Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurumi'yi anlamıyor. Diyorlar ki marifetname gibi bir kitabı yazacak olan zatın bir kişi olması mümkün değil. Avrupa'nın kafası basmıyor. Diyorlar ki bildiğimiz, tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi 4 tane İbrahim Hakkı olacak ki ancak böyle bir kitabı yazabilsin diyorlar vesaire. İşte sadece hadiseyi ha bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle. Ama ve lakin sen bir ırmaksın değil mi? Irmak eğer denize kavuşursa ırmak deniz olur. Sen bir tohumsun sen. Tohum toprağa düşerse ekin olur. Peki sen bir ekmeksin. Sen bir ekmeksin. Seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa o zaman o ekmek, peki o ekmek olan sen var ya, o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur. Peki say sayabildiğin kadar. Eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek, mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar aydınlığa inkılap eder diyorlar. O kadar. Allah-u Teala anlatılanlara peki misafir olmaya, Allah-u Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ve

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وسلم امتثالا لأمرك.
1: Allah'ım, kendi güç ve kuvvetimden uzaklaşıp senin güç ve kuvvetine sığınırım. Hiçbir şeyi kendimden bilmem. Her muvaffakiyetin senden olduğunu bilirim.

0: بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين.
1: Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeye niyet ettim. Senin emrine ittiba ederek, senin peygamberin Muhammed aleyhisselam Efendimiz'i tasdik ederek, Efendimiz'e olan muhabbet ve iştiyakım sebebiyle onun kadru kıymetini yüceltmek için ve o salatu selama layık olduğu için salavat getirmek istiyorum. Getireceğim salavatı lütuf ve ihsanınla benden kabul buyur. Kalbimden gaflet perdesini kaldır. Beni salih kullarından eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e lütfettiğin şerefi daha da ziyadeleştir. Onun şerefine şeref kat. Ona ihsan eylediğin izzete izzet kat. Onu kendisinden yaratmış olduğun nura nur kat. Resullerin makamları içinde onun makamını yüce eyle. Nebilerin dereceleri içinde onun derecesini âli eyle. Allah'ım, senin rızanı istiyorum. Onun rızasında talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi! Daimi bir afiyetle birlikte bunları bana ihsan eyle.

0: Allah'ın kitap, sünnet ve cemaat üzere hiçbir bozulma ve değişiklik yapmadan kelime-i şehadetin hakikati üzere vefat etmeyi istiyorum. İrtikab ettiğim günahları lütfun, ihsanın, cömertliğin ve kereminle mağfiret eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Allah-u Teala Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih, kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
0: Efendimiz İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, ümmi nebi olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de şefkat göster. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline selam ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de selam eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmet eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline bereketler ihsan eyle. Aynen Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in aline bütün alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Nebi-i Ekrem Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan muhtereme zevcelerine, nesillerine ve ehli beytine salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in haline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والتامغ لجيشات الأباطيل.
1: Ey yerleri döşeyen, ulvi semaları en güzel şekilde yaratan, kötüsüyle, iyisiyle bütün kalpleri İslam fıtratı üzere var eden Allah'ım! Kilitli kapıları açan, kendisinden evvelki peygamberlerin mührü, hakkı hakkın gösterdiği şekilde bir hakkın ilan eden ve batıl cereyanları ve kaynakları söndürüp yok eden Resulün ve kulun Muhammed'e salatların en şereflilerini, bereketlerin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle.
0: كَمَا حُمِّلَ فَضَّلَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَاقَ بَسَ الْلِقَابِسِ آلَاءُ اللَّهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهِ بِهِ هُدِيَةِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وأبهج موضع

0: وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة.
1: O Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin risalet vazifeni yüklendi. İliklerine kadar senin yüce emirlerine itaatle doldu. Daima rızanı kazanmak için koştu. Vahyini telakki edip tebliğ ve tefsir etti. Sana verdiği sözü tuttu. Emirlerini icra etmek için bütün gayretini sarf etti. Ve nihayetinde talep edenler için karanlıkları aydınlatan bir hidayet meşalesi yaktı. Allah'ın her türlü ihsan ve ikramlarına ulaşmanın sebep ve vesilelerini ehline beyan etti. Kalpler fitne ve günah bataklıklarına daldıktan sonra onun vesilesiyle hidayete erdi. O Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem dinin alametlerini açıklayacak, ahkamını izah edecek ve İslam'ı her tarafa neşredecek gönüller yetiştirdi. O, senin güvenilir kıldığın eminin, gizli ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.
0: Allahümme fesah lehu fi adnika vejzihi

0: بك المحلول وجزيل عطائك المعلول.
1: Allah'ım, Adin cennetinde onun yerini genişlet. Lütfunla onu kat kat hayırlarla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı ve keder olmadan cennetteki lütuflarını ve ardı arkası kesilmeyen nimetlerini ona bol bol ihsan eyle.
0: Allah

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona katındaki has makamını ve ikramlarını ihsan eyle. Onun nurunu tamamla. Onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, hakkı ve adaleti konuşan, haliyle hakkı batıldan ayıran ve büyük burhan sahibi bir peygamber olarak gönderdiğin için en güzel şekilde mükafatlandır.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri Nebi-i Ekrem'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام.
1: Buyur Allah'ım. Ey Rabbim, sana itaat üzerine itaat ederek, iradene tabi olarak ve seni razı etmek için koşarak geldim Allah'ım. Buyur, emrine amadeyim. İyilik ve ihsanı çok olan, son derece merhametli Allah'ın salatı, mukarrabin makamındaki Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ın, nebilerin sonuncusu, rasullerin efendisi, takva sahibi kulların imamı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, şahit, müjdeci, senin izninle insanları sana davet eden, nur saçan bir kandil olan Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu zikredilenlerin selamı ona olsun.''

0: عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة.
1: Allah'ım, en güzel salatlarını, bereketlerini, rahmetini, Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, peygamberlerin sonuncusu olan kulun, Resulün, hayırların imamı ve kumandanı, rahmet Peygamber Efendimiz Muhammed'e sayeban eyle.
0: Allahümme ba'athu meqâmen mahmûden yagbiduhu fîhil evvelûne vel âhirûn.
1: Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği makam Mahmud'a ulaştır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına, evlatlarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, akrabalarına, ensarına, onun safında yer alanlara, ona muhabbet besleyenlere, ümmetine ve bütün bunlarla birlikte bizim hepimize de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, ona salat edenlerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e, ona salat etmeyen insanlar adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
0: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
0: Ona kendisine nasıl salat edilmesini arzu ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: محمد، كما أمرتنا أن نصلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.

0: كَمَا هُوَ أَهْلُهُ
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد كما تحب وترضاه له.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline onun sevip razı olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد، وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennette yüksek dereceleri ve vesile makamını lütfeyle.
0: Allahümme ya Rabbe Seyyidina Muhammedin ve Ali Seyyidina Muhammed. İczi Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat eksik kalmayacak şekilde bütün salavatlarla salat eyle.

0: hiçbir rahmet eksik kalmayacak şekilde bütün rahmetleri Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin üzerine yağdır.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ.
0: Hiçbir bereket eksik kalmayacak şekilde bütün bereketleri Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle.
1: وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٍ.
0: Hiçbir selam eksik kalmayacak şekilde bütün selamlarla Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil evvelin.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öncekiler arasında salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin fil ahirin.
0: Efendimiz Muhammed'e sonrakiler arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ.
0: Efendimiz Muhammed'e nebiler arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ.
0: Efendimiz Muhammed'e rasuller arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
0: Efendimiz Muhammed'e Mele-i Ala arasında hesap gününe kadar salat eyle.
1: اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ.
0: اللَّهُمْ, Efendimiz Muhammed'e vesileyi, bütün faziletleri, şerefleri ve en yüksek dereceyi ihsan eyle.

0: واجعلني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, ben Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Ancak onu görme şerefine nail olamadım. Bari onu cennetlerde görme nimetinden beni mahrum eyleme ve beni onunla beraber olma nimetiyle rızıklandır. Bana onun getirdiği İslam dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Onun Havz-ı Kevser'inden bir daha ebediyen susamamak üzere kolayca ve afiyetle kana kana içmeyi nasip eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhi şeriflerine benden bol bol hürmet, tazim ve selamlar ulaştır.
1: Allahümme ve kemâ âmentu bi seyyidina Muhammedin ve lem erahu felâ tahrimni fil cinâni rü'yeteh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim için cennetlerde onu görmekten beni mahrum eyleme.
1: Allahümme teqabbel şefaate seyyidina Muhammedin il-kubra varfa' derecetehu'l-ulya ve atihi su'lehu fil-ahireti vel-ula kemâ ateyte seyyidena İbrahim ve seyyidena Musa.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in büyük şefaatini kabul buyur. Onun âli derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz Musa'ya verdiğin gibi ona da dünyada ve ahirette bütün muratlarını ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.
1: وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك.
1: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, dostun ve seçtiğin has kulun Efendimiz İbrahim'e, kendisiyle konuştuğun ve yüce zatına iyice yaklaştırıp kimseye duyurmadan söyleştiğin Efendimiz Musa'ya, ruhundan üfleyerek ve ol emrinle babasız yarattığın Efendimiz İsa'ya, bütün meleklerine, rasullerine, nebilerine, hayırlı kullarına, yer ve sema ehlinden seçkin, has ve veli kullarına salat, selam ve bereketler ihsan eyle.
0: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin adede halkihi ve rida'a nefsih وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما.
1: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e yarattıkları sayısınca yüce zatının razı olacağı kadar arşının ağırlığınca bitip tükenmeyen kelimeleri miktarınca ve Efendimizin layık olduğu şekilde ve zikredenler onu her zikrettiğinde, gafiller ondan her gafil kaldığında salat etsin. Ehli beytine, temiz ailesine ve nesline de aynı şekilde salat eylesin ve hepsine en güzel şekilde selam eylesin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine, zürriyetine, bütün nebilere, rasullere, meleklere, kendine yaklaştırdığın has kullarına ve bütün salih kullara, yarattığın günden beri semadan dökülen yağmur damlalara dedince salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma enbetetil ardu mundu dehavteha.
1: Yaratıp döşediğin günden beri arzın bitirdiği nebatata dedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adeden nucumi fis semai fe inneke ahsaytaha.
1: Sayısını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْأَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا.
1: Yarattığın günden beri bütün canlıların alıp verdiği nefesler adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَٰلِكَ.
1: Bugüne kadar yarattıkların, yaratmakta olduğun şeyler, yaratacakların ve ilminde mevcut olan şeyler adedince ve bütün bunların kat kat fazlasıyla Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك.
1: Allah'ım, onlara yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin ve ayetlerinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: خَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ.
1: Allah'ım, onlara yarattığın varlıklardan, bütün salat edenlerin salatlarından daha üstün ve faziletli bir salat ile salat eyle. Bu üstünlük tıpkı yüce zatının bütün yarattığın varlıklara üstünlüğü gibi olsun.

0: والأيام عدد كل وابل وطل.
1: Allah'ım, onlara gece ve gündüzler devam ettiği müddetçe peş peşe devam eden, gece ve gündüzlerin geçmesiyle kesintiye uğramayan ve geçip gitmeyen nihayetsiz bir salatla, bütün yağmur ve şebnem tanelerince devamlı salat eyle.

0: آبائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: اللهم Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, dostun olan Efendimiz İbrahim'e, bütün nebilerine, arz ve sema ehlinden seçtiğin halis kullarına, yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin sonsuzluğu kadar ve bütün mahlukatın ağırlığınca, ebediyen tekrar eden bir salat ile salat eyle. İlminde mevcut varlıklar adedince, İlminde mevcut olan varlıklar dolusunca, ilminde mevcut varlıkların sayısının kat kat fazlasıyla sonsuz. Mahlukatının bütün salatlarından daha ziyade ve daha faziletli bir salat ile. Hem de sen, yarattığın varlıklardan ne kadar üstün isen, o derece üstün bir salat ile salat eyle.

0: وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته.
1: Allah'ım, beni Nebi-i Ekrem'in Muhammed'in dinine sıkıca sarılan, ondan hiç ayrılmayan, onun kadrini yücelten, ona son derece tazim gösteren, getirdiği kelime-i tevhidi aziz kılan, ona verdiği sözü tutup vazifelerini ifa eden, onun tabilerine ve davasına yardım eden, onun yolundan gidenleri ve ümmetini çoğaltan, ona uyan zümreye katılan, onun yoluna ve sünnetine muhalefet etmeyen kullarından eyle.
0: Allahumma inni es'eluke al-istimsaka bi sunnatihi ve a'udhu bika min al-inhirafi amma ja'a bih.
1: Allah'ım, senden Efendimizin sünneti seniyesine sımsıkı sarılmayı bana lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği dinden ayrılmaktan sana sığınıyorum.

0: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in istediği tüm hayırları senden istiyorum. Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınıyorum.
1: Allahümme a'simni min şerril fiten.
0: Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru.
1: Ve afini min cemi'il mihan.
0: Bütün mihnet ve sıkıntılardan halas ederek afiyet ihsan eyle.
1: Ve aslih minni ma zahara ve ma batan.
0: Zahirimi ve batınımı ıslah eyle.
1: وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لِأَحَدٍ.
0: Kalbimi kin ve hasetten temizle. Üzerimde hiçbir kul hakkı bırakma.
1: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَالتَّرْكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ التَّكَفُّلَ بِالرِّزْقِ والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضاء والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
0: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin en güzellerini yapmak ve yine bildiğin şeylerin kötülerini terk etmek istiyorum. Rızkımı hususi olarak tekeffül etmeni, dünyaya karşı zahit davranarak kifayet miktarıyla yetinmeyi, açık delillere muttali olarak bütün şüphelerden sıyrılmayı, aleyhime delil olacak hususlarda doğruya sarılarak hakikate isabet etmeyi, öfke halinde de, rıza halinde de, adaletle davranmayı, kaderin getirdiği şeylere teslim olmayı, fakirken de, zenginken de, iktisatlı davranmayı, sözlerimde ve fiillerimde mütevazı olabilmeyi, ciddi konuşmalarımda da, şakalarımda da, devamlı doğruyu söylemeyi senden isterim.''

0: خلقك.
1: Allah'ım, benimle senin aranda kalan günahlarım olduğu gibi bir de benimle mahlukatın arasında vuku bulan günahlarım var.
0: Allahümme ma kana leke minha fagfirh.

0: مغفره.
1: Allah'ım, günahlarımdan sadece sana karşı olanları mağfiret eyle. Mahlukatının haklarına taalluk eden günahlarımı da onları ihsanlarınla razı ederek benim sırtımdan al. Fazlınla beni zenginleştir. Şüphesiz sen mağfireti çok geniş ve bol olansın.

0: Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi sana itaat yolunda çalıştır. İç alemimi fitnelerden halas eyle. Düşüncemi tefekkür edip ibret almakla meşgul eyle. Beni şeytanın vesveselerinden koru ve beni ondan kurtar ey Rahman olan Allah'ım. Ta ki o şeytanın benim üzerimde hiçbir güç ve tesiri kalmasın.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ve alem, sen şunu bil ki diyor Kazı Uyaz Hazretleri. Ebu'l-Fazl Kazı Uyaz. Rahimeullah, kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Çok ilimler bize yazdı, beyan etti. Ennel mu'cizati. Şüphesiz mucizeler. Öyle mucizeler gelleti zaharat. Onlar belirdi. Kimin eli üzerinde? Alâ yedi nebiyyina. Efendim Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin elinde, eli üzerinde, yani onun vasıtasıyla, onun efendim teşebbüsüyle zahir olan, beliren mucizeler, mucizeyi anlattık. Aciz bırakan olaylar, yani karşı tarafı görenleri, seyredenleri veya tahdi edilen, yani kendilerine meydan okunan kimseleri, hani hadi siz de yapın şeklinde, hak iseniz, doğru iseniz falan şeklinde bir şey meydana geliyor. Buna harikulade deniyor. Yani adeti yaran, yani alışılagelmemiş bir şey, kimsenin yapamayacağı bir şey. Bunlar aciz bırakan şeyler. Karşı tarafı mislini meydana getirmekten güçsüz bırakan şeyler. İşte bunlar daha ve delâile nübüvveti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinin delilleri, nübüvvet peygamberlik demek, onun delilleri, yani hak olduğunun delilleri, önüne gelen, hani ben peygamberim, Mesih'im, Mehdi'yim, işte çıkıyor. Ama dava delil ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de peygamberliğin delilleri var. Daha ve berahine sudkihi ve onun sadık ve doğru olduğunun burhanları. Burhan, hüccet. Hüccet, delil. Yani burhan Arapça, hüccet Arapça, delil Arapça. Alamet Arapça, şimdi tam Türkçesi yani hemen hemen yok gibi. Ama Türkçeleşmiş, anlıyorsunuz. Şimdi bu ustaki deliller, burhanlar, hüccetler, efendim, ne kabildendir? Münazeyn-i Nev'ayni, bu iki türden de var. Me'an birlikte. Anlatıldığı üzere iki tür mucize vardır. Bir vardır, normalde insanların yapabileceği bir şey ama Allah mani çıkarıyor, onlar yapamıyor. O peygamberin mucizesi oluyor. Ne gibi? Mesela Araplar, fesih, belih, edebiyatçı, şairler var. Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan ettiği vakitte. Ve lakin Kur'an'ın bir mislini getirin, bir sure getirin, bir ayet getirin diye meydan okumuş. Tahaddi deniyor bunu Arapçada. Meydan okumuş sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla'nın emriyle tabii, Mevla buyuruyor. Abim kul söyle hani. O da meydan okuyor. Çünkü kendinden olamaz. O gücü kendinde bulamaz. Ancak Mevla'dan destek alıyor. İşte mucize böyle bir şey. İki türlü. Bir, aslında onlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri işte okunabilen, yazınabilen ayet-i kerimeler. Bu insanların da söz bakımından, konuşmak bakımından, edebiyat bakımından, işte fesahat, belahat bakımından, ilgi çekme bakımından, ilim verme bakımından bildikleri bir şeyleri konuşma imkanları var. Onu da çok iyi edebi bir üsluba büründürüp, yani hakikaten öyle bazı şeyler oluyor ki adam efendim bir şey konuşuyor Arap, dinlemeyen ayet zannediyor yani. Hani benim bir güldüren şeyim var öyle tabii. Yani o tabii yaşanmış işler yani. Ondan sonra sadakallahu lazım diyor adam yani. Halbuki sadakallahu lazım değil, yani ayet değil. Fakat işte ayete benzeterek şey ederek, ama konu ne? Ya konu ne yani? Sen şimdi gidiyor, gişeye gelmiş, işte demir yollarından bilet alacak falan, trene binecek. İşte efendim öbürü işte tezkireteyn falan, işte bilet millet diyor. Öbürü işte e'atini tezkireteyni ceyyideteyni falan bir şeyler diyor. O da oradan sadakallahu lazım ya kardeşim, isteyeceğin iki bilet yani, amma da lügat çatlattın diyor mesela. Bu onun için burada Arap'ın fasihlerinin, bülagasının ve şuarasının, muallakat-ı seba sahipleri, panayırlarda seçim yapılıp birinciliği hak eden Kabe'nin üzerine o zaman asılıyor. Kur'an gelmeden evvel bir sene Kabe'nin üzerinde asılı kalan, yani bu tabi büyük bir iftihar vesilesi, o hangi şairin onu kazandıysa onun kabilesine iftihar vesilesi vesaire. O zaman tabi merkez yine Kabe, Mekke'nin Kabe'si. Arap kabilelerindeki durum. Bu adamlar niye Kur'an'dan efendim, hadi bütün Kur'an'ı getirin, mislini getiremedi. Hadi bir efendim, sure getiremedi. Hadi bir efendim, ayet getiremedi. Niye bir kalıcı bir kelam da getiremedi? Bugüne kadar devam eden hikmetli bir kelam getiremedi. Çünkü sen ne kadar fasih düzgün olsan da muhteva ne? Gökleri yarattım desen millet güler. Efendim, dağları ben yarattım desen millet güler. İçerik ne? Yağmurları ben yağdırıyorum. İşte Allah-u Teala bunları beyan ediyor. İnsanların, kulların maddi manevi menfaatlerini beyan ediyor. Geçmişten haber veriyor, gelecekten haber veriyor, ahiretten haber veriyor. Senin şimdi diyeceğine bana iki tane bilet ver. Veyahut da filin hortumu var, bilmem nesi var. Efendim, aslan şöyle yer, öbürü bilmem neyle içer. Ya bunlar şey değil ki. Bunlar vakada olan şeyler. Senin burada dahlin ne, etkin ne, tesirin ne bu kelamda anlattığın şeylerle ilgili masalını anlatıyorsun bize. Derler ve dediler ve gülüş duruma düştüler müşrikler. Melfilü melfilü diye bir şeyle benzetmeye çalıştılar, hem de çok uzun zaman yalnız kaldılar mağarada falan. Hani doğuş yapsın beyinlerine, fikir gelsin diye. Ama bir şey çıkmadı yani. Çıksaydı bu kadar yavru var, bize kadar ulaşmaz mıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Düşmanları 1400 sene, 1450 senedir. Yahudi mi bitti, Hristiyan mı bitti yani? Bunların eli kolu daha uzun. Bunların görmüyor musunuz etkileme alanları, kamuoyunu yönlendirmeleri, algı operasyonlarını görmüyor musunuz? Niye bir şey çıkmıyor? Hazreti Kur'an'la ilgili bir şey çıkamıyor. Çünkü Mevla meydan okutmuş Habibine, mislini getirin. Getirememişler. Hala da getiremiyorlar. Bugünkü teknolojilerden ne kadar arttığı halde getiremiyorlar. O sonra birçok mesele inkişaf ettiği halde Kur'an'da geçen bir haberin yanlış olduğuna dair bir şey bu. Bir delil getirmeyi bırak, uydurma uyduramıyorlar. İşte bu aslında karşı tarafın, muhaliflerin yapabileceği bir şey. Ama Allah yaptırmıyor. Bu mucizenin bu kabili. Yapabileceği bir şey ama Allah engelliyor, yaptırmıyor. Bu mucize. Çünkü bu kadar muhalif var. Hem de düşkün, hem de mücadeleci. Büyük hasım ve veledül hısam, hasımların en inatçısı efendim, serkeşi. Ama ortada bir şey yok. Çıkaramıyorlar. İşte bu yapabilecekleri ama Allah'ın yaptırmadığı kabilden olan mucize. Kur'an-ı Kerim bunun önünde. Diğerleri karşı tarafın yapamayacağı mucizeymiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla ay yarılması, bunu yapamaz. Veyahut da mübarek parmaklarından 1000 kişi, 1400 kişi doyuracak kadar su çıkması, şelale gibi akması falan. Bunlar beşerin kudretinde değil. Yani insanların yapabileceği kabilden değil. Ama öbürü mesela fasih, belagatlı, edebiyatlı konuşup kalıcı, hikmetli şeyler beyan edip işte milletin onu tasdik edip ona bağlanması ve Kur'an'a muarız olarak ortaya çıkarılarak işte bak Kur'an'ı da sen kendi kafandan uydurdun haşa. Neden? Biz de burada uydurabildik haşa gibi bir karşılaştırma yapamıyor. Halbuki konuşulabilen cinsten bir şey, onun da konuşabileceği bir kabilden bir şey. Yani kelam olarak, kelime olarak, harf olarak terkip yapabileceği bir şey.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Hicri 3 Recep 546, miladi 1151. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanın İslamiyetine dair iyilik alameti şudur ki, dünya ve ahirette iyiliğini görmeyeceği işleri terk ede. Her kim ki İslamiyet cihetiyle güzelleşir, özüne yararı olan şeylerle meşgul olur. Hiçbir faydası olmayan işleri bırakır. Lüzumsuz işlerle uğraşmak, battal ve heves düşkünlerinin işidir. Mahrum odur ki, Hakk'ın emrine göre hareket etmeye ve bu halinden de rıza isteye. Ayrıca Hakk'ın yasakladığı şeyle de amel ede. Bu amel, mahrum olmanın ta kendisidir. Ölüm buna derler. İlahi dergâhtan tart budur. Dünya ile uğraşıyorsan, iyi niyet sahibi olmalısın. İyi niyet beslemeden dünyaya sarılmak, felaketin ta kendisidir. Bölük pörçük işlerle uğraşmak, işin kabulünü sağlamaz. Kalbin kirli olduğu halde, dışının temiz olması fayda veremez. Dış yönünü Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetiyle beze. Kalbini de Kur'an'a göre ayarla. Kalbini kötü şeylerden esirge. Ta ki duyguların esirgene. Akıllı ol. Yaptığın iş ölüme inanan ve onun geleceğini bilen kimsenin yapacağı şeyler değil. Hakk'a kavuşmayı bekleyen ve onunla muhasebeye oturmaya inanan, işlerin karşılıklı görüşüleceğini bekleyen ve ondan korkan kimsenin işi değildir. Sağlık sahibi bir kalp, tevhid, tevekkül ve yakin doludur. Onda başarı, ilim ve iman vardır. O sahih kalbe hak yakınlığı verilir. Bu vergiyle halkın aciz, zayıf durumunu görür ve bilir. Ayrıca onları ellerinde maddi şey bulunmayan fakir kişi görür. Bununla beraber en küçük yavruya bile kibirli ve gururlu olmaz. Ama Allah'a isyan eden kafir ve münafıkla karşılaşırsa aslan gibi pençeleşir. Bu işte yalnız Allah için gayret eder. Bu şahıslar iman sahibinin gözünde birer et parçası hükmünü taşır. İman sahibi salih, müttaki kimseler önünde tevazu gösterir ve engin gönüllü olur. Vera sahiplerine de tevazu gösterir. Bu hak yolcularını Hak Teâlâ anlatırken şöyle buyurur: Onlar aralarında merhamet ve şefkatle dolu olup küffar karşısında şiddetli ve kuvvetli olurlar. Ey bid'at yoluna sapan! Allah'tan başka hiç kimse ben Allah'ım demeye güç yetiremez. Bu kelam Rabbimiz olan Allah Teala'ya hastır. O dilsizler gibi, kulların kelamı gibi laf etmez. Açıktan konuşur. Hak Teâlâ'nın işitilen ve anlaşılan kelamı vardır. Allah Teâlâ, Musa aleyhisselama şöyle hitapta bulundu: Ya Musa, muhakkak ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Bunun manası şöyledir: Ben ne melek, ne cin, ne de insim. Alemlerin Rabbiyim. Bu kelamla Firavun'un, ben sizin yüce Rabbinizim sözünü yalanlamış oldu ve onu uluhiyet iddiasında boşa düşürdü. Benden gayrisi uluhiyet iddiasında bulunamaz. Çünkü Allah benim. Her kim bu davaya kapılırsa yalancı olur. Bu yalan davaya ne Firavun ne de halktan biri yetkili olabilir. O yüce kelamın Musa aleyhisselama tecellisini birazdan anlatacağım. Musa aleyhisselam, karanlık gecenin ve doğum sancısı çeken hanımının üzüntüleri içindeydi. Bu sıkıntılar içinde Musa aleyhisselamın iman kuvveti kendini belli etti. Hak Teâlâ ona bir nur gösterdi. İman kuvveti icabı gördüğü nurun harika cezbesine kapıldı. Yanındakilere dedi ki, "Oturunuz, bir ateş seziyorum. Ben bir nur gördüm. Onu kalbim, sırrım, mana alemim, özüm gördü. Hakkımda verilen ezeli hüküm geldi. Hidayet yolum açıldı. Velayet ve hilafet geldi. Esası buldum, teferruat gitti. Esas mülke erdim. Mülk sahibi olmaktan azad oldum. Artık Firavun'dan korkmuyorum. Önce bende bulunan korku, şimdi Firavun'a geçti." Bu sözlerden sonra nura doğru yürüdü. Onlar artık arkada kalmıştı. Aramadı, sormadı. İşte iman sahibi böyledir. Hak Teâlâ onu kendine yakın kılmıştı. Yakınlık kapısına davet etmişti. Bu hali pek kestiremedi. Sağa, sola, öne ve arkaya bakmaya koyuldu. Bu bakışı kalpten oluyordu. Her ne kadar baktıysa da, Hak'tan gayrı her yanın kapalı olduğunu gördü. Bu kere nefsini, hevayı ve duygularını, alışmış olduğu şeyleri, ehlini, bulunduğu halin cümlesini karşısına aldı, konuştu. "Ben Rabbimin nurunu sever oldum. Ona gidiyorum. Benim için avdet nasip olursa gelirim," dedi. Dünyaya, içindekilere ve sebeplere, şehvet arzularına, bütün yaratılmışlara, sonradan olmuşa ve yapılmışa veda etti. Onları yapana koştu. Bunları yaparken ehlini, yavrusunu ve bütün sebepleri Hakk'a ısmarladı. Bazı helal olan şeyler vardır ki, uzak kalanlara saklı tutulur. Buğz ehli ondan uzak kalır. Sevgi ehli onu bulur. O helal şey, nadiren değil, ekseri saklı durur. Bu helal dediğimiz iş, Hakk'ın kelam tecellisine mazhar olmaktır. Şu kalp sıhhat bulur, temiz olursa her yerden Hakk'ın kelamını işitir. Bir yönden değil, altı cihetten görür, işitir. O kalp her nebiinin, Resulün, Sıddık'ın ve veli kulların gayblerinden gelen kelamı işitir. Kalp, kelam tecellisine erince Hakk'a yakın olur. Bu yakınlık hayat verir, ölümü de onlardan ayrılıkla başlar. Hoşnut olduğu şey onunla münacat halidir. Hiçbir şeye, susuzluğa, çıplak kalmaya, sonradan olan bazı şeylerin elden çıkmasına aldırış etmez. Hakkı dileyen kimsenin hoşnut olması taatle hasıl olur. İrfan sahibi ve Hak tarafından arzulanan kimsenin sevdiği ise Hak yakınlığıdır. Ey yapmacık işlerle yetinen! Anlattığımız işler içinde bulunduğun şeylerle olmaz. Bu iş nefsin, hevanın, tabiatın varlığı, gece namazı ve gündüz orucuyla bulunmaz. Halka gösteriş ve cehaletle tutulan oruç fayda vermez. Böyle yapılan işlerin yararı bulunmaz. Yazık oluyor sana. Kurtulmak istiyorsan ihlas sahibi ol. Kuru ekmek yemek ve kaba libasla işler elde edilmez. Doğru ol, erersin. Hakkın yakın olursun. Himmetini yüce tut, yükselirsin. Teslim ol ki selamet bulasın. Uyar ol, sana da uyulur. Razı ol, senden de razı olurlar. Süratle yerinden kalk. Ötesini Hak Teâlâ senin için bitirir. Peygamber Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bir kutsi hadisi şöyle anlatır. Hak Teâlâ Cibril'e hitaben şöyle der. Ya Cibril, falanı ayılt, falan da uyusun. Bu kutsi hadis iki şekilde tefsir edilir. Hakkında ayıltma emri verilen sevgi ehlidir. Uyutulması istenense sevilmiştir. Şu adam muhabbetimi iddia eder. Onu ayılt. Onunla münakaşa etmek dilerim. Ta ki benden gayrısı onun gözünde kalmasın. Onu kaldır. Ta ki iddia ettiği şeylerin şahitlerini getirsin. Ve sevgi babında hakikati bulsun. Öbürünü de uyut. O yolunda hayli yorgunluk çekti. Zatından gayrının varlığı onda vücut bulmadı. Sevgisi uğrumda oldu. Dava ve şahidini kazandı. Ahdini yerine getirdi. Ona yaptığım vaadi yerine getireceğim. O benim misafirimdir. Misafirden hizmet talep edilmez, yorucu işlere sokulmaz. Onu lütuf köşemde uyutacağım. Fazilet soframda oturtacağım. Yakınlık işimi ona vereceğim. Zatından gayri her şeyi ondan yok edeceğim. Onun sevgisi tamdır. Sevgi işini ikmal eden için zorluk kalkar. Bir başka manada şöyle. Onun sesini sevmiyorum. Uyut ki sesini işitmeyeyim. Öbürünün sesini duymak istiyorum. Onu da ayılt. Seven kimsenin Hak tarafından da sevilmesi için kalbini Mevla'dan gayrı her şeyden âri tutması gerekir. Seven kimse iman, tevekkül, tevhid ve ikan bakımından kemale ererse mahbub olur. Güçlük gider, rahatlık gelir. En güç iş Hak tarafından sevilmiş olmakta. Onun sevgisi kazanıldıktan sonra her şey kolay olur. Allahu Teala bizleri doğru yolundan ayırmasın. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Cümlemizi affeylesin. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
7: Bırakın zalimler, itip kalkmayın.
8: Boşuna tepinme Türkoğlu.
7: Çekin şu mızrakları üstümden.
8: Seni buraya getirinceye kadar neler çektik. Kaç askerimin kanına girdin.
9: Müslüman manasız yere kan dökmez.
8: İmparatorun huzurunda böyle tepinirsen kellen uçar.
9: Zaten uçmayacak mı? Rahat bırakın beni.
10: İmparatorun huzuruna giriyoruz, tepinmeyi kes.
8: Haşmetli imparatorum, bu sefil Türk'ü Bizans topraklarında yakaladık.
11: Kılıç ve mızrakları üzerinden çekin.
9: Ha şöyle. Sonunda yiğitlikten anlayan birini bulduk.
8: Gevezeliği bırak!
11: Demek Bizans'a kadar gelmeye cesaret edebilmiş öyle mi?
8: 10 atlıydı imparatorum. Yalnız bunu yakalayabildik.
11: Ülkemde bir Türk ha?
9: Hatırınızı bir soralım dedik.
8: Demek alay ha?
11: Rahat bırakın. Ta Bizans şehrine kadar hangi maksatla geldiniz?
9: Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak için.
11: Neymiş o müjde?
9: Köhne Bizans'ı tarih sahnesinden silmek.
11: 10 kişiyle öyle mi?
9: Büyük Selçuklu Hakanı Muhammed Alparslan muhteşem ordusuyla arkadan geliyor. Biz sadece hatırınızı soralım dedik.
8: İzin verin de leşini sereyim şu köpeğin.
11: Ölmekten korkmuyor musun ki bu kadar cesursun?
9: Cesaretim imanımdan geliyor.
11: Ya, uçurun kellesini.

0: Şu koyun sürüsü de önümüze nereden çıktı? At yol bulamıyor.
1: Ne? Alperen, sorgun Bahadır yetişemedi.
0: Şazi Onbaşı, sorgunun atı da tam tökezleyecek zamanı buldu hani.
1: Korkarım ki yakalanmıştır.
0: Allah vere de çok işkence etmeyeler.
1: Alperen'im, Bizans'ı bilmez gibi konuşursun.
0: Bilmez miyim kafiri? Korkarım şehit etmişlerdir.
1: Şimdi yol sürüp gördüklerimizi Afşin Bey'e bildirmeliyiz.
0: Kaç günlük yolumuz var, kim bilir?
1: Arkadaşlardan da hayli geri kaldık. Hey Alperen, beri bakın. Sizin defterinizde yoldaşınızı beklemek yok mudur ha?
0: Var mısın yarışa?
1: Varım.
0: Hadi o zaman.
1: Hadi yavrum, yallah.

0: Evet. İmparator bizim niye toplanacak şimdi?
1: Eğer
0: oldu ki. Önemli bir karar alacak.
1: İşte bak İmparator ve İmparatoriçe geliyor.
2: Evet. İmparator Roman Diyojen ve İmparatoriçe Evdoksiya.
3: Oturun Bizans ordusunun asil komutanları. Evdoksiya, sen ki her zaman kararlarımdan haberdar olmayı arzularsın. Şimdi konuşacaklarımızı kulaklarında duy istedim. Komutanlarım, Alparslan amcası Tuğrul Bey'den de yaman çıktı. Eyaletlerimizi bir bir fethediyorlar. Çare, Hristiyanlık aleminin de desteğiyle büyük bir Haçlı ordusu teşkil etmek ve Türkleri kat'i hezimete uğratmaktır. Ben Bizans İmparatoru Roman Diyojen işte bunu başaracağım.
4: Haşmetlim, sana böyle yüksek düşünceler yaraşır.
3: Komutanlarım, Türkler savaştığımız diğer kavimlerden biraz farklı galiba. Sen ne dersin Trakos?
5: Efendimiz, muharebede ölmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.
3: Ariyatos, sen ne düşünüyorsun?
4: Tam zamanıdır derim. Hemen saldıralım.
3: Peki Trakos, sen ne dersin bu fikre?
5: Türklerin Bizans için bir kabus olduğu gayet sarih şekilde ortada. Ama meselenin mühim bir tarafı var İmparator Cenapları.
3: Nedir Trakos, söyle.
5: İşimiz şimdiye kadar çobanlarlaydı. Şimdi vilayetlerimizde ilerleyen Türkler geldiler. Hiçbir komutan onlarla başa çıkamaz.
6: Ne demek?
4: Uzak şey değil. Delirmişsin Trakos.
3: Susun. Susun. Devam et Trakos.
5: Türkler Kars ve civarındaki askeri mevzilerimizi tahrip ettiler. Kayseri'yi geri alabilmek için çektiklerimizi hatırlarsınız Yüce İmparator.
3: Evet, hatırlıyorum.
5: Bir asırdan beri Bizans'ın başına bela olan bu Müslüman Türkleri hafife almamak lazım. Alparslan'ın amcası Tuğrul'u hatırlayın.
3: Ne kadar da büyüttün Trakos. Dediklerin tarih oldu.
5: Türkler ta Orta Asya'dan yürüyüp geldiler. Dua edelim de Konstantinopolis'e musallat olmasınlar.
3: Yaşlandıkça korkak biri oldun çıktın Trakos. Sefer için hazırlıklara başlansın. Biz gitmezsek Türkler geliyor.

0: Bu Bizans askerleri de nereden çıktı?
1: Çekilin. Ali ve Tahsin ara yer açın. Satacağınız malların vergilerini hazırlayın.
0: Duyuyorsun ya arkadaş. Ben öküzümü satmak zorunda olduğum için ağlıyorum. Zalim Bizans valisi gözyaşımın vergisini istiyor.
2: Askerleri de ırz ve namus düşmanlığı yapıyor.
0: Adaletli bir sultan gelse de bizi bu zalimlerin elinden kurtarsa.
3: Nöbetçi, Sultan Alparslan'a komutanlardan Afşin'in geldiğini söyle.
4: Akıncı Bey'i Afşin huzura kabullerini bekler sultanım.
5: Buyursun. Biz de Afşin'i bekleriz.
3: Sultanım, beni emretmişsiniz.
5: Gözü pek Akıncı Bey'im Afşin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Gel seni bir kucaklayayım. Rumeli'ne sefere gittin. Anlat. Nicedir Bizans'ın hali?
3: Çağrı Bey'in medarı iftarı sultanım. Rumeli'nde karkış demedik. Buyruğun üzere akın ettik.
5: Gazanız mübarek olsun.
3: Lakin Sorgun Bahadır'ı da şehit verdik. Allah rahmet eylesin.
5: Ya, Allah rahmet eylesin.
3: Rumeli'ni İslam'ın fethine açık gördük sultanım. Ahali aç ve perişan. Fethettiğimiz şehirler bizi sevinçle karşıladılar. Zira adalete hasretler.
5: Ya Rum ordusu?
3: Rumların bizimle muharebe edecek kudreti yok.
5: Allah adını ve Allah'ın emirlerini küre-i arza yaymaya yemin ettik. Diyar Rum, Türkiye, nizam-ı alem davası için mekan olacaktır. Bu benim vazgeçilmez düsturumdur. Oğlum Melik Şah'ın da düsturu olur.

İmparatorumuz Roman Diyojen, Bizans eyaletleri için tehlike olan Müslümanlara karşı sefer kararı almıştır.

0: Eyvah! Bizans ordusu geçtiği köyleri, tarlaları silip süpürüyor.
1: Erzak bulamazlarsa köylülerden zorla alıyorlar.
0: Zaten vergilerden belimiz bükülmüştü. Şimdi iyice şaşırdık.
1: Kadınlarımıza ve kızlarımıza da saldırıyorlar.
0: Bu çapulcu sürüsü bir an önce çekilip gitse artık.

0: Ey vezirim Nizamülmülk, kafir gelip dayandı. Asker toplamaya vakit kalmadı. Bir hal çaresi düşünmek lazım.
1: Kayser, Rum, Frenk ve Gürcülerden 200 bin kişilik ordusuyla yola çıkmış. Buraya ulaşması an...
0: Ulaşması bir ayı bulur. Şayet şehit olursam, devletin selameti için Melikşah sultan olarak yerime geçsin. Bu sana vasiyetimdir.

0: Komutanlarım, zorlu bir yolculuktan sonra Sivas şehrine geldik. Türkler 10 günlük mesafedeler.
1: İmparatorum, askerlerimiz gördüğünüz gibi harp etmek için sabırsızlanıyor.
0: Acele etmeyin Aliatos. Zamanı var. Önce Türklere karşı yapacağımız muharebe planını tespit ederim.
2: Öyle bir plan yapalım ki Horasan, Rey, Acem, Arap ve Suriye şehirleri Bizans'a geçsin.
1: Önce yaşlı generallerin fikirlerini alalım.
2: Aliatos nezaketiyle bizleri sevindirdi.
1: General Mikefor Brenes, seni dinliyoruz.
2: Çok savaş gördüm. Her ihtimale karşı Bizans ordusu ihtiyatlı harekete mecburdur.
3: Yaşlı komutanların tecrübelerine hürmet ederiz. Ama bu aşırı ihtiyatı da manasız buluyorum.
2: Aliatos, ben hırsımla değil, aklımla hareket ederim. Türkleri kurt kapanına düşürmeliyiz. Saldırıyı beklemeliyiz.
1: Bu plan ancak aciz orduların taktiği olur, Brenes.
2: Bizans ordusunun kudretini bilmiyor değilim Aliatos. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakamayız.
1: Türkleri hangi ovada, hangi vadide yakalarsak kıstıralım. Hançerimizi gırtlaklarına dayayalım.
3: Türklerin nasıl bir millet olduğunu ancak kılıç kılıça geldiğimizde anlayacaksınız Aliatos. Ama o zaman Bizans için çok geç olacak.

0: Nöbetçi, Saftekin, Afşin, Porsuk ve Sandık Beyleri hemen buraya gelsin.
1: Başlayın.
2: Buyur sultanım, bizi istemişsin.
0: Gelin yoldaşlarım, gelin. Bilin ki Bizans Kayseri Diyojen ordusuyla hududumuza dayandı.
2: Dövüş üstümüze farz oldu.
0: Gaza yoldaşım Saftekin, doğru dersin. Ne var ki 200 bin kişilik bir orduyla nasıl başa çıkarız? Buyruğumuzdaki kuvvet 15 bin askeri ancak bulur.
2: Türk illerine, Türk beylerine haber salındı sultanım.
3: Hı-hı. Yakın zamanda Bizans saldıracakmış.
0: Bizans'ı oyalayacak bir plan düşünmek lazım.
3: Sultanım, emriniz olursa sulh teklifinde bulunalım.
0: Sulh plan değil Saftekin Bey. Kafirin hareketinde taarruz edeceğini gösterir işaretler var. Bütün tedbirler alınsın. Ve ayrıca Halife el-Kaim'e adam gönderilip dua istensin.
4: Sultanım, Halife el-Kaim Mahleman isminde bir alim yollamış.
0: Hoş geldin ey mübarek alim. Çadırımdaki baş köşe senindir. Safa getirdin.
5: Ey adil sultan, Salip ordusu ve Kayser'e karşı halifenin duaları seninledir.
0: Bana hanlık bahşeden Allah'a yemin ederim ki halifenin ve Müslüman kardeşlerimin duaları bizimle oldukça zafer İslam'ındır.
5: Bizans askerinin mücahit gazilerimizden kat be kat çok olduğunu işitiriz.
0: Gazilerimin gök gürültüsüne benzeyen tekbirleri karşısında kafirin durması muhaldir.
5: Tedbir, tekbir ve cihat.
2: Hakanım, müsaadeniz olursa Mahleban da sulh heyetinde bulunmak ister. Kayser'e onun da söyleyecek bir çift lafı var.
0: Bizim de gönlümüzden geçen budur Saftekin. Fırsat bilip kafirin kuvvetini tartarsın.
2: Baş üstüne sultanım.
0: Hadi, yolunuz açık olsun.

0: Kırklareden 3 atlı geldi. Elçi olduklarını söylüyorlar. Silahları da yok.
1: Bak bak bak. Desenize Alparslan'ın ordumuzun çokluğu karşısında gözü korktu. Af dilemek için adam göndermiş olmalı. Salın gelenleri.
2: Çağrı Beyoğlu Selçuklu Hakan'ı Muhammed Alparslan tarafından gönderilen elçileriz. İsmim Savtekin. Yanımdaki yaşlı zat da İmlül Mehlaban. Çadırın dışında Şazi Onbaşı bekliyor.
1: Alparslan'ın isteği nedir?
3: Eğer sulh istiyorsan sulh ederiz. Şayet sulha rağbetin yoksa takdir Allahu Teala'nındır.
2: Sultan Alparslan der ki, ya İslam'a gelirsin veya sulh ahdedersin. Aksi halde muharebeden biz mesul olmayız.
1: Alparslan kim oluyor ki bana şart koşuyor?
3: İslam emirleri Allah'ın dinini yaymak veya müdafaa maksadıyla cihat meydanına çıkarlar.

0: kudretli olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez.
1: Buraya gelirken gözleriniz ordularımı görmedi mi?
0: Kayser Ermanos, gördük ki hırs gözlerinizi perdelemiş.
1: Bunak ihtiyar, ovaları dolduran şu muhteşem orduya bir bak.
0: Bir Kayser yabancı sefirlere nasıl hakaret edebilir?
1: Bana ancak yüce imparator diye hitap edebilirsin.
2: Halbuki bizde elçi bir sultan gibi karşılanır.
1: Görüyorsunuz ya generallerim, bunlar korkak olduklarından başka aynı zamanda küstah.
3: Ah, şimdi kılıcım belimde olsaydı ben sana sorardım.
0: Hiddetini yen Saltekin.
3: Bu nice devlet reisidir.
0: Melikimiz Muhammed Alparslan'ın tekliflerine cevabınız nedir Kayser?
1: Buraya gelebilmek için çok para sarf ettim. Ve çok asker topladım. İslam ülkelerine kendi ülkem gibi hakim olmadıkça nasıl geri dönebilirim?
0: Kat'i kararınızı bildirin Kayser.
1: Ben kararımı aylar önce verdim. Hal böyleyken sulh teklifi neyin nesi olur? Yersiz ve manasız teklifi reddediyorum.
0: Demek teklifimizi reddediyorsunuz. Vebal bizden gitti.
1: Ey elçiler! Söyleyin, kışlamak için İsfahan mı daha iyidir yoksa Hamedan mı?
2: İki şehrimiz de güzellikte birbiriyle yarışır.
1: O halde sultanınız Alparslan'a haber verin ki arzuladığı sulh müzakeresini Rey şehrinde yaparız. Bu sırada ordumu İsfahan'da kışlatacak, atlarımı Hamedan'da sulatacağım. Bu böyle biline.
2: Atlarınızın Hamedan'da kışlayacağından ben de eminim. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem. Hadi gidiyoruz Mahleban. Sultanımız Alparslan'a diyeceklerimiz var.

0: kafir ordusunu şu rüzgarda dönen çalılar gibi savurmalıyız.
1: Ya İbnül Mahleban, biz dışarıdaydık. Çadırda neler oldu?
2: Neler olmadı ki? Sulh teklifimizi reddetti. Kibir ve gururu Kayseri rezil edecek.
0: Allah'tan dilerim bana Kayser'le harp meydanında karşılaşma fırsatı versin.
2: Savtekin, Kayser'e kanın ısınmadı bir türlü.
0: Kayser'in ölümü elimden olacak.
1: Kayser zırhlar giyerek muharebe meydanına çıkacak Savtekin Bey.
0: Şazi kardeş, Allah'ın izniyle o habisin zırhı bize kâr etmez. Diyojen'le Sargun meselesinden kalan bir hesabımız da var. Ölümü benim elimden olacak.
1: Bizim elimizden olur.
2: Hak söz Kayser'e tesir etmez olmuş.
0: Anlaşılan kelbin eceli gelmiş. Bir an önce olup biteni sultanımız Alparslan'a anlatmalıyız.

0: İşte böyle Hakan'ım. Bizans Kayseri Ermanos sulh Rey şehrinde olur dedi.
1: Ya, demek sulh teklifimizi reddetti. Gafil imparator.
0: Hem de nasıl. Bizi korkaklıkla itham etti.
1: Allah'ın vuracağı tokatla Bizans ordusu perişan olacaktır.

0: Ey Hanefi alimlerinin incisi İmam Muhammed! Mukadder çarpışma geldi çattı. Aldığımız harp kararı isabetli midir? Fikrini sual edip dua alalım istedik.
1: Meşveretle verilen karar isabetlidir. Ey Melik, tereddüde mahal yoktur.

0: Dağlara, ovalara yayılan kafir ordusuna gazileri kırdırmak da hesapta var hocam. Endişe ederim.
1: Sultanım, sen ve askerin cihad üzresiniz. Ümit edilir ki Cenab-ı Hak bu fethi sana müyesser eylemiştir. Cuma günü hatipler minberdeyken düşmanı karşıla ki Müslümanlar ol saatte gazilerine yardım niyazında bulunsunlar. Ol saatte yapılan dualar makbul olur. Kınından çıkan kılıcınız keskin, peygamberlerin, şehitlerin, evliyanın ruhaniyeti sesinde olsun. İslam düşmanları rezil olsun.
2: Alparslan ağlıyor. Büyük sultanın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ağlıyorsunuz sultanım.
0: Nasıl? Nasıl gözyaşı dökme marşin? İmam Muhammed'in umduğu gibi Cenab-ı Hak bize zafer nasip eylemişse nasıl ağlamam? Bu harbin kazanılması Anadolu kapılarının İslam'a açılması demektir.

0: ay bir fener gibi ovayı aydınlatıyor.
1: İşte düşman ordusu. Çadırları ovayı doldurmuş. Ateş yakmış eğleniyorlar.
0: Biraz sonra ok atmakta mahir yiğitleri toplamalı. Bizans'ı uykusunun en tatlı yerinde bastıralım.
1: Öyle bir bastıralım ki bu son uykuları olsun.
0: Hadi öyleyse. Okçu yiğitleri seçelim.

0: Generallerim, işte beklediğimiz gün geldi çattı. Muharebeye girmeden önce savaş taktiklerimizi bir defa daha gözden geçirmekte fayda var.
1: Türkler Bizans ordusunun gücünü görsün imparatorum.
0: General Brandes, sen askerlerinle sol kanatta yer alacaksın. Ben seçme birliklerimle merkezde bulunacağım.
2: Sağ kanatta boş kaldı imparatorum.
0: Genç General Aliatos, sağ kanat hiç boş kalır mı? Mikael sağ kanadı idare edecek.
2: Peki ya ben imparatorum?
0: Sen merkezde benimle birlikte savaşacaksın.
1: Öbür komutanların savaş yerleri nasıl düzenlendi?
0: Diğer komutanlar sizin emrinizde olacaklar.
1: 200 binlik kudretli bir ordu.
0: Evvela Mikael saldıracak. Hemen ardından Briannes de onu destekleyecek. Sen de sevgili Dukas, ihtiyat kuvveti olarak beni takip edeceksin.
3: İmparator Diyojen, daha ordumuz harbe girmeden manzara pek iç açıcı değil.
0: Niçin?
3: Türk akıncılarının gece boyunca süren vurkaçları sebebiyle asker perişan vaziyette.
0: Birkaç asker yorgun düştüyse korkmak mı lazım bundan?
3: Hatta Türklere iltihak eden bir kuvvet bile olmuş.
0: Savaş bugün yapılacaktır. Bütün generaller derhal kuvvetlerinin başına geçsin.

0: Saflarımıza Bizans'tan kuvvet dahil oldu. Tahkik edildi mi Saftekin?
1: Sultanım, Hun soyundan şimale yerleşmiş Türklerdir. Bizans'a karşı sonuna kadar vuruşacaklarını söylerler.
2: Kuvvetin reisi Bizans'ın üç koldan taarruz edeceğini haber verdi.
0: Dediklerine itimat olunur mu?
1: Akıncı beylerin naklettiğine nazaran gece baskınlarında yardımları olmuş.
0: Afşin!
2: Emredin sultanım.
0: Orduma katılan Türklerin hepsini İslam'a davet edip kuvvetlerine kat.
2: Buyruğunuz olur sultanım.

0: ordu yarım hilal şekline girsin. Düşmanı oyuna getirip şaşırtacağız. Biz kılıç ve gürzlerle çarpışırken okçular da Bizans ordusunu şiddetli ok yağmuruna tutacak.
1: Ani kafir salvetine zamanında mukabele etmek için hafif süvari kıtalarının kanatlara yerleştirilmesini teklif ederim.
0: Allah hayırlı etsin.
2: Amin.
1: Muharebeyi mübarek cuma gününe denk düşürmeniz pek güzel oldu Hakan'ım. Asker namazını kılıp abdestli olarak er meydanına çıkacaktır.
0: Namaz vaktidir. Gür sesli bir nefer ezanı Muhammedi okusun.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, sana tevekkül ettim. Niyetlerimizi ıslah ve bizi muvaffak eyle. Allah'ım, senin dinini yaymak için adım attığımız diyar-ı Rum kapısı, şu Malazgirt ovasını düşmana mezar eyle. Bu kulunu mahcup eyleme. Bize nusret nasip eyle ya Rabbi.
1: Sultan orduya hitap edecek galiba.
2: Evet.
3: Müminler, düşman bizi eski topraklarımızdan atmak için üzerimize gelmiştir. Diyojen, Büyük Roma'yı tekrar kurma hülyaları içindedir. Sayıları Ehli Salib'in de iştirakiyle 200 bini bulmuştur. Bizse 40 bin kişiyiz. Ancak biz hak, onlar batıl yoldadır. Hak geldi, batıl zail oldu. Bugün İslam aleminde hatipler camilerde muzaffer olmamız için aynı duayı okudular. Din kardeşlerimiz amin dedi. Edilen dualar bereketine şu ova, karşıda görülen mağrur düşmana mezar olacaktır. Davamız İslam'ın bayrağını daha geniş topraklar üzerinde dalgalandırmaktır. Namazını kılan ve emirine tabi olan bütün İslam birlikleri bugüne kadar daima galip gelmiştir. Namazınızı kıldınız. Kumandanlarınız vazifelerine en layık insanlardır. Dediklerine uyunuz. Askerlerim, şimdi burada Allah'tan başka sultan yoktur. Gördüğünüz gibi hükümdarlık kıyafetlerimden soyunmuş bulunuyorum. Ok ve yayımı bıraktım. Şimdi ben de sade bir muharibim. Ben de sizler gibi kılıç ve gürzümle cihad edeceğim. Üzerimdeki şu beyaz kıyafet kefenimdir. Şayet şehit olursam beni bu kıyafetimle ruhumu teslim ettiğim yere defnedin. Şehit olursam birliğin muhafazası için oğlum Melikşah'a tabi olun.
4: Cenab-ı Hak ömrünü uzun eylesin ey büyük kumandan.
2: Amin, amin.
3: Ey kumandanlarım, Yakuti Bey, Artuk Bey, Arşin Bey, Savtekin, diğerleri ve askerlerim. Bugün vücut hikmetimizin günüdür. Haklarımızı ahirete koymayalım. Ben hakkımı helal ettim. Siz de haklarınızı helal ettiniz mi?
5: Helal ettik!
3: Artuk Bey, hoca efendiler safların arasına dağılıp ayeti kerime ve hadisi şerifler okuyarak askeri coştursunlar. Beylerim, harp hiledir. Düşmanı bozkır taktiğiyle oyuna getireceğiz. Vuruşma emrim üzerine şiddetli bir ok taarruzumuzla başlayacaktır. Şayet Bizans'ı merkezden yaramazsak bu defa hilalin iki ucu bozulmamak kaydıyla ricat edeceğiz. Düşman kaçtığımızı sanacak. Karargâhtan uzaklaşıp bölgemizin içine sarkacak. İşte tam bu sırada hilalin iki ucu kapanarak ortaya alınmış düşman imha edilecektir.
0: Ya Rabbi, utandırma.
3: Şimdi herkes atlarına binsin. Okçular! Ok bırak!

0: Askerlerim, dayanın. Müslümanları geldikleri yere sürecek. Anadolu, Suriye, İran, Irak'ı fethedeceğiz. Dayanın. Bu taarruz gidecek. Yılmayın.
1: Hilalin iki ucu şeklini bozmadan bizi takip etsin. Orta kanat, Rücaat'e geç.
0: İşte beklediğimiz an. Türkler kaçıyor. Takip edin. Tek fert bırakmayın. Süratli takip edin.
2: Taktik güzel gidiyor. Az sonra görürler hurrayı.
1: Geri dön! Hücum! Sağ ve sol kanatlar birleş!
3: Kafirler neye uğradığını şaşırdı.
4: Allah'tan tutmemiş aslan gibi.
5: Düşman ordusu içine daldı.
3: Kılıç ve gürzünü sallamaktan nasıl da yorulmadı hayret ediyorum.
5: Yandım.
6: Elimle çıkanı yere deviriyor.
3: Cesetler ovayı doldurdu.
7: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: de bu kadar.
1: Bütün ova ceset dolu.
0: Murat suyu kırmızı akıyor.
2: İşte bak, bak Muzaffer Komutan Alparslan yüksek bir yere çıktı. Gür sesi buraya kadar geliyor.
3: Gazilerim, Cenab-ı Hak zaferi bize nasip etti. Silahını bırakıp teslim olan askere ziyanınız dokunmasın. Daima adil olun. Bir kişinin haddi aşması cümlemize felaket getirebilir.
4: Cenab-ı Hak bu dini muhafaza buyurdu.
3: Kumandan ve askerimin ihlası ve müminlerin duası ile zafer müyesser oldu. Şimdi Kızıl Elma Konstantinopolis'tir.
4: İnşallah.

0: Kayser esir düştü. Bizans İmparatoru Ermanos'u yakaladık.
1: Ne diyorsun Saftekin?
0: Yaralıdır. Onbaşı Şazi namında bir gazi kardeşimiz esir etmiştir.
1: Getirin.
0: Kayser'i getirin.
1: Şazi de gelsin. Ey yiğit asker Şazi. Ermanos'u nasıl esir ettin? Nasıl tanıdın?
2: İmparator olduğunu Bizanslı askerlerin ağlayarak ayaklarına kapanmasından anladım sultanım.
3: Dünya. Bir an evvel taht, baht, saltanat, debdebe. Bir an sonra hüsran ve esaret. Mutlak hükümdar ancak ve sadece Allah Azze ve Celle.
1: İmparator, müteessir olmayınız. İnsanların maceraları böyledir.
0: Hakanım, Rum Kayseri utancından başını kaldıramıyor.
1: Hoş geldiniz imparator. Geçmiş olsun. Şöyle gelin, yanıma oturunuz. Her harbin bir galibi, bir mağlubu vardır. Üzülmeyin. Biz Allah'a güvendik, siz askerlerinizin çokluğuna. Şayet sulh teklifimi kabul etseydiniz, bu kadar kan dökülmez ve şimdi esir olmazdınız. Hele sizin gibi büyük bir askerin bizim geriye çekilmemizi, ordunuzu çevirme harekatımızı anlamayıp kaçtığımızı zannetmesi büyük gafletiniz oldu. Eğer savaşı sen kazansaydın, ne yapardın bana?
4: Kötü şeyler yapardım. Atın arkasına bağlar, şehir şehir dolaştırırdım seni.
1: Gerçekten doğru söyledin. Eğer bunun aksini söylemiş olsaydın, yalan söylemiş olurdun. Peki, şimdi benim sana ne yapacağımı sanıyorsun?
4: Herhalde öldüreceksiniz. Veya zincire vurup şehir şehir dolaştırarak teşhir edeceksiniz. Bir de...
1: Evet, başka?
4: Serbest bırakacağınızı düşünemiyorum.
1: Evet, imparator. Serbest bırakılacaksınız.
4: Acaba benimle alay mı ediyor?
1: Hatta sizi maiyetinizle birlikte Bizans'a yollayacağım. Ancak bir muahede yapılacak ve iki taraf da buna uyacaktır.
4: Hayret.
1: Şartımız Urfa ve Antakya'nın Selçuklu Devleti'ne verilmesi ve ağır bir harp tazminatı ödemenizdir. Beylerim, İmparatorun yaraları timar edilsin. Daha sonra bir muahede metni hazırlanarak imzalansın ve esir hükümdar maiyetiyle birlikte memleketine iade edilsin.
0: Baş üstüne, baş üstüne.
5: Ne büyük ahlak. Türkler bu faziletlerini korudukça yenilmeleri imkansız.

0: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet başlıyor.
3: Euzu billahi semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatü şeyatîn ve euzu bike rabbe yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli muhterem Müslümanlar, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz ki geçen sene söz verdik gelemedik. Bu sene Rabbimiz bizi Kerkit'imize, Gümüşhane'mize gelmeye muvaffak etti. Bizim de dedelerimiz, atalarımız Bukhara'dan gelmişler. Kürt'ün, yine Gümüşhane'ye bağlı Kürt'ün ilçesinde ikamet etmişler. Sonra orada veba salgını olmuş. O zaman büyük dedemiz Hacı Tahir Efendi Körele'ye, sahile inmiş. Dolayısıyla Bukhara'dan geliş, ilk hicret Gümüşhane'ye olmuş. Cemiloğulları olarak geçiyor. Onun için bu topraklar bizim vatanımız, bizim dinimizi yaşayacağımız ve ibadet yapacağımız, medreseler açacağımız, talebelerimizi, yavrularımızı Kur'an ile yetiştireceğimiz kıymetli topraklar. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandan kaynaklanıyor. Çünkü vatansız ibadet olmaz. Cuma namazı kılmak güvenlik ister, bayram namazı kılmak güvenlik ister. Namuslarımız, medreselerimiz, camilerimiz, evlerimiz, ocaklarımız, işyerlerimiz, bütün bunlar bir emniyet, bir güvenlik içerisinde olursa insan ibadetini de yapabilir. Birçok etrafımızdaki ülkelerin durumu ortadadır. Ateş çemberi daralıyor. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu öyle buyuruyordu. Etrafımız yanıyor. Irak öyle, İran öyle, Suriye öyle, Lübnan öyle, Filistin öyle. Her taraf işgal altında, harplerde. Yani özellikle komşularımız, öbür türlü Ukrayna'sı, Rusya'sı, bilmem nesi, her taraf bomba yağıyor. Bunları iyi düşünmek lazım. Mahmut Efendi Kudüs'ü Hazretlerimiz bu asrın müceddidi öyle buyuruyordu yani. Bu medreseler olmasa, bu çarşaflı bacılarımız olmasa, bu hafızlarımız medreselerde teheccüde kalkıyorlar ve ibadetle meşgul oluyorlar, zikirle meşgul oluyorlar, Kur'an okuyorlar. Onun için mescitlerde cemaatle namaz kılanlar olmasa, Allah Teala öyle buyuruyor. Bir hadisi kutsi de var. İza aradallahu bi kavmin azaben. Allah Teala bir topluluğa azap etmek murat ettiği zaman, içki içiyorlar, kumar oynamışlar, zina ediyorlar, haram işliyorlar. Kelkit'te yok mu? Vardır. Ama diğer yerlere göre azdır. Gümüşhane'nin adamı iyi Müslüman olur. Her yerde haram var. Ama bazı yerde çok var. Bazı iller, bazı ilçeler. Yani tekel bayinden geçilmiyor şarapçı var. Buralar elhamdülillah, bu civar. Sahilden, Karadeniz sahilinden bin kat iyidir. Namaz abdest oranı bakımından, ibadet bakımından, hanımların tesettür bakımından, hanımların edep bakımından, erkeklerle konuşmamak bakımından. Bunlar önemli. Ama tabii bela geldiği zaman toptan geliyor. Mevla bir kavme azap etmek murad ettiği zaman, nazara ila ummaril mesacidi, mescitleri mamur eden, sabah namazına cemaatle kılan, öğlen ikindi akşam cemaate giden kişilere nazar eder. Yani bakar. Eğer o kariyede, o memlekette mescit varsa, cemaatle namaz kılınıyorsa, fesarafallahu anhumul azab, Mevla azabı geri döndürür. Şimdi camiler boşaldı. Sabah namazlarına cemaate giden çok yok. Sahir vakitlerde de çok yok. İnsanlar namaz kılsalar bile dükkanda kılıyor, tarlada kılıyor. Ondan sonra sağda solda kılıyor. Halbuki mescitte erkekler için, kadınlar değil. Kadınlar evinin en ücra köşesinde kılacak. Erkekler de mesela. Mahmut Efendi Hazretlerimizin babası Ali Efendi rahmetullahi aleyh, çaylığa veya işte neyse köyde, o zaman ne varsa yani, uzak mescide 2 saat 3 saat tarla yolu, uzak tarlanın, ama işte ne işrakta çıkıyorsa öğle namazına dönüyor, mescitte kimse yok, o tek başına da olsa ezanı okuyor, kılıyor, bir kişi gelirse cemaat. Efendi Hazretleri'nin köyünden bahsediyoruz. 60-70 sene evvel konuşuyoruz. 80 sene evveli konuşuyoruz. Sonra öğlen namazından sonra bir daha gidiyor. 2 saatlik yol. Esasen gittin geldiğine değmez. O zaman asr-ı saniyede kılıyorlardı köylerde. Asr-ı saniye olunca biraz pay kalıyor şey. Akşama 1,5 saat kalıyor kadar. Ondan sonra yine camiye geliyor. Ezanı okuyor, namazı kılıyor. Varsa adam kıldırıyor. Ondan sonra cuma günü camide sohbet ediyordu. Tabii cumada gelmişler. Böyle dedi onlara. Camiyi bana bıraktınız. Allah razı olmasın sizden. Bunlar da amin diyeceklerdi. Bir de baktılar, ulan ne dedi bize ya? Dedi Allah razı olmasın sizden. Allah razı olur mu cemaate gelmeye adam? Şimdi bak, bir baba cemaati hiç terk etmeyen, o kadar yola günde kaç defa gidip gelmeyi göze alıyor, namazı tarlada bahsedildi yine mescitte kılıyor. Bak Allah ona Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir evlat nasip ediyor. Yani bizim şu andaki cemaate gitmemizin 5 vakti vaktinde kılmamızın, kazaya bırakmak en büyük günah, haramdan uzak kalmamızın vesaire günahlardan, haramlardan sakınmamızın çocuğumuzda etkisi var. Oğlumuzda, torunumuzda, kızımızda etkisi var. Bak şimdi Fatma annemiz, Muhammed Efendi Hazretlerimizin valide-i kerimesi ne yapıyor? İnekleri salıyor işte şey, ne onun adı? Kendi şeyine gidecek, tarlasına gidecek inekler. İnekler yoldan geçerken onun bunun tarlasından geçiyor. Onun için ineklerin ağzını bağlıyor. Ne zaman kendi tarlasına geliyor, o zaman açıyor ineğin ağzını. Niye? Halbuki bu inektir. Mesul olmaz. İnek mesul olmaz ama sen inek misin? Sen insansın da. İşte baba cemaati terk etmiyor. Anne, ben bu ineğin yediğinden, sütünden çocuğuma içireceğim. Ben içeceğim, süt olacak, çocuğuma emzireceğim. Ondan sonra gıda olacak, bundan anne baba birleşeceğiz, çocuk olacak. Hep yenilen şeylerden oluyor bunlar. Ama mazot bozuk olursa, benzin bozuk olursa araba tekler. Yolda da kaldı. Ama benzinin, mazotun seçkin yerden aldıysan temiz, bir şey karışmamış, araba vın gider. Evvela boğazdan, gıdadan, helal haram gözetmekten, namazları cemaatle kılmaktan başlıyormuş. Şimdi buralar ulema diyarı, buralar evliya yurdu. Bütün buralarda Osmanlı'nın, ecdadımızın, ta Selçuklu'nun ilk fetih bölgeleri, İstanbul'un fethinden önce fetholmuş İslam merkezleri buralar. Buralarda hep cemaatle kılıyordular. Beş vakit camiler doluyordu. İnsanlar kadın görmüyordu. Namahrem görmüyordu. Kadınlar, erkekler konuşmuyordu. Erkek kadın bir arada çalışmıyordu. Haramlardan sakınma var. Takva var idi. O zaman da bereket var idi. Rahmet var idi. Bak fetihler oluyordu. Bütün dünyanın kavurları kaçıyordu. Onlara korku geliyordu. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Nusırtu bir ruhbi mesirate şehrin. Allah bana başka peygamberlere vermediği bazı hasletler ver. Bunlardan birisi nedir? İşte toprağı bana tahur yaptı. Su bulamayan teyemmüm alıyor topraktan. Başka ümmetler mabetlerinin dışında namaz kılsalar sahih olmuyordu. Benim ümmetime bütün dünyayı mescit yaptı. Hani yoldasın, şeydesin. Arkadaşlarla kılıyoruz. Ondan bir tanesi nedir? Bir aylık mesafeden korkuyla yardım olundum. Yani benim üzerlerine geldiğimi duyan düşman, bir aylık yol var. Bir aya kadar kim ölür kim kalır demiyor. Ödü kokuyor, piril piril titremeye başlıyor. İslam ordusu geliyor üstüme. Bir aylık yoldan beni duyan korkuyordu. Şimdi niye Müslümanlar 2,5 milyarı yaklaştı, 2 milyarı geçti? Niye mahalle kadar hükmü yok? Niye Filistin kurtulamıyor? Niye Gazze kurtulamıyor? Niye Myanmar kurtulamıyor? Niye Doğu Türkistan kurtulamıyor? Bu kadar 10 binlerce, 100 binlerce esirler, karıları kocalarından ayırdılar, kamplara aldılar, tecavüzler ediyorlar. Hapishanelerde inim inim inliyorlar şu anda. İsrail hapishanelerinde çok Müslüman yatıyor. Yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Biz burada yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, her nimetimiz var. Allah Teala bol bol vermiş. Ama niye veriyor bunu? nimet midir, istidraç mıdır? Bizi azaba mı çekiyor, yoksa bizi seviyor mu? Bunu tahlilini yapmak icap eder. Ama bakıyoruz, pahalılık aldı başını gitti. Enflasyon, devalasyon, bu ay aldığını bir daha aynı parayı alamıyor. Ve yıllardır sürüyor ve düzelmiyor. E şimdi bunun, bu nedir? Ne alamet? Ben bir kavme gazap ettiğim zaman fiyatlarını pahalaştırırım. Hadis-i kutsi. İzâ gazaballâhu alâ kavmin. Allah bir topluma gazap ettiği zaman zâdallâhu fi esârim. Fiyatları artırır. Dereleri kurutur. Hastalıkları artırır. Geçmiş ecdatlarında görmedikleri ağrılar, sancılar, adını duyulmamış hastalıklar, çeşitler çıktı. Her yeri hastane yapsan müşteri var. Efendi Hazretleri öyle buyurur. İstanbul'da her yeri hastane yapsan müşteri bulursun. Herkes hastane. Ondan sonra her yeri hapishane yapsa, şimdi devamlı ihale var. Niçin? Hapishane ihaleleri. Her taraf hapishane. Suç oranı patlamış. E şimdi Allah bir kavimden razı mıdır, değil midir? Oraya bakacaksın. Allah'ın düşmanı Yahudi, Nasara, Yunan, Yahudilen birleşmiş, Avrupa Birlikleri, Amerika, bunlar bizden korkuyor mu, korkmuyor mu? Buna bakacağız. E şu duruma baktığımız zaman, Filistin'i kurtaramadığımıza göre, Gazze'yi yakınımızda, çok yakın. Gazze bize çok uzak değil. Bunları Müslüman kardeşlerimizin, gavurların elinden kurtaracak gücümüz yok. E Allah bize niye bu gücü vermedi? Fatih Sultan'a niye verdi, bize vermedi? Yavuz Sultan'a niye verdi, bize vermedi? Yani onlar bizden çok mu daha metre boyları vardı? Onlarda iki tane mi akıl vardı? Beş tane mi kalp vardı? Yok. Aynı imkanları onlara da verdi, bize de verdi. Onlar şeriatı muhafaza ettiler. Allah da onları muhafaza etti. Biz şeriatı muhafaza etmedik. Allah da bizi sele ver. Bunun başka bir izahını ben bulamıyorum. Bu kadar kitap okuyorum, ayet hadis bakıyorum. Şu toplumun içinde bulunduğu durum, milletçe şeriatı yaşamıyor. Kadın erkek karıştı birbirine. Kadın erkeklerin arasında çalışıyor. Kürek gibi elini uzatıyor, tokalaşıyor ya. Sarılıyorlar, şey diyorlar. Yedi kat yabancı adamlarla. Adamın karısı tek başına gidiyor, başka adamlarla oturuyor, toplantı yapıyor ya. Hangi şeriatta var, hangi dinde var bu ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra bak, işte Efendi Hazretleri buyurdu ki, Mevla çoktan bela verecek ama bu medresedeki talebelere bakıyor, camideki cemaate devam eden yaşlı dedelere bakıyor. Namahreme tırnağını göstermemiş nenelere bakıyor. Hele ki genç kızlar var. Gencecik kızlar. Bütün millet soyulmuş, dökülmüş. Onlar çarşafta, burunların üstüne çarşaf. Çarşafı da öyle yüzünüzü açmayın buyuruyor. Yüzünüzü açmayın buyuruyor. Şeradı muhafaza edin, Allah sizi muhafaza edecek buyuruyor. Efendi Hazretleri burnunun üstünde. Bak burnunun şurasından. E sen yüzünü ablak gibi açarsan herkes bakar sana. Namazda yüz avret değil ama erkeklerin gördüğü yerde avret. Erkek var orada, yabancı. Herkes senin kocan mı? İşte ne buyurdu? İbn Abbas Efendimiz'i arkasına oturttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas Efendimiz, İbn Abbas, Abbasi, Abbas amcası. İbn Abbas onun oğlu yani. Onun adı Abdullah. Abdullah İbn Abbas diyelim, karışmasın. Radıyallahu anhuma öyle buyuruyor. Beni diyor devesinde arkasına oturttu. Ona redif diyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı binekte arkasına oturttukları redifler var. Onların da sahabenin içerisinde bir özelliği var. Onlar hakkında da özel kitaplarda fasıllar, bölümler var. Bunlardan biri de İbn Abbas Efendimiz'dir. Öyle buyurun. Bana dedi ki, ya gulam, ey benim yavrucuğum, ey oğlan, ey çocuk, nasıl mana verirsen ver, erkek çocuk. İnni uallimuke kelimat. Ben sana şimdi bazı cümleler söyleyeceğim. Bazı kelimeler, kelamlar öğreteceğim. Bak 7-8 yaşlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bile İbn Abbas Hazretleri 10 yaşlarındaydı. Sana bir şeyler öğreteceğim. Bunları iyi dinle. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ın şeriatını koru. Helalını, haramları gözet. Takva üzere yaşa. Allah seni koruyacak. Şu şöyle yapar, bu böyle yapar. O beni işten atar. Ya işten atar da cennetten atamaz ki. Sen şeriatı muhafaza ettin de, namazını kıldın, tesettüre rahat ettin de, birisi sana kötülük etmek istiyor. Edemez. Çünkü Allah söz veriyor. İhfazillah. Sen Allah'ı muhafaza et. Ne demek Allah'ı muhafaza et? 5 vakit namaz farz. Zekat, hesap, nisap, oruç, içkiden uzak dur, kumardan, zinadan, faizden, yalan konuşma, gıybet, dedikodu, iftira, dur konuşmak. Bu Allah'ı korumak olur mu ya? Şeriatı en çok bozan şey bu, çenemizden geliyor zaten. Sen bunları gözet. Tecidü tücahek. Bir vaatte tecidü emamek. Sen Allah'ın yardımını, kadınsan, erkeksen, amirsen, memursen korkma. Bu kainatın maliki, sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu, başka yaradan, yöneten yok. Sen ona isyan edersen, yiyorsun içiyorsun da, sen ona itaat edersen seni zayi eder mi? Allah'ın yardımını devamlı önünde bulacaksın. Bak ecdadımız buldu mu? Buldu. Biz ne olduk? Belayı bulduk. Onlar yardımı buldu. Buradan atlılar harekete geçseler Viyana titriyordu. Kaç aylık yolu. Onun için şimdi niye Sulukule Mahallesi kadar hükmümüz yok derdi Efendi Hazretleri. Sen Allah'ın şeriatını korumuyorsun ki. Yine bu çarşaflı bacılarımız, o medresedeki talebeler, kız talebeler, bu sıcaklarda Allah için okuyorlar, ediyorlar. Çoğularında klimada olmayanlar da var. İmkanları yok. Allah'ın Kur'an'ı için, Allah'ın dinini öğrenmek için insanlara bir İslam'ı anlatıp birini namaza başlatıp çarşaf giydir, tesettüre soksun diye genç yaşlarında yavrular, çocuk denecek yaşlarından başlıyorlar. Senelerce gurbette anasından babasından uzak. Şimdi Allah bunların hürmetine toptan bela vermiyor. Efendi Hazretimiz öyle buyurur. Etrafımıza bak. Bomba yağıyor. Cuma cemaat yapamıyorlar. Bayram namazı kılacak hal yok. Her tarafta bir bomba yağıyor. Patladı gitti. Türkiye bu korunuyorsa, Türkiye korunuyorsa kimsenin hatırına değil kardeşim. Kimsenin aşkına değil. Allah Teala ancak takva sahiplerine bakar. Azap etmek murad ettiği zaman takva sahibi haramlardan sakınanların hürmetine azabı döndürür. Ve levla ibadullah rukka ve behaim rudda ve sabiyun rudda ve behaim rutta Ve sabbe aleykümül bela sabben. Çok okurdu bu hadis-i şerif. Allah'ın emzikteki bebeler olmasa, Allah'ın yaylımdaki hayvanlar, otlaktakiler olmasa, bunlar başka ülkelerde de var. Ama Allah'ın rükû eden, secde eden dostları olmasa, tabi herkes rükû secde yapıyormuş gibi ama evliya Allah'ın namazı başka. O zaman Allah size Celle Celaluhu Mayıs yağmuru gibi azabı dökecek üstünüze. Yağmur döker gibi dökecek üstünüze. Şimdi de manevi azaplar çok. Ruhani bunalımlar çok. Psikolojik sorunlar çok. Huzursuzluk had safhada. Karı koca eve sığmıyor. Yatağa değil, eve sığmıyor. İnsanlar birbirine düşman olmuş, bir şehirde durmak istiyor. Kalpler paramparça. Namazda bile saflar biri ileri biri geri. Daha safları düzeltir. Çünkü neden? Allah kalpleri birleştirmiyor. Çünkü birisi haramlara riayet etmiyor, bulaşıyor. Biri haramlardan uzak duruyor. Kalpler karıştı. Şeriatı muhafaza yok. Onun için kurtuluş uzak. Ama şimdi biz buraya medrese açmaya geldik. Abdullah Hoca Efendi değil mi? Abdullah Hoca Efendi kız medresesi, hoca hanımlar kız medresesi yaptılar. Yani yardım sahipleri yardım ettiler. Şimdi dua ettik, açıldı. İnşallah evvelce talebe geliyor, alamıyoruz, yer yok diyorlardı. Şimdi artık talebe alma yerleri var inşallah. Şimdi bir erkek medresesi. Bak her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi. Efendi Hazretleri bunu ta 40 sene evvel, 50 sene evvel şiar edindi. Bunu söyledi millete. Şimdi bu okullardan yetişen, besmelesiz kitapları okuyan, velev ki ilahiyattan bile yetişenlerin çoğu helala harama riayet etmez. Hatta helala harama inanmıyor. Mucizeleri inkar ediyor. Mezhepleri inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor, reddediyor. Böyle bir belaya düştük. Şimdi gidiyoruz bir yere, bir yere konuşuyoruz, oturuyoruz. Kur'an yeter diyor, hadise ne lüzum var? Allah Allah, aklı başında adam zannedersin. Nereden zehirlendi bu? Mehmet Okuyan'dan, yok İslamoğlu'ndan, yok Yaşar Nuri'den, yok Verife Selefi'den, öbürü Vehhabi'den. La havle ve la kuvvete illa billah. 5-10 tane namaz kılan var, bunların da itikatları bozulmaya başladı. Ehli sünnet itikadından uzaklaşıyorlar. Yani her cephede savaş. Savaş bir cephede değil, her cephede savaş. Cihad. Bugünün cihadı. Eftalül cihad. El emru bil maruf ve nehy anil münker. İyilike emredilecek, kötülükten nehy edilecek, insanların kapılarına gidilecek, ayaklarına gidilecek, vaaz nasihat edilecek, ayet hadis okunacak. Fayda verir vermez. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim sen öğüt ver, vaaz ver, nasihat ver. Mutlaka zerre kadar imanı olana bu fayda verecektir Allah buyuru. Şimdi bu millet köllenmiş yani. İçinde cevher var. Kalplerinde iman var. Hele ki buranın insanı başkadır yani. Bu yörenin, bu bölgenin insanları hakikaten alimlere, hocalara saygılı, hafızlara, hürmetli insanlar, terbiyeli insanlar. Anadolu'nun terbiyesi bir başkadır. Doğu'nun, Güneydoğu'nun da çok terbiyesi, edebi bir başkadır yani. Bu edep iyi bir şey. En azından itiraz etmez. En azından dinler. Bak arkadaşlar, Emre Arfaç Hoca Efendiler, Adem Hoca Efendiler vesaire, bütün Muhammed Gürgüz Hoca Efendiler hepsi işte Emni Arıflara çıkıyorlar. Şimdi yeni yeni biraz daha arttırdılar. Gidiyor 7 sağa sola. Bizim Ubed hocalar gitti geçen. Yani diyor 10-15 gün gezdi. İtiraz eden rastlamadı. Bir tane bir yerde bana ne anlatıyorsun, git işine bak bilmem ne. Bir tane rastladık diyor. Bak bir tane. Bu çok iyi bir şey. Çünkü neden? Ekseriyet Anlat hocam dedi ya, buyur. Hiç olmazsa dinliyor adam. Eşref Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Ya böyle bir millet bulmuşuz. En azından dinliyor, en azından kovmuyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene dayak yedi de bu emri bil marufu bırakmadı. 950 sene bayıldı etti, kayalar üzerine koydular. Şimdi biz her gittiğimiz yerde yemek de yediriyorlar. Su da içiriyorlar. Evlerinde misafir ediyor. Hatta kapışıyorlar. O diyor bana gel, o diyor bana gel. Ya böyle bir cevher millet var. Bizi kabahat kimde şimdi? Bu kadar bizi okuttular. Efendi Hazretlerimiz, hocalarımız bizi okuttular. Bu kadar yüzlerce binlerce alimler yetiştirdiler. Ya bu insanlar, bir Efendi Hazretleri milyonları ıslah etti ya. Bütün alemlere, milyarlara rehber oldu, rahmet oldu ya. Müceddit oldu ya. Bu kadar hoca yetişti be kardeşim ya. Bu niye bu milleti düzeltemiyor bu hocalar? Ben başta olmak üzere. Gayret az. Efendi Hazretleri her sene bütün şeyden tutardı. İzmit, Atapazarı'ndan, Amasya'dan, Tosya'dan, Tokat'tan, Karadeniz'den, oradan Sivas'tan, Erzincan'dan, Malatya'dan her sene. Arada gittikleri müstesna. Her hastaya gider, her cenazeye gider, bir çarşaf giyecek diye Fizan'a gider, bir kişiye hadis anlatacağım diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Geçen gün bir yerde oturuyoruz. Bazı adamlar da var. İş adamları, dış adamları, iç adamları. Yani hasta çocuk var veya bir şey var. Okudum çıkacağım. Yani oradan biri bir şey sordu. İşte hadisler hakkında. Öbürü baktı Mehmet Okuyan'ı dinliyormuş. Anladım dinlediğini yani laflarından. Öbürü bir şey, bir iki bir şey. 3-5 tane soru. Bu sefer uykum var, yorgunum, hastayım, dersim var. Gece olmuş 1-12 olmuş. Kalkayım gideyim. Gidemezsin ya. Gidemezsin. Hanım oradan arıyor. Geç kaldın, niye gelmiyorsun, hastasın, şusun busun. Ya hanım. Ha burada Kelkit'te 1000 kişi toplanmış, 2000 kişi toplanmış. Allah mübarek etsin. Şimdi bunun bini de bir, biri de bir. Efendi Hazretleri ne yapardı? Ya dedim hanım dedim. Sen de beni düşünüyorsun Allah razı olsun ama bu adamın itikadı bozulmuş. Efendim adamın itikadına halel girmiş. Hadislere imanı zayıflamış. Mezheplere iman, itikadı bozulmuş. Ben buna bir şeyler anlatmam lazım. Bu bir dakikada olur mu? Onu anlat, bunu anlat, şunu anlat. Bir saat geçti. Geçecek. Sen dedim Efendi Hazretlerini görmüştür tabii, yolculuk da yapmış ama sen Efendi'yi bilseydin bir kişi ya bir sünnet-i seniyeyi ihya ettirmek için ömrünü verirdi ya. Oradan Samsun'dan arıyorlar, Giresun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, bize ne zaman geliyorsunuz? Diyor Samsun'dan çıkarsak o zamanki yollarla şu kadar sonra size gelir. O zaman Giresun'dan Trabzon'a nasıl geçer? Şu kadar saatte geliriz. Hesap belli. Ama Hacı Bilal rahmetli ne diyordu? Adam arıyordu. Giresun'dan aşkı imam vardı rahmetli efendi vekili. Arıyordu. Ya bekliyoruz, ihvan toplaştı burada. Ne zaman gelirsiniz? O da diyordu bak inşallah 2 saatte geliriz mesela. Demiyor. Yani diyor İnşallah önümüze bir sakalsız çıkmazsa 2 saatte geliriz. Ama bir sakalsız çıkarsa efendi ona sakal bıraktırmak için orada da bir saat geçebilir. Bir kız çocuğu lise üniversite okuyor. Ona o liseyi, üniversiteyi, ortaokulu bıraktırıp onu erkeklerin nazarlarından, gözlerinden o vatan evladını, o Resulullah'ın ümmetini kurtarabilmek için o Efendi Hazretleri canını veriyordu. Saatlerce onun anasına babasına yalvarıyordu. Onun anası babası hoca bırak bizi de git. Amma uğraştın diye bağıran da oluyordu. Seni valiye şikayet edeceğim, tehdit eden oluyordu. Sen benim oğluma sakal bıraktırdın. Sen benim kızımı üniversiteden aldın medreseye. Sanki Efendi Hazretleri onun oğlunu kızını yanlış yola götürmüş gibi, haşa. Tehditler yapıyorlardı. Bizim çocukluğumuz bunların anılarıyla geçti. Devamlı yanında 7 yaşından beri dururken orada ne olaylar oluyordu, gelen giden gelen giden. Yıldı mı? Yıkıldı mı? Bıraktı mı? Ya Allah rızası için birbirimizle uğraşmayı bırakıp şu Efendi Hazretleri'nin vasiyetleri neyse o vasiyetleri tutsak tıkır tıkır yürüyecek ya. Bütün millet yola gelmeye yer arıyor ya.

benim orada para aldığım yok. Bir beklentim yok. İhsan Efendi'nin babası vardı rahmetli. Şaka yapardı o da yani. Ama Efendi Hazretleri onu çok naklederdi, onun şakası. Onu da tanıyordum ben tabii. İhsan Efendi'nin babasını da. Öyle der. 500 kişiden aşağı konuşmam derdi. Efendi Hazretleri onu söylerdi şimdi. 500 kişiden aşağı. Ulan bunun 500'ü de bir. 5'i de bir, 1'i de bir. Sen bir insanın hidayetine vesile olursun, o adam dünyayı değiştirebilir. Sen bir kadını, bir kızı üniversiteden kurtarırsın, medreseye alırsın, bir mollayı, bir gencimizi kurtarırsın, besmelesiz kitaplardan bir medrese, bir hoca yetişir, ondan sonra alemlere rehber olur ya. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Allah seni sebep etse, ya Ali, Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben bu. Bir kişiyi seninle yola getirse, namaza başlatsa, imana getirse, ehli sünnete getirse, bütün dünyanın o zamanki kırmızı develer, develerin renkleri var. Yani kırmızıya çalan renk, enfes, Arap'ın enfes malı, en kıymetli mal. Şimdiki 15 milyon, 20 milyonluk jipler var. O zamanki bir deve o değerde yani, nispet olarak. Bütün o develer yani şu anda Mercedes'in, BMW'nin bilmem ne kadar daha isim çıktı. Bu kadar arabalar, galeriler dolu. Bir galeride bazı var 2000-3000 jip, milyar dolarlık servetler. Senin olacağına bir adamı namaza başlattın mı? Bir insanı yola getirdin mi? Sohbete getirdin mi? Alnını secdeye getirdin mi? Bir hanımı tesettüre sebep oldun mu giyinmesine, çarşafına, kapanmasına, örtünmesine, bir kadın erkeklerin arasından kurtulmasına, onların arasında çalışmasından çıkmasına, ayrılmasına sebep oldun mu? Dünya senin olsa ne yazar ya? Ölüp gideceğiz ya. Dünya ömrümüz bitmek üzere. Şu saatten sonra İslam için çalışalım, şeriat için çalışalım, sünnet için çalışalım, ümmet için çalışalım, Kur'an için çalışalım, Allah için çalışalım ya. Yapmayın ya. Kapı kapı gezelim edelim. Bu millet mahvoldu ya. Camide cemaat yok ya. Cemaatle namaz kalmadı. Millet namaz kılmıyor ya. Evleniyorlar, evlendiriyorlar. Damat kılıyor mu diyorum. Yok. Kılacak inşallah. Kız kılmıyor. Kapalı kızlar namaz kılmıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kapalı kadınlar. Kapalı kapalı. Yani tabii çarşaflı demiyor. Belki çarşaflı da çarşaflıdır da kılmaz. Onu da bilmem de. Orada fire az olur yani. Çok az olur. Ama kapalı kadınlar falan. Namaz kılmıyor. Oradan namazın vakti geçiyor. Ben eve gidince kılacağım. Niye sen namaz geçiyor, ikindi geçiyor. Men terake salaten asr fakat habi tamelum. İkindi namazını kaçıranın bütün sevapları buluğa erdiğinden beri yaptığı bütün sevaplar o anda silinmiştir. Bir ikindiyi kaçırsa. Men terake salaten asr fakat kennema vütüra ehle ve male. İkindi namazı, bu salat-ı usta, akşam ondan aşağı mı? Sabah hepsinden büyük. Bir vakit namazı demektir. Terk etti, sanki eşi, çocukları, dükkanı da varsa, malı da varsa, araba, hepsi birden yok oldu gitti. Neyse, o kadar daha kötü, üzücü bir şey. Bir Müslüman için, bir namazın kaçmaz. Ama su gibi namaz kaçırıyorlar. Efendi Hazretleri buyururdu ki, bu millet hacca gidiyor, hacca giderken uçakta namazı kaçır. Bak, uçakta namazı kaçır. Hacca giderken. İhram giyecek, namazı kaçıran var. Umre'ye giderken namazı kaçıran var. Sormuyor. Uçağa denk geldi, tamam uçakta kılacaksın. Abdestini ona göre önden alacaksın. Uçakta alabiliyorsan, aldırmıyorsalar önden abdestini alacaksın. Tutacaksın abdestini. Senin namazın, senin dinin, senin imanın namaz. Ona göre... İdrara çıkartacaksa çay içmeyeceksin. Su içmeyeceksin. Ben şimdi su içersem, siyah çay içersem abdestim sıkışıyor. Ben bunu biliyorum. Burada namaz kaçırma tehlikesi var. Elimi ayağımı kaldıramıyorum zaten. Uçakta abdest ben alamıyorum ki, vuruyorum her tarafa. O zaman abdestim.

0: koruyacağım. Mesela ve inince kılarım. E inince vakit geçti. İnince kerahata girdi. Yok. Alışverişe gidiyor, dükkana giriyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Ya şimdi ben buralarda nasıl saçılıp döküleyim? Ben şimdi abdest alamam. Özellikle kadın var. Ne oluyor? Namazı kaçırıyor. Yani şimdi bu millet önce ehli sünnet itikad, sonra namaz. Şu namaz hassasiyeti. Namaz canın gitse la tetrükü salâ velev hurrik de Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yansan da yakılsan da seni atlar çiğnese bak sabah namazının sünnetinin iki rekatının sünneti söylüyorum. Farzı oho farz nerede? İki rekat sünnetini söylüyorum. Salluhuma velev taradetkumul haylu atlar sizi tepse atlar teptiği zaman da böyle kafana gözüne vurduğu zaman da öldürebilir de yani. Atların ayaklarının altında çiğnense üzerinden böyle kesseler. Yine de siz sabahın sünnetini terk etmeyin. Şimdi bir sünnete bile sünnete bilesi fazla. Bile de ne demek yani sünnet canımız? Bak ne kadar önemli. Ya bunun farzı? Sudan bahanelerle uykum vardı, uyanamadım, bilmem yorgunum, bilmem kalkınca kılarım. Bu nasıl iş? Şimdi bu ümmet sohbet dinliyor. Bazıları tabii dinlemez, ayağına gidersin. Ayağına gittiğin zaman bir mahcup oluyor, bir utanıyor. Bir buyurun, hoş geldiniz diyor yani. Ama işte namaz konusunu açtığın zaman... Ya bir yere misafir götürürüz. Şey diyorum bakıyorum 20 kişi 30 kişi toplanıyorlar başımıza. Yemek yeniyor, çay içiliyor. Namaza cemaata duruyoruz. 20'si yok. 10'u kaldı. Ulan nereye gitti bunlar? Biri aşağı sigaraya gitti. Biri oraya sıvıştı. Biri buraya sıvıştı. Allah Allah. Müslümanın evinde ocağında namazsız abdestsiz var ya. Olacak iş mi bu? Yani bu namazsızlık kadar... Ruhsuzluk, nursuzluk, şuursuzluk, bereketsizlik görülmemiş bir şey ya. Nasıl namaz kılmaz bir Müslüman ya? Şu camiler nasıl gürül gürül dolmaz ya? O zaman pahalılık var. O zaman cinayetler var. O zaman terör var. O zaman dış savaş var. O zaman iç savaş var. O zaman her bela yağıyor. Ondan sonra Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bizden razı mı, değil mi? Cebindeki paraya bak. Eriyor mu, duruyor mu? Köydeki dereye bak. Akıyor mu, kuruyor mu? Tamam mı? Vücuduna, bedenine, sağlığına bak. Sıhhatin yerinde mi? Teheccüde kalkanların sağlığı gibi. Beş vakit namazı vaktinden kılanlar... Az yiyenler, az içenler, az uyuyanlar, az konuşanlar, az görüşenlerin hayatı gibi mutlu, mesut bir yaşantın var mı? Yok. Yoksa Allah da senden rızası yok. Çünkü razı olsaydı senden bu kadar seni dünya ahiret mutsuz etmezdi. Huzur nerede? Kalpte. Huzur nerede? İmanda, İslam'da, namazda, secdede. Huzur nerede? Emirleri tutmakta, yasaklardan kaçmakta. Öbür türlü parada olsa, malda olsa, mülkte olsa bizden çok daha imkan sahipleri. İntihar edenler, bunalıma girenler. Yani şaşırıyorum kalıyorum. Çok zenginler gelenler oluyor. Görüştüklerim, farklı ortamlarda rastladıklarım oluyor. En yüksek seviyede bürokraside görüştüklerim oluyor. Ama bakıyorum, bendeki huzur yok onda. Bendeki mutluluk yok. Benim kalbimdeki sakinlik onda yok. Panik, bunalım. Halbuki milyar doları var, uçakları var adam, uçakları. Ben rahat, eşeğim bile yok ama iyi, elhamdülillah, durumumuz iyi. Ayağımız yerden kesiliyor, o getiriyor, bu götürüyor, fark etmez. Ama İbni Abbas Hazretleri'nin şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği hadis-i şerifi rehber edineceksin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 yılında Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Anahtar teslim, mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Selamünaleyküm. Ecir Vakti
4: derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
18: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
21: Ecir
20: ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
7: Sihirden korunma 500 sayfa kitap yazdım. Orada şaşırdım kaldım ya. İşte bir maddi sebepler var. Tırnağınızı gömün, tüylerinizi çöpe atmayın. İnsanların gördüğü yerde tırnak, vücudundan çıkan hacimat kanı falan bırakmayın. Büyücüler, birisi büyü yapmak isterse alır onu götürür oradan büyü işler. Üdfünü esfârakum ve eş'ârakum ve dimâkum lâ tel'abbiye sehara. Büyücüler oynamasın istiyorsanız sizinle, size büyü yapmak isteyenler tutturamasın istiyorsanız, vücudunuzdan çıkan artıklarınızı
0: attıklarınızı gömün. Yani çünkü çöp möp diyorsun, çöpten de biri kalkıyor, çöpten neler çıkıyor, neler o çöplerden. Onun için mesela bir böyle bir tavsiyeler var. Ama esas tavsiyelere bakıyorsun, sabah okunacak sünnet duaları okuyun. Akşam okunacak sünnet duaları okuyun. İşte bakıyorum haramlardan sakının, takva üzere olun. İşte her işte euzü çekin. Her işte besmele çekin. Yatarken şu duayı okuyun. Yazdım, 500 sayfa yazdım. Ne kadar ayet hadis, ne kadar ayet hadis doldu. Bütün ulemanın beyanları. Bak, takva sahibi olun. Haramdan sakınırsan şeytanın hilesi sökmez. Haramdan sakınırsan cin sana musallat olamaz. Şimdi Allah-u Teala düşmanı yaratmış, sana da kalkan yaratmış, sana da kale yaratmış. Zikredenin hali neye benzer? Bir adam düşmanından kaçtı, kaçtı, kaçtı. Tam önüne bir kale geldi, kapısı da açık, kocaman kale kapısı. İçeri girer girmez kapıyı drang diye bir kapattı. Daha o düşman ne yukarıdan tırmanabilir, ne o kapıyı açabilir diyor. Bu Tirmizi hadisinde geçer. Ve inni amurukum bihamsin. Allah-u Teala Yahya aleyhisselama vahyetti. Bunları Beni İsrail'e vaaz et. Yahya aleyhisselam da vaaz etmeyi geciktirdi biraz. Biraz geciktirince İsa aleyhisselama vahyetti bu sefer. İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam aynı dönemde yaşadılar. Teyze oğullarıydı. İsa aleyhisselama buyurdu ki ben Yahya'ya 5 şey vahyettim. Ümmetine duyursun. O biraz geciktirdi. Sen yap bu işi. Bu sefer İsa aleyhisselam gitti. Dedi ki Yahya aleyhisselama böyle bir durum vahyedildi bana. Yapıyorsan yap. Yapmıyorsan ben yapacağım. Yahya aleyhisselam dedi aman aman ben helak olurum dedi. Hemen ben yapacağım dedi. Hemen Mescid-i Aksa'da cemaati topladı. Doldular, taştılar, hatta şerefelere, yüksek yerlere, kulelere oturdular. Öyle buyurdu. İnne Allah emrani bi hamsi kelimat. Allah bana 5 şey emret. Size söylememi emret, tebliğ etmemi emret. İnne Allah emrakum bis salah. Allah size namaz emretti. İnne Allah emrakum bis zeka, zekat emret. İnne Allah emrakum bis sadaka, sadakayı emret. İnne Allah emrakum bis zikir, Allah size zikir emretti. Bunların hepsinin, şimdi tabii vakit yetmez, misallerini verdi. Bu şuna benzer, bu şuna benzer, bu şuna benzer. En sonunca 5. maddede buyurdu ki, mesela sadaka vermenizi fakirlere Allah size emret. Bunun ilginç hali neye benzer? İlginç hali, sadaka verdiği zaman bir adam düşmanlarının eline esir düşse, sonra onlara fidye teklif etse, size şu kadar para vereyim, beni salın dese, onlar da o fidyeyi alsalar, onu salsalar, yani sadaka adamı itten kurtarır. İdam edilecekti, esir kampına götürülecekti, ama fidyesini verdi, canını kurtardı. Sadaka da senin canını malını kurtarır bu. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Namazı emretti sen. Namaz kılan hali neye benzer? Namazda Allah Teala kuluna yönelir, tepesinden feyizler, nurlar yağdırır. Namaz kılan insan sağa sola bakmaz, kıblesine bakarsa, secde ettiği yere bakarsa, ayağın ucuna bakarsa, secde yerine bakar, işte şeyde rükuda ayağın tırnaklarının ucuna bakar, secdede burnunun ucuna bakar, selamla sağına sol omzuna bakar, başka yerlere bakmazsa, Allah-u Teala inna Allah yansıbu veccehu li vecce abdi fi salati malem yeltefin. Eğer sağa sola bakmadan kalbini de Allah'ta toplayabilirse, Allah-u Teala öz zatı fâki subhaniyesinin bütün nurlarını o koluna döndürür, tecelli yağdırır. Namaz böyle bir şey. Allah size zikre emretti. Bak, çünkü sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, bela gelmesi okunacaklar. Dua, dua nafi'un mâ nezele ve mâ lem yenzil. Dua inen belayı da kaldırır, inmemiş belayı da yolda döndürür. Tirmizi hadis. Dua belayı sahibinin başına bırakmaz. Et dua yaruttul kaza. La yaruttul kaza illet dua. Kaza kaderi bile dua geri çeviriyor. Çünkü Allah senin dua edip etmeyeceğini biliyor, ona göre yazıyor. Sen dua etmekle mükellefsin. Zikir, Allah'ı hatırlamak, Allah'tan gafil olmamak. Vekümün salatı eli zikri, namazı beni hatırlamak için kur. Duruyor, kılıyor, ediyor, pat, küt, bir kere Allah aklına gelmiyor. Bu namaz işini görmüş müydü? Tesirini, etkisini bırakabilir mi? Bırakmaz. Çünkü zikirsiz kıldı. Halbuki namazın Allahu Ekber'den başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hepsi zikir. Kıraat. Namaz. Ya ayet, ya hadis, ya dua, ya zikir. Gaflet yok. Ama insanlar maddi sebepleri görüyorlar. Maddi sebeplere başvuruyor. Sonra cinci arıyor. Cinimi çıkartsın diye. Büyücü arıyor. Büyüyü bozsun diye. O büyücü de daha beter. Gel diyor, orasını elliyor, burasını elliyor, hem parasını alıyor, hem namusunu alıyor, hem kiminin de dinini, imanını alıyor. O büyücülere gidiyorlar, cincirlere gidiyorlar, helak oluyorlar. Ya, kafir olan bile var. Çünkü neden? Abdülvahap Şahrani Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, o yüce veli zişan, bir adamın diyor sihirleri çok tutuyor. Mısır'da gittim, onu buldum. Sen bu sihirleri yapıyorsun, tutturuyorsun. Neyden bu etkiyi buluyorsun? Çünkü diyor, ben diyor, benim cinlerim var diyor, işte onlarla görüşüyorum şeytan tarafından. Ben ne kadar sihir yapsam tutmuyor. Ama ne zaman bana dediler ki sen Yasin'i idrarla yaz. Yasin-i Şerif'i idrarla yazdığım zaman, kanla yazdığım zaman diyor, büyü o kadar 12'den tutuyor. E oldu kafir. E ya, Yasin'i idrarla yazarsan Müslüman kalabilir misin? Daha bak, evliya olan zamanında 500 sene 600 sene evvel ne gavurluklar türemişler, ne sihirler, ne büyüler şimdi. Millet cahil. Allah'ın kalesine girmiyor. Allah'ın kalkanını kuşanmıyor. Bu kadar kitaplar yazılı, sohbetler yapılı. Şunu oku, şunu oku, şunu oku. Efendi Hazretleri, yahu her gelene de Bismillahillezî la yedurru me'asmi şey'ün fil ardı ve la fissemâ ve ve semî'ul alîm. Üç kere sabah, üç kere akşam. Bir manayı düşün, bir Allah'ı düşün. Bir Allah'a sığın bakalım, şeytan yanaşabiliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle buyuruyor. Allah'ın öyle velileri var. Allah'ı öyle bir zikrediyorlar, hiç gaflet etmiyorlar. Devamlı huzur üzere duruyorlar. Şeytan ona yaklaşmak isteyince o Allah dostunun kalbindeki zikrin nurundan şeytan, cin çarpılıyor. Bu sefer cin çarpılıyor. Cin çarpmıyor. Cin çarpılıyor. Bu sefer Sara gibi böyle sallanıyor ediyor. Bütün cinler, şeytanlar başına toplanıyor. Diyorlar ki bu arkadaşımıza ne oldu? Nasıl şimdi Sara'ya çarpsa biri gelse, ulan cin mi çarptı, şeytan mı çarptı? Okumaya başlarız onu, üfleriz, bir şeyler ederiz kendimize göre. Şimdi bu sefer cin çarpılıyor, şeytan çarpıl. Bu sefer öbür cinler, şeytanlar yardıma geliyor. Diyorlar ki, ne oldu buna ya? Deli deli hareketler yapıyor. O görenler, işi bilenler diyorlar ki, katmez seul insiyu. Bunu da insan çarptı diyorlar. Demek ki, sen niye çarpılıyorsun da çarpan olamıyorsun? Mahmut Efendi Hazretlerine gelseydi, yanaşsaydı bakalım da ne yapacaktı onu? Hadi gelseydi bakalım, nasıl çarpılıyordu, yanından geçemiyordu. E senin benim içimde niye çirit atıyor? E zikir yok, gaflet var. Allah'ı unutursan ve men yaşu an zikri rahman nukayyızlahu şeytane fevvelehu kari. Bir an bile Allah'ı unutsa bir şeytanı takarız ona, o onun en yakın arkadaşı olur, ayrılmaz. Karin demek ayrılmaz arkadaş. Şimdi toplum namazsız, toplum zikirsiz, ibadetsiz, tefekkürsüz, tezekkürsüz, takvasız. Allah'a güvenme yok, Allah'a itimat yok. Hemen başına bir şey geldi, itiraz. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu, ona gideyim, buna çözeyim. Çöz de göreyim. Çöz de göreyim Allah devreye girmeden, yaratmadan çöz de göreyim. Zikretmeden çöz de göreyim. Çözersin çözersin ama işte dünyada imtihan olursun. Ondan sonra Allah sana istidraç için nimet verir gibi gösterir, yol verir. ebedi cehennemi boylarsın. Ama sen Allah'ın kulu olarak yaşayıp cennete gitmek istiyorsan, bu imtihanları neyle karşılayacağını bilmen lazım değil mi? Bak ne buyurdu ona? Ey çocuk, ey İbn Abbas, sana bazı kelimeler öğreteceğim, kulağına küpe bas. Allah'ın şeriatını koru, harama düşme, Allah seni koruyacak. O işte ateş var görsen, yancan yakılacan bilsen, sen namazı terk etme, sen orucu terk etme, sen tesettürü terk etme, sen namahremlerle oturma, sen erkek kadın tokalaşma. Neyi kaçıracaksan kaçır, Allah'ın rızası kaçırma. Allah'ın muhafazasını kaçırdıktan sonra, ben şu işi alacağım, bu makama geleceğim, şu ünvanı alacağım, kariyer yapacağım, bilmem ne yapacağım derken Allah'ı, rızasını ve korumasını kaçırıyorsun. Allah seni muhafaza etmedikten sonra senin kariyerin, senin bakanlığın, senin dekanlığın seni kurtaramaz. Ve kurtaramıyor zaten. Görüyoruz. Onun için sen önce Allah bu işten razı mı, yap. Razı değil, yapma. Ama para kaçıyor, kaçsın. Diploma geçiyor, geçsin. İşin batıyor, batsın. Cehennemin dibine batacağına dünyada temizlen. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Allah'ın dinini koru. Yardımı önünde bulacaksın. Niçin Allah dostlarının duaları kabul oluyor, bizimkiler dua olmuyor? Niçin Mahmud Efendi Hazretleri bizden yağmur duasına çıktığımız zamanda bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, ben bunların ne 10 ne 50 kere şahidim. Havada bulut yok. Cam. Beykoz'a gidiyoruz o zaman sohbete. Yanıyor ortalık, cam. Bir tane köşelerden bulut göremiyorsun göğün hiçbir tarafında. Ufukta bulut yok. Ya orada sohbetteki duadan çıkar çıkmaz yağar mı ya? O Yuşa Tepesi'nde kaç kere? İstanbul susuz kaldı Tayyip Bey ilk belediye seçildiği vakitte. CHP bombalar attı da, bulutlara bomba attı da bir zırnık su gelmedi. Ama dua, ama zikir, ama Allah Celle Celaluhu. Ne dediler dinsizler? Bunların işi Allah'a kaldı. Ya Efendi Hazretleri ne dedi? İşimiz Allah'a kaldıysa işimiz oldu dedi. Ve işimiz oldu, parasılar doldu. Allah'ı bileceksin evvela ya. Niye onun duası öyle kabul oluyor? Bizimki niye kabul oluyor? Bir lütfen kendimizi bir sorgulayalım. Şimdi ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istese oluyor. Mevla'dan ne istese. Melek orduları geliyor, şöyle oluyor. Ama imtihan yok mu var? Hicret yolculuğunda mağarada saklanmadı mı saklandı. Uhud'da dişi şehit olmadı mı oldu. Miğferinin demiri yüzüne geçti. Kana boyandı mı boyandı. Bayıldı mı bayıldı. O kadar olacak. Ama sonunda kim galip oldu? Galip olma ihtimali zerre yokken Mekke'deki ilk çıkışında bu dünyaya bu İslamiyet nasıl yayıldı? Hakim oldu. Yakın zamana kadar hakim idi İslamiyet her yer. Kıtalara hakim idi. Ama adamlar laf dinliyordu, Kur'an'a uyuyordu, şeriata uyuyordu. Allah koruyordu, Allah onları koruyordu. Allah yardım ediyordu, onlar Allah da onlara yardım ediyordu. İntesurullah yansur. Siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah size yardım etsin. Başta Hacı Efendi'nin yardım etti, medrese yaptı. Allah razı olsun. Ha şimdi Allah da ona yardım eder. Kız talebeler okuyacak, dinini öğrenecek. Öbürü bir fakire yardım eder, öbürü bir hocaya maaş verir. Millet İslam'ı öğrenir. İlla hoca olması şart değil. Yetime yardım et, fakire yardım et, miskine yardım et. Ama kendini kurtar, canını kurtar, fidyeni ver. Dedi ki bir kere Hazreti Abbas Efendimiz, İbn Abbas'ın babası yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Yeğenim dedi, ya dedi, bakıyorum dedi, ne dua edersen kabul oluyor. Bu Allah seni ne kadar dinliyor dedi. Allah Allah. Hazreti Abbas öyle dedi. Ve ente yan. Amcacığım dedi, sen de Allah'a itaat etseydin, benim gibi Allah seni de sana da itaat eder. Allah'ın itaat etmesini demek haşa, Allah kimseye itaat etmez. İstediğini yapar yani. Anladın mı? Ama kelime o kelime mukabeleden öyle gel. Sen onu dinlesen o da seni de dinler. Ya bu evliya Allah'ın kardeşim, nasıl bir şeydir bu kerametler ya? Bu nasıl bir şeydir? İstediğin Mekke'de, istediğin Medine'de, istediğin ordular geliyor, istediğin yardımlar geliyor. Bunlara bu kerametler verildi. Yani bize onların iki tane kalbi yok ya. Onların da bir tane kalbi var. Bize niye bir şey verilmiyor arkadaş? İtaat et. Teslim ol. Razı gel. Onun için bak nasihatlerinde devam ediyor. Ya gulam diyor. Ve alem. Ennel ibad lev istema'u ala yenfavuke bir şeyin lem yenfavuke bir şeyin illa kad ketebollahu lek. 7 yaşında çocuğa neler anlatıyor. Ama bak bize nasıl geldi bu hadisin. Ne kadar sayı. Ey oğul diyor, ey çocuk diyor. Sen şuna inan. Bak benim itikadım yavaş yavaş böyle, imanım yakini dereceye yavaş yavaş, ben bu kadar senedir konuş yaz biraz bir kıpırtaşma olmaya başladı bende. İnşallah sizde zaten daha çok olmuştur. Korkma ya. Eğer bütün kullar, insanlar ve cinler toplaşsalar, hepsi sana bir fayda vermek isteseler, ağrını dindirmek isteseler, hastalığını geçirmek isteseler, sana bir mertebe vermek isteseler, Allah sana onu yazmadıysa, Allah'ın yazmadığı bir şeyi bütün alemler, buna melekler de peygamberler de dahil olsa bile, sana onu yaratamazlar. İtikada bak nasıl açlıyor onu. Ve alem ennel ibade lev istema'u İnsevum ve cinnevum evvelevum ve ahirevum. Öncekiler sonrakiler, insanlar, cinler, bütün kullar bir araya gelseler ve sana ala en yadurruke bir şey, sana zarar vermek istiyorlar, seni öldürmek istiyorlar, asmak istiyorlar, kesmek istiyorlar, maddi manevi sihir yapıyorlar, büyü yapıyorlar, cin salıyorlar, asla sana bir şeycik bile zarar veremezler. İlla bir şey inkat keteballahu aleyh. Ama Allah ezelde bildiyse ve kaderinde onun başına geleceğini yazdıysa, o Allah yarattıysa olur. Yaratmadıysa olmaz. O zaman bizim müracaat mercimiz neresi olmalı? Ona gidiyoruz yalvarıyoruz, buna geliyoruz yalvarıyoruz. Halbuki önce Allah'a dua etsek, sonra sebebe sarılmak var. Ama sen sebeplere takılmış, bu sebepler olursa bu adam benim işimi görür. Bu adamın arkası sağlam. Bu kişi söz verdi, bu iş bitti. Ama Allah nerede Celle Celaluhu? Hiç Allah'a hesap ediyor musun? Niceleri öyle ne planlar yaptılar, planları sabaha tersine dönüyor. Niceleri en üstteyken sabaha dibini buldu. Onun için rufiatil eklam ve ceffeti suhuf. Kaderler yazıldı. Sayfaların mürekkebi kurudu. Levh-i mahfuza yazan kalemler kenara kaldırıldı. Bu saatten sonra duadan başka, zikirden başka, sadakadan başka, Allah'ın yaratmasından başka sen kimseye fayda da veremez, sana zarar da veremez. Yaratamaz. Bak ona nasıl nasihat ediyor, nasıl ve alem enne fis sabri ala ma tekrahu hayran kesira. Ey çocuk, canının istemediği şeylere sabretmende çok hayır bulacaksın. Canının istemediği şeyler. Efendi Hazretleri buyurdu ki bu şeriat nefsin hilafına vaz olunmuştur. Yani canın ne istiyorsa şeriat da onun tersini emreder. Böyle bir şey yani. Tam uyku saatinde namaza kalk diyor. Ya şu namaz 9'da olsa kimse kazaya bırakmayacak ya. 4:30'da namaz mı olur diyor. Sabah namazı. Geliyor geriye, gidiyor ileri. Yerine göre, yöresine göre. Hep şeriat dersin. Canın ne istemiyorsa ona sabret, çok hayır göreceksin. Fe inne ve alem enne ma'al usri yusra fe inne ma'al kerabi feraca. Ne zaman sıkıntı geldi, bil ki yardım peşine gelecek. Ne zaman zorluk geldi, önüne çıktı, bil ki kolaylık peşine gelecek. Kur'an'da da zaten inne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra. Onun için sen şeriatı yaşamaya bak, canın istemese de sabret. Şimdi adamın biri geldi geçen gün, 3 tane de çocuğu var. Hanımıyla da işte şudur budur. Yani ben ayrılacağım, şey edeceğim, ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte biraz da şey de bahane etti tabii de. İbadet taat mesele. Dedim şimdi Efendi Hazretleri olsaydı sana ne derdi biliyor musun? Ne der? Ben de dedim bir akıl soruyorsun da. Benim kendime aklım yetmiyor. Ama ben Efendi Hazretleri'nin kime ne dediklerini biliyorum. Şimdi sana derdi ki, yani ayrılmaya yer arıyor, benden de bir yol arıyor. Dedim, Efendi Hazretleri böyle durumda şunu okur. Asen tekro şeyen, sen şimdi hanımını beğenmeyebilirsin. Veyahut hanımın kocasını beğenmeyebilir. Ve ecalallah fi hayran kesira. Allah onda çok hayırlar yaratır. Umulur ki onun için. Sabret. Dedi ki sabret diyorsan sabredeceğim. Dedim sabretme mi diyeceğim sana? Ve tevazav bil hakkı ve tevazav bil sabri dedim yani. Bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Canının istemediği şeye sabret. Dayan. Diren. Namaza, ibadete. Nefsin bağırsın, çağırsın. Bacağım kırıldı, kafam koptu. Kopsun lan senin kafan. İşra bekleyeceksin arkadaş. Bilmem ne. Böyle mücadele, mücadele, mücadele. O zaman daha adam farzları kılmıyor ya. İşrak beklemek nerede ki? Ama bu tembihat, senin imanın, senin inancın, senin Allah'a bağlılığın, Celle Şanuhu, Celle Celaluhu, Allah'tan başka yaratan yok. Bu şekil Allah'a bağlandığı zaman iki şey var. Ve in tasbiru ve tetteku la yedurrukum keydum şeya. Bir sabır. Sabır İslam'da sabır. Namaza devam, atlatmak yok. Oruca devam, zekat vermeye devam. Nefis atlatmak ister. Asla. Tahammül. Namereme bak, bakmayacaksın. Zina yap, yapmayacaksın. Canın istiyor. Seni çekiyor arkadaşlar, çevreler, şunlar, bunlar. Sabır hacı, sabır. Ölüm yaklaştı. Zaten ebedi cennette sabır da lazım değil, takva da lazım değil. Nimet diz boyu cennet ya. Şurada bir imtihandayız. Bir sabır, iki haramdan sakınırsanız düşmanların, hasetçilerin, cincilerin, büyücülerin, Yahudilerin, Amerika'nın, Avrupa Birliği hepsi bu ayete dahildir. La yedurrukum keyduhum şey'a. Hileleri şeycik bile dokunamaz. Allah var. Korkma, Allah var, gam yok. Ama Allah senin yarın mı? Yardımcın mı? Allah ile aran iyi mi? Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi Mevla'yı gücendirmeyelim. Mevla ile aramızı iyi tutalım. O zaman gör bakalım kuluna ne yapıyor. İşte o zaman yani biz burada bu hadis-i şerif dersimiz olarak önümüzde kalsın. Orada ben onun uzun tafsilatını da yazdım sihirle ilgili kitapta. Orada daha ne çareler ne çözümler. Ama niye? Mesele beyinde bitiyor. Çünkü sen ben büyülendim, evhamlandım, cinlendim, bin musallatım var. Evde tıkandım, şurada çıkamadım, kısmetim bağlandı, işim battı. Ya bunlardan kurtulmak çok kolay. Sadece Allah'a güvenmek. Sadece Allah'a güvenmek. Ama işte o güven gelebilmesi için, Allah'a tevekkül makamına erebilmesi için Allah'a itaat edeceksin kardeşim. Namazı kılmazsan, ibadet yapmazsan, sabah akşam zikir yapmazsan, duanı yapmazsan açık hedef. Açık hedef. Bütün düşmanlar karşısında bu da açık hedef duruyor. Vurun bana ne yaparsanız yapın. Ya mübarek Allah sana kale gönderdi, kalkan gönderdi. Bu kadar ayet, hadis, zikir öğret. İki dua öğrensene. Cin şeytanın yaklaşımı. Euzu billahissemi'il alimi mineşşeytanirracim. 10 kere okusa diyor sayı hadis. 10 kere okusa Allah özel melek gören diyor. Ne cin ne şeytan. Devamlı böyle nasıl ki böyle yerlerin su sinekleri kovuyorsun. Bir melek senden sırf cin şeytanı kovuyor zaten. Büyü işlemez ki. Ya Bu kadar kolay bir zikir 10 kere. Levenzenna'nın başında da bir rivayet 3 kere, bir rivayet 10 kere. Ama bu normalde de 10 kere okuyabiliriz. Vesvese geldi. Bir sıkıntı geldi, uğursuzluk geldi, bir bunalım geldi. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Her şeyi işiten Allah, her şeyi bilen Allah, bana benden yakın Allah, şah damarımdan yakın Allah. Ya ben kime sığınacağım Allah'ım varken ya? Ama bu zikiri bu şuurla kaç kişi okuyor? O zaman ağız alışkanlığına dönüyor. Ağız alışkanlığından, ağzından çıkanı kulağa duymuyor, duysa da kalbe inmiyor. Kalp onu Allah'a ile irtibat, hani herkes Arapça bilmez, kelime manası, lügat manası veremez. Ama onun bir mefhum olarak Allah'a sığınmayı becerebilmen lazım. Her Müslüman Allah'a okurken benim Rabbime sığındım, başka kimseyi tanımıyorum, Allah beni kurtarmaya kadirdir. Budur. Bunun sırrı budur. Aha, İhlas Suresi, Üç Felak, Üç Nas, Ayetel Kürsi. Ama bütün bunlar huzursuz tamam olur mu? Allah'ı düşünmeden sade dır dır dır dır dır laklakay lisan kavinden okursan bu tesiri bırakır mı? Bu etki bırakır mı? Bahrullah Efendi Hazretleri vardı, İsmet Garibullah Hazretleri halifesi. Efendim, bütün hayvana hasta olanlar, çocuğu hasta olanlar, kendisi hasta olanlar Taşova'da, Amasya'da diziliyorlar, 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi geliyorlar. Geç, geç. Herkes iyileşiyor. Ulan bütün hocalar toplaştı o zaman Amasya'nın bütün oralardaki Osmanlı döneminde. Bütün hocalar, ulan bu ne okuyor dedi ya. Ulan ne okuyor? Geldiler, baktılar, baktılar, bir şey yok. Şeyh Efendi, Efendi Hazretleri dediler. Bu kadar nasıl tutuyor senin okuduğun dedi. Ne okuyorsun dedi. Dedi herkese Fatiha okuyorum dedi. Ulan ben hatim indiriyorum da bir şey olmuyor dedi ya. E çünkü kardeşim, o Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, Allah'la rabıtası, murakabesi var. Murakabe üzere okuyor. Murakabe üzere okuduğu için tesir ediyor. Sen gafletle okuyorsun. Gafletle okuyorsun kardeşim. Onun için dinimiz Allah'a emanet, imanımız Allah'a emanet, kutsallarımız Allah'a emanet, vatanımız Allah'a emanet, ehli sünnet itikadımız Allah'a emanet, sizler de Kelkit'te, Gümüşhane'de Allah'a emanet. Bütün bu diyar İslam, bu yurtlarımız hepsi Allah'a emanet. İslam vatanları memlekette Rabbimize emanet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi iki cihanda aziz eylesin. Gönüllerinizi mesrur eylesin. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Rabbim afat semaya razı eden, Safer ayının son çarşambasına yaratacağı belalardan, gökten yere inecek 320 bin şerden beladan cümlemizi mahfuz emin eylesin. Zikirlere daim eylesin. Tarikat derslerimize müdavim eylesin. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eylesin. Bir vakit namazı kaçıracağımıza ölmeyi bile ondan ehven görmeyi nasip eylesin. Namaz kaçırmaktan ölene kadar muhafaza eylesin. Ayakta kılmak nasip eylesin. Rükû secdeden mahrum etmesin. Ezberlediğimiz ayetleri bize bağışlasın, unutturmasın. Allah'ım yavrularımızı alim, salih, hafız eylesin. Allah'ım şurada kadın, hanım kardeşler yukarılarda, sıcaklarda, o çarşafın içerisinde terlediler. Allah o tellerle mizanlarını teskil eylesin. Allah nar-ı cehime haram eylesin. Allah bedenlerimizi, cesetlerimizi cehennemden azat eylesin. Allah vatanımıza, ya İslam vatanlarına, dünya ve ahiret saadet selametleri, ehline nusretler, zaferler, teyitler ihsan eyleyiz. Gazze'ye yardım eylesin, Myanmar'a yardım eylesin. Doğu Türkistan'daki esir kamplarındaki karı kocaları ayırdılar, ana babaları ayırdılar. Rabbim ehli sünneti cem eylesin. Sevdikleriyle bir arada toplasın Allah'ım. Yahudinin şerrini, Avrupa Birliği'nin kafirlerin cümle şerlerini Rabbim defu rafu izale eyleyip Habibine hakkıyla uymak, ittiba etmeyi, şu mübarek Mevlüt ayını güzel kutlamayı nasip eylesin. Mevlid-i Şerif gecesi Resul-i Zişan Efendimiz'e anlatabilmeyi, anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin, amin. Bi hurmetullaha ve yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin. Şura-i Müceddidiye'nin Erzincan'da Efendi Hazretlerimizin vazifesini yapıyor, temsilciliğini yapıyor Hoca Efendi. O Emre Demirci Hoca burada var. Hanımlar için sohbetler yapılıyor vesaire. Efendim kardeşlerim, Şura-i Müceddidiye'nin Vahid Der diye bir derneği var. Bu Vahid Der'in telefonlarına ulaşın. Ben şu bölgedeyim. Burada Efendi Hazretlerimizin vekili var mı? Mümessili var mı? Burada kız medresesi var mı? Erkek medresesi var mı? Onları sorun. Hatmi şerifler, tarikat ders değiştirmeler, herkes kendine yakın yerdeki hoca efendilerden istifade edin. Maalesef İsmail Ağa Efendi Hazretlerinin vasiyetini terk etti. Efendi Hazretlerinin bize buyurduğu, şahit olduğumuz şeylerin hepsini reddetti. Ve şu anda Efendi Hazretlerinin de kabirde ölüdüğü için işinin bittiğini, kerametinin kalmadığını, tasarrufunun devam etmediğini genel sekreter aracılığıyla İsmail Ağa kendi sitesinde ilan etti. Onun için artık bu saatten sonra Efendi Hazretlerimiz gibi büyük müceddidin, velinin öldükten sonra işi bitti diyen bir Vehhabi zihniyetine asla talebe verilmez. Asla onların hocalarından ders değişilmez, sohbetlerine gidilmez. Çünkü korktuğumuzdan daha kötüleri, beterleri başımıza geldi. Onun için siz Efendi Hazretlerimizin kurdurduğu, Şura ismini kendisinin verdiği, Şura-i Müceddidiye bağlı Efendi Hazretlerimizin vekilleri, Efendi Hazretlerimizin temsilcileri, Efendi Hazretlerimiz son şeyhimiz, Hazreti Mehdi'ye kadar rabıtasıyla devam edeceğiz. Vasiyeti budur. Allah Efendi'nin yolunu bozmaktan muhafaza eylesin. Şu anda ayrılmış olanlara tevbe nasip eylesin. Onlara da dönüş nasip eylesin. Bir an önce onların da bu dalaletten, bu felaketten, bu uçurumdan, zararın neresinden dönersen kardan, kabilinden dönüşlerini bize de görmeyi nasip eylesin. Ama şu anda bizim onlarla işimiz yok. Efendi Hazretlerimizin vekillerinin emiri İbrahim Efendi Hocamız Sellemullah, diğer hoca efendiler, Efendi Hazretlerinin belirlediği hoca efendiler, bunlarla yürüyoruz. Allah yürüyüşümüzü mübarek eylesin. Hizmetlerimizi daim kaim eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Siz de bu medreselere, efendiye bağlı, bak İsmail Ağa'ya bağlı değil. Dikkat et, İsmail Ağa'ya bağlı değil. Helak olmayın. Efendi Hazretlerine bağlı, onun müceddidliğini kabul eden, onun kerametinin devam ettiğini, evliyalığının kerametinin devamını kabul eden ve onun vasiyetine harfiyen riayet eden, rabıtayı bozmayan, bozdurmayan hoca efendilerle iş yapın. Onları medreselerine talebe verin. Dersi onlardan değişin. İnsanları da onlarla ilişkilendirin. Onların sohbetlerine getirin götürün. Allah Teala Efendi Hazretlerimizin tasarrufatını, şefaatlerini, himmetlerini cümlemizin üzerimizde, evimizde, ocağımızda, medresemizde, çoluğumuzun, çocuğumuzun üzerinde nurlarını, rahmetlerini o mübareğin sari eylesin, nafiz eylesin, geçerliliğini daim eylesin. Allah cümlemizi ona bağışlasın, dünya ahiret. Amin. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve sahabesinin, silsile-i meşahibimizin, özellikle Ali Hader Efendi babamızın ve pirimiz, şeyhimiz, müceddidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin ervah tayyibelerine vasıl olmak niyetiyle. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

0: Hasevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Hasevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinde

0: isteyen bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
5: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
6: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
11: Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğdu, yetişti, tekamül etti. Tabii o da seyri sülük yaptı, bitirdi. Onda şeyhleri var. Seyyid Emir Külal Hazretleri var. Manevi yolda abisi var. Tabii Seyyid Emir Külal'dan evvel efendim Türk meşayihinden istifade etti. Halil Atan'ın yanında kaldı 10 sene. Hakim Atan'dan bir rüya gördü. O rüyasını annesine anlattı da. Annesi de çok saliha veliye bir annemiz. Biz hep onu ziyaret ediyoruz tabii. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne giden Bukhara'da annesine gitmeden Şah-ı Nakşibend de gelmesin buyuruyor bana. Annesi de dedi ki, evladım senin dedi Türk şeyhlerinden istifaden olacak. O rüyaya göre. Hakikaten Seyyid Emir Külal'i bulmadan ata tabiri ata Türkçe. Onun için oralarda tabii Fars da çok o zamanlar. Şimdi pek yok, hep Özbek de. O zamanlar Tacikistan Fars'tır. Tacikler Fars ırkıdır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Fars ırkındandır yani. Esas itibariyle. Ama o zaman oralarda Farslar da çok olmakla beraber Türkler de vardılar. Türklerden de meşayihler vardılar. Ahmet Yesevi Hazretleri Türktü. Bütün Türklerin Müslüman olması ve ondan sonra tasavvufa intisabı, birçok ulema, evliya, meşayih yetişmesinde en büyük hizmet Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerimize aittir. O da kimin halifesidir? O da Yusuf-ül Hemedani Hazretleri. Bizim silseye bağlı. Çünkü bizim silsilede 4 halife bırakma usulüyle meşayih gitmişler. Bu 4 halifeden Yusuf-ül Hemedani, işte 2 tane, onların adını yine unutuyorum, Bukhara'da kabri şeriflerini buldum da, yani bahçeyi buldum, kabirleri belli değil. Orada ne var? Efendim, bir halifesi bizim silsiledeki Abdülhalik-i Gucduvani Hazretleri'dir. Hacegan tarikini kuran odur. Hacegan'ın reisi odur. O, ikinci halifesi Ahmet Yesevi'dir. Yani Abdülhalik-i Gucduvani ile Ahmet Yesevi Hazretleri aynı şeyhin halifeleridir. Ama Ahmet Yesevi Hazretleri Bukhara'da tekkesi, irşadı devam ederken Abdülhalik Gucduvani Hazretleri Gucduvan'da, Bukhara Gucduvan arası yakın, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri edeben ve tazimen halifelik yapmam demiştir, Ahmet Yesevi olduğu yerde demiştir. O zaman Ahmet Yesevi Hazretleri'ne manevi işaretle Yesi, Türklerin beldesi Yesi diye, şu anda Türkistan, Türkmenistan başka, Türkistan başka. Türkistan'a efendim hicretle Türklerin irşadıyla memur olmuştur ve o Yesi'ye zaten o 120 yaşına kadar yaşamıştır. Abdülhalik Gucduvani o kadar uzun yaşamadı. Velakin onun kadar yaşamadı. Ahmet Yesevi Hazretleri Yesi'ye geçince zaten büyük fütuhat oldu. Bütün Türkler Müslüman oldular, tarikata girdiler, zikir öğrendiler, şeriat öğrendiler. Abdülhalik Gucduvani ancak ondan sonra Bukhara ve civarındaki bütün hilafetini yani yürütmeye başladı. O da intikal etti, hicret etti diye. Hicret etti diye. Zaten birbirine saygıları sonsuzdur meşayihin ama edep diye de bir şey oluyor aralarında bazı kere. Hem yaşça büyüktü belki de. Ondan sonra Abdülhalik Gucduvani yani Ahmet Yesevi Hazretleri de Nakşi silsilesinden Yusuf Hemedani Hazretleri'nin halifesidir. Bunu da bilmeniz lazım. Birkaç kere söyledim mi? Bilmiyorum. Efendim. Ondan sonra yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri annesinin de rüyasını tabir ettiği vecile Halil Ata ile Hakim Ata'dan manevi nispetler almıştır. Soyadlarında ata varsa, baba varsa, babaya da bab diyorlar. Onlar Türk olduğu anlaşılıyor. Fars olmadığı anlaşılıyor. Farslarda bu tabirler yoktur. Efendim, sonra tabii zaten Hacı Muhammed Baba Sen Masih Hazretleri silsilemizden, o zat Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin babası onun müridiydi. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz doğar doğmaz onun kucağına verdi. Zaten teveccühlerine, dualarına mazhar oldu. Ondan sonra dedi ki Seyyid Emir Külal Hazretlerine, dedi onun halifesiydi Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin, dedi ki bu çocuk benim manevi evladımdır. Buna hizmette hiçbir kusur ve eksiklik yapmayacaksın. Buna manen, yani ne sende varsa hepsini vereceksin, buna çok hizmet edeceksin diye vasiyet etti. Daha doğmadan evvelde Suharlı, Şah-ı Nakşibend'in olduğu köyün adı Kasr-ı Arifan. Oradan biraz ileri gidiyorsun, bir iki kilometre hemen Suhar. Oraya geçiyordu Baba Semmas Hazretleri, Semmas. Onun da köyün adı Semmas. Hepsine Bukhara'ya ziyarete gidenler, hepsine gidiyoruz elhamdülillah, kaç kere ziyaret ettik. Semmas köyünden şeyhine giderken, yoldan Kasr-ı Arifan'dan geçiyor. O zaman adı Kasr-ı Hinduvan'dı. Yani bozuk bir milletler yerleşmiş oraya. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin doğmasıyla, yetişmesiyle Kasr-ı Hinduvan, Kasr-ı Arifan oldu. Allah'a en iyi bilenler oradan yetişti. Oradan geçerken, daha o zaman Baba Semmasi Hazretleri böyle kokluyordu. Buradan çok büyük bir zat zuhur edecek kokuyla. Sonra işte kaç ay sonra böyle arada gidiyor geliyorlar, köyler yakın efendim. Koku çok ağırlaştı. Yani kuvveti arttı yani. Doğmuş olması lazım. Böyle hesaplar. O hemen haber saldı işte. Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin babası da doğduğu için işte o zaman koynuna getirdi. Sonra tabii Seyyid Emir Külal Hazretleri manevi terbiyesiyle kaim oldu. Silsilede görünen şeyhi Seyyid Emir Külal. Ama üveysidir tarik-i Nakşibendi. Nakşibend tarikatı üveysidir. Onu ben işte Efendim Hazretleri'nin şiirlerinde Efendi'nin rabıtasının devam etmesiyle ilgili delillerden biri de tarikatın üveysi olması. Üveysi ne demek? Görmeden de feyiz ölüden de geliyor, diriden de geliyor, ölüden de geliyor. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin esas kabri şeriflerde geceleri meşgul olup ziyaretlerde bulunurken Seyyid Emir Külal'den nispet aldığı halde Abdülhalik Ucduvani Hazretleri zuhur ederek, çünkü o zamana kadar Meşayih Abdülhalik Ucduvani'den sonra ara sıra açık zikir, cehri zikir de yapıyorlar. Yani nakşi zikri, hafi zikir yapıyorlardı. Açık sesli zikir de yapıyorlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buna biraz manen kalbi yatışmadı. Yatışmayınca da Seyyid Emir Külal Hazretleri sessiz zikirlere, hatip şeriflere katılıyordu. Sessiz zikir başladı mı çıkıyordu. Dediler Seyyid Emir Külal Hazretleri'ne, ya bu nasıl bir mürit? Bu sizin zikrinizin yarısında kalkıyor gidiyor aşağı. 210 yıl. Dedi ki onun manevi mahalleri var, makamları var, ona ilişmeyin. O doğru yoldadır dedi. Biz bunu yapıyoruz. Sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri gitti bütün medreseleri gezdi. Ulema-i fukahayı topladı. Fetvaları fıkha göre de incelettirdi. Hafî zikrin eftal olduğu, cehri zikrin yerine göre sünnette varsa da birçok noktada bidat olduğu meselesini ilmen ispat ettirerek bütün Bukhara ulemasının da tasdikiyle Nakşi tariki hafî üzere yürüyor. Değil mi? Gizli zikir. Bir tek Kadiri tarikatı ile aramızda bir irtibat olsun diye Mevlana Halid Zülcenahayn Halid-i Bağdat Hazretleri bu Fâle Mennehû'yu yapıyoruz. Bu Fâle Mennehû'da ne yapıyoruz? Sesli 10 kere kelime-i tevhid zikri yapıyoruz sabah akşam. Aslında 5 vakit namazdan sonradır Efendi Hazretleri buyurdu. Ama sabah akşam cemaatle yapıyoruz buyurdu. İşte o sabah akşam yaptığımız nasıldır? Sesli yapıyoruz. Niçin? Kadiri tarikatı ile de bir irtibatımız olsun. Yani aramızda Abdülkadir Geylani Hazretlerinden de feyiz gelsin meselesinde. Bunu Halid-i Bağdadi, ondan evvel de var mı onu bilmiyorum. Ama Halid-i Bağdadi'den olduğu kesin. Onu biliyorum. Çünkü bütün doğuda da, bütün güneydoğuda da, bütün şeyde Halid'i konuna bağlı bütün tarikatlerde faal-i mennehu var. Onun için Halid-i Bağdadi'den ilham edilmiş. Halid-i Zülcenayn Hazretlerimize. Kattesallahu sirrahu. İşte bak şimdi burada. Efendim burada ne diyor? Şeyh Abdullah el-Belhi kutsesi ruhu Havarikul Ahbab fi ma'rifetil ektab kitabın 25. babında Kutbul Ektab Gavsul Evdat Hace Behaüddin Muhammed Nakşibend kutsesi ruhu hazretlerimizi anlatırken şöyle naklediyor. Ben Hacegi Sermest kutsesi ruhu hazretlerinden işittim. O da Bukhara'da yaşayan Kamil Meşayih'tan işittiğine göre şöyle anlattılar. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün cemaatle Satıh Taras'ta durmuş, Bukhara tarafına dönmüş, o cihetten güzel bir koku almış. Ondan sonra buyurmuş ki, benim vefatımdan 157 sene sonra bu şekil bildiriliyor Mevla'dan. Kayıptan haber verebilir mi? Allah peygamberlere de bildiriyor, mucize tarikiyle, velilere de bildiriyor, keramet tarikiyle. 157 sene sonra Muhammedi Meşrep, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tam ittiba, maneviyatı tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyan birisi dünyaya gelir. İsmi Behaüddin Muhammed Nakşibend'dir. Bana mahsus nimetlere kavuşur. Bana mahsus derken onun da bütün evliyanın reisi zamanında. Bana mahsus özel, yani zirve nokta var ya, o onlara da kavuşuyor diyor. Onlara da kavuşur, buyurdu. Gerçekten de buyurduğu müjde aynı ile tahakkuk etti. Onun için evliyanın büyüklerinden, mürşid-i kamillerin en meşhurlarından olan efendim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müjdelediği zat Muhammed Bahattin Şah-ı Nakşibend El-Üveysi El-Bukhari. Şimdi El-Üveysi ne demek? Görmediği şeyhlerden maneviyat alıyor. Mesela esas Üveysiliği neden dolayıdır? Abdülhalik-i Hücduvani Hazretlerinden dolayıdır. Çünkü Abdülhalik-i Hücduvani Şah-ı Nakşibend'den kaç sene evvel vefat etmiş? 210 sene evvel. 210 sene evvel. Evliyaullah'ın kabirlerinde Muhammed Vasi Hazretleri'nin kabrine çok giderdi tabiinden. Şeytanı gördü de bu duayı kimseye öğretmezsen sana dokunmam dedi. Muhammed bin Vasi Hazretleri, İbni Vasi Hazretleri de buyurdu ki demek bu dua ne kadar tesirli dedi. Sen bana zaten dokunamazsın Allah'ın izniyle ben herkese dağıtacağım dedi. Bir dua size. Allah'ım inneke sellatta aleyna aduven basıran bi'uyubina muttali'an ala uratina yarana ve kabilu min hasilana rahu. Okuyorum ezbere ama her sabah okumuyorum çünkü. Kafa gidik gidik. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Muhammed bin Vasi Hazretleri'nin kabrinde çok giderdi. Gece orada sabahlardı tabiinden olduğu için. Biz de orayı kaç ziyarettir? Ben 3-4 kere Bukhara'ya gittim. Ben bulamadım. Sonra diğer hoca efendilere dedim. Onlar buldular. Onun kabrinde acayip haller zuhur ediyor. Muhammed bin Vasiyah radıyallahu anh. Tabiinin en hayırlılarından. O mübarek zatın kabrinde işte meşgul olurken bir efendim büyük bir taht gibi şey kuruldu. Üzerinde büyük bir zat oturuyor. Onun yanında, sağında, solunda yine çok büyük zatlar oturuyor, halifeler oturuyor. Onların yanına gitti, keşfi açıldı. Ama kabristanda, Abdülkadir Hücduvani'nin kabrinde değil. Dedi, bu zat kimdir? Dedi, Haceken yolunun kurucusu Abdülhalik-i Hücduvani'dir. Yanındakiler kimlerdir? Yanındakiler halifeleridir. Mahmud-i Enciri Fagnevi, Arifli ve Geri, Hacı Muhammed Baba Semmasi, vesaire halifeler. Sen Seyyid Emir Gülal'i tanıyor, kendi şeyhi. Ama ondan evvelkini tabii gözüyle görmemiş ya. Görüyor, bunlar kimlerdir? Evet. İşte o zaman Abdülkadir Hücduvani Hazretleri bazı vasiyetlerde bulundu. Yani Nakşi tarikatının temelini Abdülhalik Hücduvani atmıştır. Onun için tarikatın Nakşibendiye'den evvelki ismi nedir? Hacegâniyedir. Hacegâniyedir. Abdülhalik Hücduvani'ye Hücduvani Kutsesur Hazretlerimizden gelen ismi şeriftir. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri de burada devreye girmiş Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde. O da 157 sene evvel diyor. 210 sene evvel de Abdülkadir Hücduvani. Bunların hepsinden Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz feyiz almış mıdır? Almıştır. Nispet almış mıdır? Almıştır. Onun için nispetler onda toplanmıştır. Toplanmıştır. Şah-ı Nakşibend'in büyüklüğü buradan geliyor.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
12: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efe.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
14: Ecir
13: sunar.
14: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 16. bölüm başlıyor.
11: Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemzatişşeyatin. Ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Sadakallahu l'azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an l'azim. Ve barik lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el-hayyel kayyum. حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 54 farzdan 16.sı sıramızda nedir? Hüccet ile amel etmektir. Yani delile dayanmak. Duvara dayanmak değil. Delile dayanmak. Yani din meseleleri delilsiz olmaz. Şimdi adam kalkıyor, televizyonlara çıkıyor falan. Kadere inanmak fazlalıktır. İnanmak lazım değil. Delilin var mı? Yok. Ayetlerde var mı kader? Var. Hadis-i şeriflerde var mı? Var. Bukhari'de yokmuş. Bukhari'de sayılırken yokmuş. Yani Müslim'de var. Olan bir şeyi yok demeye ne manası var? Delili yok. Peki kadere inanmak lazım değil diye bir ayet hadis var mı? Yok. İnanmak lazım diye bu kadar ayet hadis var. Bir kitapta yok diye iman şartını siliyor ya. İşte delilsiz adamlar. Adam, kadınlar haizken namaz kılar, oruç tutar. Nereden uydururuz bunu? Bukhari'de var, her yerde var. La tusalli ve la tusum. Leysi idâ hâdat. Kadın haiz gördüğü vakit la tusalli ve la tusum. Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Sen o kılabileceğine dair delil göster. Yok delili. Kadınlara ayrımcılık olmasın diye onlar da kılsın. Aa, ben mi yaptım ya, bana ne? Allah Allah. Allah Teala o kadını başka yarattı, erkeği başka yarattı, ona başka hal verdi, buna başka hal verdi. Bizi alakadar etmez mi? Allah'ın dini bunu. E delil getir bakalım, haizli kadın namaz kılar diye. Ben sana bu kadar hadis getiriyorum. Bir delili yok. Ama millet onları dinliyor. Adamlarda delil yok, bir şey yok. Nasıl olacak? Onun için hep delil lazım. Delil soracaksınız. Delil, rehber, burhan, hüccet. Yarın ahirette sana soracaklar. Neyle amel ettin? Şunla amel etme. Delilin neydi? Bak biz size bu kadar konuştuğumuzda hep ayetler, hadisler okuyoruz. Dergi yazılarımızda hep kaynak veriyoruz. Bu kadar kitap yazdık, hep kaynak veriyoruz. Bunları incelediğiniz vakit ehl-i sünnet alimlerin kitapları bunlar. Peki sana bunun aksine bir şey konuşan delil gösterebiliyor mu? Kaynak gösterebiliyor mu? Yok. Böyle olur mu ya? Çıkartmışlar şimdi. İşte Türkçe Kur'an olur. Türkçe cenaze namazı Türkçe kılınır. Şu şöyle olur. Bu böyle olur. Cenaze duaları Türkçe. Hep Türkçe Türkçe. Efendim? Neymiş? Kur'an diyormuş ki işte anlamanız için indirdik. Onlar da Arapça anlamıyormuş. Onun için onun Türkçesini anladığı için Allah da Kur'an'ı Türkçe okuyun diye emrediyormuş. Nereden çıktı bunu? Delilin var mı? Böyle bir şey yok. Ha burada inna enzelnahu Kur'anen Arabiyen. Biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik diyor ayet. Fekrehu ma tesra minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen sureyi okuyun diyor. Onun manasını, tercümesini, çevirisini demiyor. Kur'an diyor. Kur'an'a da Arapça diyor. Türkçesi Kur'an olur mu? Olmaz. Türkçe manasına abdestsiz tutulur mu? Tutulur. Çünkü Türkçe manası. Ama Arapçası olsa abdestsiz tutulur mu? Tutulmaz. Bu. Çünkü o Kur'an'dır onun için. Tercümesi Kur'an değil. Delil getir yok. Allah buyuruyormuş ki anlayın diye indirdik. Onun için ben bu dilden anlıyorum. O zaman Kur'an bu dilden olmuş. Allah Allah. Her gün bir şey
15: yumurtluyorlar ya. Uydurmaktan doymadılar. Delilleri de yok. Biz size ne söylüyoruz? Hemen altına bir delil koyuyoruz. Kaynaksız, delilsiz. Sakın dinlemeyin sakın. Sakın. Allah muhafaza yarım. Enes İbni Malik Hazretleri rivayet ediyor bir hadis-i şerif. Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kâne yevmul kıyameti. Kıyamet günü olduğu vakitte nâdâ münâdin. Bir münâdî nidâ edecek. Ya ehlel cem'i. Ey mahşerde toplananlar. Hepimiz oradayız. Allah yüzümüzü hak eylesin. Hâtû burhânekum. Delilinizi getirin. Bak işte. Delilinizi getirin. İslam ile amel ettiniz. İslam'a tabi oldunuz. Müslüman oldunuz. Delilinizi getir. Şimdi bir Yahudi kalksa, Hristiyan kalksa şu anda kendi kitabının geçerli olduğuna dair bir delil getirebilir mi? Getiremez. Ama bize delil getirin dese biz ne deriz? فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'dan başka dini arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu ayet-i kerime ile beraber biz اِنَّ الدِّينِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Öyleyse biz hak üzereyiz. Delilinizi getirin. Hangi mezheptensiniz? İtikadınız hangi mezhep? Ehl-i sünnet vel cemaatin. Ehl-i sünnet vel cemaatin hak olduğuna delil getirin. Hadi bakalım delil getirin. Size delil soracaklar. Hemen okumanız lazım. İşte okuyamazsanız beni bulun. Siz beni bulun. Ben efendiyi bulurum. Öyle herkes birini bulur. Arayın bulursunuz. Desiniz ki falan hoca bize ayet hadis okuyordu. Biz onları da ezbere bilmiyoruz ama o hocaya uyduk. Size inşallah yanlış yere uydunuz demeyecekler. Demeyecekler. Bunun inşallahı da yok. Çünkü bu elhamdülillah demek icap ediyor. Çünkü şüpheli bir durum yok. Bu elhamdülillah demek icap ediyor. İnşallah meselesine uymuyor bura. Çünkü bizim size anlattıklarımız ehl-i sünnet yoludur. Hemen ayet okuruz. فَاِنَا مَنُوا بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِفَقَدِيْتَدَوُ Ya Rabbi sen buyurdun ki ey benim Habibim ve ashabı sizin gibi inananlar hidayettedir. Sizin gibi inananlar. Resulullah'ın imanı. Sünnet sahabeninki cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir fırka kurtulacak. Kimdir onlar buyurdu? El cemaatü ehl-i sünnet vel cemaat. Zaten adımızın adı ne? Adımıza bak hizaya gel. Adımız ne? Ehl-i sünnet vel cemaat. Kader inkar edenlerin adı ne? Mutezile. Mutezile ne demek? Ayrılanlar. Bak ada bak. Mutezile. İtizal'den geliyor. Şia. Şia adı ne? Taraftarlar. İsimlere bak. Cebriye. Bunlar hep mezhep adı. Cebriye ne demek? Cebriye Allah kuluna her şeyi zorla yaptırıyor demek. O kafada. İsme bak hizaya gel. Bir de bizim ismimize bak. Ehl-i sünnet vel cemaat. Güzel mi? Ama her ehl-i sünnetim diyene de kapılmayın çünkü yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ehl-i sünnetim demeye kalkıyor şimdi. Vehhabiler en başta ehl-i sünnet biziz diyorlar. Oraya da dikkat edin. Şimdi ben ehl-i sünnet değilim dese en azından onun rengi çıktı meydana. Fakat ehl-i sünnetim diyen de var, sıkıntı orada. O zaman da sen ehl-i sünnetsen çizgiler var. Ehl-i sünnet olmanın alameti farikaları var. Öyle her ehl-i sünnetim diyen ehl-i sünnet olamaz ki. Evet. Kadere inanmıyor, ehl-i sünnetim diyor. Ondan sonra ne diyor? Efendim, Hazreti Ömer'in yaptıkları delil değil, söyledikleri delil değil. Ama ben Hanefiyim diyor. Onun için her ehl-i sünnetim diyene de ehl-i sünnet zannetmeyin. Anladınız mı? Her taraf doldu. Bak ahirette ne diyecekler. Ey mahşer halkı, delilinizi getirin. Hangi mezhep üzereydiniz? Hangi dindendiniz? Hangi mezhep üzereydiniz? Öyle mi? Hepimiz itikatta Maturidiyiz. Eşariler var. Maturidi, Eşari bunlar birdir. Hepsi ehli sünnet. Hanefiler Maturididir. Şafii, Hanbeli, Malikiler Eşari itikatta. İmam Ebu'l-Hasen Eşari Hazretlerinin ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeredir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehli sünnet vel cemaat bu itikad üzere gelmiş. Fıkıhta dört mezhep kalmış. Hanefiyiz. Delilinizi getirin dendiği vakitte delilimiz ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İman Süreyya yıldızına çıksa Selman Farisi'nin dizine vurdu. Bunun adamlarından, bunun kabilesinden öyle adamlar çıkacak, imanı Süreyya yıldızından alacaklar. Kimi kastetti? İmam-ı Azam'ı kastetti. İmam-ı Azam Fars milletindendir. Selman Farisi'nin cemaatindendir. Bunların hepsi hadis-i şeriflerle sabittir. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmettir. İhtilaf-ı ümmeti rahmet-i vasıha. Hem geniş bir rahmettir. Bir meselede bakıyorsun Hanefi'de müsaade bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa, zaruri bir mesele, Şafii'de varsa onun fetvası, taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için. İşte o dört mezhebin genişliğinden. Anladın? Ama sen efendim kaç tane daha uydurursan olmaz. Çünkü o dördü de hep ayetten hadisten aldılar. Delilleri var onlar. Sen İmam-ı Azam'a ben tabi oldum dediğin vakit İmam-ı Azam'a derler ki gel bakalım. Bu kadar millet sana tabi olmuş. Delilini getir. İmam-ı Azam delilini getirir mi? Oho. Oh. İmam Malik Hazretleri şaşırdı kaldı ona. İmam Malik Medine'de ders okuyor. İmam-ı Azam geldi. Irak'tan. Hacca giderdi her sene. 55 kere hac yaptı. 55 kere hac yaptı. Geldi. Derse oturdu. İmam Malik tanımıyor onu. Duymuş. Herkes duymuş onu ama o zaman resim mesim yok ki. Aç bluetooth'unu atayım falan. bu sefer İmam-ı Azam'ı herkes duymuş ama resmini yok ya. Körende tanıyan yok. O da oturdu orada. Derse İmam Malik'in dikkatini çekti. Dedi neredensiniz dedi efendim. Dedi ki min ehlil Irak. Irak ehlindenim dedi yani. Bağdatlıydı ya. İmam Malik de mübarek adam bir laf çaktı ona. Dedi ki o Irak dedi min ehlil şikak ve nifak dedi. Hak'tan uzak dedi münafık memleketinden. Yani Irak çünkü Hazreti Hüseyin'i çağırdılar. Gel sana biat edeceğiz dediler. Sonra Yezid'in adamları saldırınca Iraklılar hiç sahip çıkmadılar. Onun için kızıyorlardı onlara. Hala da öyle karışık oralar düzelmez. Dedi ki şikak ve nifak ehlinden deyince İmam-ı Azam'a bu dokundu. Dokunur. Şimdi bir lafı dersin biri öbürüne de ne olur bu iş? Dokunur. Birisi gitti tahtaya bastı. Boyu da uzundu. Tahtaya basınca ona altına bakmadan bastı. Bu sefer çamur sıçrattı üstüne falan. Boyu da uzundu. Öbür arkadaşı da dedi ki uzunlar ahmak olur dedi. O öyle deyince şimdi öbür arkadaş da var orada. Efendi Hazretleri'nin yanında oluyor bu iş. Efendi anlatırdı bunu. O da dedi ki bu laf bana da dokundu dedi. Yani şimdi lafı konuşurken dikkat et dedi yani. Başka bir uzun boylu vardı dedi ki bu laf bana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam da başladı ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil Irak'ı meradu alen nifak'ı. Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle. Ve min ehlil medineti meradu alen nifak. Medine'de usta münafıklar var diyor. Ayette. İmam-ı Azam da ayeti maksus. Ayet demiyor tabii. İbare gibi okuyor. Dedi ve min ehlil Irak'ı. Iraklılardan dedi meradu alen nifak. Deyince İmam Malik dedi şşş dedi ayeti de yanlış okuyorsun dedi. Doğrusu nasıl efendim dedi. Bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı? Münafık merkezi Medine'dir diyor. Ve min ehlil Medine'ti meradu alen nifak. İmam Malik de nereli? Medine'li. Oh hadi bakalım bu sefer de ona dokundu. Yani. İmam-ı Azam dedi ki bak dikkatli konuşalım dedi böyle. Irak'a dokundurursan öyle bak şimdi ben ayet sen bana dedi laf konuşuyorsun ben sana ayet okuyorum dedi yani. İmam Malik dedi ki bu nasıl bir akıldır, nasıl bir ilimdir, nasıl bir adamdır dedi. Vallahi dedi şu direği gösterdi. Desen ki dedi bu direk, bu adam dese ki bu Ebu Hanife radıyallahu anh bu direk altındır dese, ben desem betondur, o dese altındır, ispat eder dedi. Ya diyorsa, bu direğe altın diyorsa bu bunun altından kalkar dedi. Bu böyle bir adam dedi. Daha? Onun için delilinizi getirin diyor. Delilimizi getirelim. E biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek? He? Bir abdeste kaç bin mesele, bir namazda, iki rekatta 12.000 fıkıh meselesi. Haçta bu kadar, zekatta şu kadar, fıkıh binlerce cilt kitap, bu kadar mesele. Mahşerde diyecekler bize, delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk, buna sor. E şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirette delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun, bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri. Men kallede alimen lekıyallaha salimen. Kim bir alimi taklit ederse, ehli sünnet bir adamı, Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müptedi olacaksın. Mukallit, taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak, bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar, o kadar büyük alimler, fakihler, onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımızda şaşırabiliriz. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun ilmihal. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihal. %100 muteber. Koca dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına İtimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh bir şey dediyse tamam dedi. İşte bu kadar kolay senin için. Bir ilmihali alıyorsun eline. Bununla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uymuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok. Şimdi bu kadar senedir 20 rekat teravih kılınıyor. Teravih 8 rekat diyor. E şimdi nereden uydurdun bunu sen? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlara uyanlara delilinizi getirin dense bu nereden delil getirecek? Ya orası dünya değil. Orası öyle önüne gelen desteksiz atma yeri değil. Orası ahiret. Ey mahşer halkı diyor delilinizi getirin. Aman çürük dallara tutunmayın. Aman sakat tahtalara basmayın. Aman ehli sünnet olduğunda şüphe bile olan alimleri dinlemeyin. Bir meselede yanlışı varsa itikatta şurada burada onları da dinlemeyin. Niye? O bir meseledeki yanlışı neden? Kendi kafasına gittiğinden. Demek o başka işlerde de gidebilir kendi kafasına. Her meselede uyacak. Bu meselede ayrılıyorum. Olmaz. Ayrılamaz. Delilinizi getirin diyor. Mükafatınızı alın. Velle mekum Burhan. Elinizde delil yoksa veya batıl bir delile tutunduysanız, hakkı gizlediyseniz, hakkı bırakıp batıla sarıldıysanız, sizin kulpunuz kopuk. Tuttuğunuz kulp kopmuş. Deliliniz yoksa فَلَا تَطْلُبُ الْجَزَيَا مِسَيْدِكُمْ Rabbinizden karşılık beklemeyin. Hiç mükafatınız yok. İstediğin kadar kitap yaz, istediğin kadar konuşma yap, istediğin kadar hizmet yaptım zannet. Delilin çürük. Ehli sünnetten kopmuşsun. Cemaattan ayrılmışsın. Fe inne seyyidekum adel cennete li kulli muti'. Sizin Rabbiniz cenneti kime söz verdi? Her itaat edene. İtaat eden demek söz dinleyen demektir. Atiyullah ve atiyur resul. Sade Allah'a itaat yetmez, peygambere de itaat edeceksin. Sade peygambere itaat etmez ve ulil emri minkum. İçinizdeki ulul emre. Ulul emir kimdir? Yetki sahibi alimlerdir. Adam padişah bile olsa kimi dinlemek zorunda? Alimi dinlemek zorunda. Sultan Fatih olsa fetvayı kimden alacak? Molla Husrev'den alacak. Akşemseddin'den alacak. Tamam. Yavuz Sultan Selim olsa İbni Kemal'den alacak. Efendim? Kanuni Sultan Süleyman olsa Ebu Suud Efendi'den alacak. Öyle yok öyle iş. Öyle yok. Etiketlere aldanıp da bu adam profesördür, doçenttir diyerekten Ülül emre de itaat edin. Ülül emir ehli sünnet alimlerine denir. En başta yetki kime aittir? Alimlere. Çünkü dünyayı yöneten yöneticilere de Allah neyi emretti? Alimleri dinleyin diye emrettiği için bir adam devlet reisi bile olsa kimi dinlemek durumunda Allah'ın hükmüne göre? Alimleri. Çünkü neden? Alimler kafadan konuşamaz ki. Ayet hadis konuşur. Eğer ki alim bir şey dediği vakitte o devlet reisi ona ne der? Delilini getir. Delilini getir. O da kalkar ayet hadisi getirdiği vakitte o reisi ne yapar? Bağlar. Çünkü delil nereden geldi? Yukarıdan geldi. Ayetten, hadisten geldi. Ama o yukarıdan delil bulamaz da derse ki bana göre böyle, o zaman padişah da der ki bana göre de böyle. Çünkü neden? Sen adamsan ben de adam. Senin kafan varsa ben de kafam var. Ama ayet hadis okuduğu zaman da orada akıl mantık durur. Çünkü neden? Vahye dayandığı için. Anladın mı meseleyi? İnceliği anladın mı? İşte Sultan Mahmud mübarek adam işte. Biraz bazılarında bir hata payları var tabii ki. Bu fesi, sarığı çıkarttı, fesi getirdi. Şalvarı çıkarttı, bu dar pantol meselesini, ceket, cübbe çıktı, ceket. Asker hafif olsun hareket yaparken falan. Ya sana ne hafif olsun? Zaten o şeyler, mehteran takımının kıyafeti gibi, o şalvar, cübbe falan, gavur onu gördüğü zaman zaten bu beni yiyecek diye kaçıyor. Sen bunu Düttürü Leyla'ya çevirirsen, bu sefer adam bir bakıyor, aa bu da benim kadar, bir de ölçüm yapıyor. Bunun bacağı benden ufak diyor. İşte bu benden zayıf diyor. Bir koruma tuttururum diyor. Halbuki öbür türlü olduğu zaman adam şalvar çok geniş olunca ebadını da bulamıyorsun biliyor musun? Bu benim gibi 3 tane de içine alır diyor ya. Ne gülüyorsun? Bunlar heybet meselesidir. Heybet. İslam'ın heybeti var. Sen İslam'ın heybetini çıkarırsan farkın kalmaz. Farkın kalmaz. Padişah Şeyhülislam'a ne dedi? Ben dedi fes almak istiyorum, ceket almak istiyorum, pantolon. O zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhülislam'da mübarek adam ona dedi ki padişahımız dedi bunu kabul etmesin. Diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhülislam ayetten hadisten bunu Ali Haydar Efendi Hazretleri anlatırdı. Bu meseleleri biz bilemeyiz. Pek kitaplarda da yazmaz. Bunu biz Efendi Hazretlerinden duyuyoruz. O da Ali Haydar Efendi'den duyuyor. Bu mesele çok tarihi bir olay. Böyle önüne gelen tarih kitabında da bulamazsınız bunu. Bu çünkü Ali Haydar Efendi 4 padişahın huzur hocasıydı. O zamandan meseleleri bildiği için. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Ali Haydar Efendi derdi ki وَلَا تَرْكَنُوا اُلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ateş dokunur size. Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşarık hadislerinden sahih hadiste geçiyor. Bir sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp ganimetinden bir kumaş verdi. Sonra o geldi. Efendimizin huzuruna dikmiş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ عَد۪ي مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَ Bu giydiğin gavur elbisesidir, giyme bunu dedi. O zaman o zat dedi ki bunu ben sen verdin bana bu kumaşı dün veya evvelsi gün neyse. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu gavur şekline sokmuşsun. Buradan anlaşılıyor ki kafirlerin dokuduğu İngiliz kumaşı, şu kumaşı, bu kumaşı hediye ederseniz kabul ederim mesela. Hiç sorun yok. Ama cübbe olarak yaparım onu ben. Yani kafirin dokuduğu kumaş helaldir, kafirin şekline girmek yasaktır. İşte bu hadiste saydır, bunu delil olarak oraya koysaydı diyor, padişahı durdurabilirdi. Fakat delil koyamadı, yalnız şöyle dedi. Padişahım keşke bu kıyafetleri kabul etmese, korkarım bunun ardından Avrupa'dan din gelecek bize. Şeyhülislam'ın dediği çıktı. Maalesef dediği çıktı. Ama delil getirin, işte mesele delil. İsterse cihan padişahı olsa, eğer Şeyhülislam delil getirdiği vakit ayetten hadisten onu dinlemek zorundadır. Niçin? Allah'ı dinlemek lazım. Allah'a itaat, Resulüne itaat, ülül emre itaat. Ülül emir ulemadır. Baş ülül emir ulemadır. Alimlerin üstünde bir merci yoktur. Çünkü ayet hadisten onlar anlıyor. Allah Resulünden üst yukarı bir şey var mı? Yok. O zaman ulema o işe geliyor. Bu iş delil getirin deyince bu nereye dayanır? İlme dayanır. Delil ilimsiz getirilmez. Onun için Allah cenneti kime söz verdi? Söz dinleyenlere. Kimi dinleyecek? Allah'ı Celle Celaluhu, Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve ulul emri yani ulemayı, ehli sünnet alimleri dinleyecek. Ve ve'den nar li kulli asin, Allah'ın, peygamberin ve ulemanın, evliyanın hükmüne isyan edenlere de neyi söz verdi? Cehennemi söz verdi. Allah muhafaza etsin. Onun için Allah bizi itaatkarlardan eylesin. İsyankar olmaktan muhafaza eylesin. Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okudu? İstiğfar ve üzlifetil cennetü lil muttakîn ne gayra ba'id, cennet takva sahiplerine hiç uzak olmadığı halde yaklaştırıldı. Yani mahşere çıktığı vakitte insan eğer takva sahibi ise cennet ona yakın yere getiriliyor. O yorulmasın diye.
11: Allah Allah.
15: Ha da bu cennet var ya, ma tu'adune, işte size söz verilen dünyadaki cennet buydu denilecek o vakitte. Şimdi hoca efendi yatsıda okudu, neler okudu? Yatsı namazının ikinci rekatın. Birinci rekatta cehennemden gitti. Zekkum'dan falan. İkinci rekatta. Nel muttakîn. Hep takva sahipleri. Ne demek? Haramdan kaçıyor. Ne demek? İsyan etmiyor. Söz dinliyor. Ne demek? Kafasına iş yapmıyor. Söz dinlemenin manası nedir? Sormak, araştırmak, delilli, ispatlı konuşmak, delille dayalı alimlere uymak. Çok önemli. Nel muttakîn fî cennâtin ve ne'îm ve uyun. Var kaç yerde? Cennetlerde, ırmaklar içinde, nimetler içinde. Nel muttakîn fî cennâtin ve uyun. Âhidîne mâ âtâhum rabbuhum. O da var. Rablerine verdiği nimetleri alacaklar. Ondan sonra orada sayıyor işte. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, korku yok, bir şey yok. İnce ipekler, kalın ipekler giyecekler, hurilerle evlenecekler. Bütün meyveleri, istedikleri, canlarını çeken her şeyleri isteyecekler. İstedikleri anda onlara getirilecek. Ölüm tatmayacaklar, sonsuz yaşayacaklar. Rableri onları cehennem azabından koruyacak. İşte takva sahibi ne demek? Muhalefetten sakınan demek. Söz dinleyen işte. Bunun izahı bu. Sen Allah'ın emrine uyma, Habibin hadisini duyma, İmam-ı Azam da kimmiş de, yok Ömer Nasuhi Hoca da ben kasap mıyım de. Ömer Nasuhi Hoca ama uydurukçu hoca değil, uyucu hoca. Uyucu olduğu için onun ilmi hali muteber. Sen de yazdın oraya, kalkmış ki ben 20 kaç cilt tefsir yazdım. Ama hiçbir yerden almadım diyor. E desene ki uydurdun. Hiçbir yerden almadım deyince baklayı ağzından çıkarttı. Nasıl yazdın 23 cilt? Kur'an'ın manasını versen bir cilt eder. 23 cilt nereden çıktı? İşte diyor, hüner orada diyor. Niye? Hayız kadınlar namaz kılar. Niçin kılar? Pet çıktı diyor. Pet bağlar diyor. Camiye de girer, namazda kılar diyor. İşte bak. İşte uymadın mı? Uydurdun. Uydurunca da kendini de helak ettin. Seni dinleyenleri de taktın peşine, helak ettin. Şimdi onu dinleyip de hayız vaziyette namaz kılan kadına getir delilini dese, o da diyecek ki falan hoca gel lan buraya diyecekler. Efendim delilini getir diyecekler, pet çıktı diyecek. Ya bu kadar rezillik olur mu ya? Bana gelecek diyecek, ben de diyeceğim Bukhari hadisçi var. Eleyseyde hazat la tusalli ve la tusum. Resulullah buyurdu hayız olunca namaz kılamaz, oruç tutamaz. Ayşe annemize dedi ki ihrama girdin her şeyi yap. Gayren la tatufi bilbek, Kabe'yi tavaf edemezsin, mescide girme. Ben delil getireceğim. Ona da delil soracak, böyle yapacak. Buna uyanlar ne oldu şimdi? Onun için ben size Allah için acıyorum. Ben bu millete Allah için konuşuyorum ya. Yani ne olacak yani? Sen benim dediğimi dinlesen bana bir üyelik ücreti ödemiyorsun ki. Ben burada bir para kazanmıyorum ki kardeşim. Sen ehli sünnetten ayrılma, yanlış iş yapma, delilsiz kalma. Sapıtırsın. Ne yapacağız? Şaşırdık. Her taraftan bir bombardıman. Bu kadar batıl türerse ne olur? Acayip de ürüyorlar böyle ya. Evet, bu size söz verilen cennet deneceği vakitte. Kime söz verildi bu? Likulli evvabin. Evvab. İşte evvabin namazı diyoruz. Evvab Allah'a çok yönelen demek. Her Allah'a yönelen. Hafiz. Ne demek hafiz? Çok koruyan. muhafazakar diyorsun işte. Hafiz. Ne demek hafiz? Allah'ın dininin sınırlarını koruyan demek. Sana sınır koydu. Değil mi? Bak sana sınır koymuş. Oruç tutacak adam imsaka kadar yer. İmsakta ağzını bağlar. Çıktı ne diyor herif şimdi? 40 dakika daha yiyebilirsiniz. Az daha güneş doğana kadar yedirecek. Şimdi hududu korumuyor ki bunlar. Bunlar pusulası yok. Dümeni yok. İnternetten bir şey bulmuş. Şu dakikada burada böyle ışık daha görükmemiş. Onun için ışık görüne kadar. Ya bu kadar diyanet var memlekette. Takvim yapıyorlar. Bu kadar müessese var. Bunlar hep hesabı yapmışlar. Takvimi yapmışlar. Sen tek başına nereden uyduruyorsun bu kadar ümmete karşı ya? Allah. Böyle iş olur mu ya? Takvimde orada mesela akşam ezanı. Diyor ki şu dakikada oruç açacaksın. Adam hocanın birisi çıktı diyor ki ya diyor hadiste var ki diyor gece buradan geldiği zaman gündüz buradan gittiği zaman orucunu açarsın. Siz diyor çok geciktiriyorsunuz. Ya neyini geciktiriyoruz? Sen oradan gece geliyor zannediyorsun ama dağın başındasın veyahut da hava karanlık falan filan. Bu takvim neye göre yapılıyor? En açık havaya göre, en düzgün zamana göre mesela ben onu bakıyorsun. Denizde olduğun zaman denizden güneş batıyor. Son kafasını indirene kadar birkaç dakika peşine. O da senin görmediğin kısmı da olabilir. Yani oradan indikten sonra. Sen şimdi başka tarafta hava karardı 4'te iftar et. Olur mu böyle şey kardeşim ya? Yani ne kadar bunlar ayarı kaçırmış adamlar ya. Onun için İslamiyet'i koruyanlara vaat edilen cennet budur diyor. Dinimizi koruyacağız. Hafiz olacağız. Men haşiyâ rahmâne bil gayb. Rahmandan görmeden, gayben, gıyaben korkanlara diyor. Ve câe bi kalbin münîb. Allah'a yönelen bir kalp getirenlere diyor. İşte onlara udhulûhâ bi selam. Selamla selametle. Meleklerin selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Vel melâketü yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Her kapıdan melekler giriyor. Kapı, köşklerden, saraylardan. Selamun aleyküm. Bima sabertüm. Dünyada çilelere sabrettiniz. İslamiyet'in zorluklarına sabrettiniz. Şimdi selam olsun size. Rabbimiz selam veriyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Yasin Şerif'te. Cennette Allah'ın selamı gelecek. İşte selamla girin. Aminin. Emniyet içerisinde. Güvence içerisinde. Huzur içerisinde. Şu dünyada her dakika korkutayız ya. Her dakika korkutayız. Bir sallıyor. Hadi bakalım indik aşağı mı çıktık yukarı mı belli değil. Ondan sonra ben çelik konsolüsyon yaptım aşağıyı sağlama aldım. O sefer yukarıdan gelir. Bir hortum geliyor paçet. Ne yapacaksın? Amerika paçete mi hortum aldı? Ne yaptı şey? Kuzu kaçtı. Aslana sığındı diye. Kartal kapacaktı. Evet kurt yiyecek. Kurt kuzu yiyecek. Kuzu da gitti aslana. Dedi ormanlar kralısın beni himayene al. Dedi ne demek dedi ya. Höt dedi mi kurt mu gelir dedi buraya. Bir şey oldu mu bana sığın. Kurt yanaşınca gitti kuzu atladı aslanın üstüne. Oha rahat. Ondan sonra kurta böyle bakıyor. Gel de göreyim. O arada bir kartal geldi yukarıdan kuzuyu kaldırdı götürdü. Kuzu bağırıyor oradan. Ulan hani ormanlar kralıydın sözün ne oldu? Aslan dedi ona ki ben dedi yerden gelenlere karşı söz verdim. Gökten gelene ne diyeyim? Altını sağlama almış. Bu sefer üstten geliyor. Orayı sağlama almış. Sağdan geliyor. Soldan geliyor. Allah her taraftan adamı kuşatmış. Allahu mi verâim muhit diyor. O dinsiz kitapsız kafirler kendileri beni mi geçeceklerini zannediyorlar. Teknolojileri ilerlemiş diyor. Onları çepeçevre kuşatmış Allah diyor Kur'an. Görüyorsun işte. Kendilerini kurtarsınlar be. Her tarafları tehlikede. Yok Avrupa'yı sular basacak. Yok buzullar eriyor. Hollanda gidiyor bilmem ne. Her gün bir harita. Gidecek tabii. Basacak gidecek. Mevla'nın suları, buzları, buzulları var. Orayı eritecek, burayı dolduracak, orayı taşırtacak. Bir yanardağ çıkıyor. Adam güzel yapmış evleri, villalar, bilmem neler. Oh manzaralar. Bir de baktı yukarıdan dağ başladı. Harekete. Ama kaç yüz bin dolara aldık burayı. Bu ne oldu şimdi? Beş para etmez. Kaçmak için de para lazım. Kaçmak için para lazım. Fena dev ve la tehine menas. Nasıl helak ettiğimiz zaman diyor, helak etmeye başladığımız zaman diyor, kaçmaya başlarlar diyor. Var mı kurtulacak yani, bağırmaya başlarlar. Sallıyor. Ondan sonra adama diyor ki, lan sen diyor emlakçıya

Dur. İşte son nokta burası. Çünkü hangi müjdeye ersen, hangi mükafata kavuşsan, ne kadar mutlu olsan, saadete ersen, erişsen, eğer ayrılma tehlikesi varsa huzur tamam olmaz. Hep tetikte kalırsın. Bir de insan isteklerine kavuştuğu vakitte bir de önünde ayrılma tehlikesi varsa daha da acı oluyor. Çünkü isteklerine kavuşamasa o kadar koymaz. Ama muradına erdikten sonra ayrılmak o hepten zor. O hepten zor. Ancak ahirette var o ayrılmama garantisi. İşte bu ebedilik günüdür. Lehum ma şâune fiyâ. Bu cennette her istedikleri var. Her istedikleri var. Canları ne istiyorsa var. Sakın zındıklık yapmayın. Allah muhafaza. Benim canım diyor erkek erkeğe istiyor ilişki. Bak zındığa bak kitapsıza ya. Lan bunu Allah dünyada haram etmiş. Cennette serbest eder mi? Ama cennette haramlık yok. Zaten cennette ruh bozukluğu yok. Yani o bir hastalık erkek erkeğe istemek, kadın kadın. O bir hastalık. Cennette öyle hastalık var mı ki? Her istediğin var deyince tabiatı doğru olan, müstakim olan insanların canlarının çektiği şeylerden bahsediyoruz. İşte böyle ters konuşanlar var. Yani kafir sözleri. Ama adam dedi ki ya Resulallah dedi ben cennete ekip biçmek istiyorum var mı dedi. Resulullah da var dedi. Çünkü ekip biçmek meşru bir şey. Ama ne lazım diye ekmek biçmek hazır her şey geliyor. Benim dedi zevkim dedi bu. Ekeceğim biçeceğim. Ekersin ama dedi hasatı beklemezsin boyun kadar fışkırır dedi. Dedi ki bu adam dedi Ensardan biri olur mutlaka dedi. Baktılar Ensardan çıktı. Ensar tarlacılığı sever Medineliler. Evet. At var mı ya Resulallah? Olmaz olur mu? Dedi. Müzik var mı? Musiki, nameler. Olmaz olur mu? Dünyada dinlesen o nameleri kimsenin kalbi dayanamayacak derecede zevk veriyor. Tarap. Yani hoşluk veriyor ki kalbin, kimsenin kalbinde o kadar dayanma gücü yok. O nameyi duysa herkes ölür dünyada. Kalpler durur. Çünkü o zevkin bir tam mesela bazı oluyor ya adam zevkten ölüyor. Heyecanlanıyor kalpten. Takımı maç kazanıyor. Adam ölüyor değil mi? Bir hayran olduğu biri çıkıyor kalkıyor televizyonu öpeyim derken televizyon patladı falan. Böyle şeyler oldu yani bir zamanlar. Yani insanlara bir keyif gelir. Onun dozunu ayarlayamadı mı üzüntüden de ölür, sevinçten de ölür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hicret etmek istedi Efendimiz'e dedi ben Medine'ye izin verir misin? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebu Bekir bekle belki bana da izin çıkar. Ya o zaman bekleyeyim dedi. Bekledi develeri 4 ay besledi. Öğlen vakti çıktı Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Başında örtmüş. Herkes uykuda kaylule yapıyor gündüz. Öğlen sıcağı Mekke'de herkes yatar. Efendimiz o vakitte geldi. Ya Ebu Bekir ne var? Bana dedi izin çıktı dedi. Yanına sahabete ya Resulallah beraber olabilir miyiz dedi. Naam beraberiz yolda deyince başladı ağlama. Ayşe annemiz de daha genç. Yaşı küçük. Diyor ki ya, sevinçten kimsenin ağladığını da o zamana kadar bilmezdim diyor. Babam ağlayınca anladım diyor. Sevinçten ağlanır mı mesela? Dozunu ayarlama meselesi. Yani sevinç ağlatır da mutluluk adamı öldürür de onun bir dozu var. O mutluluğun dozunu Mevla ayarlıyor da kalplerimiz dayanıyor mesela. Bazı kalp dayanamaz. Cennetteki nameler ağaçların yapraklarında çıngıraklar var. O çıngıraklara arştan rüzgar geliyor. Onlardan bir ses name çıkıyor. Huriler söylüyor, cariyeler, huriler. Onların söylediklerini duysa dünyada hiçbir insan yaşayamaz. Yaşayamaz. Kalbin ayarı ona göre. Ondan ona tahammüllü dünyada ayarlanmamış. Orada o kalp verilecek. Orada o göz verilecek. Mevla'nın cemalini görecek. Burada güneşe bakamıyor bu göz. Onlar için orada her istedikleri var. Ve ledeyna mezid. Hele bizim yanımızda diyor, katımızda diyor Rabbim. Daha da fazlası var. Ya Rabbi cennete girdi. Her istediği oldu. Fazlası ne? Fazlası rızamı helal edeceğim diyor. Fazlası cemalimi göstereceğim diyor. Fazlası o. Nimet ancak Allah'ın rızasını alınca tamamlanır. Yoksa nimet tamamlanmaz. Allahümme inna enselüke temamen ni'me. Ya Rabbi ben senden ne istiyorum? Nimetin tamamlanmasını. Ali Haydar Efendi babamız hazretleri sorardı. Nimetin tamamı nedir evladım? Herkes bir şey derdi, herkes bir şey derdi. Cennete girdi mi tamam, şu tamamdı. Olmadı.
Cennete girse de tamam yok.

0: Ne zaman Mevla'nın cemalini ziyaret etti? Rabbim, Esselamu aleyküm ve ahlel cennet. Ey cennet halkı, selam olsun size. Dediği vakitte Lebbeyk ve Sa'deyk, buyur ya Rabbi, buyur. Hel radıytum, hayatınızdan memnun musunuz diye soracak. Allah Allah. Ve ma lena la nerda ve kad a'taytana. Ma lam tu'ti ahadan min halqik. Sen nasıl razı olmayız ya Rabbi? Kimseye vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde ateş alev kaynıyor, içi dışı ateş olmuş. Biz bu cennete girdik. Nasıl razı olmayız senden ya Rabbi? Mevla buyuracak ki daha yetmedi. Hel yevme hullu lekum ridvani. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Memnunum sizden. Fela asgadu aleykum ba'de ebeden. Bundan sonra size ebediyen kızmayacağım. Şimdi esas garanti burada. Çünkü neden? İnsan dünyada en büyük evliya olsa, arif-i billah olsa, kutup olsa, kavs olsa yine korkacak. Niye korkacak? Acaba Rabbimi kızdıracak bir şey yapar mıyım diye. En çok evliyaullah korkuyor. Makamına kadar yüksekse onlar daha fazla korkuyor. Çünkü yüksekten düşmek daha tehlikeli. Bundan dolayı şu garantiyi almak kadar büyük bir saadet olabilir mi ki? Bundan sonra ebediyen size darılmayacağım. Rabbimden bunu duysam ben daha ne isterim ki? Ama dünyada hep devamlı tetikteyiz. Korku içindeyiz. Allah korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Ümdüklerimize nail eylesin. Amin. Evet, 54 farz. Bu kitapta çok ilim var. Ama şimdi tabii burada anlattığımın hepsi bu kitapta yazmaz. Bu sohbet dili. Onun için sohbet ediyoruz ki meseleyi şerh ve izah için. Burada bir hadis-i şerif almış Abdullah Salahi Efendi Hazretleri, bu 54 farzı şerh eden zat. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâh yanzuru ilâ dil ümmeti. Allah bu ümmete merhamet ediyorsa, acıyorsa, yağmurları yağdırıyorsa, mahsulleri bitiriyorsa, zelzeleleri, yelleri, selleri durduruyorsa, bütün ümmeti toptan kırdırmıyorsa, bu kimin hürmeti nedir? Bir, alimler, iki, zayıf, fakir, acizler. İki sınıf. Feynel ulema veraseti, alimler benim mirasçılarımdır. Bu çok önemli. İşte ehli sünnet alimleri neden? Delil getirin dediğin zaman alimi delil gösterebilirsin. Kendin bu kadar delili nereden bileceksin? Herkes o zaman uğraşacak. Herkes bu delilleri arama, öğrenme, tahsil etme uğraştığı vakitte ne fırın kalır, ne bakkal kalır, ne çöp kalır, ne bir şey. Kim çoluğuna çocuğuna bakabilir? Herkes işi gücü var. Onun için bu farz, bu farzı alimler üstlenmiş. Diğerlerine anlatıyorlar. İbn Abbas Hazretleri ne diyor? Velil ulema derecatun fevkul müminin bi sem'i mi'e derece. Alimlerin sair müminler üstünde 700 derece farkı var. Ma beynet dereceden mesurotu kamsi mi'etiham. Her iki derece arası 500 senelik mesafedir. Sen bunlar delil ister. Allah. Fazlul alim alel abid ke fazli ala adnakum. Bir adam sabaha kadar ibadet yapsa, öbürü de sabaha kadar ilimle uğraşsa veyahut hayatını ilimle geçirdi. Tabii vazif farzını, vacibini yapıyor sünnetini ama öbürü sıralı ibadet ediyor. Bu da ilimle uğraşıyor. Fıkıh öğretiyor. Tefsir öğretiyor. Hadis öğretiyor. Bunun diyor o abidden üstünlüğüne kadar ben sizin en aşağınızdan ne kadar üstünsem o kadar diyor. Kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnallahu melâketehu. Allah bütün melekleriyle beraber ve lessemâvat vel ard. Göklerdekiler, yerlerdekiler. Hatta nemle fî cühriye. Yuvasındaki karıncaya kadar ve hatten hud, denizdeki balığa kadar leysallûne alâ muallimin nâsil hayr. İnsanlara din öğretenlere salat ve feyiz yağdırıyorlar. Onun için delilinizi getirin. Dendiği vakitte alimlere sahip çıkmak durumundayız. Delilimiz alimlerimizdir. Biz alimlerimizi zedelersek delilimizi bozmuş oluruz. Tutunduğumuz dalı kesmiş oluruz. Yapıştığımız kulbu koparmış oluruz. Ama bütün mesele kimin üzerinde dönüyor? Alimlerin üzerinde. Niye? İnsanlara ehl-i sünnet alimlerini kötü göstermek için bu masonlar, bu lobiler, bu localar, bütün hesap kitap ne üzerine? Hocalar, ehl-i sünnet adamlar gözden düşsün. Ehl-i sünnet olmayanlar etiket, yaldızlama, boyama, yıkama, yağlama, onlar parlatma. Ehl-i sünnet olanlar göz ardı edilsin. Niye bu şeyle bu bir eleşi? Ne alakası var? Aman aman aman. Kendi delilimize kendimiz elimizle ne yapmayalım? Zarar vermeyelim. Men de'a ila huda, kim hidayete davetçi olursa, kim hakka rehber olursa, doğruya insanlar çağırırsa, kâne lehu minel ecri mislu ucuri men tibe'u len kusu zâlike min ucuri şeya. Ona uyan ne kadar insan dünyada varsa, onun sözüyle doğruyu bulan, amel eden, onların kendi sevaplarından bir şey noksan edilmeksizin, uyanların hepsinin toptan sevabı kadar bir o kadar da ona yazılır. Ama bir de gel, ve men de'a ila dalale, sapıklığa davet eden, batıla çağıran, yanlış fetva veren, yanlış anlatan, ne olacak bunun durumu? Kâne aleyhine lis mislu hatâmi men tebi'u. Lan kusu zâlike min hatâmi bir şeye. Ona uyanların ne kadar günahı var, toptan onun üzerine yazılır. Ama uyan da uyumaktan dolayı günaha girer. Niye delil sormadın? Niye delil aramadın? Adama burhanını getir demedin? İşte onun için onların da günahları kendinedir. Ama hepsi kadar bir o kadar da onları o kötü yola çağıranlaradır. Onun için aman aman aman, iman uryandır diyor hadis-i. El iman uryanun. İman çıplaktır. Sadece inanmak. Kuru kuruya inandım. Tamam, Müslümansın. Ama bunu giydirmek lazım. Böyle sadece inandım demekle olmaz. Ve libasut takva. Onu giydirmek istiyorsan güzel bir libas, haramlardan sakınacaksın, takva üzere olacaksın. Ve zinetul haya. Bir de normal giydirdim, kapattım ama bir de süslü bir şeyler de yapalım, donatalım, kuşatalım. O zaman hayalı olacaksın. Utanacaksın. Allah'tan utanacaksın, kullardan utanacaksın. İnsanda biraz haya olacak. El haya minel iman. Ve temeratu. Bir de meyve versin istiyorsan, senin imanın ürün versin İstiyorsan el ilmu vel amelu vel cihad. İlim lazım, sonra amel lazım, sonra cihat lazım. Emma ehlül ilim, ilim ehli ne yaptılar? Fedellün nas ala ma caat bir rusul. Peygamberler ne getirdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdiyse, millete onları kim öğretti? İlim ehli öğretti. Onun için ilk meyveyi ilim verir. Ondan sonra emma ehlül cihat fe cihadu bi esyafim ala ma caat bir rusul. Cihat elde ne yaptı? Peygamberlerin getirdiği dava uğrunda canlarını verdi. Kanlarını döktü. Şehit oldular, gazi oldular. Allah'ın dinini bize kadar getirdiler. Onun için ilim ehline çok borçluyuz. Cihat ehline çok borçluyuz. Bunlar sayesinde imanımızı koruyoruz. Ve yarın ahirette de delilimizi getireceğiz inşallah. Onun için لَنْ تَغْدُ وَفَتْتَعَلَّمْ بَابَ مِنَ الْعِلِمْ. Bir sabah gidip bir akşam çıkıp bir ilim meselesi öğrensen خَيْرُ مِنَ تُسَلِّيَ مِيَتَرَكَ. Hem de bu İbn-i Mace hadisi 100 rekat nafile namazdan eftaldir. Şuraya geldiniz, efendim, bir saat, bir buçuk saat durdunuz, 100 rekat kılandan üstün oldunuz. Şimdi bu mesele budur. 100 rekatı da imsa kadar bile kılamazsınız şu anda başlasanız. 100 rekat az bir şey değil. Bir de kabul olacak olmayacak, o meselesi de var. Onun için kardeşler, لَا اَنْ بَغِيلِ الْجَاهِلَنْ يَسْكُتِ عَلَى جَهِلِ. Cahil adam bilmeyen, bilgisiz olarak durması yakışmaz. Öğrenecek. Ve la lil alimen yeskutu ala ilmi. Bilen de bildiği halde susması yakışmaz. Bilen de söyleyecek arkadaş. Dilsiz şeytan olmayacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Kim bizi sevmezse, kim bizim aleyhimize ne tutturmaya çalışırsa, ne yutturmaya çalışırsa, o bize alakadar etmez. Biz vazifemizi yapacağız. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. İbn Abbas radıyallahu anh'a öyle buyurdu. İlim maldan üstündür. İlim peygamberlerin mirasıdır. Mal firavunların mirasıdır. İlim seni korur. Sen de malı korursun. Malı korumak için canın çıkar. Halbuki ilim seni korur. İlmi Allah ancak sevdiklerine verir. Malı ise sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Sevmediğine de daha fazla verir. İlim cömertçe harcamakla eksilmez. Malsa harcaya harcaya noksanlaşır. Mal sahibinin ölünce şanı zikri bahsi konusu kesilir. Alim öldüğü zaman itibarı daha artar. Ondan sonra ah diye millet hasretle o alimleri ararlar. Onun hatıraları bakidir. Mal sahibine her kuruşunu nereden kazandın, nereye harcadın sorarlar. Ama ilim sahibine her okuduğu, rivayet ettiği hadise karşı cennette bir derece verirler. Nelerde, nelerde, neler.
1: 16. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
0: Alaaddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
12: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor.
1: 3. bölüm başlıyor.
0: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. وما توفيقي وعصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتقدس حضرتleri meclislerimizi günahlara kefaret olacak, boyunları cehennemden azat ettirecek ve cennette dereceleri terfi ettirecek meclislere ilhak eylesin.
18: Amin.
0: Efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu kendi Kur'an-ı Kerim'inde o Kur'an-ı Kerim'in Efendi Hazretlerine verilmesini vasiyet etmişti. O Kur'an-ı Kerim'in kenarlarında çok notları var. Kendisi onları elleriyle yazmış. Tabi tefsirde o Kur'an-ı Kerim'den notlar da yazıyoruz. Orada yakında gördüm, yani bir kağıttaki notunda orada yazdığı bir mana büyüklerin kelamlarından. Celsetün hayrun min elfi haccetin. Bir oturuş vardır ki, bir mecliste bulunuş vardır ki, bin haçtan hayırlıdır. Bu ne demektir? Eğer diyor Mevla ile bir huzur üzere, onu da tefsir ediyor alimler, ibare yazmış Arapça. Kaddesallahu sirruhu. Yani bir insan bir mecliste oturur ve o oturduğu mecliste Allah-u Teala ile irtibatını sağlar ve Mevla'yı görür gibi olur. Yani aklını ve kalbini ve fikrini ne yapar? Mevla'da toplar ise o oturuş bin hac'dan, nasıl bin hac? Gafletle yapılan bin hac. Bin tane adama hac nasip olması için bin sene yaşaması lazım. Hac senede bir kere. Bin sene yaşasa, bin tane de, bin senede her seferinde hacca gidebilse, fakat her gittiklerinde, geldiklerinde de takara makara, kakara kikiri, yani Arafat'ta efendim şey, konserveler patlatılacak işte. Arafat'a konserve götürürler hep. İşte Mina'da kavurma, şurada efendim şey, küpler, küplerin içinde güzel meyve suları bilmem neler. Ondan sonra İstanbul'da işte görüşemiyoruz diye arkadaşlar bir muhabbet edelim. Gitmiş Arafat'a, Mina'ya, Müzdelife'ye. Hiç Allah ile bir kere huzuru yok. Böyle bin tane hac yapacağına diyor, bir yerde oturursun da Allah'tan haberin olur. Ne demek bu? İnşallah bu meclisler çok hacca, umreye bedel ilim verecek meclisler olur. Hep sizin almanıza bakar. Çünkü bizim konuştuklarımızda Allah'ın izniyle tabi ayet hadis konuşulur. Ama yine de hisse kimindir? Dinleyenlerindir. Allah hissenizi büyük etsin.
18: Amin.
0: Amin. Şimdi alimlerden sözler naklediyoruz. Nakletmeye devam edeceğiz. Bu meclislere teşvik hakkında. Ondan sonra 54 farzdan kaçıncısını okuyacağız? Üçüncüsünü. Neydi konu? Abdest dedi mesela. Teşvik için. Yani biz teferruata, fıkha tam giremeyiz. Teşvik olarak faziletini okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağı yaralandığı zaman mübarek parmağından kan akarken parmağına ne diyordu? Hel enti illa isba'un kaddumiti ve fi sebilillahi malakiti. Sen bir parmaksın, evet biraz kana bulandın ama ne gam ki? Çünkü çektiğin Allah yolundadır. Allah yolunda olduğu zaman değil, araba soyuldu, kendin canın da soyulsa, Allah yolundaysa kazancın çok. Ama fuzuli yerlerdeyse zararın cabası. Çünkü hiç karın yok. Niye? Allah sorar ki sana, niye geldin buraya? Ya Rabbi benim işte şuyumu çaldılar, buyumu çaldılar. Bana sevap yazmayacak mı? Mevla da sorar ki, sen buraya niye geldin? Ki sevap yazayım sana. Sen eğer Allah yoluna geldiysen sevap yazar. Ama niye geldin? İşte yeni bir film çıktı da televizyonlara bir sene sonra çıkacak. Televizyonlara bir sene bekleyemem. Şimdiden geleyim bu filmi seyredeyim dedim. Sen sevap alabilir misin? Ya. Ahmed İbni Hasan el-Attas radıyallahu anh buyuruyor. لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي مُجَالَسَةِ الصَّالِح۪ينَ اِلَّا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتْ. İyi insanlarla ilim meclislerinde tabii ki kötü mecliste iyi insanlar olur mu? İlim meclisinde, zikir meclisinde kötü insanlar olur mu? Yani bunlar tezat işler. Değil mi? Onun için şimdi Efendi Hazretleri büyük veli, buna intisap edenler var bu kadar. Yüz binlerce, belki bilmiyorum artık sayısını Allah bilir. Dünyanın neresinde ne kadar cin vardır onu da Allah bilir. Cinlerden de olur. Bu mümkün. İsmet Garibullah Hazretleri'nin cinlerden de müritleri vardı. Efendi babanda vardı. Yani insanlar, cinler. İki mükellefiz biz. İki alem mükellef. İnsanlarla cinler alemiz de. Müritlerini Allah bilir. Sayılarını Allah bilir. Ama şimdi mesela bunların içerisinde birisi dedi ki işte bizim en kötü ihvanımız falan şöyle böyle bir şey diyecek. Yine başkalarından iyidir gibi bir şey mi diyecek, ne diyecek? Ne yaptı ona? Bizde kötü olmaz dedi. Ha burada şimdi bizde kötü olmaz deyince ihvan içerisinde günah işleyen olmaz mı? Olmaz olur mu yani? Bu kadar insan tarikat dersi bile alsa hepimiz günahkarız. Yani burada günahkar değil manasında demiyor bunu. Ya ne diyor? Bir adam Allah için bir Allah dostunu sevdiyse, bir adam Allah için bir alimi sevdiyse, bir adam Allah için geldiyse buna kötü denmez. Ama niyeti Allah için değilse onun niyetiyle baş başadır. Bu meclisler Allah için kuruluyor. Gelenler de Allah için geliyor. Size hiçbirinize çıkarken köfte ısmarlıyorlar mı? Bedava bir şey var mı kapıda da geldiniz buraya? Demek ki siz Allah için geldiniz. Bu kadar adam Allah için bir araya geldiği zaman da bunlara iyi adamlar demeyeceksin de ne diyeceksin? O zaman ben de sana soracağım. Peki iyi adamlar arıyoruz. Bunların arasına gireceğiz. Nerede bulacağız bu iyi adamları? Diye ben de sana adres soracağım. Sen o zaman bana hangi adresi göstereceksin? Sinemayı mı? Stadyum mu? Nereyi göstereceğim bana? Yine dönecek dolaşacak. İşte namaz kılan, abdestli, hepsi abdestli, hepsi namazlı. Bir cemaat, cuma gecesi Allah ayet hadis, Allah'ın ayetleri okunacak mecliste. Bu tabii iyiler arasında olduğumuzu gösteriyor. İyilerle bir araya gelmekte hiçbir fayda olmasa, sadece tek haslet olsa o da yeter. Ki dolu var. Haftalarca daha da sayarım, sayacağım. Ama bir tane olsa da yeter, o da nedir? Ve hiye cezbu himemihim ve kulubihim ve niyyatihim leke ve raf'uha iyyake ila menazilihim. Şimdi onlar ne yaparlar? Bu mecliste konuşulanlarla beraber senin de efendim himmetini, kalbini, derdini, niyetini sana toplarlar. Yani senin aklını başına getirirler. Sen dinleyince aa bak ölüm var, ahiret var. Değil mi? Hiç mesela bugün ölüm aklına geldi mi senin? Benim geldi. Niye geldi? Cenaze arabası yanımdan geçti. Ha ne gülüyorsun? Öyle yani. Yoldan geliyoruz bir şeyden doğru, Halit şeyinden. Cemalettin Uşak Hazretleri'nin önünden geçiyoruz. Hani Hazreti Hafir, Hazreti Abdüssadık Hazretleri sahabenin şeyi var ya, surun dibinde. Oradan geçiyoruz. Ne mezarlığı deniyor ya? Eğri Kapı. Eğri Kapı mezarlığının o yoldur orası. Araları hep yol ya. Oradan geçtiğimiz için bugün de cenazeler oraya gömülüyordu. İki cenaze belki de vardı. Tam da bizim öğlen namazından çıkmışlar, cenaze gelmiş. Biz oradan geçerken ölüm aklıma geldi. Kefa bil mevti vaizah. Vaiz olarak ölüm yeter. Bu ölümden devamlı bahsetmek lazım. Velakin tabii jipler, son model bilmem neler artık iniyorlar herkes. Cenazeyi gömmeye gelmişler. Yani belki de cenazede olan benim kadar cenazeden ibret almış olmayabilir. Ben yoldan geçerken bile hemen bir moralim bozuldu. Ne demek moralim bozuldu? Dünyadan soğuyorum. Size de öyle olması lazım. Bazısına hiç fark etmez. Yeşil arabamı görmüş, siyah arabamı görmüş eşittir. Hiç. Halbuki insana düşündürüyor. Bak ahiret var, bu adam gitti şimdi. Zengin miydi, fakir miydi, ameli neydi, namazlı mıydı, abdestli miydi, imanlı mı öldü, imansız mı öldü, bu adam ne cevap verecek? Biz ya hemen böyle olmak üzereyiz, bizim durumumuz ne olacak? Bunlar insan aklını başına getirecek. Ölüm bu ya. Bitti. Dünyası bitti. Öbürü efendim işte akraba ilişkisi veya bayi toplantısı gibi. Ne yapalım, adamla işimiz vardı, tanışlığımız vardı, işte cenazeye gelmiş. Onun derdi bir an evvel gömseler de biz de yemeği geciktirdik. Veya toplantımız var veya işimiz var, şu var bu var. O yetişeceği yerin derdinde yani. Orada ya bu ne haldir deyip de düşünmeyebilir. Çoğusunu düşündürmez böyle. Arkadaş cenaze imamı olmuş. Şey imamı diyorum, şoförü olmuş cenaze arabasında, anlatıyormuş. Şimdi işe bak. Adam tabuta kondu diyelim, cenazesi kılındı veya mezara götürecek. Ne oldu? Şoför efendi ne var? Çek çekmeceye. Ne oldu? Orada yazlığı vardı, bir de orayı görsün. Şimdi kardeşim ya, Allah akıl fikir ihsan eylesin. Amin. Bu adam ölmüş. Bu adam artık aşağıyı görür, yukarı görmez. Bu şimdi ya iyidir ya kötüdür. Tamam mı? İyiyse sana kızar. Niye kızar? İdâbûlâtil cenâzetü vehtemeler ricâlu alâ a'nâkîm fe inkânet sâlihaten kâlet kaddimûni kaddimûni fe inkânet sivâ zâlike kâlet yâ veylehâ eyne tezhebûne bihâ yesme'u savtâ kullu şeyin illel insân velev semi'avle sayka. bu hadis-i şerif. Muhtarul hadistedir bu. Çok kıymetli bir kitaptır o. Küçük bir şeydir ama çok hadis toplamış. Fakat bu hadisin aslı nerede? Buhari'dir. Buhari'dedir. Cenaze tabuta konduğu zaman, adamlar onun sırtlarına yüklendiği zaman, eğer iyi biri ise ne der? Çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Bu leş dünyada biraz daha tutmayın beni. Ben yerimi gördüm, cennet bahçeleri beni bekliyor. Biraz daha tut, bir dakika geciktirsen onun gömülmesini vesairesini, o sana beddua diyor. Beddua da ediyor. Başka bir hadis-i şerifte, Ruhul Furkan'da yazdık ve evvelce Almanya sohbetlerimde var o hadis, uzun bir hadis tercüme etmişim. İki kasetti o, kabirle alakalı. O hadis-i şerifte de görürsünüz. Ne diyor mesela? Allah size lanet etsin diyor, Allah belanızı versin diyor ölü. Niye? Ben yerimi gördüm, cennet beni bekliyor diyor, burada birkaç dakika daha bekletiyorsunuz diyor. Hani bir tanesi derse ki, işte amcası gelecek, dayısı gelecek memleketten de 5 saat bekleyelim, yarına erteleyelim derse, ölen de iyi bir adamsa, onu teklif edene beddua diyor. Niye ki geciktiriyor onu cennetten diye. Ama adam kötüyse zaten, vay be, bu cenazenin haline, nereye götürüyorsunuz beni diyor. Onların bu sesini ve bu bağırışını her şey duyuyor, bir tek insanlarla cinler duyamıyor. Tabii insanlarla cinler duysa imtihan kalmaz. Bir de sokakta gezen canlı kalmaz. Şimdi tabutla, cenaze arabasıyla geliyor, onun bağırtısını etraf duysa diyor, insan onun sesini duysa bayılır düşer diyor hadis-i şerifte. Bayılır düşer. Çünkü cenazenin sesi bu. Normal insanın sesi değil. Onun için bu meclislere geldin mi hiçbir karın olmasa tek haslet yeter. O da nedir? Aklını başına getirir. Ölümü aklına getirir. Ahireti sana düşündürür. Çünkü her ayette, hadiste mutlaka Allah Teala ahireti ve neler yapacağız, ne sorulacağız bunları anlatıyor Kur'an sünnet. Ya bu derslerde bunlar konuşulduğu zaman kaçınılmaz olarak mecburen mutlaka insanın aklı ahirete yönelmek zorundadır. Değilse zaten buraya niye gelmiş? Zaten o zaman sağır mıdır o? Duymuyor mu? O zaman duvara konuştu ay. Bu meclislerin bu özelliği var. Yani ahireti düşündürme, kabri düşündürme. Ya bak adamın haline bak. Çekmeceyi de görsün. Şurada kışlığı vardı orayı da görsün. Burada hanı vardı orayı da görsün. Ne görecek? İstiyor mu senden? İyi adamsa diyor ki ya beni cennetten geciktiriyorsunuz, Allah belanızı versin. Kötü adamsa, kötü adamsa zaten hey gidi bu yazlıkları, bu kışlıkları efendim işgal ettik, iskan ettik, ne namaz kıldık, ne oruç tuttuk, ne zekatımızı verdik, ne bir alimi, veli, bir Müslümanı misafir ettik, bu kadar evlerde başımıza bela oldu, dünya malımızı da bize soracaklar. Şimdi adam daha beter gördükçe ne oluyor? Hayıflanıyor. Zekat vermeyen adama ne yapacaklar? Biriktirdiği altınları, gümüşleri ne yapacaklar? Evleri, malları, mülkleri ne yapacaklar? Ha, oturduğun evde zekat yok. Yazlığın olsa yazlıkta da zekat yok. Çünkü 3 tane evin olsa otursan hepsinde zekat yok. Onu demek istemedim. Fıkıh olarak konuşmuyorum. Ama malın mülkün oldu mu sorumlulukların vardır. Ya, bu sefer hepsini yılan halinde boğazına dolayacaklar. Ahiret böyle. Adama şimdiden sen onu şurayı da gör, burayı da gör, gezdiriyorsun. O görür. Ölen görür. Ölen duyar. Ama neye yarar? Neye yarar? Sen desene ki efendim. Onun için sünnette nedir? Ölen adamın defninde, gömülmesinde aceleci davranmak sünnettendir. Sebep? İyi ise o leş dünyadan kurtulur. Kötü ise yakınları, gömenleri bir an evvel ondan kurtulur. İki halde de çabuk gömülmekte ne var? Kurtuluş var. Fayda var. Allah Teala bizi dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Öldüğümüz zaman bizi leş dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Hiç arkasına dönüp bakanlardan eylemesin. Amin. Ya, dünyaya hasret çekenlerden eylemesin. Amin. Ya çabuk gideyim. Kaddimuni, kaddimuni. Üsküdar'da bir nene vardı, Efendi Hazretleri'nin ihvanlarından mesela. Biz ta çocukken o nene vefat ettiğinde mesela meşhur olmuştu. Ölmeden evvel böyle diyerek öldü. Son sözlerinde Gaddimuni Gaddimuni dedi, öldü. Bir nene. Mesela bu o zaman anlatılıyordu. Çok önemli bir mesele tabii. Tam ölürken söylüyor bunu. Götürün beni diyor, çabuk götürün beni. Zaten dünyayla irtibatı kesilmiş ama bu bir amel ister, bir güzel sicil ister, temiz bir geçmiş ister. Nerelerde yaşadın, nerelerde ömrünü geçirdin de beni çabuk götürün demek kolay mıdır? Evet, ne yaparlar? İyilerin meclislerinde ne kazanılır? Efendim, akıl başa gelir. Onlar seni kendi makamlarına yükseltirler. Niye? Sen ne kadar günahkar olsan da, sen ne kadar bozuk adam olsan da, iyilerin arasına girdiğin zaman da Allah Teala sana dostları gibi muamele eder. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Humul kavm la yeşka bihim cerişu. Ayet hadis okunan mecliste oturanlar, ilim ve zikir meclislerine katılanlar, onlar benim dostlarım, onlar benim has kullarım, onlar benim meclis arkadaşlarım. Allah buyuruyor bunu. Allah bizim gibi haşa oturmaz kalkmaz ama ene celis men zekerani hadisi kutsi'de, ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım, mekandan münezzeh olarak onunla otururum diyor. Ondan bahsedilen yerler onun meclisleridir. O meclislere katılanlar onun cülesasıdır, meclis arkadaşlarıdır. Onlarla oturan bedbaht olmaz, yani mahrum çıkmaz. Ne kadar günahkar olsa da öbürlerinin hürmetine harman olur. Efendim, toptan pazar görülür, toptan hesap görülür. Dostların arasında olduğuna göre dostlardan sayalım denilir inşallah. Tabii biz burada kendimizi hangi sınıftan göreceğiz? Başta ben olmak üzere. Ben dostlardanım, sen de bozuk adamsın ama gel gel. Seni de kurtarırız hesabı. Sakın kimsede böyle bir fikir olmasın. Bu meclis, ilim meclisi, zikir meclisi, bu meclisin adamları, Allah'ın meclisi arkadaşları tamamdır, o doğrudur genel olarak. Ama bana soruldu mu ben burada sığıntıyım. Ben burada dehilim. Ben dıştan katılmayayım. Bütün millet af olacakken benim uğursuzluğum yüzünden bile af olmayabilir. Ben öyle bozuk adamım. Ama bu cemaate bağışlanırım diye düşüneceğim. Düşünüyorum demiyorum ha. Düşüneceğim, düşünmeliyim. Düşünmeliyim. Düşünüyorum dediğim zaman da tabii ki yani düşünüyorum, inşallah düşünebilirim. Onu düşünmek biraz zevk meselesidir, hal meselesidir. Yani o lafla konuşularak ifade edilemez ki. Ama ben bunu konuşarak anlatmak zorundayım tabii ki. Yaşadığım hali de konuşmadan nasıl anlatacağım? Yaşıyorum demiyorum. Bunu yaşamalıyım. Sen de böyle düşünmelisin, o da böyle düşünmeli. O zaman hepsi birbirine bağışlanır inşallah. Çünkü sayı var zaten. 40 kişinin içinde bir tane mutlaka kabul olan var. Bir defa sayı var. 100 kişide mutlaka bir tane af olan var. Bu kesin. O cemaattan ne oluyor? Af olanla birlikte oturduğu için af oluyor. Men kâde mâ mağfûrille ufirale. Günahı af olan, o anda mağfirete mazhar olan bir adamla birlikte oturan af oldu. Bu mecliste af olanlar çıkmaz mı? Çıkar. Ve illa hadi diyelim ki sen ilim meclisine katıldın ama kafayı toplayamadın. O alimlerin anlattığı makamlara yani göz dikemedin, yükselemedin, himmet kullanamadın diyelim. Ne olursun? Ben selim de minel havatırı rediyeti ve lem yekun şeyhüm min zâlike. Ben kötü düşüncelerden, işte vesveselerden, Allah'ın gayri dertlerden selamet bulamadım. Bu hoca efendi sen anlatıyorsun, şunu kazanır, bunu kazanır. Bende de böyle bir hal yok. Peki yine de o mecliste bulunmanda fayda var mı? Var. Niye var? فَتَكْف۪يكَ السَّلَامَةُ مِنَ الْمَعَاصِي مَا دُمْتَ بِحَسْرَتِيمِ. Madem o mecliste alimlerin yanında salihlerle birlikte oturduğun sürece günah işleyemiyorsun ya, o vakiti günahsız geçirmen bile sana yeter. Anladın? Şimdi buraya girdin çıkana kadar pek günah işleme imkanı yoktur. O zaman şu vakitte günah işlememen bile sana selamet olarak yeter. Anladınız? İnşallah. Demek ki kıymetini bilerek devam etmeye çalışacağız inşallah. Daha da bu husustaki rivayetlerden böyle az az az az okuyacağız. Şimdi ne dedik? Bizim mükellefiyetlerimiz var, vazifelerimiz var, mesuliyetlerimiz var. Biz sorumlu insanlarız, biz yaratığız, biz yaratılmışız, biz yakayı ele vermişiz, biz başıboş değiliz. Bize soracaklar bize. Ne soracaklar bize? İmandan başlayıp, salih amelden devam ederek vazifeler soracaklar. Bu vazifeler hakkında mesela Hasan-ı Basri Hazretleri, tabi Hazreti Ali Efendimizin ilimlerinden, o da Resulullah'ın ilimlerinden sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilimlerden olmak üzere 54 farz tespit etmişler. Bu 54 farz, bunu derslerde okuyacağız inşallah. Osmanlıca'dan çeviri yaptık. Abdullah Salih Efendi, Allah rahmet eylesin, hizmet etmiş, bunları bir araya getirmiş Osmanlı zamanında. Biz de bunu tercüme ettik size. Bundan okunacak ama tabii Rabbimiz ne buyuruyor? 54 farzın üçüncüsü neymiş? Abdest almak. Abdest almak farz niçin? Namaz farz olduğu için. Namazdan evvel abdest şart olduğu için ha namaz ha abdest. Onun için ondan da evveline taharet. Abdestten evveli de ne? Taharet. Çünkü İdrar akıntısı kesilmeden aldığın abdest, abdest değil. Abdest aldıktan sonra bir damla akıntı çıksa dışarı abdestin gitti. Onun için namaz nerede kabul olunuyor, başlıyor? Halada. Ne demek halada? Yani abdest bozduğun noktadan başlıyor. Üzerine sıçratmamandan, işte efendim taharetini düzgün almandan, temizliğine riayet etmenden, elbisende idrar kalıntıları kalmamasından, değil mi? Bunlar böyle. Şimdi biz tabii bunun gerisine dönük bazı sohbetlerde aralarda geçmiştir ama hususi bir sohbet yapmış değiliz. Şimdi de o konuya o kadar çok üzerinde duracak halimiz yok. Ancak kitaplarımızda bunları beyan ediyoruz. Okuyanlar istifade edecekler. Allah Teala ne buyuruyor estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İzâ kumtum ilassalâh. Namaza kalktığınız zaman ne demek? Namaza kalkmayı İstediğiniz zaman. Yoksa namaza kalktığın demek tam tekbiri alacakken doğru git abdest al. O demek değil. Şimdi oturuyoruz ve namaz vakti yanaşıyor veya geçecek. Namaz kılmamız lazım. İstiyoruz namaz kılmak. O zaman ne yapacaksınız? Fagsilû vucûhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Abdestin farzı kaç? He? 4. Evvela 50 değil. Yüzü yıkamak. Yani yüzü yıkamak derken biz elden başlıyoruz, o nereden? Sünnetinden, müstehabından geliyor tabii ki. Farzlarda yüzü yıkamak diyelim. Şimdi biz sadece farzlarla yetinmeyeceğiz. Sünnetleri de yapacağız, müstehabları da yapacağız. Ama Allah Teala kısa konuşur. Çünkü teferruatını kime bırakır? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etmesine bırakır. Kur'an-ı Kerim kısa ve öz. Yüzlerinizi yıkayın. Evet. He şimdi yüzünü yıkarken ne yapmayacaksın? Ne yapacaksın efendim? Şöyle iki elinden suyu aldığın zaman yüzünün burasından doğru bıraktığın zaman ondan sonra onu yayacaksın. Ama efendim şap diye de atsan suyu böyle suratına mekrutur. Yavaş bırakacaksın. Ondan sonra yüzünün hududu neresi? Yani yüzünün tarifi hududu neresi? Yüzünü bileceksin bir defa. Şimdi bunlar hep mesele. Yüzünüzü yıkayın. Bir iğne kadar kuru yer kalsa abdest olmaz. Ahirette ne yapacaksın? Kabirde ne yapacaksın? Kabir çok acayip meseledir. Bu taharet, temizlik, abdest meselesi kabirde patlak verecek. İstenziu minel bevli, idrardan sakının. Fe inne ammete azabil kabrim. Kabir azabının toptanı idrar sıçramasındandır. Efendim, donuna akıntı düşmesinden vesaire, efendim riayet etmediğinden, ayakta işediğinden veyahut neyse. Bunlar kabire taalluk ediyor. Yüzünü yıkayacak. Ne şimdi sen namaz kılıyorum diyorsun. Ya peki hiçbir abdestin olmadıysa namazın da olmadı demektir. Bu kadar namaz olmadı. Sen ne yapacaksın? Sana soracaklar. Şimdi sana ben vesvese yap da yüzünün derisini soy demiyorum. Ama bir yüzünün hududunu bil. Yüz nereden başlıyor? Ha, daha şu saçın bitiminden. Ha, sen kel olsan da yeri belli. Yeri belli. Buradan başlıyor. Bir boylamasına var. Değil mi? Bir enlemesine var. Burunun içi yüze dahil değil. Ağzının içi yüze dahil değil. Değil mi? Kulakların içi, kulakların yüze dahil değil. Ama şurası idar denir buna fıkıhta. Ne demek? Şurası sakal bittiği yer. Sakalın bittiği yerle kulak arası bura dahil mi? Dahil. Nasıl değil? Bal gibi dahil. Peki sen ne yapıyorsun? Elini suya vuruyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Burası da böyle kulağından ağrı es geçiyor. Şurada kuru kalırsa ne olacak? Sıkıntı. Abdest işi bu. Sakalı olan da su atıyoruz dördüncüye. Ne yapıyoruz böyle? Hilallamak. Arasında böyle. Tabii içini tam böyle şart değil. Yüzünü yıkadığın zaman yüzeyini tamam. Yüzlerinizi yıkayın. Kaç kere diyelim? Birincisi farz. İkincisi sünnet. Üçüncüsü ikmali sünnet. Sünneti tamamlamak. İşte o üç kerenin de bir bereketi ne var biliyor musun? Bazısı var ya, üç kerede ancak kuru yeri kapatır. Bir denk getiriyor birinde. Bazısı da üç değil 30 yıkasa yine kuru yer bırakır. İşte böyle iş. Ondan sonra veydiyekum ellerinizi yıkayın. Nereye kadar? İlel merafiki. Dirseklere kadar. Buraya kadar yıkayın. Burayı da dahil etmek lazım. Biraz da pay bırakıp da hafif yukarıya doğru he? Şöyle yukarı doğru çıksan günah var mı? Yok, sevabı var. Yukarı doğru şöyle çıksan sevabı var. Ayağını yıkarken ha böyle yukarı doğru çıksan yarıya kadar dizine çok sevabı var. Ya. Biliyor muydunuz onu? Bilmiyordunuz. Siz de şimdi şadırvanlarda bütün böyle soyunmayın dizleri yukarı. Ama hepten de kısıntı yapmayın yani. Topuğa değdi değmedi bırakmayın yani. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah ne sordular? Sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, sen bu kadar kalabalık insanlar içerisinde cinler de dahil olacak mahşere gelince karışacak birbirine, ümmetini nasıl tanıyacaksın? Sorusuna verdiği cevabında ne buyurdu? Senin atların olsa, o atların içerisinde de alnı, efendim dizi dirseği neyse bir tarafları beyaz olan atlar olsa sana ait. Sen o kadar atın içerisinde o anlığının saçı, perçemi, efendim beyaz olan atını tanır mısın, tanımaz mısın? Tanırım dedi. İşte ben de nereden tanıyacağım? Gurran muhaccelîne min âthâril vudû'i. Çünkü hadis-i şerifte mâ min ehadin min ümmeti. Ümmetimden bir fert yok ki illa a'rifum yevmel kıyamet. Kıyamet günü mutlaka her bir ümmetimi tanıyacağım buyurdu. Dediler nasıl ya Resulallah? Bu kadar mahlukat çok. Ne buyurdu ümmeti? Hurrun muhaccelûne min âthâril vudû. Benim ümmetim abdest aldıkları için abdest izlerinden dolayı ne olacak? Yüzleri ak, elleri ve ayakları beyaz ve berrak, pırıl pırıl parlayacak. Ben de bu alametle onları ne yapacağım? Tanıyacağım. Ama abdesti olmayanın durumu ne? Abdestsiz ölenin demiyorum. Hayatı boyunca abdestsiz kalanın, abdest almayanın, yani namaz kılmayanın durumu ne? Ona benim ümmetimden denir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorsam benim ümmetim der mi ona? Çok zor. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيُطِلْهَا. İçinizden kim diyor bu parlaklığını uzatmak istiyorsa, daha parlatmak istiyorsa uzatsın diyor. Ne demek? Şuraya kadar parlıyor mu? Şöyle yıkadın mı bir payıyla burada parlar. Topuğa kadar yıkadın, ileri götürdün biraz daha orada parlar. Hani böyle benim parlaklık cılız kalmasın da acaba bizim ümmetten mi değil mi diye beni bir şüpheye sokmasınlar istiyorsan sen iyi parlat. Tamam mı? Sen iyi parlat. Bu boyacı çırağına benzemez yani. Ayakkabıyı parlatmaya benzemez bu iş. Bu abdest işi bu. Bunu düzgün al. He? İyi parlatan iyi para almıyor mu? Boyacılarda. Böyle. Sen de kazanırsın ahirette. Seni görürler pırıl pırıl. Bu ne güzel abdest.

Müşrikleri neler? Gusül. Bir bahiste bunda nedir? Bir bölüm gusül. Bir bölümde nedir? Teyemmüm. Bunda onlar çıkar. Ama faziletler bunda yazmadım. Çünkü fıkıh girdim işin içine, kafa karışmasın diye. Faziletleri o namaz kitabında vesaire hep çıkar. Ama orada ne diyor? Men tevazza, kim abdest alırsa diyor, hemen peşinden mutlaka şöyle söylüyor. Fe ehsenel vudu'e, abdestini güzel alırsa diyor. Bak abdest alırsa diyor, hadislerin çoğunda abdest alırsayla bırakmıyor. Fe ehsenel vudu'e, abdestini güzel alırsa. Bazen hadislerde fe esbegal vudu'e çıkıyor. Yani abdestini tamamlarsa, tam alırsa. Bütün bu müjdelerde, mesela peşinden hamşu salavatin iftaradahunne Allahu Teala alel ibad. Beş vakit namazı Allah kullarına farz etmiş mesela. Men tevadda, abdest alacak. Fehsene bu abdesti güzel alacak. Ondan sonra ve sallâhunne li vaktiyinne, namazı vakti vaktine kılacak. Ve temme rükû'anne ve sücûdehunne, rükûnu secdesini tam yapacak. Yani hakkane alellâhin yâgfirâli, Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Mutlaka affedecek. Fakat bütün bu müjdeler nereye baştan dayanıyor? Abdeste dayanıyor. Ve abdesti de mutlak söylemeyip de güzel alırsa kaydı koyuluyor. O zaman en başta önem vereceğimiz şey, namazdan önce abdest geliyor. Onun için üçüncü farz, 54 farzda da ne geldi? Abdest. İlk farz neydi? He? Zikir. Niye ilk farz zikir? İlk farz zikir, çünkü zikretmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Çünkü Müslüman olmak için ne okumak lazım? Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İlk farz ne? Zikir. İman kelimesi, bunu söyleyeceksin daha. İkinci farz neydi? Setre avret. Elbise giymek. Şimdi elbise giymeden avret yerlerin açık vaziyette abdest alınır mı? Besmele çekeceksin. Dar tarafın çırılçıplak. Nasıl besmele çekeceksin? Abdeste başlarken ne çekeceksin? Besmele. Çekiyor musunuz? Çoğu unutuyorsunuzdur. Besmele çekersen ne oluyor? Gusül sevabı alıyorsun. Hadis-i şerif de öyle buyuruyor. Evet, men tevazza ve zekere ismallah aleyh. Kim Allah'ın adını zikredip de abdest alır, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa ne oldu? Bütün bedenini yıkamış gibi oldu. Yani kemen gasele cemi'a bedeni. Ama besmelesiz abdest aldı, sadece yıkadığı yerleri yıkamış oldu. Besmele çekseydi bütün vücudunu yıkamış gibi oldu. Ama cünüp olduğunuz zaman ben bir besmeleli abdest alayım diye deseniz sıyıramazsınız. O cünüp olan ne yapacak? O boy abdesti alacak. Bu o demek değil. Bu fazilet bakımından. Guslün sevabını kazanır. Yoksa gusül yapmış olmaz. O ayrı bir şey. Ondan sonra efendim elleri dirseklere kadar, illaki burada hudut var. Aman burayı geçmesin diye bir şey yok. Ya ne var? Parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani paylı vaziyette biraz üstünü de yıkasın. وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ. Başlarınızı ne yapın? Meselin. Nasıl meseliliyor? Kaçta kaçı? Dörtte biri. Başın tümünün dörtte birini meshetmek bize göre nedir? Hanefi mezhebinde farz. Her mezhepte başın meshi farz da orada miktar meselesidir. Hanefi'de en azından ne olacak? Dörtte bir olacak. Ha bu dörtte bir, şöyle yapsan da dörtte biri alır değil mi? Yeni suyla. Yeni su çekeceksin. Dört böyle başına bir sürdü mü dörtte bir eder. Ama müstehabı nedir bunun diyelim? Kaplama mesh. Kaplama mesh nasıl olur? İşte kaplama meshi kitaptan abdest içerisinden okun. Onun fazileti çok, kaplama mesh. O böyle suyu alıyorsun, o acayip bir şey. Üç parmak böyle birleşiyor, bunlar değmiyor. Bunlar hepsi yıkanıyor da bu ikisi değmiyor. Değen ne olur? Müstehamel su olur. Kullanılmayacak. Bu ikisi değmeden bunu böyle götürdüğün zaman da içiyle de böyle getirdiğin zaman da iki parmak kaldı. Niye? Önce bunu sokuyorsun, bu kullanıldı ama meshetmek için değil, bu kulağı açmak için. Bunu böyle yapıyorsun, ondan sonra bunu yapıyorsun. Ondan sonra bunu burasıyla bunu geçiriyorsun, ondan sonra sırtları da kaldı. Bunda bu. Yani beş parmağın ayrı işi var burada. Bu kaplama mes. Bununla beraber boyun da ne olmuş oluyor? Zaten başın mesinden sonra sıra nereye geldi?

0: boyuna kaplama memesi yaptığın zaman da o da onun içine dahil olmuş oldu. Kaplama memesi yapsanız sünnet, müstehap, çok güzel bir şey ama tabii öyle beş parmağınızla birden sürdünüz mü kafaya, o iki parmağı kullandığınız için baştan, sonradan onu kulağa, boyuna sürdüğünde müstamel suyu sürmüş olursun. Müstamel suyla olmaz. Onun için o iki parmağı kalkık tutmak, yeri geldiğinde onu kullanma meselesi de çok önemli. Bu müstehapleri güzel bellemeli. Aslında kulağa hangi parmak sokulacak? Bu. Fakat evvela hangiler sokuluyor? Şu en küçükleri. Ama bu müstamel oldu ilk üçle beraber. O müstamelliği mesihün değil. Bu ne? Sonra mesihün bunlar sokulacak. Bu küçükler için evvela açmak için. Ondan sonra bu. Bak şimdi bunu incelemişler, etmişler. Biz bunu talebeliğimiz, çocukluğumuzdan tabii fıkıh kitaplarında geçiyor. Duymuşuz, öğrenmişiz de hikmetini bilmiyoruz. Zaten hikmetinden de sual etmiyoruz. Biz ne buluyorsak doğrudur diyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ama şimdi mesela diyorlar ki işte kulağın işte beyne giden şunların çalışması, bunların uyarılması falan bu lazımmış evvela. Bunu evvela sokmadan o uyarı gitmiyormuş. Şimdi bunu yeni buldular. Bir profesör bunu geçen de açıklıyor falan. Deştikçe çıkar, çalkaladıkça çıkar. En iyisi Allah Resulü bilir. Efendim, ulema fukaha bilir. Onlar ne yazdılarsa onu öğrenip yapmak lazım. Yoksa o bu dini mübin İslam'daki faydaları, bir abdestteki faydaları, şu boyunu meshetmekteki faydaları, serin suyun buraya vurmasındaki o beyne giden damarlara faydaları, şu hangisini anlatacak? O başı meshetmekteki faydaları, başını nasıl tutmak lazım? Serin tutmak lazım demiş, değil mi? O baş meshetmekteki faydaları vesaire vesaire. Bunlar çok. Bunları bize anlatmakla baş edemeyiz. Ve arculekum, ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? İlel kâbeyn, topuklara kadar. Topuklara kadar yukarıda çıksan olur. Topuğa kadar yıkamasan olmaz. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdestin olmaz. Topuğa kadar farz. Çokları ayaklarını yıkarken tam topuklara kadar yıkamıyor. Topuklara çıkartmıyor. Ondan sonra yüzünü kaç kere yıkıyor? 3. Kolları 3. Ayağa geldi mi kaç kere yıkıyor? Sayısı belli değil. Neden? Suyun altına bir koyuyor. Ondan sonra birkaç böyle elini getiriyor, götürüyor. Bir mi oldu, iki mi oldu, üç mü oldu? Sayı yok. Halbuki bu ne yapması lazım? Bir su vurduktan sonra her tarafına değdirip musluğu arada kapatacaksın. Ondan sonra bir daha açacaksın. Musluğu hep suyu de kapat. Bir daha sıvazlayacaksın topuğuna kadar. Ondan sonra bir daha açtığın zaman da, bir daha yıkadığın zaman da oldu 3. Sen musluğu hiç kapatmadan bir sokuyorsun altına, elini de bir böyle böyle yapıyorsun. Ne 1,5 belli, ne 2,5 belli. Böyle şey olmaz. Abdest ciddiyet ister. 3 kere yıkayacaksın. Böyle olur mu ya? Yani sen efendim, adam nasıl iş ya? Ben 2 rekat namaz kılana kadar adam abdeste giriyor. Abdesti alıyor, geliyor benim yanıma, benden evvel bitiriyor sünneti. 4 rekatı benden evvel bitiriyor. Bu ne zaman abdest aldı ya? Ben adam 4 rekat kılana kadar anca abdest alabiliyorum ya. Ama demek ki yalap şalap, değdi değmedi meseleleri, 3 mü oldu, 2 mi oldu, 1 mi oldu? Ama tabii ki sabah namazının güneş doğmasına yaklaştığı saatte geç kalkan, geç kalanın durumunda ne var? Bir kereyle yetinmek var. Çünkü neden? Güneşe kaç dakika kaldı? 5 dakika kaldı, 7 dakika kaldı. Bu durumda ben sünneti yetiştirirsem zor. Hadi sünneti bile bıraktık şimdi. Farzı ne yapmam lazım? Çünkü vakit daralmış. Güneş doğmadan selamı vermem lazım. Çünkü bu ikindi namazına benzemiyor. İkindiyi güneş batmadan tekbiri kavuştursan namaz içeride kaldı. Kazaya kalmadı. Ama sabah öyle değil. Sabah selam vermeden güneş doğsa namaz dışarıda kaldı. Hepsi gitti kazaya. Onun için bu noktada ne yapmak lazım? Birer kere yıkamak, ama bir kere yıkamak derken kuru yer bırakmak yok yine. Yani namaz geçiyor diye yüzünün yarısını yıkamak olur mu? Öyle olur mu? Bir kere dedim mi ne demek? Bir kere tam demek. Öyle olursa da üç kere yıkamaya zorlanılmaz çünkü güneş doğar. Ama onun dışında abdest mutlaka böyle alınacak. Ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? Topuklara kadar. Resulullah gördü ki sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir ayaklarını yıkıyor, topuklarını bırakıyor. Ne buyurdu ona? Veylül lil akabi minen nar. Vay o ökçeler cehennem ateşinde ne çekecek? Niye? O topuklar kuru kaldı diye. O yanacak o topuklar. Ateş su değmeyen, abdest suyu değmeyen yere cehennem ateşi değecektir. Onun için elleri yıkarken parmakları, ayak parmakları, el parmakları araları ne olacak? Hilallanacak. Aralara böyle. Ama ayak parmakları hilallanırken hangi el kullanılacak? Sol el. Nereden doğru hilallanacak? Alttan doğru. Sol elin küçük parmağı bu ayaktır diyelim böyle. Bu alttan geliyor. Müstehabı bu. İmam-ı Azam Efendimiz parmaklarını hilallıyordu da neyi görmemiş? Sahabeden gelen eserlerde neyi rastlamamış? Bu parmak alttan mı sokulacak da böyle mi sokulacak? Ama hilallamayı yapıyor. Fakat böyle sünnetine bunun diye bunu görmediğinden sonra görünce ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı böyleydi. Bunu gördükten sonra 20 sene öbür abdestle kıldıkları namazı da iade etti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek. 3. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
0: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün.
4: Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı dediği iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Reklamları dinlediniz.
3: Bu bir yeniden iletimdir. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor.
11: Üçüncü bölüm devam ediyor.
0: Halbuki iade gerekir mi? Gerekmez. Abdesti var mıydı? Vardı. Hem de sünnet üzere abdesti vardı. Bir müstehabı ne yaptı? Abdestleri böyle aldı. Hilallamayı böyle yaptı da ondan sonra 20 senelik namazı mektubatın kenarında İmam Rabbani Hazretleri'nin kitaplarında vesaire kitaplarda geçiyor bu. Bu rivayet. Yani 20 senelik namaz bir müstehabın terkinden. Bizim durumumuz, ciddiyetsizliğimiz, labaliliğimiz, şu abdest namaz işlerine lakayıtlığımızı tasavvur edemezsin ya. Onun için Bizim abdestler niye rızkımızı bereketlendirmiyor? Bizim abdestler niye ömrümüzü uzatmıyor? Halbuki hadis-i şerifte buyuruyor? Dümalet taharati ve sealeke fir rızk. Abdeste devam et, rızkın geniş olacak. Hadis-i şeriflerden çıkıyor ki kim abdestini doğru ve güzel alırsa ömrü uzun olacak. Ama bakıyorsun adam taktuk gidiyor. İşte abdestler düzgün alınsa Allah Teala sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömür verecek. Bunlar hep kitaplarda beyan ediliyor. Efendi, şimdi bu hilallamayı, adam hilallamayı kökünden yapmıyor zaten. Parmak arası kuru kalsa haberi yok. Nerede kaldı ki? Alttan mı, üstten mi adam onu? Hiç müstehap. Ne müstehabın? Lafı mı olur ya? Ben abdest alıyorum da sen de bana müstehaptan bahsediyorsun. Millet hiç namaz kılmıyor be. Elini ayağını yıkamıyor. Ben yine yıkıyorum. Sen bana ne inceliyorsun? Öyle olur mu ya? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hallilu ve sahabiakum. Kablen tuhallila nâru cehennem. Cehennem ateşi sizin parmaklarınızın arasını hilallamadan önce, oralara girmeden önce siz parmaklarınızın aralarını hilallayın, kuru yer bırakmayın. Ehli sünnetin görüşü bu. Peki ehli beytin görüşü ne? Ehli beyt ehli sünnet midir? Ehli sünnettir. Ehli beyt kimdir? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, onun torunları, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den gelenler, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed el-Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, böyle gidiyor. Onların çocukları, onların torunları, bunlar ehli beyt. Şimdi Mustafa İslamoğlu ne yazmış tefsire bu ayetin kenarına? Ehli beyte göre ayak yıkamak şart değil, ayağını meshetsen olur diyor. Ehli beyte iftira oluyor bu. Çünkü Hazreti Ali ayak yıkamaz mıydı? Hazreti Hasan ayağına mes mi çekerdi? Böyle bir şey olabilir miydi? Bu kadar imam geldi geçti, ehli beyt, ehli sünnet, hepsi bir. İmam Cafer-i Sadık 12 imamda en büyük imamlardan, kimin hocası? İmam-ı Azam'ın hocası. Kimin şeyhi? Beyazıt-ı Bestami'nin şeyhi. İmam-ı Azam'ın da aynı zamanda şeyhi. Hiç ona diyebilir misin ki ayağını yıkamıyordu? Allah Allah. Ehli beytin, halbuki ayağını yıkamayan kimler? Şiiler. Ha, sen desene ki Şiiler ayak yıkamaz. Öyle demiyor. Mealde kenarına ne yazmış? Ehli beyte göre ayağını meshetmek yeter. Ehli beyte iftiradır. Bir de diyor ki Taberi'ye göre de böyle. Taberi kim? Taberi ehli sünnet. Peki Taberi ehli sünnet diyor ki Taberi'ye göre de böyle. Öyle mi Taberi'ye göre? Değil. Taberi'ye göre ne biliyor musun? Taberi diyor ki sırf yıkamak yetmez. Madem ki bu meshin yakınında zikrediliyor bu Ercün, yıkamakla kalmayıp bir de meshetmek lazım diyor. Şimdi bu yıkamakla kalmayıp bir de meshetmek lazımı nereye çevirmiş? Meshetsen yetere çevirmiş. Halbuki meshetsen yetmez diyor. Yıkamak, ama yıkamak da yetmez, meshetmek lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bir havuz var temiz. Sen de elini, yüzünü, her tarafını yıkadın. Sonra sıra ayaklarını yıkamaya geldi. Sen de ayağını bu havuza soksan çıkarsan ayak yıkanmış olur mu? Olur. Olur kardeşim. Hatta başını meshetmeyi konuşuyorum şimdi. Kafan açık gidiyorsun. Yağmur yağıyor. Kafana değdi. Dağıldı dörtte birine. Başın meshet olur mu? Olur. Ama yine ne yapmak lazım? Ha. Şimdi ama yapmasan da olur. O miktar dörtte biri ısladı mı? Ayağını soksan çıkarsan ne olursun? Gasil olursun. Yani yıkayan. İmam-ı Taberi de diyor ki tamam diyor, bunu böyle ayağını sokup çıkarmakla ayağının her yerine su değdiği için yıkamış olursun, ama madem ki bu ayette meshin yanına geldi bu, o zaman diyor bir de masih ol. Ne demek masih ol? Suya sokup çıkardıktan sonra bir de elinle ne yap? Hani biz ayağımızı yıkarken elimizi değdiriyoruz değil mi? Yoksa değdirmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Belki de böyle suyun altına koyuyorsunuz, ha böyle çeviriyorsunuz. Çıkarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mutlaka ne yapmak lazım? Elle sıvazlamak, topuğa kadar o suyu çekmek, böyle aşağı sürmek lazım. O, öyle olmaz ki. Ama sen havuza sokup çıkardığın zaman bu yıkanmış olur. Abdeste de ayak yıkanmış olur. Ama Taberi orada ne demiş? Bununla kalmamalı. Bir de ne yapmalı? Bir sıvazlamalı, yani çıkardıktan sonra havuzdan sıvazlamalı demiş. Bu da ne diyor? Taberi de dedi ki diyor, mesetsen yeter. Halbuki Taberi ne diyor? Yıkasan da yetmez, ovalaman lazım diyor. Gasil ve masih olması lazım diyor mesela. Şimdi hoca efendiler bunları yutmuyor tabii, değil mi? Size yutturabiliyorlar. Siz bakıyorsunuz Mustafa İslamoğlu marka, şöyle hoca, böyle hoca. Şimdi millet ihtilafa girdi. Cübbeli mi doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Allah ve Resulü doğru söylüyor. Şimdi kadınlar çarşaflı, mantol, memleket. Bu cübbeli de niye böyle yazıyor, bunun hakkında yazıyor? Ne olacak? Cübbelin her yaptığı doğru mu? Her yaptığı doğru değil, her yazdığı doğru. Her konuştuğu doğru. Ama her yaptığı doğru değil, her yaptığın doğru olsa peygamber miyim ben? Günahsız mıyım ben? Günaha doğru denir mi? Madem günahkarım, her yaptığım doğru değil. Her yaptığı doğru olan bir adam göstereyim sana, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ha ne demiş şair? Men zellezî mâ sâe kat ve men lehul hüsnâ fekat Muhammedul hâdillezî aleyhi cibrîlu hebat. Efendi Hazretleri okurdu bunu. Şimdi evliya ulema aralarında konuşuyor. Kim hiç kötülük yapmamış? Öbürü soruyor. Kim bütün iyilikleri yapmış? Kimse cevap veremeyince Cebrail aleyhisselam cevabı veriyor. Hidayetçi bir Muhammed ki sallallahu aleyhi ve sellem ona Cibril inip geliyor. Ha Cebrail gelirse yanlış yapma payın kalmıyor. Bir yanlışlık vuku bulsa bile Cibril geliyor onu düzeltiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna şahit oluyoruz. Bedir'deki esirlerin fidye alınıp salınmasında Hazreti Cibril'in gelip işi düzeltmesi gibi. Şimdi benim her yaptığım tabii ki doğru ama şimdi konuşuyoruz burada. Sen efendim 1400 senedir bu kadar ulema evliya bir tanesi ayağına böyle mesetsen olur çıplak ayağa. Çıplak ayağa mesetsen olur dememiş. Sen bunu nasıl ehli beyt demiş dersin? Taberi ehli sünnet adam Taberi bunu dememiş sen. Nasıl Taberi dedi dersin? Bunu bilen hocalar, anlayan hocalar var. Hüseyin Avni Hoca var İzmir'de mesela. Güzel alim adam. Bunu çözmüş. Bu meseleyi anlamış adam şimdi. Demeyecek mi bunu size? Diyecek. Ne var şimdi? Mustafa İslamoğlu Ye'cuc ve Me'cuc'u da inkar ediyor. Nereden yazmışım bunu bak. Sayfalarca yazmışım. Bütün delilleriyle beraber. Kaynakları altlarında. Efendim okuyun bakalım. Şimdi burada Ye'cuc Me'cuc diye Kur'an'da söylüyor. Set olduğunu söylüyor. Settin arkasında kaldıklarını Kur'an söylüyor. Settin kıyamete yakına kadar açılmayacağını Kur'an Kehf Suresi hepsinin ayeti burada. Hepsini. Bu kadar ayetleri üstüne yazmışım. İstediğim meale bak. Kim yaparsa yapsın bu ayete yanlış mana veremez. Sette. Set kıyamete yakın açılacak. Hepsi böyle yazılmış ayetlerle. Fakat bu adam bir yorum almış. Kimden almış onu? Musa Carullah'tan. Musa Carullah kim? Hemen açıyoruz İslam Asiklopedisi. Hepsini yazmışım burada. Kaynakları var. Sayfa şu. Musa Carullah öyle bir felsefeci adam ki diyor ki dinlerde hak ve batıl diye dinlerde ayrım yapılamaz. Bütün dinler haktır diyor. Ve bu Musa Carullah derim Allah'ın azabı sonsuz değildir diyor. Allah'ın merhametine yakışır mı sonsuz azap etmek? Allah'ın azabı bitecek diyor. Vesaire böyle bir sapık. Bunu Diyanet'in vakfının yayınladığı İslam Asiklopedisi'nde Musa Carullah'ı açın bulursunuz. Ben sayfasını verdim. Böyle bir Musa Carullah'ın görüşünü alıyor. Getirmiş tefsire Kur'an'ın kenarına not düşüyor. Diyor ki Ye'cuc Me'cuc teröristlerdir. Dünyanın neresinde terör yapanlar Ye'cuc Me'cuc'dur. Belli bir yerleri de yok. Belli bir zamanları da yok diyor. Kur'an setti söylüyor. Zülkarneyn geldi set yaptı diyor. İki dağın arasını tarif ediyor. Bunlar arkada kaldı diyor. Kıyamete yakın açılacak diyor. Bu da diyor ki bütün teröristler Ye'cuc Me'cuc, ben de bu görüşteyim diyor. Bu ne demektir? Kur'an'ın dediği manada Ye'cuc Me'cuc yok demektir. Set yoksa, arkası yoksa, ardında bu ümmet yoksa, kıyamete yakın bu set patlayıp da buradan çıkmayacaksalar, bu Kur'an'ın birçok ayetini inkar etmiş oluyor. Burada da bu yazı var. Şimdi biz size bunları anlatmakla mükellefiz. Biz buna mecburuz. Kimsenin şahsına hakaret etmiyoruz. Herkesin görüşü kendinin olsun. Ama siz zehirlenmeyin. Ama siz itikadınızı yitirmeyin. Ama siz Allah'ın bir ayetini yanlış kabul etmeyin. Sonra çok çekersiniz kabirde, mahşerde. Yoksa cübbeli mi daha doğru konuşuyor, şu mu daha doğru konuşuyor? Size bu düşmedi. Ben burada yazımda delilleri koydum. Benim koyduğum delilleri araştırırsın, gider bakarsın verdiğim mealde o ayet var mı? Git başka meale bak. Benim koyduğum ayetleri görürsün. Bir de onun yazdığı yazıyı italik yazdım, hiç noktasına değiştirmeden. Onun lafını aynen naklediyorum. Gidip onun da kitabına baksan bunu bulursun. Ben sahtekarlık yapmış mıyım? Yok. Ben karıştırma yapmış mıyım? Yok. Adamın demediği lafı ona iftira atmış mıyım? Yok. O zaman bu delillere bakan, zerre kadar aklı, imanı, insafı, vicdanı olan hakkı batıldan ayırmakla mükelleftir. Şu mu haklı, bu mu haklı? Çarşamba pazarı, seyyar satıcı dedikoduları bize gelmez. Biz ilim ehliyiz, film ehli değil. Biz sokak hareketçisi değiliz. Biz oturuyoruz, kaynaklarımızı açıyoruz, delillerimizi söylüyoruz. Ama meydanı boş buldular bugüne kadar. Yutturdular da tutturdular. Ama şimdi meydan dolu. Sizin gibi de Müslümanlar varken bu hizmetler yürüyecek. İnşallah maşallah diyorsunuz ama ondan sonra dağıtmıyorsunuz, yaymıyorsunuz. Ondan sonra da adam arıyor, ne yanlışı var? Ben sana burada 5 saat oturdum, gece uyumadım, bu yazıyı hazırladım, sana telefonda 5 dakikada nasıl anlatayım? Bir yazıdaki reddiye 5 saat sürüyor. Bunun reddiyelerini yapmaya kalksam ömrümün 5 senesi gider. Herif o kadar kitaplarda yanlış yazmış. Şimdi ben sana bunu 5 dakikada nasıl anlatacağım telefonda? Hocam ne yanlışı var? Ya kardeşim al diyorum, dergi yok. Ya sen bana bir anlatsana. Bu neye benziyor? İşte ayaküstü işler. Dedik ya, çocuğunu emanet etmiş çarşıya giden babası hocaya, müderrise de ben çarşıdan dönene kadar şuna bir şeyler söyle diye de, ondan sonra hoca da demiş kıbleye doğru işenmez, aya doğru işenmez, Allah'ın ayetidir, güneşe doğru işenmez, Allah'ın ayetidir, rüzgara doğru işenmez, Allah'ın ayetidir, zaten işe de suratına saçın sen, ondan sonra şuraya işenmez, buraya işenmez. Çocuk da tamam öğrendim, babası da gelmiş almış giderken adamın idrarı gelmiş, eskiden böyle yollarda her yerde tuvalet yok, adam gidecek evine. Ondan sonra o tarafa dönmüş, baba orada güneş var işenmez. Bu tarafa dönmüş, aya geldi işenmez. Bu tarafa rüzgar var işenmez. Bu tarafa dönmüş, kıbleye doğru işenmez. Bu da yatmış aşağı, vermiş yukarı. Yer kalmadı yani. Dört cihetten adam idrarına mani çıktı. İşte sizin işiniz böyle. Siz bana kürsüye gelirken giderken telefonlarla ne yanlışı var? Bunlar böyle konuşulmaz. Bunlar bu dergide yazdığımız gibi. 4-5 saat otururuz, bir meseleyi irdeleriz. Size de ehli sünnete göre bu görüşleri yazarız. Size ne kaldı? Okuması. Size ne kaldı? Duyurması. Size ne kaldı? Dağıtması. Size ne kaldı? Yayması. Bana ne derseniz Allah size soracak. Niye? Milleti bak çıplak ayağa mesettirecekler. Şiiliği ehli beyte mal edecekler. Yecüc mecücü terörist diyecekler. Allah'ın ayetlerini tahrif edecekler. Bu milletin itikadının bozulmasına razı mısınız? O zaman iş size düştü, top bizden çıktı. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hiç kimse cennete giremeyecek. Kesin ispat ettik. Bütün ayet ve hadis dokümanlarıyla. Şimdi bunlar bir çalışma ister. Bu bir gayret. Ama çalıştık çıktı meydana. Adam okumuyor. Adam dağıtmıyor. Ondan sonra milleti la ilahe illallah diyen kurtulur. Kurtulur. Muhammedur Resulullah demeyen, Muhammedur Resulullah'a inanmayan, Muhammedur Resulullah'a uymayan, getirdiği Kur'an'a uymayan, ben Yahudi değilim, Hristiyan değilim, ben Müslümanım demeyen kurtulamaz. Kurtulur diyen de kurtulamaz. Kurtulur diyen de kafir olur. Kafir olur ya. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında geçiyor ya, bu Şiiler kafirdir diyor, kafir demeyen de kafirdir diyor. Şimdi bu Ebu Suud Efendi, ben demedim. Bak ben dedim mi? Ben demedim ya. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları yayınlandı. İsterseniz Ebu Suud Efendi kim? Koca Ebu Suud tefsirini yazan Kanuni'nin Şeyhül İslam'ı Araplar halt etmiş. Öyle ilim sahibi ya. Bir Türk olarak yazdığı tefsiri Araplar anlamıyor yani. Allame-i Cihan yani. Koca Ebu Suud Efendi Hazretleri. Bu zatın fetvası bu şimdi. Bu işte buna benziyor. Yani bu noktada büyük tehlikeler var. Biz bunlara dikkat çekiyoruz. Size hazırlıklar yapıyoruz. Size arz ediyoruz, size sunuyoruz. Ama gereken ilgiyi maalesef görmüyoruz. Ama biz yine de sizin ilgilenip ilgilenmemenizi de baz almıyoruz. Biz yine manevi görevliyiz. Görevimizi yapıyoruz. Belki sizden de geçer. Sizden sonra da birileri gelir. Kim bilir neler gelir. Allah onlarla da hidayeti yayar. Biz vazifemizi yapalım. Bizim konuştuklarımız inşallah kalacak. Bizim kitaplarımız inşallah kalacak. Biz faniyiz, ölüp gideceğiz. Geçmiş büyüklerimiz ektiler. Şimdi biz yiyoruz. Onlar yazdılar. Şimdi biz okuyoruz. Biz de ekelim de bari gelenler yesin. لَقَدْ غَرَسُوا حَتَّى اَكَلْنَا وَاِنَّنَا لَنَغْرِسُ حَتَّى يَأْكُلَ النَّاسُ بَعْدَنَا. Değil mi efendim? Kavli Celil'in üzerinde bu geçer. Zihni Efendi'nin beyitlerinde. Onlar ektiler, biz yedik, biz de ekelim, bizden sonrakiler yesin. Bizden sonra gelen nesillerimiz, hatta şu anda yaşayan toplumdaki fertlerinden bir kişi kafir olmasın ya. Buna uğraşmak lazım, Ehl-i Sünnet'ten dışarı çıkmasın. Bunun başka çaresi, çözümü yok. Evet, şimdi ayet-i kerime uzun. Ve in kuntum cünüben, eğer cünüpseniz, demek ayakları da yıkayın. Ayakları meshetmeyin. Ayağı meshetmek Şiilikte var. Ehl-i Sünnet'te böyle bir şey yok. Ehl-i Beyt Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Beyt'e Şiilik ispat etmeyin. Ehl-i Beyt bizim imamlarımızdır. Evet, ayaklarınızı yıkayın topuklara kadar. Ve in kuntum cünüben, eğer cünüpseniz, fattaharu, tertemiz olun. Yani boy abdesti alın, baştan aşağı yıkanın. İğnenin kuru ucu kadar kuru yer bırakmayın. Ayağınıza sakız yapışsa, boya yapışsa, bir şey olsa, suya mani olsa guslünüz olmaz. Abdestin farz olduğu bölgeye rastlasa abdestiniz olmaz. Bunlara dikkat edin. Evet. Ve in kuntum merda, eğer çok hastaysanız, yani mesela ne oldu efendim? Bir yerin sargılı. Burada su değdiremiyorsun. Sargı sarıl. Ve ala sefer, yahut yoldasınız, yolda su bulamadınız. Evce ahadun minkum lel gait. Efendim büyük abdest bozdunuz. Biriniz sizden ayak yolundan geldi. Evlames cümün nisa, yahut kadınlarla efendim cima ettiniz. Yani cinsel münasebette ne gerekti? Gusül gerekti. Felem tecidu ma'en. Siz de su bulamadınız. O zaman ne yapınız? Bu ayet devam ediyor. Feteyemmemu sa'iden tayyiba. Temiz bir toprağı efendim kastediniz. Onunla teyemmüm ediniz. Femsuhu bi vucuhikum ve eydikum minhu. Teyemmümü nasıl yapınız? Kur'an ona da temas ediyor. Ellerinize ve yüzlerinize ne yapın? Toprağı sürünüz. Bak orada ne kadar farz? He? İki dert bir niyet. Yani niyet ediyorsun teyemmümde. Niyet şart. Ondan sonra toprağa böyle, ya da toprak cinsinden olan. Taşın üzerinde de toz olur. Şu duvarda da toz olur. Halın üzerinde de toz olur. Tozla da olur. Şu halın üzerindeki tozla da olur. Elbisenin üzerindeki tozla da olur. Ama en iyisi nedir? Kerpiç. Tuğla gibi şeyler bulundurmak. Çünkü kerpiç ne cinsinden? Toprak cinsinden. Olursa hastanelerde falan tuğla taşımaları ondandır. O çok iyi olur. Ne yaparsın? Elini böyle vurursun. Ondan sonra şöyle yaparsın. Ondan sonra yüzünü. Ondan sonra bir daha vurursun. Bir kere. Bir daha vurursun, böyle yaparsın. Bunu buradan böyle çekersin. Bunu da buradan böyle çekersin. Teyemmüm bu. Efendim şimdi sahabeden birisi ne yaptı? Gusül icap etti. Yolda da su bulamayınca yuvarlanıyor toprakta. Her tarafını. Ne yapıyorsun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Teyemmüm alıyorum dedi. Nasıl teyemmüm alıyorsun? Ya Rabbi, boy abdesti gerekince boy abdesti her tarafıma, zannetti ki her tarafıma su değdirmem, toprak değdirmem lazım. Abdestle gusül farklı. Abdeste değdirdiğin yerlerle gusül olmaz. Gusülde su varsa ne olacak? Bütün beden yıkanacak, ama teyemmümde öyle değil. Teyemmümde abdestin teyemmümüyle guslün teyemmümü arasında fark yok. Hep o sahabenin yaptıkları ne oldu? Bizim meseleleri anlamamıza sebep oldu. Ayetlerin inmesine sebep oldu. Hadislerin vuruduna sebep oldu. Sebebi nüzül, sebebi vurut dediğimiz olaylar ortaya çıktı. Allah onlardan razı olsun. Derecelerini âli etsin, bizim tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. Bazı kere alimler ne yapıyorlardı? Tuvaletten çıktı, abdest yeri orada. Oraya gidene kadar abdestsiz ölürüm diye korkudan ne yapıyorlar? Ben efendide de görmüşüm bunu. Hemen çıkar çıkmaz halanın dış duvarıyla teyemmüm yapıyor, oraya kadar gidiyor. Bunu da görmüşüm. Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse, abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse, abdestli ölmek nasip olur. İşte hadis-i şerif. Efendimizin hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. İn istata'te ella tezale ala vudu'in fef'al. devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap. Gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya bunu yap. Hiç abdestsiz durmamaya bak. فَاِنَّ مَنْ يَأْتِي مَلَكُ الْمَوْتِ وَعَلَى وُضُوءُ يُعْطَ الشَّهَادَةِ Ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek. Abdestli ölen şehittir. Ve Efendi Baba Hazretleri Ali Adel Efendi Babamız yine hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an kendim kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz uyumayın. Eğer cünüpse, çok yorgunsa, hanımıyla bir cinsi münasebette bulundu. Sonunda da bir yorgunluk arızı oluyor. Gece kalkacak sabah namazına veya teheccüde veya sabah namazına gusül yapacak ama gücü takatı yok kalkıp gusledemiyorsa hadis-i şerif ne buyuruyor? Yine kalkıp abdest alıp yatsın. Guslü geceye bırakabilir ama yine de abdestsiz yatmasın. Niye? Çünkü korkarım o gece ölür de Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam namaz kılıyor. Bu da kesindir. Ve buradan şu da anlaşılıyor ki gusül alamasa bile sırf abdest alsa yine onu kurtarıyor. Yani gece kalkıp namaza gusül alacak sabah namazına. Ama birkaç saat uyku ve dinlenmek için gusülsüz olsa bile ne yapacak? Bir abdest alıp yatabilir. O aldığı abdest de ona Cebrail aleyhisselamın gelmesine sağlar. Yeter. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir hadis-i şerifle daha bitireceğiz. Abdestten bahsettik. İnşallah abdestin hakkını vermek için abdest risalesini ne yapacaksınız? Didik didik okuyup amel edeceksiniz. El vudu şatrul iman. Abdest nedir? İmanın yarısıdır. İmanın diyor, namazın demiyor. İmanın, çünkü abdest olmadı namaz olmaz, namaz olmadı iman sakata gider böylece. Zincirleme trafik kazası. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevazza fe ahsene'l vudu. Kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa. Bak ne dedim? Her hadiste ne gelir? Abdest almak yetmez. Abdestini güzel alır. İstevcebe ridvanallahu ekbera. Allah'ın en büyük rızasını kendine hak alır, vacip kılar. Vacip kılar. Allah'ın en büyük rızası ona helal olur. Abdesti güzel aldığı zaman da. Şimdi ben buradaki 54 farzdan 3. farzdaki şeyi okudum size. Tabii bu söylediklerimin hepsini bu kitapta bulamazsınız. Ben bunu aralarda çeşni yapıyorum. Velakin Yahya İbni Muaz Errazi Hazretlerinin şu sözü burada yazılmış. Onsuz da geçemiyor. İğsilû vücûhekum bimâ'i a'yunikum. Söze bak. Yüzlerinizi gözlerinizden akan suyla yıkayın. Yani Allah korkusundan ağlayarak. Vaghsilû elsinetekum bizikri hâlikikum. Dillerinizi neyle yıkayın? Yaratıcınızın zikriyle yıkayın. Dil guslü. Devamlı zikir. Vaghsilû kulûbekum bihaşyeti rabbikum. Kalplerinizi neyle yıkayın? Rabbinizin korkusuyla yıkayın. Allah korkusu kalbe girdi mi kalp guslü olur. وَغْسِلُوا ذُنُوبَكُمْ بِالتَّوْبَةِ اِلَى بَارِيكُمْ Adam zina etse, zinadan sonra 50 suyla yıkansa, 70 okyanusa dalsa çıksa, tevbe etmezse, pistir, leştir. Günahlarınızı yıkayın. Neyle yıkayın? Yaratıcınıza tevbeyle yıkayın. ثُمَّ اغْسِلُوا اَعْضَاءَكُمْ بِالْمَاءِ يَنْفَعُكُمْ Sonra da kalan uzuvlarınızı suyla yıkayın ki o abdest size yarasın, o gusül size fayda getirsin. Güzel mi söz? Sözlerin şahı, şahların sözü. Sözlerin efendisi, efendilerin sözü. He? Yahya İbni Muaz Errazi Hazretleri çok büyük, sözü de çok büyük. İnşallah Rabbim amele cümlemizi muvaffak eyleye. Kaçıncı farza geldik? Amin. سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا رب bizim derdimiz dileğimiz biz cennetini istiyoruz bize helal eyle ya رب يا رب bizim korkumuz endişemiz azabından gazabından sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مجلسي مزيم مبارك إيلا آمين af olmadan çıkmamak nasip eyle.
12: Amin.
0: Bütün dertlerimize derman halk eyle.
12: Amin.
0: Maddi manevi hastalıklarımızı, müşkilerimizi hallü asan eyle.
12: Amin.
0: Bütün bu cemaatlerimizden ehli imanın şimdi sağ olsalar burada bulunacak olan cemaatlerimizin ervahı için El Fatiha.
12: Amin.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. 3. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin, İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin, Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
5: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz.

0: Din mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız
1: Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül Efendi. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül Efendi. Lale Gül Efendi. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 01.02.2020 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz kendi rızası için bu ilim meclisine gelmek için attığımız adımları fazl-ı kereminle cehenneme girmemizin haram olmasına vesile eylesin. Amin. Cennete atılan adımlardan eylesin. Amin. Bu adımlarla bizim cennet yolumuzu asan eylesin. Amin. Amin. Ben hakikaten yani zor duruyorum, grip halimden ağırlaştım. Birkaç gündür daha da ağırlaştım. Perşembe yine biraz daha canlıydım, sohbet yapabildim. Ondan sonra daha da ağırlaştım. Dün hastanedeydim. Bugün işte çıktık öyle ama toparlanamadım. Dualarınızla toparlanırım. İnşallah siz uzaktan geliyorsunuz. Nerelerden geliyorsunuz kadın, erkek? Onun için kalktık, geldim yani. Amin cümlemizden. Ama inşallah çok uzatmadan birkaç hadis-i şerif okusak. Bir hadis-i şerif için Osman Nehdi Hazretleri tabiinin oğullarından Bağdat'tan çıktı yola. Yayan gitti hacca. Ebu Reyre, Ebu Osman el-Nehdi, Ebu Osman el-Nehdi radıyallahu anh. Bir hadis-i şerif duydu Bağdat'ta. Dedi, bu hadis-i şerifi kim rivayet etti? Çok müjdeli, faziletli amel hakkındaydı. Dediler, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Dedi, ben Ebu Hureyre'yi nerede bulurum? Dediler, bilmiyoruz nerede bulursun ama Arafat'ta hacca gelir. Hacda Arafat'a herkes çıktığı için mecburen Arafat'ta olur, Arafat'ta sorarsan sana gösterirler. Ebu Osman el-Nehdi radıyallahu anh, Bağdat nereye? Mekke nereye? Arafat nereye? Oradan o zamanki imkansızlıklarla kaç ayda gitti, kaç ayda döndü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı Arafat'ta buldu ve ona hadisi biliyor. Hadisi biliyor da duymuş ravilerden. Bunu sen mi Resulullah'tan işittin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kulağınla duydun mu dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, kulağımla duydum dedi. Çok müjdeli bir hadis-i şerif. Onun için yani Allah bir hayırlı amele 1 milyon, 2 milyon hasene katlar. Katlar. Bu hadisin yani yapılan bir amelin 10 kat, 100 kat, 700 kat tamam da 1 milyon, 2 milyon katlanmasına tabii teaccüp etti. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi, evet ben işittim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. O da dedi, ben sadece bu hadisi senden duymak için hac için gelmedim ama gelmişken hac yaptım. Bak, hac için gelmedim, gelmişken hac yaptım. Ben sırf seni göreyim, bir hadis-i şerif öğrenmek için geldim. Onun için ben şimdi bu gece size inşallah efendim bazı hadis-i şerifler ve rivayetler okuyacağım. Bu hadis-i şeriflerin içinde çok ilimler var, meleklerle ilgili. Dersimize devam ediyoruz. Allah'ın melekleri, Allah'ın orduları sayısız, sonsuz. Biz de onlarla ilgili ilimlere malik olursak, itikadımız artar, nurumuz artar, bereketimiz artar. Onların da bize şefaatleri nasip olsun. Biz onlardan bahsedeceğiz. Rabbim Tebâreke ve Teâlâ melâke-i kirâmı, özellikle dört büyük meleği de bize mahşerde şefaatçi eylesin. Amin. Melekler çok. Sayıları çok. En başta hangi ayet-i kerime okuyorum? Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. Yani melek ordularının sayısını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Şimdi ne kadar insan var? İşte 7,5 milyar, 8 milyar. Belki kayıt zapt altına alınmayanlar vardır illaki de. Ama şimdi meleklerin isimlerini de Allah'tan başka kimsenin melekler hakkında ne kaydı var, ne zaptı var, ne sayıları hakkında. Ancak Adem Aleyhisselam'a öğretti. Adem Aleyhisselam'a isimlerini öğretti. Allem Adem el-esma kulleha. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Bütün isimleri öğretince buranın tefsirinde Rabbi İbn Enes radıyallahu anh ne buyuruyor? Esma-ül Melaike, meleklerin isimlerini öğretti. Yani Adem Aleyhisselam Allahu Teala öyle bir hafıza, öyle bir zeka, öyle bir ne diyorsun ona? İşte bilgisayarlarda işte hafıza diyorsunuz. Bütün dünyanın bilgisayarları, hard diskleri, terabaytları çöker. Adem Aleyhisselam'daki malumat çökmez. Hiçbir şu andaki bilgi saklayan, bu kadar teknoloji ilerlemiş, bu kadar teknoloji ilerlemiş. Çünkü sadece meleklerin sayısını ancak Allah biliyor. O kadar çok. Bunların hepsinin ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Düşünsene sen Adem Hocam, bir de Adem Aleyhisselam'a kıyamete kadar gelecek insanların ismini öğretmiş, cinleri öğretmiş, yemeklerin ismini öğretmiş, hayvanların ismini öğretmiş, böceklerin ismini öğretmiş. Külleha diyor Kur'an. Bütün isimleri öğretti. Bir insan dese ki, şunun ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmedi dese, kafir olur. Çünkü ayette ne diyor? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ Hadis-i şerifte ne diyor? حَتَّ الْقَصْعَ وَالْقَصِيعَ Tabağı öğretti, çanağı öğretti, çömleği öğretti. Her şeyi, her şeyin ismini öğretti. Hep de neye yarar? Adem Aleyhisselam'a gösterdi. Adem Aleyhisselam meleklerden neyle üstün oldu? İlim sıfatıyla. Allah-u Teala meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde edin dedi. İlim sıfatından dolayı. Adem Aleyhisselam meleklerden çok alim. Peki ilminde hangi tür ilimleri var? Her türlü ilmi var. Şeriat ilmi var, marifet ilmi var, hakikat ilmi var. Ama lügat ilmi var. Lügat ilmi çok önemli. Lügatı iyi bilmeyen adam ilmine itimat edilmez. İlmine itimat edilmez. Telaffuzu ona göre bozuk olur, manayı anlamaz. Allah, her türlü yanlışa düşer. Onun için lügat eskiler ne demişler? Kamus ala vezni namus. Kamus lügat demekti. Namus vezninde. Ne demek namus vezninde? Lügat bilmeyen adamın ilim noktasında namusu düzgün olmaz. Şeceresi olmaz. O yüzden lügat ilmi efendim Adem Aleyhisselam'a bütün bu isimler öğretildi. Bütün malumat öğretildi. Bir de mesela atın ismi söylüyor. Bu Feres mesela. Bu neye yarar? O neye yaradığını. Çanak gösteriliyor. Bu çanak bu neye yarar? Ta ilk insan, hiçbir şey yok, ot yok, ocak yok ortada. Her şeyin ismi öğretildi, bir de müsemması, faydası, menfaati. Bu nasıl bir ilim ya? İşte en mühimi de burada bütün meleklerin isimleri öğretildi. Meleklerin isimlerini kim ihata edebilir? Allah Teala buyuruyor ki benim ordularımı benden başkası bilemez. E kimse o zaman bilemez. Adem Aleyhisselam'a isimlerini öğretmiş ama. Şimdi dünyanın bütün işlerini yöneten 4 tane büyük melek var. Melek-i kiram çok ama arşı taşıyan meleklerin dünya ile alakası yok. Müslümanlar için istiğfar ederler, dua ederler. Özellikle Ramazan-ı Şerif girdiğinde ibadeti zikri bırakırlar, Müslümanların dualarına amin derler. Bu arşı taşıyan melekler Ramazan dışında devamlı Allah'ın zikriyle meşgul oluyor mesela. Cennette melekler, cehennemde melekler, yerde melek var. Şu anda da mevcut. Cennette yaratılmış, cehennemde yaratılmış şu anda. Adamlarını bekliyor. Fakat dünya ile ilgilenen melek kaç tane? Dünyadaki ahval ile, bizlerin durumları ile, insanlarla, cinler ile. Ya bu hususta Allah Teala yemin ediyor. Estağfirullah fel müdebbirat emra. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Burada Gazi Beyzavi, Fahru Razi gibi müfessirler sadece melekleri de tahsis etmiyor, ruhları da, ulvi ruhlar, yüce ruhlar, peygamberlerin ruhları, sıddıkların ruhları, şehitlerin ruhları, evliyaullah'ın ruhlarını da katıyor tefsirde. Çünkü burada müdebbirat elifta ile gelmiş, meleğe tahsis etmek ama tabii ki burada ilk başta dünya alemindeki yönetim 4 büyük melek vasıtasıyla dönüyor. Velakin bazı harpte bir şehidin ruhu geliyor, yardım ediyor. Şehitler harplerde hazır oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılarda ümmetine yetişiyor. Yemame vakasında sahabe-i kiram ne diyorlardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan vefat etmişti. Vefat ettiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çağırıyorlar. Va Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed yetiş. Bunu İbn Kesir de rivayet ediyor. Koca İbn Kesir müfessir muhaddis o da rivayet ediyor. Yani sahabe-i kiram şirk yapar mı haşa? Bütün sahabe efendimizden yardım istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bu ayete giriyor. Bu ayette ne buyuruyor? İşleri yöneten ruhlara yemin eder. Ama bunlar melâke-i kiram ruhlarıdır, ama nebilerin ruhlarıdır, ama sıddıkların, ama şehitlerin, ama velilerin. Allah Teala dilemeden kimse yardım edebilir mi? Edemez. Allah Teala hangi meleğe, hangi nebiye, hangi veliye, hangi şehide, hangi Müslümana, orduya, Müslüman ordusuna yardım etmeleri için izin verir. Onlar o izinle beraber gelirler. Bir orduyu bozguna uğratırlar. Tek bir melek zaten hiç şüphesiz. Tek bir melek bir orduyu bozguna uğratır. Kitab-ı Ruh isimli eserde ki İbn-i Teymiye'nin baş talebesi İbn-i Kayyım Cevziye o bile ki o rivayetlerle çok el eller şey ederler işte Vehhabilerin kaynaklarıdır ki Vehhabiler şimdi sapıtmışlar. Neden? Kendi imamlarını da dinlemiyorlar. İşine gelmeyince ne İbn-i Teymiye ne İbn-i Kayyım. Çünkü orada yazıyor, Kitab-ı Ruh'ta zaten bütün kaynaklarda var ama hasmın kabul ettiği bize daha büyük delil olur. Hasım bile kabul etmiş yani. Diğer meselelerde itirazı olan. Diyor ki, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi külli ruhlara sahip olan, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti gibi, ruhu gibi bir ruh, işte vefatından sonra bir harbe katılırsa diyor, küffar ordusunu artık yüz binler, milyonlarca kafirlerin ordusunu tek başına bozguna uğratacak güçtedir diyor. Tek başına bozguna uğratacak güçtedir. Bunu zaten bizim kitaplarımız dolu. Fakat onlar bile kabul etmiş. Ama Vehhabilerin işine gelmeyince kendi imamlarına bile bu sözü yanlış diyorlar. Her işini kabul ediyorlar, bu sözü kabul etmiyorlar. Halbuki bu sizin imamınızın da sözü. Bizim için zaten sorun yok. Biz bunlara iman etmiş insanlarız. Şimdi bu ayette ne diyor? İşleri yönetenlere. Peki başka ayette ne diyor? Ayetler arasında çelişki yok. Estağfirullah. Yudebbirul emra Minessemâ ilel ard. Secde suresinde. Gökten yere, yani 18 bin alem içerisinde, cennet cehennem dahil, bütün işleri Allah yönetiyor. Celle şanu celle şan. Şimdi o ayette Allah yönetiyor diyor. Öbür ayette de efendim Vennazat suresi değil mi? Vennazat garka ve naşitat neşta ve sabihat sabha fe sabikat sabka fel müdebbirat emra. Ammeden, meşhur Ammeden suresinden bir sonraki surenin 5. ayeti. Rabıta kitabımda çok ilimler yazdım ama siz o ilimlere meraklı insanlar değilsiniz. Canımız çıktı yazmaya. Rabıta kitabımı alırsanız Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-ı Celiye'de Evliyaullah'ın ruhaniyetine rabıta yapmanın delilleri arasında da bu ayet-i kerimeyi zikrettim ve alimlerin, Fahru Razilerin vesaire müfessirlerin, ulemanın bu ayetin tefsirinde Allah Teala'nın bazı ruhlara tedbir ve yönetim ve tasarruf diyoruz buna, tasarruf yetkisi verdiğine delil olduğunu bu ayette söylüyorlar. Orada kaynak arayanlar sayfada vermişim. Tefsirlerin cildini sayfasını da yazmışım, hepsini yazmışım. Fel müdebbirati emra. Tabii ki bu işleri yönetenler cemii sıgasıyla kullanıyor. Sen şunu diyemezsin, neyi diyemezsin? Hoca efendi, Allah zaten birçok meselede biz diyor, biz diyor. Onun için buradaki yönetenler ile orada yönetiyor diyor, burada yönetenlere yemin ederim diyor. O zaman bu yönetenler, melekler, peygamberler, sıddıklar, şehitler değil de Allah'ın usulü var böyle Kur'an'da. Bir kelimeyi müfret tekil söylüyor, bazen de nahnu biz diyor. Diyerek beni ne yapamazsın, benim bu izahımı çürütemezsin. Niye çürütemezsin? Çünkü Allah Teala nahnu biz diyor. Halakna biz yarattık diyor. Biz kelimesini kullanıyor. Ama hiçbir zaman kendisi hakkında müennes tabir edilen, dişiler hakkında kullanan müennes tabir edilen elif ta ile elif ta bak ve naziati çekiyor bak elif ta. İkinci an ve naşitati çekiyor. Vessabihati elif ta. Fessabiqati elif ta. Anladın mı? Ondan sonra fel müdebbirati. Bunun Allah'ın Teala'nın kendi zatına gitmesi muhal. Kur'an'da da bir örneği yok. Elif ta müennes sıgasıdır. Burada müennes tabirinin kullanılması cemaat tabirindedir. Cemaat kelimesinin sonunda t vardır. Bu manen müennestir. Erkeklik, dişilik anlamında dişilik değildir. Bunlara manevi müennes diyoruz sarfta naifde. Bu manevi müennes olduğu için cemaatlere gidiyor. Bu cemaatler melekler cemaati, nebiler cemaati, sıddıklar cemaati, şehitler cemaati, salihler cemaati. Onun için onlara ne kullanmış? Elif ta. Allah'ın öbür ayetlerde buyurduğu Celle Celaluhu nahnu biz, inna muhakkak biz, o tabirler başka. Bu elif ta ile gelen cemilerde asla Allah-u Teala'ya rucu etmez. Çünkü Allah-u Teala zahiren de olsa kendisine elif ta gibi bir tabir kullanmamıştır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Siz tabii bu işi biraz anlamayabilirsiniz sarftan naiften ama şimdi bu Vehhabiler var ya, Vehhabiler. Bunların Selefiler, bu Selefilerin Türkiye'de uzantıları var. Öyle cahil, öyle cahil, öyle ecel adamlar Kur'an'ı yüzünden okuyamıyor. Muhammedur Resulullah diyemiyor, Muhammeder Resulullah diyor. Bu kadar cahil adamlar ilim satıyorlar. Onun için şimdi bu konuda da kalkıp orada Allah kendinden bahsediyor derler ama benim anlattığımı da anlayacak ilimleri de yok. Şimdi nasıl onlarla anlaşacağız? Onun için burada maksat, bak İmam Suyuti, Hafız Celalüddin Suyuti, muhaddislerin hatimesi sonuncusu, büyük müçtehitlerden ne diyor burada? Ruhusül melâketler ba dört başta gelen dört melekten bahsedeceğiz diyor bu fasılda. Ellezine öyle melekler ki yudebbirune emrat dünya. Bütün dünyanın işini o dört melek yönetiyor. Bak yönetiyor diyor. Zaten melekler olduğunu biz nereden bileceğiz büyükler tefsir etmese. Ancak Allah Teala'nın ben yönetiyorum demesiyle burada melekler yönetiyor, ruhlar yönetiyor demesi arasında çelişki var mı? Yok. Yaratmak bakımından, izin vermek bakımından, kuvvet vermek bakımından Hazreti Cibril Aleyhisselam'ın en kuvvetli yaratık o. Allah Teala ona kuvvet vermese ne yapamaz? Sineği def edemez. Sineği def edemez. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardımı olmadan kuvvet kimsede yok. Onun için Allah Teala ben yönetiyorum buyurduğu zaman ne demek? Ben yaratıyorum. Yönetme yönetenleri de ben yaratıyorum. Onlara yönetecek kuvveti de ben yaratıyorum, veriyorum. Orada yaratmak kastediliyor, izin kastediliyor, müsaade kastediliyor. Peki işleri yönetenlere yemin ederim. O benim yaratmamla, benim iznimle, benim yönetme ve tasarruf hususunda izin verdiklerime yemin ederim diyor. Çünkü melekler Allah'ın zaten yemin ettiği kıymetli varlıklar. Onun için Allah'ın yönetmesi yaratmak ve izin vermek manasındadır. Diğer meleklerin ve nebilerin, şehitlerin, velilerin tedbir ve tasarrufları sebep olma manasındadır. Sebep olma manasındadır. Anladınız mı? Anladınız. Daha açık bir şey söyleyeyim size. İki ayet daha okuyacağım size. Bir ayette buyur Estağfirullah. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ buyuruyor ki sizi, canınızı ölüm meleği alıyor. Ölüm meleği alıyor. Bu ayet insanın canını kimin aldığını söylüyor? Sadece Azrail Aleyhisselam'ın aldığını söylüyor. Ondan sonra başka bir ayette diyor teveffetu rusulüne, bizim elçilerimiz adamı vefat ettiriyor. Şimdi burada sadece ölüm meleği alıyor diyor, burada da elçilerimiz diyor. Burada ne kastediliyor? Çelişki var mı? Yok. Başka bir yerde de buyuruyor, ruhları ben alıyorum diyor. Hadi bak şimdi bakalım. Zümer suresinde ne diyor? Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Ölüm vakti geldiğinde canları kim alıyor? Allah alıyor. Şimdi üç tane ayet, üçü de Kur'an'da. Çok ilim lazım. Yoksa birisi gelir seni saptırır. Kur'an'da çelişki var der. Halbuki çelişki yok. Senin kafanda ahmaklık var. Şimdi birinci ayet, canları alan kim? Allah alıyor. İkinci ayet, ölüm meleği alıyor. Bu secde suresinde. Üçüncü ayet, elçilerimiz alıyor. Şimdi mevzuyu anlatalım. Ölümü yaratan ancak kim? Allah-u Teala. Azrail Aleyhisselam, bütün melekler, bütün insanlar, cinler toplasa bir canlının canını alabilir mi? Bir sineğin bile canını alamazlar. Sineğin bile. Çünkü onda ölümü Allah yaratması lazım. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ ölümü de yaratan Allah, hayatı da yaratan Allah diyor Tebareke'nin başında. Şimdi o zaman Allah canları alıyor. Ne bakımdan? Ölümü yarattığı için, o kişinin ölmesini yarattığı için, hayatını bitirdiği için, canını söndürdüğü için, ruhunu çıkarttığı için, bunları yaratmak kime ait? Ancak Allah Celle Celal. İşte Allah canları alıyor. Yaratmak, ölümü yaratmak bakımından. Peki, elçilerimiz vefat ettiriyor. Elçilerimiz kim? Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları. Çünkü Azrail Aleyhisselam nereden alıyor? Boğazdan alıyor. Azrail Aleyhisselam kimsenin bacağıyla, tırnağıyla uğraşmaz. Azrail Aleyhisselam'ın nesi var? Yardımcıları var. İşte o ayette diyor ki elçilerimiz, meleklere elçilerimiz diyor. Geliyorlar, ayağın ucundan çekmeye başlıyorlar. Soğumaya başlıyor tırnaklardan, işte yukarı doğru ayaktan ağrı, ruh çekiliyor. Ruh çekilirken de o ruhun çekildiği yer buz kesiyor. Burada اَعْوَانُ مَلَاكَ اِكْرَامُ Azrail Aleyhisselam'ın avanı yani yardımcıları devreye giriyor. Ne zaman can boğaza geliyor, oradan kim alıyor? Ölüm meleği sizin canınızı alıyor diyor şimdi bak. Üç tane ayet okudum. Ama Allah yaratıyor, diğer melekler de yardım ediyor. Boğaza geldi mi Azrail Aleyhisselam ne yapıyor? Çekiyor alıyor. Son hamleyi, altın vuruşu Azrail Aleyhisselam yapıyor. Şimdi üç ayetin arasında çelişki var mı? Anladınız mı? Heh, işte gökten yere alemlerin işlerini ben yönetirim ayeti var. Orada da işleri yönetenlere yemin ederim var. Bunlar arasında çelişki yok. Yaratan ancak Allah, izin veren ancak Allah. O müsaade etmeden kıl kıpırdamaz. Allah-u Teala'nın izni, müsaadesi, iradesi olmadan cinler, melekler, alemler, insanlar, şeytanlar hepsi toplaşsalar alemde bir zerreyi kıpırdatamazlar. Hareket halindeki bir zerreyi de durduramazlar. Duran bir zerreyi de kıpırdatamazlar. Bütün melekler bile toplansa. Bu derste son onu anlattım. Onun için dersler bir bütündür. Sohbetlerin tümünü dinleyen insanların tabii ilimleri artar, şuurları artar, itikatları kuvvetleşir. O zaman biz de her derste her şeyi tekrar etmeye vakit bulamıyoruz artık. Yeni dersleri yapıyoruz. Onun için geçmiş şeyleri tekrar etmek de istemiyoruz ama yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek noktada da Selefi, Vahabi, Şii böyle akımların fitne yapacağı noktalarda mecburen yine bir izaha giriyoruz. Evet. Bundan dolayı ancak bu ümmetten öyle kimseler var ki onların ruhunu tam boğaza geldiğinde Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'a bırakmıyor, bizzat kendi alıyor. Bizzat kendi alıyor. Bunlar nasıl bir kimselerdir? Oo, bunlar kutuplar, gavslar, veliler. Yok. Nasıl oluyor? Siz de olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Nasıl olabiliriz? Şartı şu. Beş vakit namazdan sonra bir kere ayetel kürsi hiç bırakmayacak ama. Hiç bırakmayacak. Bir namazdan sonra bile ayetel kürsiyi unutsa bozulur. Çünkü diyor ki وَلَا يُحَافِظُ عَلَيْهَا اِلَّا نَب۪يُّنْ اَوْ صُدِّيكُنْ اَوْ شَه۪يدٌ Her namazdan sonra ayetel kürsi okuyoruz. Ama bir namazdan bile sonra unutursak buna girmeyir. Ne diyor hadis-i şerifte? Ayet-el Kürsi'nin büyüklüğünü anlatıyor. İşte efendim, Ayet-el Kürsi her namazdan sonra okuyanın cennete girmesine bir tek mani var, o da ölmesidir. Ölmeden cennete girebilseydi, şimdiden girecekti. Bunlar hep meşhur hadisler, sahih hadisler. Onları konuşmuyoruz. Peşine diyor ki, Ayet-el Kürsi'ye kim devam edebilir? Allah Teala vahyetti. Musa Aleyhisselam'a da bildirildi bu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de vahyedildi bu. Ayet-el Kürsi'ye kim devam edebilir? Hiç bırakmadan. Beş vakit namazdan sonra bir vakit bırakmadan. Adam zaten namazı terk ediyor. Ayet-el Kürsi hak getire yani şimdi. Adama diyorsun kaçırdığın namaz var mı? Ara sıra diyor. Yeter namazı ara sıra kaçırıyorum diyen adama Ayet-el Kürsi'yi kaçırmamak sorulur mu? Bunu da böyle bir cehenneme böyle bir ara sıra gönderecekler herhalde yani. Bir yakıp çıkaracaklar yani. Yahu beş vakit namazın farzından soruyorsun adama, ara sıra kaçırıyorum diyor ya. Tövbe estağfurullah. Nasıl kaçırırsın ya? Bir vakit namazı 80 sene cehennem azabısın. Nasıl göze alırsın? Nasıl göze alırsın ya? Geçen sohbette anlattım perşembe, neler anlattım ya namaz. Şimdi bir defa beş vakit namazı mutlaka bu adam kılacak anlaşılıyor. Kılmasa Ayet-el Kürsi'nin hükmü kalmıyor. Beş vakti ölene kadar hiç kaçırmaması lazım. Ancak aklı gitti, komaya gitti, Alzheimer oldu, o başka. O mesul değil. Mesul değil o. Delirdi. Mesul değil. Aklı başındaysa namaz düşmez. Kafası sallanandan namaz düşmez. Şu kadar kafası sallansa namaz düşmez. Oturduğu yerde kafasına kılacak. Şimdi beş vakit namaza bir adam devam ediyorsa hiç bırakmayacak ama. Bir. İki, beş vaktin her birinin peşine ne okuyacak? Ayet-el Kürsi okuyacak. Hiç bırakmayacak ama. Nasıl ki bir vakit namazı kazada yok, Bir kere ayetel kürsi okumamış yok. Buna muhafaza deniyor. Yakra'u dersen okuyor. Arada okuyor, arada unutuyor olur. Ama yuhafizu kelimesi Arapçada muhafaza. Muhafaza demek hıfz. Hıfz'tan geliyor. Yani koruyor. Hiç terk etmeden devam ediyor. Buyuruyor ki, beş vakit namazın ardından ayetel kürsiyi okumayı hiç terk etmeden ölene kadar devam etmek üç kişiye nasip olur. Üç. Dört yok. Dört yok. Hadiste olmayanı ben mi ekleyeceğim? Bir, peygambere nasip olur. Biz peygamber olmadığımıza göre bizim için ne kaldı? İki şık kaldı. İki, sıddıka nasip olur. Şu anda Ebu Bekir sıddık gibi sıddık yok diyorsun ama şu anda sıddık olmak mümkün mü? Mümkün. Peygamber olmak mümkün değil, sıddık olmak mümkün. Hadiste ne buyuruyor? Ahir zamanda iyiliği emredenler, kötülükten nehyedenler, İslam'ı tebliğ edenler levmecru hamsine sıddıkan. 50 sıddık sevabı var diyor. Ya Resulallah, o zamanın sıddıkları mı, bizim içimizdeki sıddıklar mı? Kâle lâ bel minkum. Hayır diyor. Sizin içinizdeki sahabenin sıddıklarından 50 kadar alırlar diyor. Niçin? Siz diyor birbirinize hayırda yardım ediyorsunuz. Ahir zamanda ümmetim yardımsız kalacak, yalnız kalacak. Ehli sünneti müdafaa eden, şeriatı sünneti anlatan Mahmud Efendi Hazretleri gibi insanlar, hocalar bile gülüyordu be. Bu Mahmud Efendi hep sakal söylüyor, sarık söylüyor, çarşaf söylüyor. Bu Mahmud Efendi ne karıştırıyor işi diye. Müftüler, hocalar Efendi Hazretlerine neler ettiler? Şeyhler, öyle şeyhler, alimler vardı. Ne lüzum var çarşafa ya diyordu Mahmud Efendi'ye karşı geliyor. Onun için Mahmud Efendi Hazretleri'nin açtığı ehli sünnet çığırı, Kur'an sünnet çığırı, bidatleri öldürme, sünnet-i ihya. Şimdi Mahmud Efendi yalnız kalmadı mı bu memlekette? Yalnız kaldı. Ben yanında büyüdüm. Çok yalnız kaldı. Çok yalnız kaldı mübarek. Ama Allah ona yardım etti. Şimdi öyle bir zamandayız ki doğruyu söyleyen dokuz köyden kovuluyor. Sahabede olsa, Ebu Bekir Sıddık'a fetva sorsa doğruyu söyler.

Ateş gözünü elinde tutmak isteyene benzeyecek diyor. Bıraksa sönecek, tutsa eli dayanmayacak, yanacak diyor. İnekum tecidûne alel hayra havâne. Onun için bu zamanda da sıddıklar var mı? Var. Hem de 50 sıddık sevabı alanlar, şehitler. E şehit, men temesseke bi sünneti inde fesâdî ümmeti fele ecrum yet şehit. Benim sünnetim, ehli sünnet itikadından başlıyor, bütün sünnetlere sımsıkı sarılanlara 100 şehit ecri var diye. Anladın mı? Bak 50 sıddık, 100 şehit toplanıyor burada. Bu zamanda bunlar mümkün. Onun için Âtel Kürsi'yi okumaya ancak kim devam edebilir? Ya peygamber devam edebilir hiç bırakmadan? Ya sıddık devam edebilir hiç bırakmadan? Bir kere bile bırakmayacak ama. Ya da şehit devam edebilir. Bir insan Âtel Kürsi'yi hiç bırakmadan her namazdan sonra okursa, nerede ölürse ölsün şehittir. Nerede ölürse ölsün, ne halde ölürse ölsün. Yani demek istiyorum, harpte ölmese de demek istiyorum. Harpte ölmese de şehittir. Bak, ya nebi olacak, ya sıddık olur, ya da şehit olur. Başkası devam edemez. E böyle de olunca, onların ruhlarını kabz etmeye gelince, Allah-u Teala buyurur ki, bu ruh benim nezdimde çok keremlidir, şereflidir. Ey Azrail meleğim, bu senin görevindir ama bunu bana bırak, ben bizzat tecelli ederek onun ruhunu ben alacağım, diyor. Ya bu Âtel Kürsi ne kadar mühim mesele. Fakat doğru okumayı bilmezsen, kıraatına düzgün riayet etmezsen, bir Âtel Kürsi okudu bana birisi, Süryanice mi okuyor, İbranice mi okuyor, Tevrat'tan mı, İncil'den mi, ben anlayamadım. Başladı, bitirdi, dedim, ne okudun sen? Dedi, Âtel Kürsi okudum. Ya böyle bir Âtel Kürsi dünyada yok ya. Bir Arap'ı getirsen, Arap dinlese, bu Arapça değil der. Ya Rabbelâle. Bazı imamların da arkasında namaza durdum. Camiye geçti, o kadar kalabalık cemaate, bir ayet okudu, bitirene kadar rekatı ben nereden okudu, Kur'an'dan bulamadım. Buna da rastladım. Onun için bu kıraat çok önemli. Yani Âtel Kürsi bu kadar önemliyse mutlaka bir hafız efendiden, hoca efendiden, imamdan, müezzinden, gel imam da biliyorsa ha, imam da sarığı yolda bulmuşsa o da olmaz. Gideceksin ağzını düzelteceksin ya da bir işte teyip kasetteki düzgün okuyan birinden şey yapacaksın. Düzgün okuyacaksın. وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا Zaten herkesin ayağı yerden kesiliyor. Yani وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا Ya ne oluyor kardeşim ya? وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا Bunu doğru yapın. Bundan sonra çok dikkat edin. Âtel Kürsi ile inşallah her namazdan sonra okur ama düzgün okuyun. Düzgün okuyun. Bir de Âtel Kürsi'nin duası var. Onun müjdesi, onun müjdesi. Ali Adel Efendi babamızı rüyamda gördüm bir kere. Bütün millet kalabalık. Neyse bana yol açtılar. Öne doğru yanaşabildim. Ben de korkuyorum. Ali Adel Efendi heybetli insan çok. Ben de dünyada görmemişim ya. Bağırırsa bana diye. Hep Ali Adel Efendi'yi tanıyan hoca efendiler orada. Onlar hayatlarında görüşmüşler. E şimdi onlar varken ben ileri de geçemem. Ayıptır, edep lazım. Sonra baktım bir yol ortadan açıldı, oda da lebalep dolu. Sonra bana bir yol açtılar yani. Oradan da öyle yanına gittim, böyle ödüm de kopuyor. Dedi, Âtel Kürsi'nin duasına devam et. Bu Âtel Kürsi'nin duasını ben bilmesem rüyadan anlamam. Çünkü o rüyada Âtel Kürsi duasını kime sorsam Âtel Kürsi duasına devam et. Âtel Kürsi duasını ben çok 25-30 sene evvel yazmıştım. Oradan biliyordum, onu bildiğim için. Bu da çok büyük bir duadır. Zaten o dua ile birlikte okunursa aman ya Rabbi, gökler, yerler arası alem 18 bin alem sevap doluyor. Bir kere okusun duasını peşine Âtel Kürsi okusun. Bu eski dualarımda var idi. Fakat şimdiki ezkarda birinci ciltte olması lazım. O 150 sayfede olması lazım. Çünkü ikinci ciltte biz sabah akşam okunacakları yazdık. Esas izahıyla beraber üçüncü ciltte gelecek. Çünkü üçüncü ciltte mevzumuz nedir ezkarın üçüncü cilt? Namazlardan sonra okunacaklar. Biz şimdi tasnif yaptık. Üçüncü cilt

0: namazlardan sonra okunacaklar. Çok ilim yazdığımız için şimdi sırf sabah akşam okunacaklar 600 sayfa oldu. Sırf. Onun için namazlardan sonra okunacaklar mecburen bir cilt, müstakil cilt olacak. Üçüncü ciltte olacak. Ama birinci ciltte ne yaptık? Bunları insanlar kaç sene bekleyemez, beklerken ölür, fazilette mahrum olmasın diye 150 sayfa kadar namazlardan sonra okunacakların Arapçalarını da koyduk. Hadisin metnini koyamadık, manasını koyamadık, kaynağını koyamadık, malumatını koyamadıksa da birinci cildin sağ tarafında 150 küsur sayfa bunu koyduk. Orada Ayet-el Kürsi duası da var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni uqaddimu ileyke beyne yedeyi kulli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu biha ehlus semavati vel ardı ve kulli şeyin ve fi ilmike kâinun evkad kân uqaddimu ileyke beyne yedeyi zâlike kullih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahul hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetu ve la nevm لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ben de şimdi yatsı namazını kıldım, mecbur okuyacaktım. Hazır onu okumuş oldum yani. Ama Efendi Hazretleri böyle yapmaz. Ne yapardı? O millete okuduğun sayılmaz derdi. Onu ayrı oku, kendini ayrı oku derdi. Ama ben belki idare ederler yani. Onun için beş vakitten sonra okumaya çalışıyorum. Bırakmamaya çalışıyorum. Bunun sevabını Musa aleyhisselam Allah'a sordu. Hakîm-i Tirmizî Nevâdirul Usûl isimli muteber hadis kaynağında bu hadisi naklediyor. Evliyanın reisi, ulemanın reisi, muhaddislerin reisi Musa aleyhisselama sordu. Ya Rabbi, bunun sevabı, fazileti Musa aleyhisselam Allah-u Teâlâ'ya sordu. Bunun fazileti nedir? Allah Allah. Ayet-el Kürsi duasını. Ayet-el Kürsi Musa aleyhisselama da verilmiş. Fakat bu fazilet bizim ümmet okursa bize veriliyor. Bu sevap bizim ümmete veriliyor. Buyuruyor ki onun şey faziletini şey buradaki sayfası 85'te. Yani Arapça tarafından birinci cildin Arapça tarafından sayfa 85. Beş vaktin peşine okunacak ayet-i kerimeler başlığının hemen altında rakam 367. dua. 367 rakam. Latince yazılı. Yeni baskılarda Türkçe yazdırdım ki rakamı Arapça okuyamazsınız diye. Alt sayfası 85, rakam 367. Bu mübarek dua. Yerler, gökler buyurdu ki ya Musa, kim Ayet-el Kürsi'den evvel bu duayı okursa gece ve gündüz 24 saat bu 24 saat boyunca onun sevaplarını melekler yazmakla, saymakla bitiremez. Kıyamet oluncaya kadar adam öldü, gitti. Daha kadar 100, 200, 300, 500 sene var diyelim mahşere kalkmaya. Kıyamete kadar 24 saatte her saat başı 24 kere günde bütün melaike-i kiram onun sevabını sayamıyor. Bütün melaike-i kiram. Daha tafsilatlı şeyi var tabi hadis-i şerife şimdi aklımda kaldığı kadarıyla. Ayet-el Kürsi. Ancak ben sadece Ayet-el Kürsi okuyorum. Eğer düzgün okuyorsan, beş vakitten sonra okuyorsan ve bu beş vakitten sonra hiç bırakmıyorsan, muhafaza ediyorsan, peygamber olamayacağına göre ya sıddık olursun ya şehit olursun. Bundan başkasına nasip olmaz. Arada okur, arada bırakır, arada unutur. Bu üçünden başkasına devamlı okumak nasip olmaz diyor hadis-i şerif. Onun için efendim Hurşit Efendi rahmetullahi aleyh Allah'ın nazlı kuluydu yani. Biz yapsak böyle bir şey ben yapamam da öyle bir dua ederdi, başlardı, ağlardı. Saatlerce ya. Pancar gibi olurdu suratı böyle dedi. Kan başına hücum ettik, tansiyon çıkmış, ölecek falan. Böyle. Ya Rabbi derdi, arada bir kaptırırdı bir şeyler. 104 kitapta yeri yok tabii ki. Böyle der. Ya Rabbi derdi, Beni Azrail Aleyhisselam'ın eline bırakma derdi. Hainu kadar bağ derdi Lazca. Ya Azrail Aleyhisselam hainu kadar de maksadı ne? Bana sert davranır demek istiyor yani. Hainlik anladınız mı? Şimdi bu bazı kelimelerin konuşma şeyinde o memleketin örfü mühimdir. Anladın mı? Mesela affedersiniz puşluk lafı çok kötü bir laf. Ama Karadeniz'de bu kelime sözünde durmayana söyleniyor. Adam geldi Efendi Hazretlerine bu lafı kullandı. Herkes kalktı ayağa. Efendi Hazret dedi ki yahu dedi gittik dedi Ofa'da bunu ziyaret etmeye söz vermiştik. Bir olay çıktı. Vakit bulamadık. Sözümüzde duramadık. Onu demek istiyor dedi. Herkes oturdu aşağı. He? Her memleketin kelimelerinde örf var. O memlekette ne olarak kullanılıyor? Anladınız mı? Şimdi bizim eski başbakanlardan, cumhurbaşkanlarından biri şimdi ölmüş. Onun için mesela Haydar Aliyev bir laf söyledi. Böyle sırtına da vura vura. Bu dedi Türkiye Cumhuriyetler arasında çok iyi bilmem nedir dedi. E şimdi bu bilmem nedir lafını şimdi burada söylemiyorum. O laf aslında ne demek? Ara bulan manasına geliyor lügatı onlarda. O manada kullanıyor. Ama burada şimdi o kelimeyi kullandığın zaman adam seni vurur. Anladın mı? Onun için Hurşit Efendi öyle yaptı yani. Yahu dedi, ya Rabbi dedi beni, ne olur beni Azrail Aleyhisselam'ın eline bırakma. Ruhumu sen kabzeyle derdi. Haynu kadar bağ dedi mesela. O Hurşit Efendi'ye bağışlanabilir. Örfü, lügatı, konuşma şekli, Allah ile arasındaki ağlaması, sızlaması. Tabii biz böyle hareketler yapmayalım. Ama Ayet-el Kürsi'ye devam edelim. Ve burada da dua edelim. Amin. Subhane rabbil alil alil ve elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahum bi hakki seyyidina Muhammedin ve cahi seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi uzaktan yakından kadın erkek bu cemaat buraya senin rızan için gelmişler. Biz de senin rızan için geldik. Para almaya gelmedik, rey almaya gelmedik. Kurban oldu. Uzaktan yakından gelemeyenler, niyet edip de gelemeyenler, şu anda bizim sohbetimizi dinleyenler de var. Kurban olduğum, ölünceye kadar bize bir vakit namaz kaçırttırma ya Rabbi. Her kıldığımız namazın ardından bir kere Ayet-el Kürsi okumayı unutturma ya Rabbi. Amin. Ve vefat ettirirken, ruhlarımızı kabz ederken, ruhlarımızı yedi kudretinle kabzayla ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Bu kadar adam var. Bu kadar aminden birisi kabul olur %100. Onun hürmetine hepimizinki kabul olur inşallah. Onun için ümidimiz Allah'adır.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 01.02.2020 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
8: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
11: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
12: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
13: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
15: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
17: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 01.02.2020 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Şimdi İbn-i Ebi Şeybe çok büyük muhaddis yani. Buhari'nin de şeyhi. Meşhur Buhari'nin de şeyhi yani, hocası. Sonra İbn-i Ebi Hatim. Büyük muhaddis, büyük müfessir. İmam Beyhaki. O da Şuhabul İman'da. Ebu Şeyh. Bu da çok muhaddis, marka bir isim. El-Azame isimli eseri var. O bizde de matbudur. Bazı eserleri mefkuttur ama o da kimden rivayet ediyor? An İbn-i Sabit'in radıyallahu teala. İbn-i Sabit radıyallahu teala'tan rivayet ediyorlar. Ne buyurmuş? Tabii bunlar asla kendi kafasından konuşulacak işler değiller. Sahabe-i kiramdan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Mevla Teala'ya gidiyor bu iş. Hiç bu rivayetlerin bu kaynaklarda geçiyorsa bir rivayet asla kafadan konuşulmaz. Hiçbir sahabi, hiçbir tabi'in, hiçbir tebe'i tabi'in bana göre böyle diye dinde bir şey konuşmaz, konuşamaz, yetkisi yok. Hiç yok. Kale buyurdu ki, yüdebbir emra dünya arbaatün, dünyanın işlerini dört melek yönetiyor. Femma Cibril, Cibril aleyhisselama gelince, fevükkile bir riyah vel cünud, rüzgarlar, fırtınalar, kasırgalar ve ordular. Ordular ne demek? Harpler. Bir taraf 10 bin kişi, bir taraf 1 milyon kişi. Cebrail aleyhisselam bir destek verirse 10 bin kişi milyonu yener. Ordular demek savaşları da kim yönetiyor? Cebrail aleyhisselam yönetiyor. Şu anda dünyada bunca savaş oluyor. İç savaşlar, dış savaşlar. Bunların hepsinde Cebrail aleyhisselamın tedbiri ve yönetimi ve tasarrufu var. Allah Teala ne murad ederse, ne buyurursa ona göre şu şöyle olsun, bu böyle olsun, onu yapıyor. Ama o yönetiyor. Bu diğer hadis-i şeriflerde daha uzun rivayet gelecek. Ve emmâ Mikâil aleyhisselâm fevükkile bil katrı ve nebat, yağmur taneleri ve mahsullerle görevli. Mikâil aleyhisselâmın ilmi ve bilgisi olmadan gökten ne bir yağmur tanesi, ne bir dolu tanesi, ne bir kar tanesi inemez. Hepsi hesaplıdır. Her biriyle bir melek iniyor, ayrı dava. Ama sayısını kim biliyor? Mikâil aleyhisselâm. Hesabını kim tutuyor? Mikâil aleyhisselâm. Yahu Bursa'ya yağan yağmuru bile bütün dünya toplasa damlasını sayamaz ya. Sadece Bursa'ya. Bütün dünya yağıyor. Denizlere yağıyor. Ya. Bir de mahsuller. Mesela bu kadar tohum ekilmiş, dünyanın her tarafında veya ekilmiş veya ekilmemiş. Yerden başını çıkartacak bir nebat. Kafasını çıkartan bir bitki. Bunların hiçbiri sayısız ve hesapsız değil. Hepsi Mikail aleyhisselamın muhafazasında, zaptı, raptı altında. Dünyada rastgele bir iş var mıymış? Ya. Ve emma melekül mevt, ölüm meleği Azrail aleyhisselam, zaten işi adından belli. Fe vükkile bi kabzul enfus, canları almakla mükellef. Ve emma israfilu, İsrafil aleyhisselam ne iş yapar? Biliyorsunuz sur onun ağzında, levh-i mahfuz gözünün önünde, emir bekliyor, sura üfürülecek, kıyameti kopartacak. Fakat tabii o sura üfürülme vakti gelende, şimdi ne iş yapıyor? فَهُوَ يَتَنَزَّلُ بِالْاَمْرِ عَلَيْهِ Cebrail aleyhisselamla ilgili konuları Mevla'dan levh-i mahfuza, levh-i mahfuzdan Cebrail aleyhisselama o indiriyor. Anladınız mı? Bak bugüne kadar bilmediğiniz bir şey söylüyorum şimdi. Azrail aleyhisselamla ilgili vazifeyi İsrafil aleyhisselam getiriyor. Ondan sonra efendim Mikail aleyhisselamla ilgili vazifeleri İsrafil aleyhisselam getiriyor. Şimdi bunu rivayetleri açacağız. aşağıda diğer rivayetler, Ebu Şeyh'in diğer rivayetinde bunu şerh ediyor. Bak bu çok önemli. Fî ümmül kitâb, ümmül kitâb, aslul kitâb demek. Bütün kitapların, 104 kitabın aslı levh-i mahfuzda. Levh-i mahfuzun da aslı Allah'ın ilmi ezelisinde. Allah'ın ilmi ezelisin var iken levh-i mahfuz da yoktu, arş-ı âlâ da yoktu, cennet cehennem de yoktu, hiçbir mahluk yoktu. Çünkü Allah'ın varlığı ezeli. O varken hiçbir şey yoktu. Onun ilmi de onun varlığıyla beraber devam ediyor. O hiçbir zaman ilimsiz olmadı ki haşa. Onun için ilmi ezeli de onun yansıması olarak sonradan yarattığı levh-i mahfuzda ne var? Kıyamet gününe kadar olup bitecek her şey yazın. Bu akşam benim buraya geleceğim yazın. Bu sohbete kimler geldi yazılı. Kaç dakika oturdu çıktı yazılı. Kimler gelmek istedi manisi çıktı, gelemedi yazılı. Kaçta bitecek sohbet yazılı. Ben bile bilmiyorum şu anda kaçta biteceğini. Ben çoğu kere hesabım şaşıyor benim. Bir hesap yapıyorum, 10.30'da bitireceğim. Hesabım tutmuyor. Bir de bakıyoruz, 11.30'u boylamışık. Bunlar yaşadığımız şeyler. Peki, ben ne kadar konuşacağımı bilmiyorum. Sen ne kadar oturacağını bilmiyorsun. Niye biliyorum? Sen durduğun kadar ben de dururum. Ama bir telefon gelir, hanımın bacağı kırıldı, hadi gitme. Hadi gitme. Git zaten ya. Git zaten yani. Ben de gitme mi diyorum yani. Şimdi, hanım sağlam olacak ki, sana da faydası olacak da. Hanım hasta olursa olur mu? Demek ki kimse ne olacağını bilmiyor. Bir saniye sonra, salise sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Kıyamet gününe kadar neler olacağının hepsi levh-i mahfuzda da yazılmış, ilmi ezeli de zaten sabit. Kur'an'da bunun ayeti var mı? Oho, istemediğin kadar. Yasin'in son satırı birinci sayfanın ve külle şeyin ehsaynav fi imamin mübin bunu söylüyor. İmam demek kitapların imamı. 104 kitabın imamı levh-i mahfuzdur. Her şeyi levh-i mahfuzda zapt ettik diyor. Şimdi burada kaç saf cemaat olsa öne geçene ne diyorlar? İmam diyorlar. İşte 104 kitaptan evvel hangisi vardı? Levh-i mahfuz. 104 kitap nereden alındı? Cibril aleyhisselam aldı da getirdi peygamberlere. Levh-i mahfuzdan. Onun için önder olan o. Her şeyi imam-ı mübin demek aşikare kitapta yazdık. Ne buyuruyor? Ma ferratna fil kitabi min şey. O kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şimdi buna bazıları Kur'an-ı Kerim manası veriyor, delil de getiriyor ama esas manası bunun nedir? Levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Çünkü her şeyin Kur'an'da ismiyle bulunması mümkün değil. Belki işaret çıkar. Ama her şeyin tafsilatı nerede? Levh-i mahfuzda. Ne buyuruyor? Ve la habbetin fi zulümatil ard. Yerin karanlıklarına gömülen taneler, şu topraklara herkes tohum atmış, tane atmış. Kaç tane dünyaya kim nereye tohum atmış? Ve la ratbin, yaştan ne varsa, ve la yabisin, kurudan ne varsa. Her şey ya yaştır ya kurudur yani. Yaş ve kuru ne varsa illa fi kitabim mübin. Her şeyi beyan eden, açıklayan kitapta yazılmış. Öyle mi? Bu ayetlere göre burada aynı şey söylüyor bu rivayet. Zaten Kur'an, hadis, rivayet bunlar kaynak bir. Hepsinin kaynağı vahiy. Vahiyden gelen şey çelişir mi? Çelişmez. Ve vükkile selâsetun minel melâke. Üç tane melek görevlenmiş en yahfazuhu levh-i mahfuzu korumak için. Levh-i mahfuzu o levha. Nasıl bir levha? Onların da dersini yaparız inşallah. Gökler, yerler onun için bir damla yani. O kadar büyük bir levha. Her şey onda çünkü. Üç melek onu korumakla görevlenmiş. Şevk ile Cibril'i Cibril aleyhisselama görev verilmiş bil kitabı kitaplar için en yenzile bile rusul. Mevla ona buyurmuş ki peygamberlerime kitaplarımı, vahiylerimi sen indireceksin. Görevin bu. Görevlerinden biri. Sade görevi bu değil. Şimdi vahiy kesildi. 1400 senedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli bir daha vahiy gelmiyor. E Cebrail aleyhisselam emekliye mi ayrıldı? Ayrılmaz. Vazifesi var. Ve vükkile Cibril eyla bil helekat. Cebrail aleyhisselam helaklarla görevli. Helaklar izâ râdallâhu azze ve celle yülke kavmen. Allah Teala bir kavmi helak etmek istediği zaman, batırmak istediği zaman zelzeleleri kim yapıyor? Zelzelelerle görevli melek Cebrail aleyhisselam. Fay kırıldı. Niye bu kadar senedir kırılmadı da şimdi kırıldı? Biri onu dürttü. Cebrail aleyhisselam kanadıyla şöyle yapsa fay kırıldı. Zelzelelerle görevli Cebrail aleyhisselam. Batmalarla görevli Cebrail aleyhisselam. Hacı Konya Ovası'nda tomruk mu diyorlar? Ha bu kadar yer bundan da büyük. Birden göçüyor dibine kadar. Geliyorlar başına bakın. Bütün arsalar iniyor aşağı. Bir batıyor bazı yerler, arabalar, marabalar, yolları alıyor içine ya. Dünyada da haberlerde görüyoruz. Batmalar Cebrail aleyhisselamın yetkisinde. Ondan sonra zelzeleler Cebrail aleyhisselamın yetkisinde. Yeller, afetler, rüzgarlar, kasırgalar, hortumlar. Bunlar hepsi Cebrail aleyhisselamın yetkisinde. Mevla bir kavmi helak etmek istediği zaman Cebrail aleyhisselama vazife veriyor, o helak ediyor. Ve vekkele veyla bin nas indel kıtal. Harp zamanı Müslümanlarla kafirler savaştığı zaman veya zalimlerle mazlumlar, hiçbiri Müslüman olmayabilir ama bir kısmı mazlumdur. Allah Teala kimi galip etmek istiyorsa, kime yardım etmek istiyorsa Cebrail aleyhisselam diyor ki bunları destekle. Artık Cebrail aleyhisselamın devreye girdiği yerde karşı tarafın esamesi okunmuyor. Bedir muharebesinde ne oldu? 3000 melek, 5000 melek. Sadece Cebrail aleyhisselam yetmez mi? Allah bereket için göndermiş. Yoksa Cebrail aleyhisselam bu harplere hep katıldı. Yalnız savaşmadılar. Bir tek Bedir muharebesinde bilfiil savaştılar. Öbür harplerde kuvvet için, feyiz için, bereket için, sahabe-i kirama takviye için, maneviye için geldiler. Ama Bedir muharebesinde kılıcı çekti, gavurun kellesini uçurdu. Onun için Ebu Cehil ne dedi İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz? O tam Ebu Cehil gebermeye yaklaşmış, kan kaybından halsiz kalmış, kalkamıyor. İbn-i Mesud da kısa boylu, böyle zayıf, naif, dal kadar şeyi var, ayağı var. Fırladı onun üstüne. Ebu Cehil böyle baktı, kim çıktı üstüme diye geberirken. İbn-i Mesud çıkmış, çok yüksek bir yere çıktın, kıymetini bil dedi. Geberirken bile bırakmaz, yiğitliğine şey sürmez. Sen dedi, nereye çıktın be dedi. İbn-i Mesud da böyle duruyor, kılıcı da çekmiş. Dedi, sen şimdi beni keseceksin ama dedi, kafamı dedi. Senin kılıcın dedi, paslıdır dedi, kalitesizdir dedi. Benim kılıcımı al da dedi, benim kılıcımla kes de dedi, bir kılıç gör dedi. Adamdaki gavurun kalitesi de böyle oluyor ya. Ondan sonra o arada Ebu Cehil şunu söyledi. Uzun kıssa başka zaman anlatmışım. Ebu Cehil dedi ki, Yebne Mes'ud, ben bir şeyi çözmeye çalışıyorum, hala çözemedim, gebermek üzereyim dedi. Neyi çözemedin dedi. Yahu dedi, yanımda arkadaşım var. Adamın dedi, hiçbir vuran yok, eden yok, küt kafası düştü önüne dedi. Yani sizden biri vurmadı ona. Ben görüyorum ki kimse vurmadı. Bunun kafası nasıl düştü dedi. İbn-i Mesud dedi, tilkel melaike. Melekler bu savaşa katıldı. Bil fiil melekler vuruyorlardı dedi. Çünkü ayette Allah emrediyor. Fadribu fevkal anak. Gerdanlarının tam üstüne kılıcı yerleştirin. Ey benim meleklerim diyor Kur'an'da. Fadribu minum külle benan. Eklem yerlerini, mafsallarının tümüne, ey benim meleklerim, eklemlerinin tümüne darbeyi indirin diyor. Onun için melek mi öldürmüş, sahabe mi öldürmüş anlaşılıyordu. Sahabe öldürdüyse eklemlerinde siyahlık olmuyor. Melek öldürdüyse bakıyorsun bütün eklem yerleri, mafsalları hepsi siyah yanmış. Çünkü meleğin vurduğunda yakıyor bir de. Dedi ki melekler vuruyor. Ha. Ne dedi biliyor musun yine? Desene ki ben de üzülüyorum ki biz 950 bin kişiye yakınız. Siz şurada 313 kişi, bizim bu kadar etimiz, budumuz, yemeğimiz, içmeğimiz var. Siz orada ağzınız açlıktan kokuyor. Biz bunlara nasıl yenildik diye de diyor. Öfkemden çatlayacağım yani. Tam ölürken. Anlaşıldı. Şimdi diyor rahat gidebilirim diyor yani. Ne anlaşıldı? Desene ki bizi siz yenmediniz. Melekler yendi. Biz meleklerle baş edemezdik zaten diyor. Hadi bakalım şimdi. Yine herif kazanıyor bir şekilde ya. Yine herif kazanıyor bir şekilde. Yani adam kazanmaya odaklı. Düşündüğü için Allah bizim belamızı vermiş. Buradan cehennemin dibine gideceğiz. Onu düşündüğü yok. Siz bizi yenseydiniz diyor. Ben şimdi diyor çok kötü giderdim diyor. Ama diyor melekler yendiyse ne yapalım diyor yani. Ama siz bizi nasıl yenebilirsiniz diyor ya. Allah Allah. Allah kabrini ateş doldursun. Zaten ateşi bol da. Hâzâ Cibril Aleyhisselam. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın görevi. Cebrail Aleyhisselam'ın görevlerini saydı. Ve vükkile Mikâilu. Mikâil Aleyhisselam görevlendirildi. Ne ile bil hıfzı korumakla. Neleri lil katrı yağmurlar. Daha ve nebatil arzı. Yeryüzünün nebatatını, bitkilerin. Bunu zaten demin de anlattım. Bir damla asla bir damla hesap dışı inemez. Hesap dışı. Hani sen muhasebe yapıyorsun, kasaya bilmem ne yapıyorsun, adam koyuyorsun, ondan sonra fişleme, şişleme, ondan sonra barkod, markod. Değil mi? Yine de soyuyorlar abi. Adamı soyuyorlar. Bunlar böyle bir millet var bizde ki yani. Adamı soyarlar yani. Barkod, markod işlemez. Ona da bir çare bulurlar. Ama Mikail Aleyhisselam'dan bir damla şaşar mı? Şaşmaz. Bir başını yerden çıkaran bir ot hesapsız çıkar mı? Allah'ın hesabında Mikail Aleyhisselam'ın kontrolü altında. Ve vükile melekül mevt aleyhisselam bi kabzul enfus, ölüm meleği nefisleri ve ruhları kabz etmek, almak, kulları vefat ettirmekle görevlendirilmiş. Şimdi dünya bittiği zaman, kıyamet koptuğu zaman Cebrail Aleyhisselam'a denecek bu kadar zelzele, yel, sel, deprem, hasif, mesih, batma, çökme, maymuna domuza dönüştürme, bütün bu helaklar, şeyler senin görevindir. Bu kadar dünya kurulduğundan kıyamete kadar ne işler yaptın? Mikail Aleyhisselam'a denecek ki dünya kurulduğundan kıyamete kadar kaç damla yağmış, kaç nebat bitmiş? Bu kadar hesap. Bu nasıl bir hesap ya? Sırf Bursa'ya yağan yağmuru dünya hesap edemez. Dünyanın başından kıyamete kadar her yere yağan. Bu akıl mantık işi mi? Tamam. Ondan sonra görevler verilmiş. Azrail Aleyhisselam canları almış, kimi ne zaman öldürmüş, nerede öldürmüş, o da hepsinin dosyasını tutmuş. Feyza zebbeti dünya, dünya gittiği zaman, yani kıyamet koptuğu zaman, cüm'a beyni hıfzıyım ve mafiyumül kitab, diyecek Mevla Teala buyuracak, siz kendi hafızanızda olan, kaydınızda olan bütün vazifelerinizde yaptıklarınızı dünyanın başından, çünkü melekler dünya yaratılmadan yaratıldı ve dün kıyamet koptuktan sonra bir süreliğine vefat edip dirilecekler. Onlar ilerideki derslerde gelecek. Demek ki dünyanın başından kıyamet kopana kadar melekler hep var mı? Var. Ve bunlar hep vazife yapmışlar mı? Yapmışlar. Ve bu vazifeler de değişmemiş. 1000 sene o yapmış, 2000 sene Cibril'den Mikail o görevi almış diye de bir hadis ve rivayet yok. Onun için dünya kurulmadan bunlar var. Vazifeleri verilmiş. Dünya kuruldu, kıyamete kadar da devam edecek. Şimdi Mevla buyuracak, hepsini getirin, hıfızlarınızda, hafızalarınızda, ezberlerinizde, zaten melekler unutmaz. Melekler unutmaz. Hafızalarınızdakini getirin, kayıtlarınızı getirin, istinsaklarınızı getirin. Tamam. Dünyanın başından, ilk gününden, gecesinden, son gününe kadar siz ne yapmışsınız? Kime, nerede, ne? Hepsini getirecekler. Bakın bakalım. Ve ma fi umil kitab. Ben de size levh-i mahfuzu açayım. Levh-i mahfuzdakiler nereden yazılı? İlmi ezeliden yazılı. Levh-i mahfuzda neler var bu hususta? hangi gün, hangi saat, ne kadar yağmur yağmış, kaç damla, kaç şey, nerede zelzele olmuş, kaç şiddet, bütün dünya boyunca Mevla onlara levh-i mahfuzu açacak, bunlar da bütün yaptıklarını getirecek, kıyas yapın bakalım buyuracak, bir kıyas yapacaklar. فَيَجِدُونَهُ سَوَاءً Santim saniye şaşmadan, bir zerre kıpıldamadan aynen onlar ne muamele yaptılar? Levh-i mahfuzu aynısı yazıyor. Bunun tekallüf etmesi, ters çıkması mümkün mü? Niye mümkün değil? Çünkü levh-i mahfuzdakiler Allah'ın ezeli ilmine göre ise, Allah'ın ezeli ilmi de yanılmaktan münezzehse, şaşırmaktan münezzehse, cehaletten münezzehse, şu an cereyan eden her şey ezeldeki ilme göre devam ediyor. Kaza da bundan ibarettir, kader de bundan ibarettir, alın yazısı denen şey de bundan ibarettir. Boynuna takılan dosya da bu ayette İsra suresinde "Külle insan elzemnâhu tâirehu fî unûkî" gerdanına bu amel defterini taktık ayeti de bundan bahsediyor. Artık kazayı, kaderi, Allah'ın ezeli ilmini inkar edenlere Müslüman denemez. Ama maalesef bu adamlar ilahiyatta hoca, bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu alın yazısı yok diye zehirliyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah bunların tümünü işlerinden, vazifelerinden ayıran bir yönetim nasip eylesin. Şuurlu bir idare nasip eylesin. Diyanete de bu şuuru ihsan eylesin. Bu işlerin bakanlığına da bu şuuru ihsan eylesin. Senelerce FETÖ döneminde ismini vermeyeyim 4 artı 4 efendim devlet bakanlığında Diyanete bakan, Diyanetle görevli olan FETÖ'nün baş adamı senelerce o baktı Diyanete. Adam ne dedi biliyor musunuz? Ali Eren Hoca da orada şahit, bir toplantı oldu, böyle dedi ki Kur'an'daki dedi hikayelerin, kıssaların dedi yani 1/3 falan dedi, hiç inanılacak gibi bir şeyler değil dedi yani. Bu adamlar Diyanete baktı senelerce. Ya FETÖ öyle bir ifsat etti ki temizlene temizlene zor bitirilir. Zor bitirilir. Dini de bozdu, imanı da bozdu, ahlakı da bozdu, terörü de hortlattı, memleketi de bölmeye çalıştı, darbeyden sonra da yaptı gitti. Allah ya Rab, ya Rab, ya Rab, sen bunları bir an evvel tamamen bertaraf eyle ya Rab. Devletin, efendim, bürokrasinin bütün kadrolarından bunları izale eyle. Kriptolarını teşhir eyle ya Rab. Meydana çıkar ya Rab. Amerika'da da sen bu adamı kahreyle ya Rab. Bir an evvel bitirip şunların sihrini iptal eyle ya Rab. Zavallı avanaklar hapislerde sürünüyorlar. Hala adamı evliya zannediyorlar. Bu avanakları da uyandır ya Rabbi. İkaz eyle ya Rabbi. Amin ya. Ne kader bıraktılar, ne amentü bıraktılar. Zaten ilahiyatçılar amentüyü 5'e indirmişti. FETÖ geldi 2'ye indirdi. Bir Allah'a inanacağım, bir de ahirete yeter. 4 şarta lüzum yok. Bizim peygamberimize inanmasan da cennete gidersin. O da buraya indirdiği işi. Maalesef ilahiyattaki bozuk adamların da önü açılmış oldu. Onlar da öyle bir geniş saha buldular ki, bu kolay bir şey değil. Adam senelerdir bu işleri yönetiyordur. Şimdi birkaç senede bunları temizlemek kolay bir şey değil ama Allah-u Teala bu işte gayreti olan yöneticilerimizi muvaffak eylesin. Muhafaza eylesin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Vazifelerinde bir an evvel bizi şu beladan kurtarmaya onları müyesser eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerif var. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Çok mühim bir hadis-i şerif. Beyhaki rivayet ediyor, Taberani rivayet ediyor, Ebu Şeyh rivayet ediyor. Daha birçok kaynakta var. Kısmen Ahmed İbn Hanbel'de var. İbn Ebi Şeybe'de var. Yani farklı farklı Tayalisi de var. Yani çok kaynakları var. Ama uzun bir hadis-i şeriftir. Ben de şimdi biraz iyileştim zannedip de işi uzatmayalım. Efendim, önümüzdeki derste bu hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Ama öyle muazzam bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselamın gelmesi, İsrafil aleyhisselamın o arada inmesi, Cebrail aleyhisselamın ödü kopması, bayılması. Acayip şeyler oldu yani. Çok mühim bir hadis-i şerif. Bunu okuyacağız inşallah. Subhane rabbiyel alil alel vabil hamdillah. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım. İnna neselukel cenneh ve ne'udu bike minen nar. Neselukel ridâke vel cenneh ve ne'udu bike min sehadike. Allahümme inna neselukel cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min qablina ve amel. Minen nar ve mâ qarrabe ileyhâ min qablina ve amel. Neselukel min khayri mâ seeleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udu bike min şerri mesta'âdeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 01.02.2020 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet sona erdi.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
18: Şimdi reklamlar.
1: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
23: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
21: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
24: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz?
5: Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
15: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
15: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488
8: 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerine.

0: vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programı ile huzurlarınızdayız. İlmihal@lalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefon WhatsApp hattımız. Buradan bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde yine Şura Fıkıh Kurulu kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız? İyisiniz.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
3: Rabbim iyilikler versin hocam. Köyde yaşıyorum. Evimize bazen fare girebiliyor. Fare pisliği namazımıza engel olur mu?
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kıyasa göre baktığımız zaman Hanefi fıkhında gerek farenin idrarı gerek dışkısı necistir. Hı hı. Ancak fare insanlarla çok içli dışlı olması hasebiyle ve taarruz yani ondan kaçış mümkün olmaması hasebiyle Hanefi kaynaklarında El İhtiyar isimli eserde El Mafsili der ki sıvı olan maddeler yani su, zeytinyağı gibi korunaklı, korunması mümkün olan maddelere eğer farenin dışkısı ya da idrarı gelecek olursa onu pisletir. Çünkü bundan kaçış mümkündür. Evet. Ama kuru bakliyat ya da elbise ki bunların içinde hani yatak yorganların içinde dolaşabiliyor. Evet. Özellikle bahsettiğiniz gibi köy evlerinde. O takdirde ondan itiraz mümkün olmadığı için, ondan kaçış mümkün olmadığı için bu konuda af olarak değerlendirilir. Namazın sıhhatine engel değil. Evet. Tabii bunu bile bile bu şekilde böyle bir ortamda namaz kılmayalım. Ama kıldığımızda da işte bir şekilde orada olduğuna vakıf olsak, görsek hani işte dışkısı söz gelimi seccadenin üzerinde kalmış.
3: Evet, zaten belli oluyor. Biliyorsunuz zaten.
4: Yani görmeden kılmışız. Namazımızın sıhhatine engel değil. Ama bilerek bunu yapmamaya gayret edelim.
3: Evet inşallah. Hocam bununla alakalı şey de sorayım. Hani kuş pisliği çokça mesela sorulan sorulardan üzerimize
4: şöyle
3: gelsin.
4: Şöyle ki bu konuda Tuhfetül Fukaha sahibi Alaaddin Es-Semerkandi rahimullah meseleyi öncelikle ikiye ayırıyor. Uçan kanatlılar, uçmayan kanatlılar şeklinde. Evet. Eğer uçmayan kanatlıysa bunların dışkısı necası galizadır. Yani tavuktu, işte ördekti vesairedi. Yani ehli ördekten bahsediyoruz. Evet. Ama uçan kanatlılarsa bunu da ikiye ayırıyorlar. Küçük olanlar serçe gibi, büyük olanlar. Küçük olanların dışkılarının temiz olacağı, necis olmayacağı, büyük olanların dışkısının ise necasi hafife olacağı tercih edilen görüşe
3: göre. Martı gibi.
4: Martı gibi. Necasi hafife dediğimiz zaman ciddi anlamda çok fazla olursa namazın sıhhatine engel olur. Ama çok fazla olmayacak olursa namazın sıhhatine engel değil. Evet. Çünkü ondan kaçış mümkün değildir. O fazlalık miktarı neyle takdir edilir? Dörtte bir. Yani düşmüş olduğu o elbisenin hangi uzvumuza denk geliyorsa bu konuda da farklı mütalalar olmakla beraber o bölgenin dörtte biri miktarına ulaşmadığı müddetçe bu aftır. Evet. Ama dörtte bir miktarına ulaşıyorsa bahsettiğimiz gibi büyük kanatlardan bahsediyoruz. O zaman bu namazın sıhhatine engel olur.
3: Temizlemek
4: ki o derecede zaten bir kuşta dışkı bırakmaz zaten.
3: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, ihtiyaç sahibi bir öğrencinin dershane masraflarını karşılıyorum. Bu ödemeyi zekatıma sayabilir miyim demişler. Birçok kardeşimiz medresedeki talebelere de veriyorlar bu şekilde hani
4: yani
3: kurs masrafını karşılıyorlar.
4: Şimdi soru şu şekilde tasvir edelim. Sizin sual ettiğiniz gibi ben talebenin şahsına veriyorum. Talebe kendi ihtiyaçlarında bunu görüyor. Evet. Talebe eğer zekat almaya elverişli ise nisap miktarı kenarında asli ihtiyacının haricinde bir mal varlığına sahip değil ise bu kimse bu zekatı alır, aldığı zekatı istediği yerde kullanabilir. Evet. Bu sizin sualinize vereceğimiz cevap. Peki orada okumuş olduğunuz sualde ise dershane masrafı deniyor ya da bir aidatın ödenmesi. Bunu şöyle değerlendirelim. A şahsı var, fakirdir, zekata elverişlidir.

0: Ve bu kimsenin bir yere borcu vardır. İşte dershaneye gittiği için aidat borcu vardır veyahut da işte kira borcu vardır. Yani bunu genelleştirebiliriz. Ben peki onun eliyle bu parayı vermeden direktmen onun borcunu ödeyecek olsam, zekatıma niyet ederek yapsam bu caiz olur mu, olmaz mı? Bu konuya baktığımız zaman zekatta aranan şartlardan bir tanesi temliktir. Yani ne demektir temlik? Malın aidiyetini, mülkiyetini bir şahıstan diğer bir şahsa intikal etmesi demektir. Buna göre onun bizatihi fakirin eline verilmesinin gerekliliği anlaşılır. Ancak burada istihsan yaparak bir vekalet sistemini icra etmek suretiyle eğer ben o fakirin borcunu o fakirin onayı ve rızasıyla kapatacak olursam, yani onun bilgisi doğrultusunda bu olursa, o zaman ben bunu zekatıma niyet edebilirim. Ama onun rızası ve bilgisi olmadan kapatacak olursam, hani bu bazen işte bakkallarda borç defterleri olur,
1: Veresiye defteri.
0: veresiye defterleri olur, gelir kişi bir hayır sahibi, kimin borcu varsa ben onları kapatayım veya rastgele oradan birkaç tane seçer kapatayım ve ben bundan zekatıma sayayım. Bu olmaz çünkü onların bu konuda haberi yoktur.
1: Şimdi bunu özellikle hocam şey yapıyorum, parantez koyalım. Sosyal medyada çokça yapıyorlar, hani alışkanlık olsun diye veresiye defterlerini kapatıyoruz şeklinde. İşte zekatıma saydım diyen kardeşlerimiz var. Onun için çok önemli. Hani bu Ramazan-ı Şerif'te de yapmak isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Özellikle bu konuya dikkat
0: Orada
1: etsinler.
0: şöyle yapılabilir. O defteri tutan bakkalcı veya işte tüccar kimse veresiye verdiği kişilere şunu söyleyebilir. Bazı hayır sahibi insanlar geliyor. Bize işte borcu olan kişilerin borcunu kapatmak istediğini söylüyor. Bu şekilde biri geldiği zaman sizin borcunuzu kapatacaklar, zekat namıyla kapatacaklar. Bu konuda genel bir vekalet verin,
1: Alsınlar
0: genel
1: onu.
0: bir yetki verin şeklinde olursa yine burada istihsanı çalıştırmak suretiyle olabilir. Ama o borçlunun bundan hiç haberi olmadan yapılması, bu evet bir hayır olur ama zekat olarak kişinin o ibadeti yerine getirmiş olmaz. Şimdi sualde de bu kişinin eğer dershaneye borcu tahakkuk etmişse ve bu borcunun ödenmesi konusunda zekatını verecek olan kimse de bunda ben senin borcunu ödeyeceğim demişse illa zekat demesine de gerek yoktur. O kişi de buna müspet anlamda olumlu cevap vermişse bu kişi borcunu öderken bunu zekatına sayabilir. Zekat olarak değerlendirilmesinde bir mani olmayacaktır.
1: Bu zekat olarak söyleme mecburiyeti daha önceki programlarımızda söylemiştik. Yine bir tekrar
0: Şart değildir. Çünkü mali bir ibadettir. Farz olan bir ibadettir. Niyet kasül kalptir. Kişinin kalbinde bunun bulunmasıdır. Alan kimsenin bunun zekat olarak olmasını bilmesine gerek yoktur. Hatta yine hatırladığım kadarıyla bu mecliste bunu konuşmuştuk. İnsan borç istiyor ama biliyorsun ki bu kişi o borcu ödeyebilecek bir durumda değil. Ama bir şekilde zorlayacak, kendini ödeyecek. Siz ona verirken rencide olmasın diye borç namıyla veriyorsunuz ki İbn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde beyan ediyor. Ama kalbinizde ben bunu almayacağım, ödeyecek olsa bile almayacağım. Bu şekilde verirseniz bu bile zekatı olabileceği istihsan yapılıyor burada. Ama şu niyette olursa, ya öderse alırım ama ödemezse zekatıma sayarım. Bu
1: Bu
0: olmaz.
1: olmaz.
0: Bu şekilde olmaz. O yüzden bir insana zekat namıyla bir şey veriyorsak illaki bu benim zekatımdır demeye gerek yok. Hediyemdir de diyebilirsiniz. İkramım da diyebilirsiniz. Ama kalben onun zekat olduğuna kişinin niyet etmesi gerekecektir.
1: Ama karşı tarafta iyice bir şey yapmak
0: Tabii
1: lazım.
0: Zekata elverişli
1: Elverişli
0: olmak
1: olması.
0: şartı vardır. Bu konuda
1: Dikkat
0: tahkikat
1: etmek
0: yapıp
1: lazım.
0: araştırmak
1: O da
0: gerekecektir.
1: kendi üzerine düşen bir vazife değil mi
0: Evet,
1: hocam
0: tabii
1: zekatları?
0: ki, tabii ki.
1: Hocam bir diğer sorumuz. İhramlıyken dikişli elbise giymek 12 saat olursa, kurban daha az olursa sadaka diye biliyorum. İhram vazifesi 12 saatten az olsa ve bu kişi hiç ihram elbisesi giyinmese yine sadaka gerekir mi diye sormuşlar.
0: Şöyle ki ihram yasakları dediğimiz aslında cinayet diye kitaplarımızda bahsedilir bu bab. Burada üç türlü yasaktan bahsedilir. Bir, ihrama dair olan yasaklar. İki, mekana dair olan, yani harem bölgesine dair olan yasaklar. Bir de fiiliyata dair, yani hac ve ümre fiilinin yapılmasına dair olan yasaklar. Sual ise ihrama dair olan yasaklardır ki bu ihrama dair olan yasaklardan bir tanesi ki erkek ve kadının ayrıştığı yasaklardandır şu anda konuşacağımız yasak, kişinin dikişli elbise giymesi, yani mutat bir elbise giymesi. erkekler için yasaktır, kadınlar için ise bu yasak değildir. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Dikişli elbise dediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. Orada görüyoruz işte hocam benim ayakkabımın veya terliğimin kenarında dikiş var. Ya da işte ihram elbisesi olarak aldığım izarımın ya da ridamın kenarında işte ovarlak çekilmiş veya desen yapılmış. Ya da işte bazen uçakta üşüyebiliyoruz, atkı üzerimize alıyoruz. Atkının kenarları dikişte, bu zarar verir mi vermez mi? Buradaki dikişten kastedilen iğne iplikle üzerinde bir ameliye yapılması değil. Evet. Mutat bir şekilde vücut hatlarına oturacak şekilde bir giyinmedir. Evet. Dolayısıyla bir giyinme olmadıkça bu ihram yasa olarak değerlendirilmez. Yani buna göre bir insan cübbesini dahi giymek olarak değil de ters bir şekilde peştemal olarak üzerine alacak olsa faraza veya beline saracak olsa bu kimsenin o beline sarmış olduğu o cübbesi ihram yasa olarak değerlendirilmez. Evet. Halbuki üzerinde iğne iplik bir sürü ameliye icra edilmiştir. Dolayısıyla bunu vurgulayalım. Peki bu ihram yasa olarak dikişli elbise giymenin şeyi nedir? Yani ölçüsü nedir? Bu konuda bir menfaatlenmenin, intifanın kamil olması ya da kamil olmaması şeklinde ikiye ayırıyorlar. Evet. Eğer intifa kamil bir intifa ise, yani tam bir menfaatlenme ise, o zaman ceza olarak bir küçük baş kurban kesmesi gerekiyor. Ama bu intifa noksan olursa, nakıs olursa, o zaman sadaka vermesi gerekiyor. Sadaka bir fitre miktarıdır. Peki giymede kamil bir menfaatlenme nedir? Bu konuda da tartışma olmakla beraber Hanefi fıkhında tercih edilen görüş, bir insan sabahleyin işte kalktığında elbisesini giyer ve mutat olarak akşama kadar o elbisesini giyer ve giymeye devam eder. Keza akşam olduğu zaman akşam kıyafetlerini giyer, mutat olan sabaha kadar o elbiselerini devam ettirmesi. O yüzden kamil bir gün ya da kamil bir gece olarak ifade edilir. Evet. Yani biz bunu 12 saat diyebiliriz. O zaman 12 saat ve üzeri olursa bu tam bir menfaatlenmedir. O zaman ceza olarak büyük baş küçük baş kurban kesmesi gerekir. Ama eğer bu zamandan daha kısa olursa o zaman sadaka gerekir. Peki bazen şöyle olabiliyor. Kişi elbisesini giyiyor faraza ama belli bir zaman sonra çıkartıyor. Evet. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra tekrardan giyecek olsa bu ayrı bir ceza mıdır yoksa birinin devamı mıdır? Burada da kitaplarımızda der ki eğer o elbiseyi çıkartırken bir daha geri dönme niyetiyle çıkartıyorsa, yani şimdi ihtiyaç için çıkardı ama belli bir zaman sonra yine giyecekse, bu sanki giymeyi devam ettiriyor gibi değerlendirilir. Evet. Ama terk gayesiyle çıkartıp sonrasında bir daha giyiyorsa bu ikinci bir ceza, ikinci bir milat olarak değerlendirilecektir. Peki soruya gelelim. Soruda diyor ki kişi ümre ameliyesi yapıyor ve bu zaman zarfında dikişli elbise erkek giyiyor ve 12 saati de bulmuyor. Ancak yapmış olduğu vazifenin tamamı da zaten 12 saati bulmuyor. Yani ümre ihramına girip ümresini yapma zamanı işte 4-5 saatte bunu yapıyorsa 4-5 saatin tamamında dikişli elbise giyiyor. Yani bu erkek izar ve rida alt ve üst peştaman almadan vazifelerini bu şekilde yapsa. Bu durumda 12 saatten aşağı olduğu için yine sadaka mı gerekir
1: yoksa kurban mı gerekir?
0: Bu konuyla alakalı İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bir bölüm alıyor. Diyor ki menasik şarihleri bu konuyla alakalı böyle bir mesele atıyorlar ama sarahaten buna değineni görmedim diyor İbn Abidin Rahimullah. Ancak ulemanın ifadelerinin gerektirdiği muktazası intifa kamil olması gerekir. Kamil bir intifa ise, menfaatlenme ise bir gün ya da bir gece olması gerekir. Dolayısıyla bu insan tam bir gün ya da tam bir gece intifa yapmadığı için velev ki vazifelerinin tamamını bu zaman zarfında bitirmiş olsa bile yine kurban cezası gerekmez, sadaka cezası ile kurtarır. Ancak burada şöyle bir yorum yapma imkanı da vardır diyor. Nedir o? Ya bu kişinin intifası genelde ihramın uzaması durumunda bir gün veya bir gece. Ama bu ihram zaten uzamıyor. İhram ihram anının tamamını bu şekilde kullanmış olması bir menfaatlenme değil midir? Bu da olabilir. Böyle düşünürse kurban cezası gerekir. Ama tabii buna dair bir açık ibare görmedikçe böyle bir fetva verilmesi de uygun değildir. O yüzden biz diyoruz ki intifa kamil olabilmesi kitaplarımızın zahirinden anlaşılacağı üzere 12 saat ya da üzeri olması gerekeceği için bu kadar bir zaman kişi dikişli elbise giymediyse bu kişiye kurban cezası değil sadaka gerekir. Peki burada şunu da vurgulamakta fayda var. Ya ben ihrama girdim ama giymek istemiyorum. Yani işte kendi şalvarımla, gömleğimle bu vazifeyi yapıyorum. Nasıl olsa sadaka ya da nasıl olsa kurban, maddi imkanım da yerinde, bunu yaparak bu şekilde ameliyemi icra etsem caiz midir değil midir? Evet. Cevap caiz değildir. Yani senin kefaret olarak kesmiş olduğun o kurban ya da sadaka o günahını bertaraf etmiyor. O günahın bertarafı ayrı bir tövbedir.
1: Evet.
0: O onun cezasıdır. Ha, sen onu yaparken bir de tövbe kastıyla bunu yaparsan o zaman o ameliyen, o kefaretin artı bir tövbe olarak da telakki edilecektir. O yüzden bir insanın keyfi olarak, yani benim maddi imkanım yerinde, ben cezasını da veririm, yasağı da işlerim şeklinde bir ameliye sergilemesine asla fetva verilmez. Bunun caiz olduğu söylenmez. Ama keyfi değil, bir ihtiyaçtan dolayı bazen insan olabiliyor. Farklı nedenlerden kaynaklı olabiliyor. Yapmış, es kaza yapmış, bir şekilde oluşmuş, öyle de söyleyebiliriz. Ya bayağı da unutmuş. Bazen çünkü insan izar ve ridasını giyiyor, vazifesini yapıyor. Akşam oteline geldiği zaman bakıyor ki iç çamaşırını içinde unutmuş.
1: Evet,
0: bunun farkında da olmayabiliyor. Hmm. Böyle durumda söz konusuysa o zaman bahsettiğimiz kefaretlerden bahsedebiliriz.
1: Evet. Hocam biraz önce söylediğiniz, yani hani param var öderim, işte günah benim. Yani bunu çokça duymaya başladık. Yani Allah affeder. Yani biz bunu yapıyoruz ama Allah affeder. Yani özellikle şu şeyde çok duyuyorum onu. Kredi konusunda, faiz konusunda, faize para yatırıp kullanma konusunda veya işte farklı iş kollarında işte kişilerin birbirleri arasındaki ilişkilerde, evet, bunları çok duyuyoruz. Yani şimdi, bu kelimeyle bu kardeşlerimiz kendilerinin Müslüman olduğunu şey yapıyor. Beş vakit namazları, ibadetten devam ediyor. Ama bu tip ameliler yapmaya devam ediyorlar ve Allah affeder kelimesini kullanıyorlar.
0: Şimdi şöyle ifade edelim. Ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir.
1: Evet.
0: Yani bu sizin dediğiniz şudur. Bir insan günah işliyor. Hı-hı. İşlediği günahın günah olduğunu biliyor.
1: Evet.
0: Yani o günahı helal kabul etmiyor. Hı-hı. Çünkü bir günahı, kat'i olan bir haramı helal itikad etmek, onu işlemesi de insanı iman dairesinden çıkartır.
1: Evet.
0: Keza kat'i olan bir helali haram itikad etmek de böyledir. Ama ben helali helal olarak biliyorum, haramı da haram olarak biliyorum. Evet. Ve buna rağmen nefsime mağlup olduğum için haramı işliyorum, günah olduğunu bilerek haramı işliyorum. Bu kimse iman dairesinden çıkar mı? Ehli sünnet itikadına göre iman dairesinden çıkmaz. Evet. Bu insan fasıktır, günahkardır ama muvahhittir, Müslümandır. Hı-hı. Niye? Çünkü amel imandan bir cüz değildir. Evet. Ancak burada bir parantez açalım. Lakin diyelim sözümüzün başına, kişinin o günaha ısrar etmesi, devam etmesi son nefesinde imanını kaybetme riskini doğuracaktır. Yani çünkü küçük günahlara ısrar büyük günahların işlenmesine sebebiyet verir. Tamam. Büyük günahlara ısrar ise Allah muhafaza insanın imansız ahirete gitmesine sebebiyet verebilir. O yüzden elhamdülillah ki an itibariyle Müslümanız, itikadımız bu yöndedir. Ama son nefesimizde kimsenin bir emniyeti yoktur.
1: Hmm.
0: Bu konuda tamamıyla bir umutsuzluk küfür olduğu gibi tamamıyla bir umutvari, yani benim işim garanti demek de küfürdür. Ehl-i sünnete göre korku ve ümit arasında, evet, olacağız ama ümit tarafı korkuya nispetle bir tık daha ağır basacaktır. O yüzden ehlullah'a baktığımız zaman, yani eski esnafımıza baktığımız zaman hepsi son nefesi konusunda bir endişe içindedir. Ve son nefeslerinin kurtarılması noktasında dua talep etmektedir. Evet. Rul Beyan'da görmüştüm yıllar önce, bir kıssa olarak anlatılıyor. Yine bu konularla alakalı, adamın biri Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyor. O esnada biri dikkatini çekiyor. O kişi dua ederken sesli bir şekilde "Ya Rabbi son nefesimizi muhafaza eyle, son nefesimi muhafaza eyle." Devamlı bunu dua ediyor, bunu telkin ediyor, bunu telaffuz ediyor. Bu zatın dikkatini çekiyor. Yani bu adam niye başka dua etmiyor da hep bunu dua ediyor. Gidiyor yanına, diyor ki ya sen dikkat ettim, yani kulak misafiri oldum. Hep aynı şeyleri Mevla'dan istiyorsun. Niye farklı şeyler de talep etmiyorsun deyince o zat diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin.
1: Hı.
0: Sual ediyor, nedir senin başına gelen mesele? Diyor ki bizim bulunduğumuz yerde bir müezzin vardı camide, Allah için, Allah rızası için insanları beş vakit namaza davet eder, ezan okur ve müezzinlik vazifelerini ifa ederdi. Bir gün hak vaki olacak, sekeratül mevtinde, ölüm hastalığında biz de ziyaretine gittik, yanındayız, son nefeslerini veriyor. O esnada bizden Kur'an-ı Kerim istedi, mushaf istedi. Biz de sevindik. Yani bir ömür Kur'an'a hizmet etti, bir ömür insanları Allah için namaza davet etti. Son nefesinde onunla beraber Allah'ın huzuruna gidecek diye sevindik. Biz Kur'an-ı Kerim'i getirdiğimizde demesin mi ki şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim ve o şekilde son nefesini verdi.
1: Allah.
0: Tabii bu kısa anlatıldıktan sonra musannif diyor ki nedir bunun meselesi? Bununla alakalı tabii sıhhat konusuna girmiyorum, evet, bilmiyorum. Evet. Nedir bunun meselesi? Bu kişi evet müezzinlik yapardı, minareye çıkar, yüksek yerden ezan okur ama harama bakma konusunda bir zafiyet içinde. Yani insanların avretlerini gözetler idi. Peki bu bir haram mıdır? Evet haramdır. İnsanı kafir eder mi? Helal itikad etmediği müddetçe kafir etmez. Ama Mevla'yı gücendirir, yapmış olduğu o günaha ısrar eder ve son nefeste faturayı ağır ödemiştir. O yüzden yani ya tamam Allah affeder, Mevla şöyledir, böyledir şeklinde yorumlayarak o günahları Allah muhafaza hafife almak, onları artık alışkanlık haline getirmek bizim imanımızın elinden gitmesine sebebiyet verebilir. Bu konuda garantimiz yoktur. O yüzden haramı ateşe düşmek gibi görmeliyiz. Nasıl ki ateşe düşsek de ya nasıl olsa iyileşir deyip de ateşe atlamıyorsak, yani bize zarar verse de işte şöyle olur böyle olur demiyorsak, ateş konusunda bu kadar temkinli davranıyorsak ya da işte açık bir elektrik olduğu zaman oraya parmağımızı sokmuyorsak, ya belki çarpılsak da belki de ölmeyiz demeyip de oraya itikadımız ve imanımız, oraya parmağımızı soktuğumuz an çıplak elimize temas ettiği an biz çarpılırız diye itikad ediyorsak, harama düşmede de itikadımız ondan aşağı olmamalıdır.
1: Evet.
0: Rabbim bu şuuru cümlemize ihsan eylesin.
1: Amin. İnşallah hocam. Bazen kardeşlerimiz çok şey yapıyorlar hocam. Diyorlar ki Fatih hocam da çok takva gidiyor. Ben diyorum yani gördüğünü, bildiğini size aktarmaya çalışıyor. Yani onun elinden gelen o. Size farklı bir şey söylemesi. Hani Halil Güneş hocanın dediği gibi benim dinim olsa söyleyeyim ama bu Allah-u Teala'nın dini, kurallar belli. Ona göre hareket etmek lazım. Hocam bir diğer sualimiz. Çocuğumun nisap miktarı altını var. Zekat düşer mi diye sormuşlar.
0: Şöyle ki Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebinin ihtilaf ettiği, tartıştığı, farklı görüşlerin serdedildiği yerlerden bir tanesidir. Evet. Hanefi mezhebine göre zekat mali bir ibadettir ve ibadet olması hasebiyle kişinin mükellef olması gerekir. Buna göre buluğ çağına henüz ermemiş olan bir çocuk mükellef değildir. Evet. Mükellef olmadığı için de nasıl ki bedeni ibadet olan namazla, oruçla mükellef değilse, mali ibadet olan zekatla da mükellef değildir. Evet. O yüzden bu çocuğun nisap miktarı malı olsa da bu malına zekat vermesi gerekmez.
1: Evet.
0: Ancak Şafii mezhebi konuyu böyle düşünmüyor. Zekatı biraz daha vergi mahiyetine endekseyerek mala taalluk ettiriyor. Yani ibadet tarafı da var ama malın bir vergisi gibi düşünüldüğü için buluğ çağına ermiş olmasa da bu çocuğun eğer bu miktar malı varsa, ki Halil Gönenç hocamız Şafii mezhebinde bu nisabının 72 gram olduğunu ifade ediyordu ilmi halinde. Bu kadar miktar bir malı, mal varlığı varsa çocuk dahi olsa ebeveyni onun namına zekat vermesi gerekecektir deniyor Şafii mezhebine göre.
1: Ebeveyni mi verecek hocam yoksa o parasının içerisinde?
0: O parasının içinden verilecek.
1: Tamam.
0: Zaten şöyle bir genel bir kural vardır. Bir çocuğun kendi mal varlığı varsa o çocuğun giderlerini ebeveyn şahsi paralarından harcamak zorunda değildir. Yani sizin bir çocuğunuz var. Çocuğunuzun normalde giderlerini ebeveyn olarak siz karşılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama çocuğun şahsi mal varlığı var. Kendi parası vardır. O zaman ben o parasına dokunmayayım da cebimden harcayayım. Güzel yapabilirsiniz ama mecbur musunuz? Hayır, mecbur değilsiniz.
1: Elmanı mecbur bırakıyor hocam.
0: Öncelik olarak çocuğun şahsi parasının, çocuğun ihtiyaçlarının giderilebilir, kalkınabilir, oradan harcanılabilir. O karşılamadığı zaman elbette onun nafakası babasının üzerine ait olduğu için baba bundan sonrasını çalışacak, onun giderlerini karşılayacak. O yüzden onun mali yükümlülüğünde Şafii fıkhına göre onun şahsi mal varlığından verir. Kendi malından verme zorunluluğu yok. Verirse ne olur? Bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Teberrüde bulunmuş olur. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebinde bu fark olmakla beraber ancak zekat konusunda arazi mahsulünün zekatında hemfikirlerdir. Yani sizin sualinizde çocuğun malında zekat var mı sualı?
1: Evet.
0: Kısmen evet yok ama kısmen var. Eğer bu mal arazi mahsulü ise, yani bu çocuğun işte tarlası vardır. Tarlasından yıllık olarak mahsul alınıyor. Örneğin fındıklığı vardır, çaylığı vardır, şu veya buyu vardır. Böyle bir durumda arazi mahsulünden verilmesi gereken öşür çocuk dahi olsa verilmesi gerekecektir. Hanefi fıkhı ile Şafii fıkhı arasında bu konuda bir fark yoktur. Ama onun haricinde hani al-sat yapılan ticari mallar veyahut da hükmü nami dediğimiz altın, gümüş, para, kenarda duran, yastık altında duran yatırımlar çocuğun malıdır. Buna zekat vermesi gerekir mi? Hanefi fıkhına göre gerek yoktur.
1: Evet hocam, bu fetva bana yaradı. Hanım devamlı çocukların parasına dokunma, sen babasısın diyordu. Buradan inşallah ilerleyeceğiz. Hocam son sualim. Hac için vizemiz çıkmıştı eşimle beraber, ancak eşim vefat etti. Mahremim yok. Tek gidebilir miyim ya da yerine birini gönderebilir miyim ya da ne yapmam lazım diye sormuş olayım.
0: Şimdi Rabbim öncelikle vefat eden eşine rahmet eylesin. Özellikle bu kardeşimize, genelde de bütün Müslüman ölmüşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu kardeşimize hac vizesi çıktı. Güzel, gidebilme imkanı doğdu. Ancak mahrem noktasında bir sıkıntı yaşıyor. An itibariyle bir mahremi yok. Mahremi olmadan hacca gitsin mi? El cevap gitmesin. Bu Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Bir ibadeti yapayım derken diğer taraftan bir günahı irtikab etmesi caiz olan bir ameliye değil. Hattı zatından mahrem konusu hacda nefsül vücub mudur, vücubul eda mıdır? Bu fıkhi anlamda, fıkhi terimler arasında bir farklılık vardır ki tercih edilen görüşe göre eda etmesini vacip kılan sebeplerdendir. Dolayısıyla mahremi yoksa bu kişinin haccı ifa etme mecburiyeti yoktur. Evet, belki zimmetine hac farziyeti binmiş ama onu ifa etme mecburiyeti yoktur. Peki yerine birini göndersin mi? El an itibariyle göndermesin deriz. Niye için? Çünkü olur ya, yarın öbür gün hani birini gönderdi diyelim ve kendisi hayattayken mahremi de olsa ve mahremiyle beraber gitme imkanı olsa bu kişinin hacca gitmesi gerekecektir. Yani ancak bu kişi ne yapsın? Vasiyette bulunsun. Yani çocuklarına desin ki, ben eğer ölmeden önce haccımı yapamayacak olursam,
1: evet,
0: benim mal varlığımdan üçte bir miktarı ayrılmak suretiyle benim yerime birini hacca gönderin diye vasiyette bulunsun. Bu zaman zarfında eğer gidebiliyor, çünkü bazen olur başka bir mahremi hacca gider, bunun da hakkı yanmamıştır. Onunla beraber gidebilme imkanı olabilir.
1: Evet.
0: Ya da maddi imkana sahip olur, mahreminin de getirebilecek bir rakama sahip olur. Anladım. Belki çocuğunu veya başka birini mahremi olarak yanında onu getirir. Bu şekilde bu ibadeti yerine getirme imkanı olabilir.
1: Evet, buna dikkat etmek lazım. Yani gönderirsiniz birini, hayattayken mahrem biri çıkar, tekrar aynı parayı ödemek zorunda kalır.
0: Evet.
1: Peki hocam, hac için ben bu parayı ayırdım. Diyelim ki şu kadar bir meblağ. Ben vefat ettim, o parayı ayırdım ya, o şimdi direkt evlatlara miras olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Onu ayırdım diye onu hac için kullanabilirler mi? Kullanmak zorundalar mı?
0: Şöyle, vasiyet etmiş mi? Bu kişi vasiyet etmemiş mi?
1: Evet, vasiyet etmiş.
0: Vasiyet etmişse o parayı ayırmasa da bütün bırakmış olduğu mal varlığından tekvim ve tecizatı yapıldıktan sonra, borçlar da ödendikten sonra üçte birden hac ameliyesi icra edilecektir.
1: Yani üçte biri yetmiyor mesela diyelim.
0: O zaman varislerin inisiyatifine kalmıştır. Yani. Vermek zorunda değil ama verirlerse Allah'ın borcunu ödemek diğer borçlardan daha layıktır. Güzel olan bir ameliyeyi sergilemiş olurlar.
1: Evet hocam. Rabbim inşallah en kısa zamanda nasip eylesin diyelim. Bu arada bir önemli bir konu da, onun da programımızın sonunda sizlerle paylaşalım. Fatih Kalender hocamızın sosyal medya hesabı yok. Sadece sosyal medya ekibinin kullanmış olduğu YouTube kanalı, resmi YouTube kanalı var ve Instagram hesabı şu an aktif durumda. Bunu da sosyal medya ekibi arkadaşlar buradaki yapmış olduğumuz programlardan derleyip orada paylaşıyorlar. Hocamız bizzat bunlarla ilgilenmiyor. Birebir olarak hani soru da gönderse, oradan bir cevap da gelse veya altına yazdığınız yorumla alakalı hocamızın bilgisi dahilinde değil. Evet. Onu ben bir açıklamış olayım da hocam. Size
0: Allah razı olsun.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa.
0: Güzel oldu. Çünkü bu hafta içinde bir hoca efendi mesaj çekti. Hocam işte bir konuyla alakalı farklı düşünmüşüz ama keşke bunu paylaşmasaydınız da beni arayıp bana bu konuda fikrinizi söyleseydiniz ya da tenkidinizi dillendirseydiniz.
1: Evet.
0: Tabii öyle deyince ben biraz taaccüp ettim. Niye benim? Çünkü öyle bir paylaşımım olmaz. Sizlerle olan, yıllardan beri olan programımız, sizden önceki arkadaşlarla da yaptığımız program hep fıkha dairdir ve şahıslarla alakalı hiçbir
1: hiç
0: zaman
1: isim geçmez.
0: İsim, konuşma çıkmayız ve fıkhın dışına da Allah'ın izniyle çıkmadık. Çıkmayacağız da bu niyetteyiz. Dolayısıyla tabii şaşırdım, sual ettim. Yani hocam ben hem meseleyi anlayamadım hem de nerede ve ne paylaşımı deyince. Sonra bana bir ekran görüntüsü arttı. Dediğiniz gibi işte X hesabı veyahut da diğer platformlarda hoca efendiler fetvalar veriyor, konuşuyorlar. Biri de benim ismim ve soyadım yazmak suretiyle hoca efendiye diyor ki yok hocam böyle de değil şeklinde bir rencide vari bir konuşma. Onun da ben olduğunu zannederek keşke orada değil de beni arasaydınız dedi. O yüzden sonradan zaten arkadaşları da bunu söyleyince onlar da ilan ettiler. Yani bir kere böyle bir soruya cevap verme, yazı bir şeklinde konuşma, böyle bir hesabımız yok. Böyle bir ilgilendiğimiz bir alan yok. Hatta benim telefonumda böyle hesapları yönetecek bir şeyim diye. Yani hatta bazen arkadaşlar hocam sizin adınıza şunu yayınladık diyorlar, gönderiyorlar. Benim telefonum onu açmıyor bile.
1: Uygulama olmadığı için onu
0: açamıyorum bile. Dolayısıyla bunu da sizin vesilenizle burada duyurmuş olmamız da güzel oldu. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden inşallah. Yani sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa kıymetli hocalarımız orada ve yine yetkili arkadaşlar orada. Oradan hocama da ulaşabilirsiniz. Hani herhangi bir ulaşma imkanı doğduğu zaman. O yüzden farklı mecralardan, sosyal medya hesaplarından hocamıza ulaşmanız mümkün değil. Bunu belirtmiş olalım. Hocam son olarak da dua babında neler söylersiniz?
0: Allah razı olsun. Evet. Rabbim istikametten ayırmasın. Tamam. İçinde bulunduğumuz şu zamanları çok güzel bir şekilde değerlendirerek fırsata çevirebilmeyi Rabbim bizlere ihsan eylesin. Tamam. Ömür geçiyor. Her gün cepten tüketiyoruz. Bir gün tüketebileceğimiz nefesimiz kalmayacaktır. O güne gelmeden önce hazırlanabilmeyi ve bu şuurda olabilmeyi Rabbim cümlemize ihsan eylesin.
1: Amin inşallah. Allah Teala'nın hani her şeyi affederim ama affetme demişti bir kul hakkı. Onu da razı eder etmez. O konuda da dikkat etmek lazım. Hani ufak tefek kusurlarımız var, günahlarımız var, yapıyoruz. Ama kul hakkı bunların en başında geliyor. Ona da en azından birazcık daha dikkat edelim diye programımızı nihayetine erdirelim. Son olarak 0530 WhatsApp hattımız 357-61-62 0530-357-61-62 numaralı telefondan bizlere sualinizi iletebilirsiniz ve ilmihaletdealegutv.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Yine Şura Fıkıh Kurulu'na da ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
8: Ecir
7: sunar.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol dersleri başlıyor. Onuncu bölüm başlıyor.
9: Ve ma tevfik-i u'atisami illa billah. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Azrail aleyhisselam gelse dese ki bir saat ömrüm kaldı bir adama dese. Alimler diyorlar ki bu adam neyle iştigal etsin? Yani neyle meşgul olsun? Bazıları mesela düşünsen Kur'an okusun ölene kadar. Kaç yüz okuyabilir? Birkaç yüz. Namaz kılsın. Kaç rekat kılabilir? 60 rekat kılsın dakikada bir rekatta. Oruç zaten bir saatlik olmaz. Ne yapsın, ne yapsın? Büyük alimler ne diyorlar? Hemen ilimle meşgul olsun. Ya ilim meclisinde bulunsun, ya ki ilim okusun, ya talebelerin arasına girsin. Neden? مَنْ جَاءُ الْمَوْتُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيَ بِالْاِسْلَامِ. Kime ölüm geldiğinde onu İslam'ı ihya etmek, dinimizi canlandırmak için ilim tahsilinde bulursa, yani gösteriş desinler, beğensinler için değil. Niçin ilim meclisinde bulunuyor, ilimle uğraşıyor? İslam'ı canlandırmak için. İlimsiz canlanmaz. Bu su gibidir. Sohbet su gibidir, yağmur gibidir. Mümkün değil hiçbir şeyde, toprak ne kadar mümbit olursa olsun, susuz bitirmez yani. Bir insanda ne kadar cevher olsun, kabiliyet olsun, ilime ulaşmadan, yani suya ulaşmadan ondan bir şey hasıl olmaz. Mahsul bitmez yani. Mutlaka ilim. Kime ölüm geldiğinde onu ilim tahsilinde bulursa, İslam'ı yaşatmak için niyet etmiş ama, niyeti mühim. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. O kişiyle peygamberler arasında cennette ne vardır? Tek derece oynar. Peygamberden bir derece aşağı. O da peygamber olmadığı için. Şimdi bir saat kalsa ölümüne diye haber alsan, namaz kılsan, bu müjde var mı? O namaz kadar sevap var. Cüz okusan şu kadar, harfine şu kadar cevap. O bir saatte ne kadar harf okursan, bir harfine 10 hasene cevap var. Ama şimdi ölüm seni ilim tahsilinde bulursa, peygamberlerle arasında cennette bir derece fark var. Bunu hangi amel kazandırabilir ölümüne bir saat kala? Hangi amel kavuşturursan kazandırabilir? O zaman illa ilim. Ama niçin? Amel etmek için tabii ki. Niye öğreniyoruz? Niye dinliyoruz? Niye geliyoruz? Niye toplanıyoruz? Dinlediklerimizle amel edebilmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Onun için yine bugün İmam Gazali Hazretleri mübarek amelden bahsediyor hep. Kaç derstir yani. Ey oğul, ey oğul, nasihatler hep amelden bahsediyor. Ama amel için de ne lazım? İlim. Zaten bu mektup yazdığı, nasihat yazdığı oğlum dediği eyyüel veled'deki zat alim zaten. Alim olduğu için ona neye teşvik etmesi icap ediyor? Amele. Bizde olduğu zaman burada bir sıkıntı var. Nedir? Biz daha ilim safhasını da bitirmiş değiliz. O halde bizde tabii ben hep cümleleri getirirken amelden ağrı nereye geçiştiriyorum? Mevzuyu intikal ettiriyorum. İlme. Neden? O ilmini tamamlamış adama yazmış bunu. Bizim gibi ilmi nakıs olan, eksik olan adamların ilme çok vakit ayırması lazım. Ondan sonra zaruri ilimlere, itikat ve fıkıhtan, helal haramdan ve kabre girdiğinde sorulacak olanlardan ve mahşerde ahirette hesaba çekilecek olanlardan bahsediyorum. Yoksa tabii ki ilmin de fuzulisi çok. Zaten geçen bir derste de ondan bahsetti. Yani sana dünya ahirette de yaramayacak ilimlerden bir fayda yok. Her ilim o işle alakalı olursa muteber olur. Yani tabii köprü yapacaksa mimar olsun. Mühendis olsun. Doktor olacaksa, işi oysa tabii ki tıbba gitsin. Ayrı bir şey. Herkes kendi alanında ihtisas yapsın. Çünkü oradan hem helal rızkını kazanacak hem millete fayda verecek. Onu kastetmiyoruz. Ama bizim şimdi doktorluk yapacak belgemiz, bilgimiz yok, ihtisasımız yokken tıp ilimleriyle uğraşmamız efendim nedir? Bizim hakkımızda zayiattır. Çünkü kurallarını dahi bilmeden nasıl o işin içine gireceğiz? Bir de sıkıntı veririz, milletin canını yakarız. Bunun gibi. Ama herkesin müştereken, üzerinde durması gereken ve asla ihmal etmemesi gereken bir husus var. Tabip de olsa, mimar da olsa, mühendis de olsa, profesör de olsa, başvekil de olsa, reis cumhur da olsa, zengin olsa, fakir olsa, hasta olsa, sağlam olsa, güzel çirkin, herkesin müştereken, ehli sünnete göre itikadı tasih. Bu itikadı düzeltmedi mi cehenneme odun olur. Cehenneme odun olur, hiç çaresi yok. Çünkü innellezine amenu, bütün ayet kerimelerin başında ne geçiyor? İman edenler. Sonra ve amilus salihat. Salih amel imandan sonra gelir. İman itikat demek. İtikadını düzgün yapmayan adam efendim ameli makbul olmaz ki. Mesela adam ne diyor? Diyor ki şu anda dünyada Yahudiler içerisinde Yahudi olup da kafir olmayanlar var. Nasıl bir görüş? Adam Yahudi diyor, kafir de değil diyor. Peki bu Müslüman mı? Yani Müslümana mı dönmüş yani bu adam ki? Kafir olmaması için. Şimdi iki tane şık var. Hüvellezî halakakum feminkum kafirun ve minkum müminun. Rabbim Tegabun suresinde buyuruyor. Sizi yaratan Allah'tır. İçinizden ne var? Kafir var, bir de mümin var. Ha, arada fetret devri olur da tebliğ ulaşmaz, o başka bir şey. Şimdi her yere tebliğ ulaştığına göre konuşuyoruz. Şimdi de efendim orman kabilelerinden dünyayla irtibatsız tebliğ ulaşmamış varsa o da fetret hükmündedir, o başka bir şey. Şimdi sizi yaratan Allah'tır diyor. Kafir var, mümin var. İkiye ayırdı mı? Ayırdı. Şimdi bu adam diyorsun ki Yahudi mi? Yahudi. Hristiyan mı? Nasrani mi? Nasrani. Bu ne demek? Müslüman değil demek. Peki buna diyorsun ki kafir de olmayan var. Bu ne demek? Yani Allah ikiye ayırdı, ya kafir ya mümin diyor. O zaman o Yahudi'ye Hristiyan'a ne demiş oluyorsun sen? Kafir olmadığına göre ikinci sınıfa girmesi lazım. Ne demek? Mümin demiş oluyorsun. Peki mümin olması için mümin ne demek? İnanan. E neye inanan? Ya neye inanan? Yahudiyete inandı, Nasraniyete inandı, Musa Aleyhisselam'a inandı, İsa Aleyhisselam'a inandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanmadı. Bu nasıl mümin olacak? Ondan sonra doğruluğuna inandı. Yetmez. Doğruluğuna inandıysa o doğru sözlü muhbir-i sadık ne buyuruyor? Levkâne Musa hayyen fî zemen imâ ve sehâ illettibâk. Musa bile sağ olsa şimdi bana ümmet olmaktan başka çaresi yok ve caiz değil diyor. Peygamberliğini falan bırakacak, Tevrat'ını neshedildi. Şu anda hay olsa, hayatta olsa bana ümmet olmaktan başkası caiz değil diyor. Musa Aleyhisselam'a caiz değil. Bu Yahudi'ye nasıl caiz oluyor? İslam'a girmemek, kendi dininden teberri etmemek. Burada itikat sıkıntısı var. Ondan sonra yine adam ne diyor? Efendim Yahudi Hristiyanlarına cennete girecek var. O vaziyetteyken. E tamam, o zamanki ümmetler Efendimiz'den önce tamam hak üzere dinini yaşadıysa girer. Bu zamanda da girecek var. Nasıl girecek Müslüman olmadan? Kendini bırakmadan? Adam ne diyor? Ben Muaviye'yi sevmem diyor. Gazetede, yazısında ben Muaviye'yi sevemem. Sevemem ne demek? Sövmem. Ya ne severim ne söverim. Şimdi sevmem demek karşılığında nedir? Sevmiyorsan bir şeyi onu kerih görüyorsun demek. Öyle mi değil mi? Var mı öyle bir mantık? Sevmem ama kerih de görmem. Yani sevmiyorsan kerih görüyorsun. Burada sana biz efendim şu yemeği beğeniyor musun? Şu salatayı beğeniyor musun? Sormuyoruz ki. Bu sahabe ya. Ve kullu vaadallahu'l husna. Allah hepsine cenneti vaat etti ayetiyle sabit. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ ilk öne geçen, tamam, Muaviye radıyallahu anh ilk önce iman edenlerden değil. وَلَاكِنْ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِيَحْسَانِ iyilikte onlara tabi olanlar buyuruyor. Dolayısıyla لَا اِسْتَوِمْ مِنْكُمْ مَنَنْ فَقَى مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ Mekke fethinden evvel Allah yoluna infak eden, cihad edenle Mekke fethinden sonrakilerin derecesi bir değil. Bu tamam. Azamu derecete minellezine enfekû min ba'di ve qâtelû. Hadid suresinin ayetidir. Onlar sonra infak eden, Mekke fethinden sonra yani Ebu Süfyan da radıyallahu anh Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. Tabii ki derece bakımından bir yani tabii Hazreti Ömerlere nasıl yetişecek? Hazreti Osmanlara, Hazreti Ali Efendilerimize yetişebilmesi mümkün değil. Faziletlileri Kur'an-ı Kerim beyan etmiş. Ama peşinden hepsine cenneti vaat etmiş. Ondan sonra ehibbullah lima yegzûkum min ni'ami. Allah sizi yediriyor, içiriyor bu kadar nimetleriyle donatıyor, kuşatıyor. Onun için Allah'ı sevin. İyilik edeni seviyorsunuz. Hacı kahvenin 40 yıl hatırı var. Her şeyi yaradan, yediren, içiren sizi Allah. Allah'ı sevin. Allah sevilmeden olur mu? Ehibbuni lihubbillah. Beni sevin. Niçin? Allah'ı seviyorsanız beni o gönderdi size. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana uyun. Yuhibbukumullah. Allah da sizi sevecek. Ondan sonra ehibbu ashabi, sahabemi sevin. Bak nereden getir şimdi? Allah sizi yediriyor, içiriyor diye Allah'ı sevin. Yani nimetlerinden. Tabi Allah Allah olduğu için sevmek lazım ama o bir tasavvufta yüksek bir makamdır. Herkes ya Allah Allah olduğu için seveceğim de bana ne faydası var diyor. Ha sana ne faydası var? İşte bak yediğin yemeği veriyor, suyu veriyor. Aklını çalıştırıyor, beynini, kalbini, ciğerini, damarını, şusunu, busunu. Bunları sadece Allah yapıyor. Senin elinde değil. Bak doktorların elinde değil. Bir nefes veremiyorlar adamı, yedemiyor diyorlar adamı. Ha falan düşünüyor. Ha Allah'ın bana çok iyiliği var. O zaman Allah'ı seveyim. Çünkü insan bu kafada, mantık bu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayacağımız dilden buyuruyor. Allah sizi nimetleriyle gıdalandırıyor ya, size bir ekmek vereni seviyorsunuz ya, Allah'ı sevin. Ya biraz düşük mertebe ama işte ne yapalım, biz düşük şeylerde dolanıyoruz. Allah Allah olduğu için sevmek. Ha o zaman tabii narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek. O zaman yahut hılat yahut kefen giyebilmek. Fark etmemek. Efendim ezası, cefası da vefası da denk gelmek. Hatta belki de cefası daha da hoş gelmek. Çünkü nimetlerde nefsin payı var. Hastalıkta, belada nefs hiç hoşlanmıyor. Sırf Allah hoşlanıyor. Kazandığı için kul. İmtihan oluyor, kefaret oluyor, temizlik oluyor falan. Ha, o zaman o yüksek makam. Bu bize göre pek değil. Biz çünkü kefen gelmesiyle hilat gelmesini, bir makam mertebe gelmesini bir tutamıyoruz kalbimizde. Belki dilimizden sapıtmıyoruz ama kalbimizde devamlı ibreler ileri geri oynuyor. Yani biz şimdi bollukla darlığı bir görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Onun için nimetleriyle sizi yediriyor. Allah'ı sevin. Bize oradan giriyor damardan. İnşallah makamımız yükselmiştir. Beni sevin. Niye? Allah beni gönderdi size. Allah'ı ben tanıtıyorum size. Ebedi ahireti ben kazandıracağım size. Şefaat ben edeceğim size. Elinizden ben tutacağım sizin falan. Ya bu kadar iyilikleri var. İyilikleri var. Biz bugün onunla Müslüman olduk. Bütün faziletlerimiz onunla. Bütün sevaplarımız, kazançlarımız. Hatta dünyadaki hastalıklardan bile şifalarımız vesaire. Her şeyi o öğretti bize. Tıbbı nebevi. Maddi manevi temizlik. Ya affedersin. Ne elimizi yıkayabilirdik ne bir yerimizi. Her tarafımız leş olur. Bir şeyden haberimiz yoktu ki. Dünyanın yoktu. Ne taharet bilen vardı, ne gusül bilen vardı. Değil mi? Ne mikrop bilen vardı, ne elini yemekten evvel yıkamak bilen vardı. Her taraf pislik idi. Zulümler, kölelikler, eziyetler, efendim, ağalıklar, kavmiyetçilikler, ırkçılıklar vesaire. Hepsi İslam'la temizlendi. Hala da temizlenmiyor işte. Müslümanların içinde bile hala damarlar var. Şu ne olayım, bu ne olayım. İftiharlar var, gururlar var, ırkçılıklar var. Şuyum, buyum, şu millettenim, bu millettenim. Ebil İslamu la belisi var. Babam İslam, atam İslam. Ya. Adam birisi babalarını sayıyor. Falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu gitmiş 10 atasına kadar saymış diyor. Hadis-i şerif bu. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ataları da cahiliyet devrinin adamları, hepsi gavur. Yani dinsiz. Bir tane de Müslüman, yani eski ümmetlerde. Ama İslam ya, bütün tek din İslam zaten. Onların da dini İslam idi. Şeriat hükümlerinde farklılık olur. İtikat aynıdır. Amentü değişmez. İslam adı. Allah'a teslimiyet demek. O zamanki şeriat neyse ona teslim oldun. Yine Müslüman aynıdır. Peki o da saydı. Baktı ki şimdi bir babası Müslüman. Ondan gerisi gavura gidiyor. O da dedi ki, dediler ki, iki kişi Musa Aleyhisselam'ın yanında oldu bu iş. Musa Aleyhisselam'ın yanında iki kişi nesebini saydı. Soyunu sayıyor. Birisi 10 babasına kadar saydı. İkincisi işte kendisinden sonra bir babası var, ondan geri. Ben dedi falan oğluyum. O da falanın oğlu, o da falanın oğlu, o da falanın oğlu gidiyordu. Bu baktı ki şimdi oradan ileri gavura gidiyor. Ne yapacağım ben gavur babadan, atadan, onun oğluyum demekten. Ben falanın oğluyum dedi, oradan ileri gidemedi. Giderken dedi ki o da İslam'ın oğlu dedi. İşte demin okuduğum beyitteki Selman-ı Farisi'nin sözünde olduğu gibi. Atam İslam'dır, babam İslam'dır. Herkes kabilesiyle iftihar ederse, kaç kabilesindenim, Temim kabilesindenim. Ben de derim ki babam İslam'dır. Ha, o dedi ki ben falan ne olayım. İkinci de gitti dedi ki o da İslam'ın oğludur. Mevla Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Ey Musa, sen o 10 atasına kadar sayana söyle ki bütün babaların cehennemdedir. Fe ente aşirûn finnâr. Sen de onların 10.sü oldun ateşin içinde. Sen öbür ikinciye söyle ki iki babasına kadar getirip İslam'a bağlayana fe ente fâlifûn fil cenneti. Onlar cennettedir. Sen de cennette üçüncüler oldun. Ne işimiz var bizim ırkçılık, kabilecilik, şuculuk, buculuk? Biz İslam'la iftihar ederiz. Bunlar hep ondan sallallahu aleyhi ve sellem. Peki beni sevin. Çünkü Allah beni size gönderdi. Bütün iyilikleri de benimle gönderdi. O zaman bütün iyiliklerin vesilesine ne kadar kıymet vermek lazım? Onsuz Allah'tan hiçbir irtibatın yoktu. Düşünsene. Peki üçüncü ne buyurdu? Sahabemi sevin. Beni sevdiğiniz için. Beni seviyorsanız, nasıl ayet diyor Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Burada da hadis ne buyurmak istiyor? Beni seviyorsanız sahabemi sevin. Yani birçok hadis-i şerif var. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın verse مَا بَلَغَ مُتَّحَد۪ينَ وَلَا نَصِيبُ. Bu da Bukhari'ydi. Benim sahabemin verdiği bir ölçek buğdaya sevabına erişemez, yarımına bile erişemez. Bu Bukhari'de geçiyor. Daha birçok hadis-i şeriflerde sahabe-i kiramın sevilmesi emrediliyor. Aleyhlerine gidilmesinden nehyediliyor. Efendim, لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ اصْحَابِ Sahabeme hakaret edene Allah lanet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melun ilan ediyor. Sevilmelerin lazım olduğunu buyuruyor. مَا اَمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يُوَكِّرَ اصْحَابَهُ İmam-ı Şibli Hazretleri, biliyorsunuz Cüneyd Bağdadi ayarındaki bir zat. İnsü cinnin şeyhi, büyük veli. Onun kelamını naklediyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Sahabesine hürmet etmeyen Resulullah'a iman etmemiştir. Dikkat edin, iman etmemiştir diyor. Bu din bize hep o sahabeden geldi. Hazreti Muaviye'nin Bukhari'de bile kaç tane hadis rivati var. Bukhari'de bile. Bütün sahih kaynaklarda hadis ravisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk ağızdan almış. Öyle az bir insan değil. Katipliği var Efendimiz'e, kayınbiraderliği var Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. O sonra diğer büyük halifelerin, Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk, Hazreti Osman'ın valiliği var. Efendim, bayağı işleri var. Şimdi sen, bunu ben sevemiyorum. Kim bunları, bu lafı diyen? He? Hayrettin Karaman. Hayrettin Karaman ne diyor? Ben Muaviye'yi sevemem diyor. Sen kimsin? Seni kim sevmiş de sen onu sevmesen ne olur? Seni kim sevmiş? Hocaların hocası ya. Öyle pohpohluyor onu bir internet kanalı var, haber kanalı. İkide bir hocaların hocası şöyle fetva verdi. Millet de yazıyormuş altına. Nereden hocaların hocası oldu? Bir şey tanıdığımız yok bunu diyor. Altına yorum yazıyormuşlar yani. Ama oluyor işte. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Yahudi olup da hala şimdi kafir olmayan var diyen bu. Cennete girecek diyen bu. Sahabeyi sevemem Muaviye'yi diyen bu. Sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir. Sahabe-i kiramın hepsi hayırlıdır. Hepsi faziletlidir. Onlara hakaret ve sevmem şeyi asla caiz değildir diye söylüyor. Hatta ne diyor? Veysel Karani, Üveys yani El-Karani Hazretleri ki tabiinin en hayırlısı sahabe olamadığı için Ömer İbni Abdülaziz'in Ömer İbni Abdülaziz ki yine sahabe değildir ama dört büyük halifeden sonra beşinci mertebededir. Hasan-ı Basri ki yine sahabe değildir ama tabiinin en hayırlısıdır. bunlar hakkında Muaviye mi daha hayırlı? Bu zatlar mı? Veysel Karani, işte Hasan-ı Basri falan. Ne diyor da? Abdullah İbni Mübarek'e sordular diyor. Kendi söylemiyor. Abdullah İbni Mübarek çok büyük marka. El-gubaru lezî dekale enfe ferasi muaviyete ma'a rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem hayrun min Ümer abni Abdülaziz kezâ merra. Söze bak. Muaviye radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken bir yolda bir yerde gider iken Muaviye'nin kendisi değil, bindiği atı değil, atının burnuna giren toz bile kaç tane Ömer İbni Abdülaziz eder. İşte bu Abdullah İbni Mübarek gibi selefin en büyüklerinden bir zatın efendim hüccet delil niteliği taşıyan beyanıdır. Kaç Hasan-ı Basri eder, kaç Veysel Karani eder. Muaviye değil, atı değil, atının burnuna giren toz. Ama ne zaman? Resulullah'la beraber yolda giderlerken. Çünkü o sahabe. Dikkat edeceğiz. Ama Muaviye dedim mi dur. Koca Hazreti Hasan isteyerek istemeyerek de olsa halifeliği ona kendi eliyle teslim etti. Gönüllü etti etmedi. Ayrı dava. Ama Hazreti Muaviye fasık biri olsaydı, Müslümanlığında şüphe yok da, fasık bir Müslüman olsaydı koca Hazreti Hasan ölürdü de Hazreti Hüseyin gibi şehit olurdu da asla halifeliği vermezdi. Çünkü bu veriliyorsa, peygamberin torunu bunu buna verdiyse bunun fasık biri olmadığını zaten gösteriyor. Biraz mantıklı olalım. Biraz tarih bilelim, siyer bilelim. Körü körüne gitmeyelim. Şimdi İmam Rabbani'nin en hassas olduğu konu iki tane neymiş? Biri sahabe meselesi, biri de dinlerin efendim birleşmesine karşı reddiye ve Müslüman olmayanın cennete giremeyeceği hususunda çile çekmiş. Şimdi sen İmam-ı Rabbani hakkında sempozyum yaparsın da İmam-ı Rabbani'nin bu iki görüşünü yıkmak için görevli gibi çalışan adamı da konuşmacı yaparsan bunun hayrı bereketi kalmaz. Kusura bakmayın, ben Allah için konuşuyorum, itikat meselesi olduğu için konuşuyorum. Ama İmam-ı Rabbani adına yapılan sempozyum çok önemlidir bizim için. İmam-ı Rabbani tanınması çok mühimdir. Ama bu işi organize edenler biraz daha şuur, biraz daha duyarlılık, biraz daha hassasiyet. Koca İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani, Ahmed el-Faruk-ı Serhendi Hazretleri. Canının her şeyini feda etti bu İslam için ya. Ne kadar hassaslığı var o mektubatta, ne kadar o sahabe meselesine. Bir adam Muaviye'yi sevemem dese İmam Rabbani ne der ona? Onu lanet okur, onu kovar onu ya. Bir adam dese ki Yahudi olur da kafir olmayan adam olur. İmam Rabbani ne der ona? Mektubata bak ya, konuştuğu dillere bak ya. Ne yapar o adamı? Aman ya Rabbi, aman ya. Onun için evvela iman, itikadı tashih, gözden geçirmek. Onun için itikad derslerine de işte başlanacak. Bakalım Allah nasip ederse. Ama derdimiz var yani. Devamlı bir yara. Devamlı bir yara. Yaralar içimizde çıkıyor. Çıban içimizde çıkıyor. Rabbim itikattan, ehli sünnetten ayırmasın. Onun için İmam-ı Rabbani, yani İmam-ı Gazali'nin amele teşvik ettiği noktalarda ben hep yine nereye gidiyorum? İlme, itikada falan geçiyorum ikide bir. Niye geçiyorum? Çünkü adam zaten bu ilmini tamamlamış. İtikadı sahih. Ona yazmış. Ama bizim içimizde hala bugün İmam-ı Rabbani sempozyumunda bile meselelere bak yani. Bu kadar yüksek seviyede bir İmam-ı Rabbani'ye kadar gelinen bir noktada bile ne kadar kaçak var yani içeride. Böyle bir durumda ben bu millete teheccüd 4 kılarsan şöyle, 12 kılarsan böyle, sadece bunu demekle yetinemem. Evvela ilim, itikad. Eyyüel veled, ey oğul, inkânel ilmül mücerredü, eğer sade bir ilim kâfiyen leke, sana yeterli olsaydı, ve lâ tehtâcu ilâ amelin sivâhu, ilimden başka bir amele muhtaç olmasaydın, sade bir bilmen yetseydi, o zaman lekâne, elbette olurdu nidâhu helmin sâilin, helmin müstâfirin, helmin tâibin, zâi'an bilâ fâide. Allah-u Teala'nın her gece seherde ve teheccüde buyurmuş olduğu nidalar faydasız boşuna olurdu. Ne demek? Her gece izâ izâ mezâ sülüzül leyl âhiru. Gecenin üçte ikisi geçip son üçte biri kalanda, yani imsaktan birkaç saat evvel, gece çok kısa olursa bir saat evvel, geceyle uzun olursa birkaç saate de gidiyor üçte bir. Mevla ne yapar? يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ Bukhari hadisinde. Gecenin son üçte biri

0: Vezelge külleleyle. Her gece var bu. Biliyorsunuz Berat gecesi falan ne diyoruz, Kadir gecesi. Akşamdan başlıyor bu nida. Akşam ezanından. Sair geceler son üçte biri kalanda başlıyor. Peki sen bunu biliyor musun? Biliyorsun. Bu bilmen ne oldu şimdi? İlim oldu. Fakat ne yaptın? Yattın. Ne oldu? İmsak attı. Sen hala yataktasın. Yani teheccüd namazına kalkmadın, zikir yapmadın. Şimdi ilmin var mı bu husustaki bu fazilet var, Mevla nida ediyor, var mı isteyen vereceğim, var mı tevbe eden, kapıyı açtım diyor, aracı koymuyorum, elçi koymuyorum, direkt benden isteyin buyurduğu zaman. Bunu biliyor muydun? Biliyorsun. Kalktın mı, amel ettin mi? Etmedin. E şimdi diyor, ilim yetseydi, bunu bilmen yetseydi, Mevla isteyen yok mu? Tevbe eden yok mu? Bu ne demektir? İstemek, dua etmek, amel. Tevbe, estağfurullah, zikir, dua, amel. E o zaman bunlar ne olurdu? Faydasız, boş olurdu. Mevla boşuna mı buyuruyor, isteyen var mı? Ya. Onun için amelsiz maksat hasıl olmaz. Ve ruviye rivat olduğu üzere enne cemaaten anis sahabeti, sahabe-i kiramdan bir cemaat rızvanullahi teala aleyhim ecma'in, hep böyle ecma'in duyuyorsunuz, ecma'in. Ne demek o ecma'in? He? Rızvanullahi teala, Allah'ın rızası aleyhim, sahabenin üzerine olsun. Ne diyorsunuz? Ecma'in. Eğer şialar olsa sade ne diyorlar? Sallallahu aleyhi ve ale alihi ve sahbihi diyorlar mı? Demiyorlar. Ehl-i Beyt'ine salavat okuyorlar. Sahabeye salavat. Sahabeye rıza yok. Ey Allah, ne nasipsiz adamlar.
1: 10. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.

0: yaparsa ağıska yapar.
1: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş. gelmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
2: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
9: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam ediyor. Onuncu bölüm devam ediyor.
11: Allah'ın rızası onlar üzerine olsun. Aleyhim, onlar üzerine. Yine bizim onlar üzerine de yetmedi. Ne diyor bir daha? İşte Hazreti Muaviye'yi şunu bunu çıkarırlar, Talha'yı, Zübeyir'i falan istisna ederler diye. Ecmain. Hepsinin. Bir tane istisna yok. Sahabe onlar. Zekeru. Bahsettiler Abdullah İbni Abbas'in. Abdullah İbni Umar'a. Burada bir hadiminin nüshasında İbn Abbas diye geçiyor Hadimi'nin kitabında ama bu yanlıştır. Yani belki baskı hatası olabilir de Arapçada falan. Olabilir, insan hatası da olur. Ne kadar alim olsan kaçabilir. Yani Abdullah İbni Ömer hakkındadır bu hadis Buhari'de. Abdullah İbni Ömer'den bahsettiler. Radıyallahu teala anhuma. Allah onlardan ikisinden razı olsun. Ne demek? Babası Ömer, kendisi Abdullah İbni Ömer, babasından da kendisinden. Sahabe-i kiramın fıkıhçılarının büyüklerinden ve dört Abdullah'ın dört Abdullah, Abadile-i Erba var, Abadile-i Selase var. Yani üç Abdullah da olsa, üç Abdullah'ın biri de Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud. Değil mi? Dört olursa Abdullah İbni Amr, İbni As. Ama üçü, tabii bu üçü on en kuvvetliler. Dediler ya Resulallah, işte şöyle fıkıh biliyor, böyle maşallah. Hazreti Ömer ne oldu? Çok muazzamdı Abdullah İbni Ömer. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, bunu duyunca buyurdular. Kale buyurdu ki ni'mer racülü, ne güzel adamdır Abdullah. Abdullah ne güzel kuldur. Abdullah ne güzel adamdır. Ya bizim hakkımızda şöyle bir yarısı zerresi olsa bunun, biz ne makama çıkarız ya. Abdullah ne güzel adamdır. Buyurdu, iş bitti. Yalnız peşine ilave etti. Levkâne yusallî minelle. Ah bir de gece teheccüd namazı kılsa. Onu kılmadığını da biliyor. Evinde ne yaptığını biliyor. Yoksa o gelip de ben teheccüd kılmıyorum ya Resulallah demedi hoş. Resulullah'ın burada bildiği de çıkıyor. Mevla bildiriyor ya. Tabi Abdullah bin Ömer yaşı da genç idi o zamanlar. Sonra fıkıhta, ilimde de zirveydi. Onu duyduktan sonra da ebediyen gece namazı farz değil. Ama ebediyen tabi terk etmez, ayrı dava. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını yapardı. Sünnete onun kadar uyan yoktu. Yolda giderken Mekke Medine arası iniyordu oradan. Atından işte gidiyordu bir ağacın altına. Orada oturuyordu biraz, duruyordu. Oturuyordu böyle kaza hacet gibi böyle bir hal. Sonra geliyordu. Allah Allah. Bir şey de yok, abdest bozmadı, bir şey yok. Ne yaptınız sorsalar? Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada abdest bozmuştu da onun gibi bir onun hali gibi orada biraz durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsa bir yerde geliyordu böyle orada gülüyordu falan. Niye güldünüz efendim? Resulullah burada gülmüştü falan. Her şey onun kadar mümkün değil. Tetebbuat, sünnete ittibada Abdullah bin Ömer'den ilerisi yok. Sahabede yok. Nerede namaz kılmış? Mekke Medine arası hangi durakta durmuş? Hangi yolda durmuş? Hangi yerde kılmış? İzi çok takip eder. Şimdi İmam Gazali ne buyuruyor? İlim yetseydi Abdullah bin Ömer'den büyük alim yok. Ama Resulullah ne ekledi? Ah bir de gece namazı kılsaydı. Demek ki amel de ilave lazım. Amelsiz ilim yani faydasız. Yani teheccüd namazını kastediyor. Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Rak'atâni yerka'uhumel abdu fî cevfil leylil ahîr hayrul lehu mined dünyâ mâ fiyâ. Gecenin son yarısında, son üçte birinde imsaka yakın artık. İmsaktan sonra nafile namaz kılınmaz. Ancak sabahın sünneti kılınır. İmsaka kadar ne kıldın kıldın. İki rekat bile kılabilse bütün dünya ve içindekiler onun olmaktan daha hayırlıdır. Yahu kardeş biz Müslümanız, nasıl iş bizim ya? Sabah namazına kalkmıyor ki adam. Sen de diyorsun hoca efendi teheccüde kalk. Adam sabah namazına kalkmıyor. Teheccüde kalksa bütün dünya ve içindekiler onun olmaktan daha hayırlı. 100 bin lira için ne yaparsın? 100 takla atarım hoca efendi. 100 milyar trilyon Türk parası da karıştı ya. Şimdi eski para, yeni para neyse. Dolardan konuşalım. Milyar dolar. Şimdi Türk parası 1 trilyon diyorsun. Eski hesap mı diyor, yeni hesap mı? Eski hesapsa pek para etmiyor 1 trilyon. Yeni hesapsa çok fena bir şey oluyor herhalde. 0 0 0 gidiyor. Şey bitti. Sayfanın satırı bitiyor sıfırlarda. Peki. Bütün dünya ve içindekiler kaç para eder? Bak dün haberlerde şey gösteriyor. Bir tane taş satmışlar. Taş şey. Elmas mı denir? Pırlanta bir şey. Esas değeri 61 milyon dolarmış da vergisi dergisi bilmem ne 80 milyon dolar vermiş herif. 80 milyon dolar. Şu kadar taş da şu kadar. Ekranda da gözükmüyor. O dünyanın neresinde? Bir Afrika'nın bir dağının dibinin 5 para etmeyen üstünde hayvanların işediği bilmem ne ettiği bir şeyin altından çıkıyor. Madenler nereden çıkıyor? Hep de Afrika tarafından çıkıyor. Ne hikmetse. Amerika'da bir şey yok mu ya? Hep kütüler Afrika'dakileri soyuyorlar. Madenler orada. Kurban olduğum Allah. İşte onlar da açlıktan ölmesin diye oraya da onları koydu herhalde. İşi düşsün bu gavurların onlara diye. Onlar da onları soyup savuna çevirdi. Hem gavur ettiler, hem fakir ettiler. Hem hasta ettiler. Şimdi bir taş 80 milyon dolar. Şu kadar. Bir tablo, resim çizmiş efendim. Bilmem ne kadar sterline satıldı. Türk parası ediyor, katır trilyon. Ne var bu resimde? Gel önüne düşün, hindi gibi. Bir şey anlayamazsın ki o resim ne demek istiyor. Hiçbir şey belli değil. Adam diyor yağlı boyada bilmem de üstad diyor. Ulan ne üstad? Vallahi rastgele çala kalem yapsam. Yani ondan iyi yaparım. Şimdi bir taşa veriyorsun milyon dolarlar. Bir boya tabloya dünya. Bütün dünya kaç para eder? Hiç bunu düşünmedik ya. Dünyanın hepsini bir satılığa çıkaramıyor. Dünya kimsenin değil ki satılığa çıkaramıyor dolayısıyla tabii. Allah'ın. Şimdi dünya kaç para eder? Hakikaten bunu bir Amerika, bunu bir inceleyelim. Bunu bir siz bir internette yazın. Dünyaya bir fiyat belirleyin. Belki almaya gelir, bir uzaydan biri gelir, alır belki bir şey olur. dünya kaç para eder? Yani bu hiç konuşulmadı bugüne kadar. Bunu gündeme getiriyorum. Ben başlatıyorum açık artırmaya. Dünya kaç para eder? Öyle şimdi bunun bir taşı 80 milyon dolar et. Bunun bütün madenini koyun. Alttaki rezervleri de. Öyle şimdi alan adam belki işletecek. Altın hepsini üstüne çıkartacak. Alttaki rezervleri de koyun. Öyle şimdi üstünden çok daha altta var rezerv. Petrol kaç para eder? Görmüyor musun? Türkiye sallanıyor benzine bir kuruş zam geldiği zaman. Bütün petrol altta. Efendim, bütün madenini, altınını, pırlantasını, elmasını, zümrüdünü, yakutunu, safirini, bütün taşlarını, hepsini. Bu dünya kaç para eder? Sen kaç paralıksın? Kaç paraya tavsın? Kaç paralık yani bir şey verilse sana yeter diyorsun, razı olursun? Bizim millet ucuz ucuz dedi, ufak ufak şeylere kanaat ederler. Ama dünyada biraz gözleri açıktır. Bütün dünya kaç para eder? İçindekilerle beraber bunun senin olduğunu düşün. Senin oldu. Sana verilecek ya. Düşün sana veriliyor ya. Buna ne yapmazsın sen? Yani gece mesela bir 10 dakika namaz kıl 2 rekat. 5 dakikada da kılınır 2 rekat. Namaz kıl da bunu verelim deseler. Sen ne dersin? Ne 2 rekatı ya? Ne 500 rekat? Ne 5 milyon? Alnımı secdeden kaldırma. Ama ondan sonra hepsini falan vermeyin ya. Bizim köyü verseniz bana yeter. Bizim köy kaçhane ya. Bir hava atayım şöyle akrabalara falan. Onun derdi işte köydeki meralar, hayvanlar onlarla. Ufakçı yani. Yahu diyor bütün dünya ve mafiha senin olmaktansa bu ahirete göre bu hesap konuşuluyor. Çünkü bu iki rekat sana nerede yer kazandırıyor? He? Orada şimdi bina başlamış. Metrekaresi 17 bin dolar. Şimdi şeyler var, proje var devam. Metresi 20 bin dolar. Öyle bir yer var Boğaz'ın üstüne yapmışlar. Metresi kaç? 100 bin dolar. Görüyor musun? وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيَا. Sizin birinizin cennette bir kamış, bir kamçılık yeri olsa, Buhari hadisi, Buhari, bir kamçı koyacak yeri olsa vallahi dünya ve içindekilerden hayırlı. Çünkü hepsi fani, orası baki. Oraya kaç milyon dolara verirler acaba? Bir karış yeri, metresi 17 bin dolarmış. Beş para etmez, çok ucuz. Param 17 bin dolar. Metresi, neymiş metresi? Bir karış yer bütün dünyayı versen vermiyorlar. Var mı öyle yerin? Ona bak sen. لَنَصِفُ عَلَى رَأْسَى. Bir cennet hatununun başındaki yaşmağı, başörtüsü. خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيَا. Hep sahih Bukhari, Müslim hadisleri. Dünya ve içinde ne varsa. Hayır. Allah Allah. Cennet elinden birinin bileziği sarksa, bileziği sarksa güneş söner diyor. Allah hadis-i şerif. Güneş söner diyor. Bütün güneş müneş söner. Sanki güneş tutuldu. Hava kararır. O parladığı için güneş söner. Bir bilezik. Abdest azaları buraya kadar dizecekler. Abdest alınan bütün yerlerimize bilezik takacaklar. Erkekler de bilezik takacak cennette. Cennet dünyaya benzemez. Değişik bir şey. Çünkü dünyada altın bilezik takarsan, efendim erkekler altın kullanırsa falan, bir de kadın gibi böyle takıp takıştırırsa, Sultan Süleyman ne dediği gibi dedi, anana bir şey bırakmamışsın dedi. Öyle her şeyi takıştırırsan burana kadar, o zaman biraz affedersin, ayol mayol derler yani adama senden. Necin derler senden? Değil mi? O zaman iş karışır. Ama cennette takarlarsa hormonların bozulma tehlikesi var mı? Yok ama dünyada hormon çabuk bozulur. İpek giymeyeceksin diyor, altın takmayacaksın diyor erkeğe. Neden? Sen erkeklik hormonuna çok uygun şeyler değil. Ama sen tabii benim hormonum sağlam falan diye gitme. Bu helal var, haram var. Ona bak sen şimdi. Tıbba göre konuşmuyoruz. Biz hadise göre konuşuyoruz. Bir başörtü dünya ve mafiyadan, bir bilezik dünya ve mafiyadan hayırlı. Birçok hadis-i şerifte var. Bu hususta çok hadis-i şerif var. Cennetin hayırlılığı hakkında. Şimdi iki rekat namazda neyi kazandırıyor? Cennette köşk. Cennette köşk değil, bir karış bile ne oldu? Dünya ve mafiyadan. Hayırlı oldu. وَلَوْ لَا نَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَفَرَصْتُهُمَ عَلَيْهِمْ. Ümmetime zorluk çıkaracağımdan korkmasaydım, iki rekat gece namazını farz kılacaktım. Ama aynı hadis şeyde de var. Misvağı farz kılacaktım. Ümmetim zor olur, her dakika misvak bulamayabilir. Abdesti olmaz, namazı olmaz. Misvakta da var yani. Ümmetime zor olacağından korkmasaydım her seriyeyle cihada gidecektim. Ama işte her seriyeyle gitmek farz olmasın herkese diye. Yine hadis-i şerif Cami-i Sahir'de geçiyor. Rak'atâni fî cevfilleyl yükeffirânil hatâya. İki rekat gece ortasında kimsenin bilmediği vakitte kılarsa bütün günahları siler süpürürler. Şimdi bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Abdullah ibn Ömer'i radıyallahu anh'ı mahmet ettiler. Öyledir maşallah deyip durmadı. Dedi öyledir, ne güzeldir ama peşine bir ne yaptı? Bir de gece namazından namazı olsa. İlave yaptı. İşte o ilave hepimize, tabi sonradan o gece, sonra şimdi gider dersiniz ki Abdullah ibn Ömer teheccüd kılmıyormuş. Böyle de bir cinsler var içinizde. Böyle bir şey yok. O vakit söylen, sonradan hiç bırakmadı. Ama işte bak sahabenin en büyüklerinden de teheccüd kılmadan da olunabiliyormuş. Ya ne müçtehitsin sen ya, aleyhine zorla zorla çıkart. Müçtehit demek yani son gayretini ilçe edip ayet hadisler fetva çıkaran, sen de bu zorlama şeyler çıkaran manasında müçtehitsin. Öyle iş yapmaz. Rak'atun min alimin billah, hayrun min elfi rak'atin min mücahilin billah. Allah'ı bilenin, ilimde demiyor bak, Allah'ı bilenin, bir de manevi ilim de var bu tasavvuf. Allah'ı bilenin bir rekatı Allah'ı bilmeyenin bin rekatından hayırlıdır. Orada bir rekat kılar, Efendi Hazretleri gibi bir zat, benim gibi de yanında bin rekat kılsa, Allah'ı bilenin bir rekatı bilmeyenin bin rekatından hayırlıdır. Rekatan min alimin eftal müsebbine rekaten min gayri alim. Alimin kıldığı bir rekat, alim olmayanın, cahilin kıldığı 70 rekattan faziletlidir. Yine iş ne, yani nereye geliyor? Yine ilme geliyor. Amel çok değerli ama alimin ameli, ilimle olan amelin yanına yetişilmiyor. Siz onun için ilim tahsiline devam edin. Ondan sonra bizim tavsiyelerimize ittiba edin. Buradan bayağı bir ilim almış olursunuz. Onda dediğimiz kitapları okursunuz. Ondan sonra sohbetlere devam edersiniz. Bir de yüzlerce binlerce sohbet var internette. Cübbelihamoca.tv'de. Dinleyin onları ya. Eskileri de var, yenileri var işte. Görüntüsüzler var, onları da attılar bilmiyorum. Sırf sesli olan çok sohbet var. Ta işte 35 sene evvelki bulundu şimdi. He? 78'in sonunda olabilir, 79 garanti. Yani 13 yaşındaki sohbet o. Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin. O ayet-i kerime okunmuş, orada sünnete ittiba üzerine durulmuş vesaire. Usul aynı usul. Şimdi diyorlarmış hocanın sohbetleri değişti. Ya ne değişti? Bir şey değişen bir şey. Ama tabii 35 senede tekamül sonu yoktur. İlmin de sonu yoktur. Amelin de sonu yok. İhlasın da sonu yok. Allah Teala bizlere fazl-ı keremiyle bu makamlardan hisseler nasip eylesin. Amin. Ama hisselerimizi büyük eylesin. Azim eylesin. Amin. Öyle azıyla da kanaat etmekten muhafaza eylesin. Çünkü dünyada kanaat iyidir ama ilim amelde kanaatkarlık iyi değildir. Ahirette kanaatkar olmayalım. Hırslı olalım. Dünyada kanaatkar olalım. İnşallah. Onu da dinleyin. Her tarafa dinletin. Evet. Onun için alimin bir rekatı cahilin 70 rekatından eftal. Hep ilme teşvik etti. Bak hep ilim, ilim, ilim. Hiçbir kapıda böyle ilim yok. İlim olacak. Yetmez. Amel olacak. Yetmez. İhlas olacak. Para işi olmayacak, holding işi olmayacak, efendim şu iş mi olmayacak, tezkiyat olmayacak, siyaset olmayacak. Aman siyaset, Allah muhafaza. Şeytandan kaçar gibi siyasetten sakınmak lazım. Siyaset olmayacak, partizanlık, şuculuk, buculuk yok. Allah için vaaz-ı nasihat. Allah için. Böyle olursa, işte bu kadar kaya gibi adamlar ne oluyor? Mermer gibi adam cevher oluyor yani. Bağırıp çağırıp giren adam şey gibi çıkıyor. Bazı öyle kavgalı adamlar, bir de birbiriyle kavga edenler var. İkisi de efendi hakem tanıdıklar. Nasıl biliyor musun? Kapıda bile birbirini göstermiyorlar adamlara. Vuracaklar birbirini. Efendinin kapısında bile birbirini görseler vuracaklar. Biri başka giriyor, öbürü tabii o çıkıyor, o görmüyor birbirini. Öyle. İkisi de ondan sonra barışıyorlar. Ya bu nasıl bir keramet? En asıl keramet, en büyük keramet istikamet. Allah için millete bir şey anlatırsan tesir Allah'tan. Yani nereden geldik buralara da ta internetten geldik yani. 2600'lere kadar yükselmişik. Oradan da yukarı ilk 500'e 400'e gireceğiz inşallah. Onun yollarını söyleyeceğim size. Yani geçen bir teşvik yaptım. O teşvikten sonra birkaç fırlattınız elhamdülillah. Hit mi diyorlar, bilmem ne mi diyorlar, fit mi diyorlar bir şeyler. Yani yukarı gideceğiz inşallah. Çünkü bizim yukarı gitmemizden kimseye zarar olmaz. Herkese fayda var. Biz Allah için konuşuyoruz. Kimsenin rakibi değiliz yani. Birileri rahatsız olabilir. Ama dinleyin yani. Bir sohbetten iki sohbetten olmaz diyorum. Bak binlerce sohbet oluyor. Bunlar hep cübbelihamco.tv'den dinleyerek, dinleterek. O zaman ne olur? İlmin artar. İlmin artınca ne olur? İşte alimin bir rekatı cahilin 70 rekatından eftal olur. Çünkü sen hoca olmasan bile dinlemekle de insanlar o kadar malumat sahibi oluyor ki. Bizim sohbetlerden çıkan bazı adamlar bir de kafası hafızası yerinde nutku da kuvvetliyse, natıksa müftüleri falan susturuyor. Bazı merkez vaizlerinden falan duydum yani. Bu adam seni dinleye dinleye diyor, bize diyor bir konuşma yapıyor diyor, biz susuyoruz diyor. Bazı öyle cemaatlarımız da var. Yani nutku kuvvetli, hafızası yerinde, teyipten, kasetten evvel de burada dinliyor. Gidiyor konuşuyor. Tesir Allah'tan. Celle şanı celle celle. Ama ilimsiz olmaz, amelsiz hiç olmaz. İhlassız zaten batak. Ve kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem racülü min ashabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adama vasiyet etmiş ve buyurmuştur ki ya fulan, ey falan kişi, la tükthirin nevme bil leyli, sakın gece çok uyuma. Gece uykuyu çok yapma. Yani tabii ki 3 saat eftal bir uykudur, 5'e de müsaade var. Ama sabah namazını kaçıracaksan o vakit o uyku ne olur? Haram olur. Teheccüdü kaçıracaksan haram olmaz. Ama sabahı kaçıracaksan o uyku o saatte haram olur. Yatağın, yorganın ateş olur. Çok uyuma. Feinne ketraten nevm bil leyl. Geceliğin çok uyumak. Hoca ben de hoca ben çok az uyurum. Birkaç saat uykum var. Ben de diyorum ana maşallah falan. Meğer film izliyormuş. Ulan sen uyu. Uyku ilacı al da uyu. Sen uyanma, senin uyanık durman bela ya. Anca o zıp zıp zıp zıp o kanaldan bu kanala, cehennemin kanallarını dolaşıyorsun ya. Cehennem vadilerinde dolaşıyorsun. Ben de az uyurum demesin mi? Ben de zannettim namaz kılıyor. Gece hiç uyuyamıyorum diyor, böyle sakin sakin filmler, diziler seyret. La havle ve la. Gece çok uyumak, yani ibadetsiz. يَدَعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü kişiyi ne yapar? Ahirette fakir yapar. Herkes zengin çıkar, sen eli cebi boş çıkarsın. Yazık. Yazık ahirette fakir olma. Evet, طَهَرَةُ الْقُلُوبِ isimli kitapta zikrediliyor. Evet, seher vakti uykuyla geçirip ömrünün en değerli vaktini zayi edenlere şaşılır. Neden? Kar satan adama benzer diyor. Yani müşteriye ulaşana kadar malın malzemenin hepsi yolda erir gider. Ondan sonra onun için nasıl ki o adama acımak lazım, bu adama da acımak lazım ki vakitlerini tembellikle zayi eder. Ana sermayesine, ana sermayesi kar. Bütün sermayeyi kara yüklemiş. Yahu bu eriyor zaten durduğu yerde. Nasıl olacak? Şimdi bir şeyler çıkarttılar, erimeyen buzlar. Misket gibi böyle duman çıkıyor falan. O bu eski zamanı söylüyor yani. Yolda eriyenleri söylüyor. Ya bu sermayeyi kediye yüklemiş derler. Sermayeyi kara yüklemiş. Yani ben bunu satacağım, buna kadar duracak. Bir güneş çıktı, hepsi gitti ya. Ne yapacaksın? Tembel olan yani gece namazını satıyor. Gece ibadetini satıyor. Niye? Dakika uykuya, bir saat uykuya, fazla yemeye, fazla içmeye Mevla'nın fırsatlarını kaçırıyor. Evet, vallahi diyor Evliyaullah'tan bir zat, seher vakti tevbe, istiğfar ve namaz ve zikir ve münacatın lezzet ve halavetinden elde ettiğim tadı, bir saniyesinin manevi lezzetini Karun'un Nuh Aleyhisselam'ın ömründe malik olduğu her şeye karşı o lezzeti saniyeyi satacak olsam aldanmış biri olurum. Aldanmış biri olurum. Çünkü Allah dostlarının öyle lezzetleri var. Yani manevi lezzetler. Bir teheccüd namazında adama bir tat gelir. Bir tarikat dersinde adama bir feyiz gelir. Yani bana her dakika gelen giden bir adam değilim. Çok geldi gittim yok. Ama tatmışım. Yani o lezzetlerden tatmışım. Devam ediyor mu? Devam. Her zaman devam etmez zaten. Çok da devam etse kıymeti de bilinmez. O bazen de kabız hali olur, inkıbaz olur, tutukluk olur. Ama tatmışım. O lezzetleri tatmışım. Vallahi o anda bütün dünyayı verseler almayacak lezzeti ben tatmış biriyim. Teheccüde de tatmışım, tarikatta da tatmışım. Yani o haller oldu. Size de olmuştur. Size de olmuştur. Bir feyiz bir şey gelir dese dünyayı önüne sersen gözünü açıp bakmazsın vallahi. Çünkü o feyiz başka bir şey. Mevla'dan geliyor. Tabii ki daim olmuyor, kaim olmuyor. Günahlarımız olursa, yani bazı günahlar da insanı mahrum ediyor. Efendim, haram lokma mahrum, şüpheli bir şey yersin. Gidersin adamın birinin evinde misafir olursun. Belki rızkı karışıktır bir şeydir falan. Bunlar sıkıntı tabii. Veya bir insana hor hakir bakarsın. Yani en büyük evliya olsan Sevri Hazretleri ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri. 7 aydır teheccüde kalkamadım diyor. 7 aydır. Mahrum oldum diyor. Dediler Efendi Hazretleri. Koca Süfyan-ı Sevri ya o dediler. Ya efendim sizin ne şeyiniz olabilir? Ya dedi bir adam ağlıyordu dedi. Ben de dedi içimden geçirdim ki dedi. Bu da riya yapıyor herhalde. Mürahi midir diye dedi. Ondan biliyorum dedi yani. Sen niye benim kulumun yaptığı harekete mana veriyorsun? Sana ne? Al bakalım şimdi. Bak, 7 aydır teheccüde kalkamıyorum diyor bir günah yüzünden. Bizim böyle günahımız ne kadar var? Biz yataktan kalkamayız bu günahlardan. Hiç ebedi yatabiliriz. Biz nasıl kalkacağız ya? Önüne gelene bir kulp takıyoruz. Çok dikkatli olacağız. Bu işin, ben bu işin çaresini biraz buldum. Nerede buldum? Tevazu. Herkesi kendinden yüksek görüp, kendini en aşağı bilen adamı çok delik deşik etmiyorlar yani. Biraz havalananın balonunu indiriyorlar yani. Ben böyle gördüm. Bu işte bu kadar senelik tecrübem var. Yani az bir tecrübe değil, 40 sene hemen hemen. Çünkü ömürler kısa, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşamıyoruz yani zaten 40 sene bayağı bir şey yani. Tamamen merkezindeydim işin yani. Tamamen merkez. Her takımını gördüm yani. Gez dünyayı görüşme alayı demiş hani biliyor musun? Konya'yı dememiş. Gez dünyayı görüşme alayı yani. Ben orada büyüdüm. Ha şimdi bakıyorum. E tabii ki her şeyin bir pazarı var. Benim rahmetli dedem de sirkeci de saatçiymiş. Menderes falan rahmetli ziyaretine gelmiş falan. Oğlum derdi ben sirkeci de büyüdüm derdi yani. E şimdi ben de ne demem lazım? Ben İsmaila'da büyüdüm yani şimdi. Sirkeci de öbür pazarı anlarsın. Burada da öbür çarşıyı anlarsın. Burada çarşı kurulmuş yani. Gelmeyen evliya yoktu yani. Her sınıf alimi, evliyası, maskarası, cahili her sınıfı var. Gördüm. Ama bu işin çaresi ne hacılık, ne hocalık, ne ilim, ne amel. Benlik verdim mi adamı batırıyor Mevla. Yani herkes benden iyi diyeceksin. Hızır Efendi rahmetli o makamdaydı ya. Büyük şehidimiz. O makamdaydı. Eller buğday biz saman derdi ya. Eller buğday biz saman. Biz hiç şeyimiz yok derdi. Herkes iyi biz kötü derdi ya. Eller yakşı biz yaman derdi. Yavan mı derdi işte. Böyle sözleri var Farsça. Osmanlıca kelimelerle. Tabi bunlar Farsça sözlerin, Evliyaullah'ın sözlerinin tercümesiydi. Fakat onlarla mesele lafını yapmak değil, içine sindirmişti yani. Onun için Efendi Hazretleri buyurmuş ya, Hızır bize köprü oldu. Yani Hızır bize köprü oldu. Birisi içinde demiş ki duyduğuma göre perde oldu bize demiş yani mesela. O da önemli biri ama ona perde demiş yani. Niye Hızır Efendi için köprü diyor? Çünkü tevazu. Men tevazu allâ rafa'ullah. Allah için alçarsan Allah seni yüksek eder. Yani benim namazım şundan iyi, şu niye böyle yapıyor, şunun tipi şöyle, şunun namazı böyle, şunun ilmi yok, şunun ameli bozuk, şu şöyle, ya baş ver. Kendi günahlarından başkasına uğraşma vakit bulamayacaksın. Ama sen şimdi Hayrettin Karaman'la uğraşıyorsun, Mustafa İslamoğlu, o buna girer mi? He? Ne alakası var? Biz milletin imanını koruma uğraşıyoruz, el istedi itikadını. Yoksa biz kendimizi o adamlardan üstün demiyoruz ki. Anladınız mı? Böylece efendim lezzetler bulacaksınız. İnşallah Daha çok faziletler ereceğiz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah'ım bereketli ömürler versin. Allah'ım gece namazlarına kuvvet versin. Allah'ım bize yardım etsin. Allah'ım bizi fazl-ı keremiyle, bu feyizlerle, bu sohbetlerin bereketleriyle, okunan ayet-i hadislerin bereketleriyle Allah'ım bizi vakti geldiğinde en sevdiği vakitlerde uyandırsın. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. El Fatiha. Bismillah.

0: 10. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
0: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 44. bölüm başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam ediyoruz. İtikadi konulara temas ediyor. Geldiğimiz noktada Hulefai Raşid'in arasındaki eftaliyet meselesini beyan ediyor. Yani oraya başlıyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersleri kaçırmayalım inşallah. Önümüzdeki derslerde de Hazreti Osman Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz'den üstün olup olmadığı, orada Ehl-i Sünnet'in kesin görüşü nedir? Ondan sonra Yezid'le ilgili bazı konular, sahabe-i kiramla arasında geçen harpler ve savaşlarla ilgili Ehl-i Sünnet'in itikadı ve görüşü çok önemli. Yani İmam Rabbani Hazretleri hüccettir, itikatta müçtehittir. Bütün fırkalar, yani Ehl-i Sünnet içindeki bütün fırkalar onu kabul etmektedir. Hatta Ehl-i Sünnet dışı fırkalar bile ona tazim edenleri var. Onun için sözleri kesin inanılabilecek nitelikte kuvvetlidir. Sizlerin zaten buna itikadınız vardır. Ama delilleriyle konuşuyoruz. Zaten ben böyle anlıyorum, ben böyle diyorum falan demez. Büyükler hep nakil yoluyla, geçmiş ulemadan beyanlar vererek bu itikadi konuları beyan ediyor. Ve tertibul eftaliyeti. Eftaliyet kim kimden daha üstün, en üstün olma demektir eftaliyet. Bunun tertip ve sıralaması, yani esasen sahabe-i kiramın cümlesini sevmek lazım. Efendim, dört halifeye tazım lazım vesaire. Bunlar tabii yani Allah-u Teala'nın sıfatları gibi, işte amentünün esasları gibi şeyler değil. Yani itikadın metnini teşkil eden konular değil. Bunlar fer'i konulardır. Zaten ileride de buyuracak. Bu gibi konularda efendim hepsini sevdikten sonra, hepsini saydıktan sonra bir şey diyene hemen kafirsin damgası vurulmaz. Vurmamalıdır. Ama tabii bazı konular var ki insanı kafir diyemezsin ama Ehl-i Sünnet'ten haric eder. Ehl-i Sünnet dışına çıkar. Onları da beyan edecek. Onun için itikat metinlerinde yani bu konu geçiyor. Emali'den vesaire, yani eski metinlerde bu konu beyan ediliyor. Bir noktada işte itikada taalluk ediyor. Onu da biraz devamından anlayacaksınız. Beynel Hulefai Raşidin, dört halife arasında Raşid rüştü kemale ermiş yani. Zaten halife tabiri de esasen onlara mahsus. Hilafeti ba'di selâhetü vesselâh. 30 sene halifelik devam eder sahih hadisine göre. Ümera olur, selatın olur ama halifelik müessesesi esasen, yani yanlıştan uzak olan, Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin. Benim sünnetim neyse, raşid halifelerim sünneti aynıdır. Onlara sarılın, yapışın. Tirmizi hadisinde geçen halifelikten bahsediyoruz. Yoksa tabii sembolik olarak vesaire. Yönetim şekli olarak yani halifelik tabiri sonraki sultanlarda da kullanılmıştır. Ama bizim itikadi konularda olsun, fıkhi konularda olsun konuştuğumuz hulefa tabiri dört halife hakkındadır. Ancak onlara tabii raşid deniyor. Onların sünneti Resulullah'ın sünneti gibidir deniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerine bu denemez tabii. Burada bir eftaliyet tartışması bizce yok. Ehl-i sünnette yok da işte Şia tarafından bu çıkarılmıştır. Şia'da zaten eftaliyet konusu da yoktur yani. Diğerleri Allah muhafaza, hepsine kafir diyor. Hazreti Ali'nin dışındakilere zalim diyor, hakkını yemiş diyor, kafir diyor falan. Onun için onlarda da eftaliyet konusu yok. Bizde de eftaliyet konusu yok o zaman. Çünkü bizde de eftaliyet bellidir. Kimin tertip neye göredir? Ala tertibi hilafetiyim. Hilafetlerinin sıralamasına göredir. Yani en faziletli olan Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz'dir. Sonra Ömer Efendimiz'dir. Sonra Osman Efendimiz, sonra Ali Efendimiz. Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain. Sıra buna göredir. Ve lakin eftaliyete şeyhin. Lakin iki şeyhin yani onlar İki şeyh olarak diye zikrediyorlar. Tabii hem kıdemleri, hem yaşları, hem büyüklükleri, faziletleri bakımından dört halife içinde şeyhan. Ebu Bekir ve Ömer efendilerimizin diğerlerinden daha üstün oldukları sabitetün kesinleşmiştir. Bi icma'i sahabeti ve tabi'ine. Sahabe-i kiramın ittifakıyla onlardan sonra gelen zaten en hayırlı asır, hayırlı kurun karni benim yaşadığım asır ehli yani sahabe-i kiram. Sonra onları takip edenler tabi'in. Etebe tabi'ine de gidiyor. Hadiste 3 asır işaret ediliyor. Beyan ediliyor. Fakat tabi'inden de icma vardır. Yani sahabeyi görmüş, sahabeyle oturmuş kalkmış, sohbetlerinde bulunmuş tabakaya tabi'in denir ki bunların sayısı. Yani sahabe 100 bin küsursa tabi'in de düşünün. Bir sahabeyle kaç kişi görüşebilir? Ona göre bir hesap şey derseniz belki o 100 binleri, milyonları belki bulmuştur. Belki geçmiştir ama tabii her tabi'in, her görene de tabi'in denmez. İşte ilim ehli olacak, fazilet ehli olacak, fika olacak, güvenilir olacak işte falan. O bakımdan belki sayı milyonları geçmez ama sahabeden fazla oldukları kesindir. Bu kadar insan ittifak etmiştir. Ebu Bekir ve Ömer efendilerimiz diğer sahabenin tümünden üstündür. Dolayısıyla Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimizden de üstündür. Kemane kalettü cemaatün. Nitekim büyük bir cemaat bunu nakletmiştir. Min ekâbir eymeti din. Din imamlarının büyüklerinden. Din imamları işte müçtehitler, fukaha, muhaddisler vesaire. Bu din imamlarından ehadûn bir tanesi El-İmam-ı Şafii radıyallahu teâlâ. İmam Şafii radıyallahu anh'tır. İmam Şafii başka mektuplardan hatırlıyorum yani. İmam Şafii radıyallahu anh sahabenin işlerini en iyi bilendir buyuruyor. Sahabeyle ilgili konuları en iyi bilendir. Müçtehitler arasında. Demek öyle ihtisası var. Onun da kendi bizzat bir sözünü naklediyordu başka bir mektupta. Sahabe-i kiram Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem gök kubbenin altında kainat efendisinden sonra en faziletli kimdir diye araştırdıkları zaman felem yecilû racülen eftale min Ebi Bekir fevellehu rikâbehum. Yani Ebu Bekir'den daha faziletli bir kişi bulamadılar. Yani bulamadılar. Sahabe bulamazsa sen mi bulacaksın? Bulamayınca boyunlarını ona teslim ettiler. Yani sen bizim halifemizsin, müminen emirisin, Resulullah'ın halifesisin, sana biat ettik dediler. Bak bulamadılar diyor. Sahabe kadar ilmi olan, irfanı olan, efendim ihtiyatı olan, takvası olan bir cemaat daha dünyada yok ve gelmeyecek. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi diğer bütün peygamberlerin hesabından üstün. Yani sahabe dediğin zaman dünya kurulduğundan Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hesaba katabilirsiniz. Peygamberlerden sonra Resulullah Efendimiz'in hesabından sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün bir cemaat yok topluluk olarak. Hiçbir peygamberin cemaatinde yok. Daha onların bir kararı delil olmayacak da kim kendi kafasıyla bu işe karar verecek? İmam Şafii'nin sözü budur yani. Başka mektuptan söylüyorum onu. Burada onu yazmıyor. Gâle Şeyhul İmam Ebu'l Hasan el-Eş'ariyyu Efendim rahimeullah, Ehl-i Sünnet'in biliyorsunuz iki kolu var. Maturidi Eş'ari dediğimiz. Eş'ariler ki üç mezhep, yani Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'aridir itikatta. Bu Vahabiler biz Hanbeliyiz derler falan. Onlar Eş'ariyi de tekfir ederler. Hatta Eş'ariyi de kabul etmezler falan. Onlar Hanbeli falan değiller. Yani bu Vahabiler, Selefiyiz geçinenler Hanbeli falan değiller. Onlar hiçbir mezhepten değil. Mezhepsizdirler onlar. Mezhepsiz, yolsuz. Biz İmam Ebu Hasan Eş'ari deyince dört fıkıh mezhebinden üçünün itikattaki imamıdır. Ve kendisi Şafii olduğunu biliyorum. Yani öyle hatırlıyorum. O buyurdu ki İnne faddale Ebi Bekrin sümme Umera. Şüphesiz Ebu Bekir'in üstünlüğü, sonra Hazreti Ömer'in üstünlüğü. Alâ bakiyyetil ümmeti, ümmetin geri kalan tümünün üzerine. Zaten bunun için Hazreti Osman, Hazreti Ali'lerden üstün olduktan sonra, aşere-i müveşşereden üstün olduktan sonra, Bedir ehli 313'ten üstün olduktan sonra, Hudeybiye ehli 1500'den üstün olduktan sonra, yani sahabe arasındaki bu tasnif var. Artık sen, ben falan bunu hiç konuşmanın bir manası kalmıyor. Bütün ümmetin kalanından üstün oldukları kat'ayyün kesin bir meseledir. Zerre kadar şüphe yoktur bunda. Yani Kur'an'daki bir ayet neyse, ama zaten şimdi ayete bile ihtimaller koyan, ayet inkar eden adamlar, onlara laf söz kar etmez. Onları boş ver. Zaten Şia Kur'an'a eksik diyen adamlar, yani onların musafı bizim Kur'an'ımız gibi değil. Allah'ın vahyini koruyamadığına inanan tipler. Onun için onlar konumuzun dışındadır yani. Onlar bu kat'iliği de bozamaz, icmağı da hark edemez. Çünkü icmağa dahil değiller ki. Yani sen şimdi bir aile meclisi bir karar verdiğin zaman da hariçten gazel okuyan orada sözü olur mu? Olmaz. Burada da Müslüman deyince, ehli sünnet deyince, ehli hak deyince, ehli Kur'an deyince, Şia zaten yok ki bunun içinde. Hangi, ne zaman Kur'an'a inanmışlar da tabi olmuşlar? Bu kadar Hazreti Sıddık hakkında ayet var. Hazreti Ömer hakkında bu kadar sebeb-i nüzul var. Bu kadar Hazreti Kur'an onları, sahab-ı Kur'an'a ayetler var. Bunların hepsi kafir olmuşlar. 4-5 tane Müslüman kalmış dedikten sonra. Zaten Kur'an'ı inkar eden adam bunun hiçbir dediği İslam'da hüccet olmaz. Yani ihtilaf da sayılmaz. Hani burada bu görüş ittifaklı değil diyemezsin. Çünkü neden? İhtilaf eden adam görüşün ehlinden değil yani. Rey yok. Yani burada reyi olan bir adamın rey vermemesi burada görüş birliğini bozar. Rey hakkı olmayanın hariçten gazel okur kalır işte Şia. Efendim 1300 senedir okuyor bu martuvallara. Kim inanacak onlara? Gâle Zehebiyyü, İmam Zehebi muhaddistir, büyük muhaddistir, tarihçidir, meşhur bir alim, yani marka. O dedi ki وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ عَلِيِّنْ Hazreti Ali'den tevatür etti. Bu tevatür Türkçe'deki, yani bu tevatür etti, böyle hurafe bir şey herkes dillendiriyor demek değil. Arapçadaki tevatür biliyorsunuz. الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرِ Yani itikatta hüccet, ilim esbabından. Yani insanın bir şeyi bilip anlayıp kabul etmesinin sebepleri var. Böyle ya, görerek anlıyor, duyarak anlıyor işte falan. Bunlardan biri de haberi mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok sayıda güvenilir insan cemaattan cemaata bu bir rivayeti, bir sözü, bir olayı, bir kıssayı naklediyorlarsa buna mütevatir denir. Bu ehl-i sünnete göre de, akıllı olan herkese göre de ilim sebebidir. Yani bir şeyi anlamanın, kabul etmenin sebebidir. Hazreti Ali Efendimiz bunu yani özelde oğluna falan fıs fıs sır yapmamış. Fi hilafeti, kendi halifeliği döneminde özelde değil ve kürsi-i memleketi. Memleketin kürsüsünde demek yani yönetim, yani o zaman biliyorsunuz o dört halife zamanı taht taç yok ama kürsü var ya, kürsü demek işte yönettiği yer. Yani bu ne demektir? Şahitlik yer, konum demektir. Memleketinin kürsüsü demek. Yani şimdiki gibi özel binalar, yönetim merkezleri olmasa da kendisi işte camide nerede işte hutbe okuyor, nerede ilanlarını yapıyordu. Ekseri Hulefa-i Raşidin camide. Çünkü hepsi camide iş görüyorlardı. Dört halifede de bir şey duymadık. Yani cami dışında bir özel bina duymadık. Demek ki herkesin bulunduğu yönetim merkezinde demek istiyor. Ve halifeliği döneminde ve beynel cemmil gafiri. Çok bol bir cemaat, topluluk, cem topluluk. Gafir derin yani bol. Böyle biri duymadım, öbürü sen duydun mu diyecek bir şey yok. Min şiatihi. Kendi taraftarlarından. Tabii bu Şia ismi o vakitte biraz vardı yani. Hazreti Ali Efendimiz zamanında. O zaman illaki onun şiasinden denince kötü değildi. O zaman. Çünkü Rabi İbni Hüseyin Hazretleri radıyallahu teala mesela onun şiasından geçiyor. Diğer birçok tabiinden zatlar onun şiasından diye naklediyor. O zamanki şia tabiri onu çok seven onun bağlıları demektir. Şimdiki bir şey efendinin müritlerini müridi diyorsun mesela şimdi. Burada bir ayrıcalık olmuyor ki. Çünkü onlar ona daha çok bağlanmışlar mesela. Bu da yani Hazreti Ali Efendimiz'in en yakınları. Yani ona inanan, güvenen insanlar demek istiyor. Şimdiki gibi yani Hazreti Ali'yi işte sahabeye kafir diyen falan insanları yanında tutmaz. O zaman onlar ne arıyorlar onun yanında diye bir mana çıkar. Onun için izah etmek icap ediyor. Öyle şia yanındaydı falan diye bir şey yok. Onları kovardı. Öyle sen Ebu Bekir'sin, üstünsün, Hazreti Ömer'de üstünsün diyemezsin. Yani böyle bir görüş ortaya atamazsın, attı mı diyor, iftira sopası atarım. 80 sopa atarım diyor. Yani zaten meydan dayağı çekerim diyor. İlanını yapmış yani. Onun için o manada bir şia değil bu. Bağlıları yani. Bunu da doğru anlayalım. Onun buyurduğu tevatür etmiştir. Yani efendim birçok cemaat tarafından kesin haber olarak gelmiştir ki İnne Ebu Bekir'in, tabi tevatür eden enne diye okursa da bu kavlim mekul yani şu sözü demektir bu. İnne Ebu Bekir ve Ömer eftalül ümmeti. Şüphesiz Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlileridir. Asla Hazreti Ali Efendimiz bunu korkarak söylemez. Neden? Bir de Ebu Bekir Ömer Efendimiz vefat etmiş. Şimdi. Onların halifelik dönemi değil ki. İki. Medine'de değil ki. Hadi diyelim diğer sahabe ayağa kalkacak da bir olay çıkacak. Küfe'de. Küfe zaten onun kontrolünde. Ve onun hilafeti döneminde ve kendi taraftarlarının arasında. Dolayısıyla bu söz asla en ufak bir şüpheden, korkudan, fitne çıkmasın falan diye konuşulacak bir laf değil. Buna kimse bahane bulamaz. Hani diyorlar ya Ebubekir Sıddık zamanında kendini gizledi Hazreti Ömer döneminde ne yapsaydı işte Medine'deydi işte şey yapamazdı. Hani icma oldu, cumhur şey yaptı falan bozamadı falan işi. Uyduruyor şia bunu da. Ya buna ne diyeceksin? İmam Zeybi bunu efendim güvenilir bir hadisçi ve tarihçi olarak tevatürle sabit olduğunu naklediyor. Sümme kalem. Sonra dedi ki İmam Zeybi ve ravahu an Ali'in keremallahu vecehu. Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü kendisinden rivayet etti yani. Duyduk diye. Nifun ve temanune nefsen. 80 küsur şahıs. Yani belki yüzlerce var da herkes rivayet etmiyor biliyorsun. Bazı kimseler ravi değildir. Sohbet yapmaz, nakil yapmaz. Hani onu demiyoruz. 80 küsur kişi bunu nakletti. Ve adde minum cemaaten. İmam Zeybi bunların isimlerini saydı. Bazılarını yani ismen saydı. Bir cemaatin ismini saydı. Şu zat, şu zat, şu zat. Sümme kâle sonra İmam Zeybi yani bu nakilleri yaptıktan sonra tabii var manzara herhalde kısa almış burada. İsimler tek tek almıyor. Sonra dedi ki fakat behallahu ravafida. Allah rafizileri takbih etsin. Rafizi demek Hazreti Ebubekir Ömer sahabenin sevgisini terk eden. Yani diğer ismiyle Şia-i Şenia. Şia. Rafizi onlar. Allah rafizileri yani ne diyelim rüsvay etsin diye kabbaha. Rüsvay etsin, çirkin etsin. Yani rüsvay etsin, rezil etsin. Rezil etmiş zaten. Ma ecihelehu. Ne acayip cahil adamlar. Ya aslında cahil değiller. Ne acayip muanit adamlar, inatçı adamlar. Çünkü bile bile yapılana inat denir, cehalet denir. Ama yani tabii bir yönden cahillik de denir. Yani her inat da cehaletten doğar. Çünkü ilimle iştigal eden, hakkı arayan diyeyim bak. Hakkı arayan hiç kimse bir şeyde inat etmez. Neden? Buyur delilini getir. Onu da dinler, onu da dinler, onu da dinler. Onu konuşma, bunu

fina madem'i naddediyorsun. Ve rava'l Buhari'yu anhu. İmam Buhari Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor şimdi. İmam Buhari tabi bir şiada yine hüccet değil ama bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak. Daha ötesi yok. He ondan evvel de tabi hadis şeyhleri var. Ondan evvel de kitaplarda yazılmış. İmam Buhari diyelim 200'lüyse yüzde bile kitap var. Sene yüzde izli. Yani ilkliği değil bu. İlklik başka bir şey. Öncelik başka bir şey. Sahiyet. Burada da bir niyet, burada ihlas, burada maneviyat, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in desteği. Yine işte ulemadan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gör. İşte, niye benim kitabımı okumuyorsun? Dedi ya Resulullah ben senin kitabın hangisidir? Ben senin sana ait bir kitap bilmiyorum. Buradaki Buhari benim kitabımdır. Ben ne dediysem onu yazmıştır. Yani bu çok meşhurdur ulema ve meşayih arasında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna tabii özel bir teveccüh itibar verdiği de var ki bu kadar kabul, makbuliyet görmüş. Yoksa yüzlerce, binlerce Buhari döneminin muhaddisi var. Muhaddisi var ve kitapları da var yani çoğu. Bize ulaşmamışsa da var ki eserler. Ama bu makbuliyet manevidir. Ennevkal Buhari rivayetinde Hazreti Ali Efendimiz hayrun nas ba'den nebi aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insandan en hayırlısı, demin eftal buyurmuştu. Şimdi en hayırlısı Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'dir, sümme Umer'u, sonra Ömer'dir. Sümme racülün âkharu, sonra diğer bir adamdır. Dedi, onun ismini vermedi. Fekâle ibn-i Muhammed ibn-i Hanefiyye'di. Muhammed ibn-i Hanefiye oğludur. Yani Hasan Hüseyin Efendilerimizin baba bir anne ayrı kardeşleri oluyor. Fatıma annemizden değil ama çok ilimlerini neşretmiştir. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in birçok ilmi son zamanda vefatına kadar da son dönemde hep yanında kaldığı için Hazreti Ali Efendimiz çok yaşlanmadı biliyorsunuz hep ilim üzere. Yani rivayetler kendisinden alınırken vefat etti. Muhammed Hanefiye'den ilimler yayılmıştır. Yani çok büyük ilimler ondan gelmiştir. Belki Hasan Hüseyin Efendilerimiz başlarına çok sıkıntılar geldi. Onlar o kadar yani rivayet konusunda belki onlardan o kadar nakil gelmiyor. Acem palavralarında tabii çok onlara isnatlar vardır. Binlerce, on binlerce bu isnatların ekserisi palavradır. Senetli de olsa palavradır. Acem palavraları. Yani Hazreti Hasan Hüseyin'e dayandılar. İmam Cafer-i Sadık'a da 16 bin Cafer-i Sadık'a iftira ettikleri sözleri var mesela. Bu Şia kitaplarında 16 bin iftira var diye ehl-i sünnet tespit etmiştir. Onun için Hasan Hüseyin Efendilerimizin de çok rivayetleri fazla değildir. Rivayetleri mutlaka var. Ehl-i sünnet kitaplarında da dolu. Ama şeye göre Muhammed bin Hanefiye babasının ilimlerini neşredendir. Efendim. O dedi ki şimdi sen Ebu Bekir dedin. Sonra Ömer dedin anladık. Sonra başka adam deyince onun ismini vermedi. Sümme ente dedi sonra sensin. Dedi babasına. Dedi ben istesem ismini verebilirdim. Öyle bir şey tülesem meytüke. İstesem sana adını derim de. Şimdi orada tabii ne olursa olsun Hazreti Osman Efendimiz şehadet meselesi taze. Şam ehliyle savaşlar taze dönemler. Ortalık karışık, küfedeler. Zaten kendi cemaati var. O da bir fitne mülazasıyla Hazreti Osman Efendimiz'in ismini vermemiştir. Ama verebilirim biliyorum ha yani rastgele at boşluğa bırakmadım. Verebilirim dedi vermedi. Oğlu dedi sensin dedi. Fakat inimane racülüm minel müslümin. Ben Müslümanlardan bir adamım. Yani tabii ki ben Müslümanlardan biriyim deyince de sanki hiçbir faziletim yok derken bu tevazuya hamledildiği zaman o zaman tabii onun kastını da tam kesin diyemeyebiliriz. Yani kastı Hazreti Osman benden üstündür, ben ondan sonra dördüncüyüm miydi? Ama Ebu Bekir'le Ömer'e kat'i kesin dedi. Üçüncü ismini vermedi. Bu da tabii bir mülazayla insan kendi adını veremez. Uygun değildir tevazuen. O da mülazaa edilebilir veya efendim Hazreti Osman adını dese çok kargaşa çıkacak. Onu da zora sokacaklar şahsen. Bazı insan öyle oluyor yani. Kendi inandığı bir şeyde ailesi içinde savunamıyor. Veya açıklamıyor ki başım sıkıntıya girmesin. Onlar da bu sefer bana zorluk yapar diye söyleyemiyor. Bunları düşünebiliriz. Ama kesin olan zaten Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasındaki konu önümüzdeki derste gelecek. Yani aralarındaki eftaliyet tertibinde yani Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görsek ehl-i sünnetten çıkar mıyız meseleleri? Bu konu önümüzdeki derste biraz tafsirat var oraya şimdi girmeyeceğiz. Ve sahâ zâbî ve gayruhu yine İmam Zehebi ve diğer muhaddisler aynı Ali'nin Hazreti Ali'den
şu sözünü sahih olarak nakletmiş.

0: demişlerdir. Yani bu sözün Azrail'e isnadı sahih diye. Çünkü bu biliyorsunuz muhaddisler her şeye sahih demez. Sahih olmamak da uydurma olmak anlamına gelmez. Ama sahih demek içinde çok şartlar var. Ağır şartlar var yani. Hemen hemen birçok rivayette cem olmuyor. Onun için Bukhari 600 bin hadis biliyor. Yani İmam Bukhari 100 bin hadis ezberledim diyor. 100 bin hadis sahih olarak ezberledim diyor. Bak 100 bin hadis sahih olarak ezberledim. Buraya dikkat edin. Halbuki Bukhari'nin kendi kitabında Sahih Bukhari'de 8 bin küsur var. Ve bunun mükerrerini, manen mükerrerini çıkarırsan 4 bin küsura iniyor. Halbuki İmam Bukhari'nin kendi sözü, kaynaklı sözü, hafiztu el ve miyeti hadisin sahihan. 100 bin sahih ezberledim. Yani demek ki sahih bulduğunun her sahihi de ne yapmamış? O Sahih Bukhari denen eserine cem etmemiş. Ama Et-Tarihul Kebiri var, Evsat'ı var, Sagir'i var, dolu başka kitaplarından nakletmiş olabilir. Yani Bukhari'de yok diye, Kütüb-i Sitte'de yok diye de bir hadis sahih değil de denmez. Dünya kadar İbn-i Ebi Şeybesi'ne Abdurrazzak'ın dolu Taberani'de bile dolu sahih var. Onun için sahih meselesinde şartlar biraz sıkıdır, ağırdır. Yani İmam Zehebi'ler falan Hakim Müstedrek'te sahih der. İmam Zehebi ona istidrak eder, taakkup yapar. Der ki sahih değil. İmam Hakim'in şeyini bozar. Misal. Yani İmam Zehebi'nin burada hüccettir. Hakimin de sahih dediğine bile hüküm verecek şeydedir İmam Zehebi. İmam Zehebi diyor ki şu söz sahihtir diyor. Yani Hazreti Ali'nin söylediği kesindir diyor yani. İmam Zehebi bunu araştırmış. Evet enne ukal buyurmuş. Ela agah olun. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Dikkat edin. Uyanık olun. Bir şey söyleyeceğim. Ve inne o şubesiz şan. Yani dikkatli dinleyin. Belegani bana ulaştık enne ricalen. Bazı adamlar türemiş. Yufaddiluneni. Beni üstün sayıyorlarmış aleyhima. Ebu Bekir'den üstün, Ömer'den üstün radıyallahu anhüma diyorlarmış. Bana ulaştı diyor. Bak ben de mi dedim size. Onun yanında falan suratına yüzüne söyleyemezsin böyle sen Ebu Bekir'den üstün. Adamı ne yapar biliyor musun yani? Öyle bir şey yok. Bana ulaştı diyor. Yani böyle laflar duyuyorum. Bazıları böyle yapıyorlarmış. Ve men vecettü. Ve men her kimi vecettü bulursam onu. Yufaddilü üstün sayıyor niye beni. Kime aleyhima. Ebu Bekir'le Ömer'e karşı beni daha faziletli sayan. İşte demin dedim bu. Şimdi itikadi mesele değil diyoruz ama. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz de bunu niye bu kadar ciddiyete aldı? Demek ki itikadi meseleye bir şekil girdi bu iş yani. Çünkü beni onlardan üstün sayanı rastlarsan fe müfterin. O kişi iftiracıdır. Ya şimdi iftiracıdır demenin bir usulü var. İftira atma ya falan, yalan konuşma ya. Bu biraz şu anda Türkçe'de normalleşmiş bu laf. İftira falan laf. Öyle demiyor. Aleyhi, tamam mı? Onun üzerine ceza olarak düşer. Kendisi halife ve kadı yani kararı verecek. Ma o ceza ki alel müfteri. İftiracının üstüne ne düşüyorsa ona da o düşer. İftiracı ne sopa yiyor? Semanine celdeten. 80 sopa Kur'an'la sabittir. İftira edene 80 sopa gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu da öyle kadının namusuna, öbürünün bilmem nesine iftira eden neyse aynıdır. Aynıdır. Ve bu sopayı yemeyi hak ediyor, buyuruyor. Ve emsalu zalike bu misilli, bu mealde, manada sözler minhu azdaliden ve min gayri ondan başkalarından minhu sahabede sahabe-i kiramın genelinden mütevatiratön cemaat cemaat bir cemaattan bir cemaat duymuş. Öyle tek tek sır odada gizli kulağına fısıltı değil. Cemaattan cemaata nakledilmiştir. Behaytü la mecale fiyâ. O derece ki bu noktada yer yoktur li inkâri ahadin. Kimsenin bunu reddetmeye alanı ve sahası mecali yoktur. Takatı yetmez yani. Çünkü o kadar açık ki bütün kitaplar dolmuş. Hatta gâle Abdurrazzak Abdurrazzak musannef sahibi diye biliyorum. Yani meşhur musannef bizim kaynaklarımızda geçiyor. Bu Bukhari'den de yani Bukhari'nin de şeyhlerinden diye hatırlıyorum yani. Eskidir. Minekâbir-i Şiati. Bak şimdiki manada bilinen Şia'dan değil ama Hazreti Ali'ye sıkı bağlı olma manasında, aşırı bağlı olma manasındaki Şia'nın yani onun cemaatinin diyelim. Hazreti Ali'nin özel sevgisini taşıyan cemaatin büyüklerindendir. Abdurrazzak, Musannef sahibi. Bu zat Ne demiş bakın şimdi. Söze bakın, izaha gelin. Üfaddülü şeyhayn. Ben Ebu Bekir'le Ömer'i Hazreti Ali'den üstün tutuyorum. Ya sen Hazreti Ali'nin başında ona en çok bağlı olan sensin. Nasıl üstün tutuyorsun? Niye ama niye? Sorun bana niye diyor. Litaftıyla Ali'yin. Ali üstün dediği için İyyâhumâ, o ikisini üstün tuttuğu için âlâ nefsi. Hazreti Ali kendinden üstün tuttu onları. Ve bunu takiye için korktuğundan, çekindiğinden, fitne çıkmasın diye demedi. Kesinlikle kendi itikadı olarak ilan etti. İtikadı olarak ilan etti. O kendinden üstün saydıysa, ben de onu bu kadar seviyorsam yapacak bir şey yok. O zaman onu dinlemek durumundayım. Ben de üstün sayıyorum. Ve illa ama Hazreti Ali ben onlar benden üstündür demeseydi lema faddaltu. Asla üstün üstün kabul etmezdim huma iki halifeyi. Ebu Bekir'le Ömer'i Hazreti Ali'den üstün ben. Yani sanki şuna bak. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Koca Abdurrazzak'sın, mübarek adam, musannef sahibisin. Hazreti Ali demese ne olur? Sen de Hazreti Ali diyelim bu konuda bir şey demedi. Vefat etti, demedi bir şey. Yani Hazreti Ali demeseydi bile senin ilmin yok mu? Büyük muhaddissin yani. Ayetten hadisen bunu anlaman lazım. Ama o kadar Hazreti Ali taraftarı ki, o kadar yani ileri gitmiş ki bu konuda, benim ölçüm Hazreti Ali diyor. Yani aslında başka ölçüler var. Kur'an sünnet ölçüleri. Yani ilginç. Bu şundan anlamamız lazım bunu. Yani Abdurrazzak burada Rahimullah dürüst konuşuyor. Anladın mı? Dürüstlük çok önemlidir. Doğru konuşuyor ya. Diyor ki Hazreti Ali bunlar benden üstündür diye benim itikadım budur demeseydi asla ben onları üstün demezdim. Hazreti Ali onlardan üstün derdim diyor. Hiçbir yan delile bakmazdım diyor yani. Ama beyanı var diyor. Ki Abdurrazzak büyük muhaddis. O rivayeti bildiği için söylüyor. Kefa bi, kefa yeter bi bana vizran, ağır yük ve günah olarak. En uhibbe seveyim hu Hazreti Ali'yi de sümme uhalife, sonra muhalefet edeyim hu ona. Yani ben onu sevdiğimi söyleyerek, hakikaten de seviyorum diyor. Hem sevdiğimi söyleyeceğim, sonra sözünü dinlemeyeceğim. Dediğinin aksini söyleyeceğim. Bu bana günah olarak yeter. Ben bu yükü taşıyamam. Hazreti Ali de yarın ahirette bu şekilde ona muhalefet etmiş olarak çıkmak, huzuruna bu ağır yükle çıkmak işime gelmez. Evet, bu konuda küllü zelike, bütün bu ilimler müstefadün, istifade edilmiş ve alınmıştır. Mine s-sava'iqi, es-sava'iqul muhrika isimli. İbni Hacer Heytemi vardır. Büyük allamedir. Adını çok duymuşsunuz. Benim kitaplarımda kaynaklar hep de geçer. İbni Hacer Heytemi Hazretleri. O zatın es-sava'iqul muhrika diye bidat ehline ve şiaya vesaire sapık fırkalara yakıcı yıldırımlar adını verdiği bir kitaptır. Es-sava'iqul muhrika bu kitaptan alınmıştır diyor. Bütün bu ilimleri ben bu kitaptan istifade ettim diyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin de kaynağı olduğu anlaşılıyor İbn-i Hacer Eytemi'nin burada. Şimdi geldik nereye? Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün müdür? Ehli sünnetin bu usta görüşü nedir? Hazreti Ali bu usta bir şey demiş midir, dememiş midir? Bir de ben Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görürsem ehli sünnetten çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Allah Teala emanet ederim. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.
1: 44. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun.
12: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
14: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
15: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
16: Şimdi reklamlar.
17: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
18: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
19: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
20: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
21: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
22: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızkay yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ağızkayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güven. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
21: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
23: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
24: Reklamları dinlediniz.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
25: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyamdar Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerinde çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğumuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimizin huzuruna alnımız ak, Efendimizin mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyamdar Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımıza elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki, oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimize yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun, destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik. Ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyamder Yetim Köyü ikinci etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyamder Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimizle aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizi, desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza, sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun, Kıyamder'in yapmış olduğu Emre hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun, kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız, biz ümmet bilinciyle inanıyoruz ki hep beraber bir olursak, gayret edersek, Allah'a tevekkül edersek aynen böyle yeşerecektir tüm dünya. Bu bilinç ve dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Yani aynı söz bazı kere niyete göre ne yapabilir? İşi değiştirir. Mesela din terakkiye mani midir diye bir soru sorardı. Çok soru sorardı. Bazı kere Ömer Nasuh Efendi bile cevap veremezdi. Mahmut Efendi Hazretleri'nin de cevap veremediği sorular oluyordu. Çünkü öyle bir sorular soruyordu ki dört mezhep müftüsü. Ama en çok Efendi Hazretleri cevap verirdi. Bir de kuvvetli hafız olduğu için bu konuda bir ayet okuyun derdi. Efendi Hazretleri de hiç şaşmazdı. Bütün ayetleri okurdu. Dedi ki, din terakkiye mani midir? Ne anladınız şimdi siz? Terakki yükselmek, ilerlemek. Hani şimdi biz İHA-SİHA yapıyoruz ya, veyahut da işte teknolojide ilerliyoruz ya, vesaire. Maddi, manevi konular. Yani özellikle maddi boyutta. İlerlemeye İslamiyet mani midir, değil midir şimdi? Orada bulunanların hepsi Osmanlı ulemasından, işte tarikat ehli zatlar. İslam ilerlemeye mani oldu diyenler kimler? Ya şu anda bunu kimler söylüyor? Gavurlar söylüyor, zındıklar söylüyor. Yani din düşmanları söylüyor. Diyorlar ki, bu Osmanlı şeriatla yönetilmeseydi, Kur'an hükümleriyle mahkemeler, kadılar hüküm vermeseydi, Avrupa'dan ya uysalardı daha evvelce, bugün bu hale gelmezdik. Din bizi geri bıraktı diyorlar. Hocalar bizi geri bıraktı diyorlar. Bunu kimler söylüyorlar? Gavurlar söylüyorlar. Şimdi herkes dedi ki, din terakkiye mani değildir, dedi. Bu sefer Ali Adel Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, din terakkiye manidir evladım. Hadi bakalım. Sen söylesen gavur oluyorsun. Ama manası var. Buyurdu ki, din ilerlemeye manidir. Ama kimin ilerlemesine? Gavurların ilerlemesine manidir. Allah Allah. Şimdi bunu da ispat etmesi için ayet hadis okuması lazım. Hemen Zuhruf suresini oku. Estaizu billahi ve lev la yekûnen nâsü ümmeten vâhideten lece'alnâ limen yekfuru birrahmâni li buyûtihim suqufen min fiddatin ve me'âricu aleyhâ yazharûn ve li buyûtihim ebvâben ve sururan aleyhâ tekiûn ve zuhrufâ ben küllü dâlike lemmâ meta'ul hayâti d-dünyâ vel âhiretü inde rabbike lil muttakîn sadakallâhul azîm. Şimdi bu ayet kadar manasını anlamakta zorlanacağınız bir ayet daha yoktur burada. Gerçi şimdi 3 ayet okumuş oldum. Bu ayetleri okudu şimdi. O zamana kadar diyor Mahmud Efendi Hazretlerimiz, bu kadar hafızlık yaptık, Arapça okuttuk, icazet aldık, icazet verdik. Çünkü genç yaşında askerden evvel bile hoca yetiştirdi, icazet verdi Efendi Hazretleri. Sade icazet almakla kalmadı, icazet verdi köyünde. Yani kaç sene ders okutmuş askerden evvel. Ama ya bu Ali Adel Efendi Hazretleri Kur'an'ı nasıl anlıyor ya? O da dünyada hoca görmüş. Of da şurada, burada, Kayseri'de. Hep de Osmanlı dersamları. Ama dedi, anlayış çok fark. Bir de ledün ilmi de gelirse, ya ne buyuruyor Mevla Teala? Bütün insanlar tek ümmet haline gelip hepsi kafirlikte birleşme tehlikesi olmasaydı, bak şu anda bütün insanlar kafir mi? Değil. 8.5 milyar da var. İnsan var. 2 milyara yakında. Nesidir bunun? Yani 1/4. Öyle mi şimdi? 8'de 2. 1/4 dünya üzerinde Müslüman yaşıyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki bu 1/4 de Müslüman kalmayıp 4/4 gavur olacaktı. Ben de bunu bildim. Bunu bildiğim için gavurları çok ilerletmedim. Çünkü gavurların şu andaki teknolojideki üstünlükleri, paralarının, eurolarının, marklarının, bilmem nelerinin değerli olması ve şu anda bile Avrupa Birliği'nde bir terör olmaması, Amerika'da bir işgal tehlikesi kendilerinde olmaması, arada bir efendim uçaklar şeye giriyor, binalara giriyor falan, o başka. Onun dışında bir umumi bir işgal olma gibi bir şey şu anda görmüyorlar kendilerinde o tehlikeyi mesela, değil mi? İşte Allah Teala buyuruyor ki ben gavurlara dünyada cennet hayatı yaşatacağım. Çünkü neden? Ahirette bir su bile bir yudum içemeyecekler. Cehennemde su var mı? Ne kadar cehennem? Sonsuz. sonsuz, susuz yaşayamaz. Ama yaşatacağım. Çünkü neden? Devamlı işkence. Ama dünyada olsaydı bir zamana kadar susuz dururdu, sonra ölmesi lazımdı. Ahirette ölüm koyun, koç şekline sokulacak, koyun şekline cennette cehennem arasındaki köprüye getirilecek. Mahşerde oradan cennete eli cennete girmiş, cehenneme eli cehenneme girmiş. Müslümanlar da 7000 seneye kadar yananlar var. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Onlar da süreleri bitmiş. Kimisi bir sokulmuş, çıkarılmış, kömür gibi çıkmış gitmiş. Kimisi bir saat durmuş, kimisi hapishanelerdeki cezaları bitenlerin çıkması gibi. En son müddet 7000 sene. Müebbet yok. Çünkü zerre kadar imanını kurtarıp ölene ebedi cehennemde kalmak yok. Mutlaka cehennemden çıkacak, cennete girecek. Şimdi ne yapıyorlar adama? 3 tane cinayet işlemiş, 5 tane cinayet bilmem ne. Birinden müebbet vermiş. Birinden müebbet verdinse ikinciden veremezsin ki daha. Olsun, onu da veriyorlar. Yeter ki kırtasiye, kağıt fazla zayi olsun. Ondan sonra orada bir kanun daha var diyor, o da boşa düşmesin diyor. Ya zaten müebbet. Olsun diyor, ağırlaştırılmış müebbet. O birini daha öldürdü, ona ne bulacaklar, bulmuşlardır bir şey. Ondan sonra, ama 20 sene sonra çıkıyor ağırlaştırılmış müebbetler nasıl oluyor? Don lastiği gibi ya, çek nereye çekebilirsen. Onun için memlekette cinayetler durmuyor. Çünkü şeriat yok. Kısas yok, caydırıcı ceza yok. Ondan sonra her taraf fesat ifsat. Efendim, adama ağırlaştırılmış müebbet. 10 tane, 20 tane müebbet çaktıkları var. Hani suçundan. Müebbet ne demek? Sonsuz. Dünya sonsuz mu? Değil. Bu adamın kaç sene daha yaşaması kaldı? Belki adam haftaya ölecek. O kadar kağıta da yazık. Ağırlaştırılmış müebbet. Dünyada müebbet mi olur ya? Ama ahirette müebbet dersen, sonu yok. Hamd Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyururdu? Cennet, katır katır katır katır git, ondan sonra nereye gidiyor? Ata mı gidiyor, şey mi gidiyor artık? Trilyonlar. O kadar sene cennet. Çok uzun yani, cennet çok uzun. Demek için bunu söylesen, kafir olursun derdi. Neden? Çünkü sen katır katır katır saydın ama bunun bir sonu var. Her sayının bir sonu var. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Halidîne fiyâ. Cennette de cehennemde de. Hepiniz hafız gibi ebedayı bildiniz ya. Maşallah, buranın cemaati mi özel böyle bilmiyorum. Herhalde Kur'an'ı fazla okuyorsunuz veya fazla dinliyorsunuz. Halidîne fiyâ, ama her halidîne fiyâ'dan sonra da ebeda yok. Otomatiğe de bağlamayın yani. Ama çoğunda var. Halidîne fiyâ. Durdum orada, ebeda dedi herkes ya. Maşallah. Buranın cemaatini çok beğendim. Ondan sonra, tabii canım, müşterimize Kur'an'dan bir kelime biliyor, ilerisini okudu ya adam. Hafız diye bir şey diyor. Elhamdülillah. Allah sizi nazardan muhafaza etsin. Halidîne fiyâ. Halidîne ne demek? Hulut, sonsuzluk demek. Ebedilik demek. Hiç çıkmamak demek. Fiha onun içerisinde. O fiha zamiri bazı yerde cennete hakkında, cennete hakkında cennete gidiyor. Bazı yerde cehennem ayetindeyse cehenneme gidiyor. Fiha onun içerisinde. O neresi? İman edip amel-i salih işlerinden ayetiyse cennetin. Kafirlerin, müşrikler hakkındaysa, günahkarlar hakkındaysa cehennemin. Halidîne fiyâ. Peki bunda bile ne mana çıkıyor? Sonsuz. Ama bu yetmemiş gibi Allah-u Teala bir tane buyuruyor? Ebeda. Tekit için. Sonsuz. Ebedi, sonsuz. Sonsuz dedim mi yeter. Yine ne diyor? Sonsuzdan sonra bir de ebedi diyor. Onun için sen desen ki cennet cehennem katır trilyon senedir, kafir olursun derdi. Neden? Çünkü sonu var demiş oldun. Sayı koydun, sayı koydun, sınır koydun. Sayıların sonu vardır. Sonsuz bir sayı yoktur. Ancak Allah'ın ilminin nihayeti yoktur. Malumatının sonu yoktur. Başka her şeyin sonu var. Buyururdu. Onun için Allah Teala buyuruyor ki ben bu kafirlere madem ki cehennemde bir yudum su tattırmayacağım, adam da cennete çıkamayacak. Hadi öbür Müslüman 7000 sene kadar yansa, sonu cennete çıkarsa yine yemek içmek var. Ama bu hiç cennete çıkamayacak. O zaman hiç su içemeyecek. Bir damla su içemeyecek. Allah Allah. Bak şu anda o kadar harareti, ağzımın kuruluğu var tabii. Bir yandan şekerden, bir yandan midemden, bir yandan şu an öyle bir şey, dün sohbet yaptım. Yani Nasıl zorlanıyorum? Şu anda da zor çok ağzım. Nasıl bilseniz bu yapış yapış. Su da düzeltmiyor yani. Ondan sonra 14 secdede hemen 3 saat et şey oluyor. Yani susuzluğu ben çok bilirim şeker hastalığının. İlk merhalelerinde daha insülin kullanmadan evvel hasta olduğumu bilmediğim 2 sene geçti. Yani la ilahe illallah diyemeyecek hale geldi. Ağzım köpürüyor. Dedim Efendi Hazretleri ben alıyorum tesbih elime 5000 kere la ilahe illallah. Günde ekalli 5000'dir ekalli salike buyurmuş. 5000. Şimdi ben 2 kere 3 kere diyemiyorum. Ağzım böyle oluyor. Dedik o zaman kalbinden söyle. Kalbinden söyle. Bu tür bir şey yok. İçiyorum. Şişeyi ağzımdan bardağa çekiyorum. Çektiğim anda tak yapışıyor. Yani şunu kastediyorum. Şu anda o kuruluk bir adama verildiği zaman da bir ırmağı bağlasan hortumla devamlı ırmak su verse bir dursan durduğun anda yapışıyor. Kafirlerin ilerlemesine İslam nasıl mani oldu? İslam'ın gelmesi o ayetin tafsilatını anlatacağım. Ama mesele nedir ki? Allah onlara dünyada her tarafları altın, gümüş, gemilerini hep altından yapacaklar. Evleri, kapıları, bacaları o kadar zenginlik verecektim. Ama siz kafirlerin zenginliğini görünce, galibiyetlerini görünce diyecektiniz ki bu bizim dinimiz İslam hak olsaydı bu gavurlar hep galip geliyor. Efendim bunlar bu kadar zengin, biz açlıktan ölüyoruz. Demek ki bizim dinimiz hak değil. Bunların yolu hak zannedecektiniz. Siz de gavur olacaktınız. Ben de sizin gavur olmamanız için kafirlere çok verecekken yine az verdim Allah buyuruyor. Onun için Alaaddin babamız ne buyuruyor? Bu millet kafirlerin zenginliğine, süksesine, ekonominin düzgünlüğüne şu anda görmüyor musunuz? Bütün gazeteciler, mazeteciler bana ne soruyor? Namaz kılmazsan, haram yaparsan bereketin kaçar, yağmurlar durur, ekonomi bozulur. Diyor Almanya, gavurlar namaz mı kılıyor da ekonomileri düzgün diyor. Anlamıyor. Allah Teala buyuruyor ki onlar kafir olduğu için dünya onların cenneti. Çünkü cehennemde onlara bir yudum su yok. Bari dünyada tatsınlar. Ama siz Müslümanım diyorsunuz ve cennete talipsiniz. Ben size sonsuz hayatta ebedi cennet diz boyu nimet vereceğim. Sen de burada ne yapmayacaksın? Bana secde yapmayacaksın yani. Senin cennete girmeni istiyorsam, sen de ibadetle, takva ile giremiyorsan, ben de sana dünyada belaları yağdırırım. Tevbe et de bir fren yap diye. Sen Müslüman olduğu için ne kadar günahkar olsan da benim sevgili kulumsun. İmandan dolayı seni cennete götürmek istiyorum. Sen de cennete isteğinle gelmiyorsun. Ben de seni zorla cennete sokacağım. Bu zorluğu da görmen için başına da bombaları yağdıracağım. Ondan sonra galip seni getirmeyeceğim. Ondan sonra ekonomi düzeltmeyeceğim. Barajdan doldurmayacağım. Fakir, hakir süründüreceğim. Ya Rabbi niye öyle yapıyorsun? Sen Müslüman değil misin? Emirleri tutmuyorsun, yasaklardan kaçmıyorsun. Sen cehennemde ebedi kalmayacaksın. Cennete gireceğine göre sana ben bolluk şey versem hepten gavur olacaksın. Bari azap vereyim de ya bu azap nereden geldi? Bir dank eder. Ya tövbe edelim arkadaş, biz ne hale geldik ya bu toplum dersiniz. En yakın azaptan dünyada tattıracağım. Dünel azabil ekberi, o en büyük azap ahirette ondan önce leallehum yarcuun, belki onlar dönerler, tevbe ederler diye. Ama kafire bunu yapmıyorum. Onun için Müslümanların başına gelen bütün belalar onların temizlenmesi, günahlardan arındırılmaları, tevbeye teşvik edilmeleri ve cennete azapsız, çünkü burada azapları tadarsa, tevbe ederse, yola girerse cennete de direkt girenlerle azapsız girsinler diye. Allah bizi seviyor. Ama sahabe-i kiram gibi, tabi-i nizam gibi, Osmanlı ecdadımız gibi haramlardan sakınsak, farzları, vacipleri yerine getirsek, o zaman dünyada cennet, ahiret de cennet. Ama ahiret cennet olması için bizim dünyada bu günahları bırakmadığımıza göre bu belaları hak ediyoruz. Ne lüzumu var? Şu anda Türkiye büyük bir ekonomik kriz içinde, büyük bir pahalılık içerisinde insanlar efendim bu zordan çıkacak halleri yok. Asgari ücret 20 bin, 25 bin lira olsa ucu ucuna belki denk getirebilir faturasını maturasını. Durum bu. Neden? Mevla buyuruyor ki dönün. Bak Gazze'nin hesabını sorarım. Filistin'de sizden sorarım, her yeri sizden sorarım. Neden? Nimetiniz bol. Azmayın. Allah'a dön, tövbe edin. Ben de size yardım edeyim. Sizi lider edeyim. Ecdadınıza verdiğim imkanları size de vereyim. Benim gücüm duruyor. Ben gücümden bir şey kaybetmedim, Allah buyuruyor. Yahudi mi beni aciz bırakacak? Yahudinin teknolojisi mi beni aciz bırakacak? Sizin günahlarınız yardımıma engel oldu. Yardım edeceğim diyor. Onun için iş yine dönüyor. Kör kafalı nefsimizin ıslahına dönüyor. Allah cümlemize nasuh tevbesiyle dönüş nasip eylesin. Amin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
6: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
7: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahibi

0: Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
14: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
16: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Biliyorsunuz Filistinli Müslümanlar, İsrail, Beni İsrail demek lazım. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail'in, Siyonistlerin ateşi altında şehit oldular. Şu anda bütün dünyanın gavuru, bütün Siyonistler Müslümanları öldürmek için

çoluk çocuğunu öldürmek için, Gazze'yi işgal etmek için zaten küçücük bir yer kaldı Müslümanlara. Açık hava hapishanesi, zindan. Ne ilaç gidiyor, ne gıda gidiyor, ne bir şey gidiyor. 2 milyon, 3 milyon insan efendim hisar altında, sınır altında, hapishanede. 10 binlerce Müslüman esir, tutsak Siyonizmin hapishanelerinde yıllardır eziyet çekiyorlar. Artık bıçak kemiğe dayanmış, kemiğin de içine girmiş. Müslümanların yapacak bir çareleri kalmamış. 50 küsur İslam halkı Müslüman diyelim. İslam devleti pek dünyada kalmadı. 52-53 halkı Müslüman olan devletlerin çoğunun, hemen hemen tümüne yakınının başında Müslüman geçinen, adı efendim Muhammed olan veya adı işte efendim İslam isimlerinden biri olan kişilerin bulunduğu, fakat dünya menfaatlerinden, hırslarından, ihtiraslarından, riyaset sevgilerinden ve paralarının çokluğundan dolayı elimizden malımız, mülkümüz alınır, dünya bankalarındaki milyar dolarlarımıza el konulur diye korktuklarından dolayı çoğu mason olmuş, farmason olmuş, lobilere kayıt olmuş, localara çalışıyor. Bu yüzden Filistin'deki birkaç milyon kalmış Müslüman erkek kadın Siyonizmin insafına bırakılmış. Bu da demektir ki onların zulmüne teslim edilmiş. Biz de buralarda yiyoruz, içiyoruz, diyoruz, gülüyoruz, evleniyoruz, doğuyoruz, doğuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama orada Müslümanlar zaten yıllardır hapishanelerde, zindanlarda çürüyen Ehl-i Sünnet Filistinli Müslümanlar, bir de üstüne devamlı yenileri ekleniyor. Her an kafalarına bomba yağıyor. Her an evleri, ocakları işgal ediliyor. Artık ne yapabilirler? Allah'tan başka sığınacakları bir kuvvet yok. Müslümanlardan hemen hemen ümidi kesmişler. Müslümanların üzerine ölü toprağa serpilmiş. Müslümanlar uyutulmuş, uyuşturulmuş. Müslümanlar dertleriyle, birbirinin derdiyle dertlenmez hale gelmiş. Dolayısıyla men asbaha lem yehtemme bi umuril muslimin felesi minhum. Sabaha çıktığında, şimdi bu gecenin sabahı, Allah afiyetle, sıhhatle kavuştursun, amin. Bu gecenin sabahına çıktığımızda eğer bir insan Müslümanların derdiyle dertlenmediyse ve sabaha kalktığında nerede kahvaltı yapacağım, nerede daha güzel ekmek var, nerede daha güzel tereyağı var derdine düşüp de Filistin'deki Müslümanlar kafalarına bomba yağan, efendim Gazze'deki Müslümanlar, dünyanın her neresinde varsa zulme uğramış Müslümanları düşünmez bir halde sabaha çıktıysa, o kişiyi Müslümanlardan olamaz. Olamaz. Şimdi 2 milyara yakın Müslüman var. 2 milyara yakın. Siyonistleri tükürükleriyle boğarlar. Yapsalar 5-10 milyon Siyonisi nefessiz bırakırlar. Ama Müslümanlar dağınık vaziyette, birbirleriyle uğraşır vaziyette, dünya şehvetlerine, zinetlerine takılmış vaziyette, Müslümanın Müslüman umurunda değil, Müslümanların çoğunun derdi din değil, İslam değil, şeriat değil, Kur'an değil, baş olayım, reis olayım, öne geçeyim, yuh olsun bunların hamervahına demek icap eder. Nerede birlik? Nerede içtima? El küfrü milletü vahide, küfür tek millet olmuş. Birleşmiş 2 milyon garibanın, silahsız Müslümanın üstüne çullanmak üzere karar almış. Bütün dünya Müslümanları, neredeler bunlar? Yazıklar olsun.
Biz bu ahlarla zor yaşarız. Biz de vatanımızda, memleketimizde güven bulamayız. Hiçbir İslam alemi de güven bulamaz. O Müslümanlara yardım etmedikten sonra. Bütün Müslüman milletler, devletler akıllarını başlarına devşirsinler. Çok büyük bir savaş başlamıştır. El cihadu mazın ilâmül kıyâme. Zaten bu cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Devam edecektir. Ve nihayet Mescid-i Aksa hür kalacaktır. Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin camisidir. Orada Hazreti Mehdi ve orduları cemaatle namaz kılacaktır. Ve Mescid-i Aksa'nın Hazreti Mehdi'nin gelmesinden evvel hadis-i şerifte Süfyani'nin Mescid-i Aksa'da olacağı beyan ediliyor. Bu demektir ki Hazreti Mehdi'den seneler evvel de yine Mescid-i Aksa Siyonistlerden, Yahudilerden kurtulacaktır. Yani Hazreti Mehdi'nin imam olmasına kadar Mescid-i Aksa Yahudinin elinde kalacaktır. Tezi yanlıştır ve hadis-i şeriflere muhaliftir. İnşallah çok yakında Mescid-i Aksa tahrir edilecektir ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Size bize nasip olmasa da Allah'ın dostları Müslüman kullarına nasip olacaktır. Allah bize de görmeyi nasip eylesin. Şimdi biz dua ediyoruz. Salavat-ı şerifeler eşliğinde buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahümme bi hakkı seyyidina Muhammedin ve cahil seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rab, elhamdülillah Rabbil alemin. Sana hamdü senalar olsun. Habibine sonsuz salat selamlar olsun. Senin vaadin haktır. İnne vaadallahi hak buyurdun. Sen buyurdun ki inna Allah la yuhliful miat. Şüphesiz Allah vaadine hulfetmez, sözünden caymaz. Sen yemin ettin, an olsun buyurdun ki kıyamet gününe kadar bunların başına en büyük işkencecileri göndereceğim. Biz de buna iman ettik. Senin acelen yok. Sana zaman geçmez. Sen sabur ismi şerifiyle müsemmasın. Ama Müslümanların sabırları kalmadı ya Rabbi. Tahammülleri kalmadı ya Rabbi. Filistin yangın içinde ya Rabbi. Gazze yanıyor ya Rabbi. Milyonlarca Müslüman, Habibinin Muhammed Mustafa'nın ümmetleri aç ilaç, bi'ilaç, susuz, perişan. Şimdi bütün dünya bombaları hazırladı başlarına yağdırmak üzere. Kurban olduğum sana Allah'ım. Biz sana inandık, tasdik ettik. Vaadin haktır. El 40-50 senedir, 60 senedir bunlara bir devlet yüzü gösterdin. Yine ifsad ettiler, yine zulmettiler, hiç insaf etmediler. Bütün Müslümanları katlettiler, kahrettiler. Sen de bunları kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarını buldurma ya Rabbi, korktuklarından kurtarma ya Rabbi, silahlarını çalıştırma ya Rabbi, füzelerini çalıştırma ya Rabbi, mermilerini isabet ettirme ya Rabbi, birbirlerine düşür kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, Amerika'nın da gücünü iptal eyle ya Rabbi, bütün dünyanın küffarının güçleri senin elinde iptal eyle ya Rabbi, ya Rabbi bunların üzerine en büyük zalimleri Kahhar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Cebbar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Müntakim ismi şerifin hürmetine Müslümanların kanlarının, canlarının, ırzlarının intikamlarını ahzeyle ya Rabbi. Muktedir bir aziz ve muktedir ahzinle bunları ahzeyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Metanetler, sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. İslam ülkelerine birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Müslümanları, Arapları uyandır ya Rabbi. Şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Bu milletimizi de uyandır ya Rabbi. İslam derdiyle dertlendir ya Rabbi. Müslümanlara yardım şuuruyla şuurlendir, bilinçlendir ya Rabbi. Teheccüdlere kaldır bizi ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi sınırlar açılsa, Müslüman Filistin'e yardım için çağrı yapılsa, ben inanıyorum ki Türkiye'den milyonlar gider. Vallahi gider bu millet. Bu millette cevher var. Ama elimizde bir şey yok. Buradan haberlerde
bomba yağmasını mı seyredeceğiz? Ne yapacağız? Dualara devam edelim, sadakalar verelim, hayırlar yapalım, teheccüdlere kalkalım, Allah'a yalvaralım ama boş durmayalım. Haberleri de takip edelim. Bütün Müslümanlar faaliyetler, seferberlikler yapsınlar. Bu Müslümanlara ne şekil, nasıl bir yardım eli ulaşılabilir? Efendim bunların takibinde olalım, derdinde olalım. Ya Rabbi dertlerimize dermanlar halk eyle. Bu Müslümanlardan hayır haberler almamızı nasip eyle. Bir an evvel Ya Rabbi Siyonist'in gücünü kır, devletini yık, şevketini kesreyle. Ve bir an evvel onların dünyanın en korkak milleti olduğunu, onlar kadar yaşamak isteyen bir millet bulunmadığını, ölümden en çok korkan onların olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ettin. Kalplerine korkular ilka eyle ya Rabbi. Onları Müslümanlardan korkut ya Rabbi. Bizim birimizi bin eyle ya Rabbi. Onların binini sıfır eyle ya Rabbi. Zelil eyle ya Rabbi. Hafir eyle ya Rabbi. وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Beni İsrail milletine, Siyonist Yahudi ümmetine, milletine yaşadıkları müddetçe zillet, alçaklık, horluk, hakirlik, dışlanmışlık, meskenet, korkaklık, firarlık, mühür gibi vuruldu benim tarafımdan. Al artık o mühürü kimse açamaz. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunlar hep senin ayetlerin. Kurban olduğum. Tabii ki 7000 senelik dünya müddeti içinde 50-60 senelik devlet gibi görünen, köpük gibi üste çıkan bu efendim Tel Aviv hükümeti, bunlar seni aciz bırakamaz, seni korkutamaz, senin vaadini bozduramaz, senin hükmünden caydıramaz. Biz buna iman ettik, biliyoruz. Ama sana göre hiçbir şey değiller. Velakin Müslümanlardan şehit almak istiyorsun. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى buyurdun. Buna da iman ettik. Eceli gelenleri bari boşu boşuna ölmesinler, şehit olsunlar da yüksek derece alsınlar murad ediyorsun. Bunu da biliyoruz. Kurban olduğum Filistin'de Siyonistlerin eliyle katledilen şehitlerimizin şehadetlerini mübarek eyle, makamlarını âli eyle, derecelerini yüce eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle ve ya Rabbel alemin bir an evvel kalanlara yardım eyle, yardım eyle, feth-i mübin nasip eyle, nasran azizâ sırrına mazhar eyle, rahmeten lil alemine bahşeyle, onun hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdin. Onun ümmetine yardım etmesini nasip eyle, şefaat etmesini nasip eyle, ruhaniyetinin yetişmesini nasip eyle, Bedir ehlini irsal eyle, Hudeybiye ehlini irsal eyle. Ya Rabbi bütün sahabe-i kiramın ve şühedanın ervahıyla Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Kurban olduğum ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Biz de buradan kelime-i tevhid gönderelim. Kelime-i tevhidi 3 kere tekrar edeceğiz. Kelime-i tevhidin kuvvetiyle, nuruyla, bereketleriyle, onun kelime-i tevhidi yüzlerce, binlerce radyodan kadar dinleyenler var şimdi. Ben bilmiyorum ki kaç kişiler. Burada birkaç bin kişi olabilir. Ama dünyanın her yerinden dinleyenler var. Hepimiz ihlas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rabıta üzere, Ravza-i Mutahhara'yı göz önüne getirerek Allah Resulü'nün yardımının irsali için sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine şahit olarak, ümmetine şahit, şahit o ayeti okudu hoca efendiler. Tanık demek, o şahidimizdir. Burada da bizim şahidimizdir. Allah onu bize şahit olarak gönderdi. Onun ruhaniyetinin, Hazreti Sıddık'ın ve bütün sahabe-i kiram, Bedir ehlinin, şühedanın hepsinin ervahinin de irsali için biz de kelime-i tevhidlerin manevi kuvvetlerini ve ruhaniyetlerini Gazze'ye göndermek üzere 3 kere kuvvetli bir şekilde efendim herkes bir anda okuyalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallah
Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: لمحة ونفس عدد ما أشعه علم الله الله الله الله جل شأنك وجل يا رب العالمين bu tevhidlerimizi kabul eyle. Fazl-ı Kerem'inle bu tevhidlerden hasıl olan cümle kuvve-i maneviyeleri, cümle medeni inayetleri, cümle lütfu keremleri ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin Filistin Gazze'deki Müslümanlara takviye olmak üzere irsal eyle. Ve bu kelime-i tevhidden hasıl olan cümle kuvve-i manevileri, kuvve-i maneviyeleri ve gazab-ı ilahileri ve cebri ilahileri ve mekri ilahileri ve ahzi ilahileri Siyonist Yahudilerin üzerine şu saatte irsal eyle. Başlarını beladan kaldırma ya Rabbi. Dertlerine düşür ya Rabbi. Kendileriyle meşgul eyle ya Rabbi. Müslümanlardan ellerini çektir ya Rabbel alemin. Amin amin amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
2: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
3: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
4: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
5: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
6: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
7: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
8: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
9: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
10: Sonra da öyle ölüyorsun.
11: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
12: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
13: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
16: Ecir
15: sunar.
16: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri
18: 19. bölüm başlıyor.
0: Elhamdülillahillezî hedâne lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعَتْصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلَّحِ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلَّحِ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلَّحِ صَحْمِ حَسَنِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعَمَلُونَ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيِّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللّٰهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَضْرَتُهُ cümlemizin bu yolda devam sebat istikametimizi artırsın.
19: Amin.
0: Allah Teala Hazretleri bu meclislerden ayırmasın.
19: Amin.
0: Allah-u Teala kıymetini bildirsin.
19: Amin.
0: Okunan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle cümlemizi amele muvaffak eylesin.
19: Amin.
0: Sakındırılan kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin.
19: Amin.
0: Amin. Bu zamanda böyle bir ortamda insanların nelerle meşgul oldukları, vakit harcadıkları bir zamanda ayetle, hadisle vakit geçiren çok az adam çıkar, insan çıkar. Siz de bu azlardansınız elhamdülillah. Allah Teala bu azlardan ayırmasın.
19: Amin.
0: Vakitler çok kıymetli, nakitten değerli. Efendim, parayla alınacak, bulunacak şey değil. Vakit parayı kazanıyor ama para vakiti kazanmıyor. İşte böyle bir gecedeyiz. Yaşadığımız ömrümüzün, hayatımızın gecelerinden bir gece daha geçiriyoruz. Ne mutlu ki Allah yolunda geçiriyoruz. Fî sebîlillah toplantıda geçiriyoruz. Elhamdülillah Allah'tan, Resulullah'tan bahsediyoruz. Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz bundan sonra kalan gecelerimizi de ilimle geçirmeyi, amelle geçirmeyi, ihlasla geçirmeyi müyesser eylesin. Bizleri muvaffak eylesin. Rızasına muvaffak, amellere muvaffak eylesin Allah Teala. Hevesimizi artırsın, şevkimizi artırsın. Tembelliğimizi gidersin, üşengeçliğimizi kaldırsın. Eğlencelere karşı bizi soğutsun. İlme karşı bizi ısındırsın Allah Teala. Kalpler Allah'ın elinde. Celle Celaluhu istediği tarafa çevirir. Bir de bakarsın ki efendim bu yolda olan adamı döndürmüş eğlence sevgisine, muhabbetine. Bir de bakarsın kötü yolda olanı efendim çevirmiş bu yola. Adam bütün efendim kötülükleri bırakmış, tövbe etmiş. Bakarsın ki ilimle uğraşıyor. Böyle kardeşlerimiz çok. Allah sayılarını artırsın. Az da olsa bu yoldan da başka tarafa dönen var. Az da olsa. Ama Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Çünkü hakikaten kalpler Rabbimizin elindedir. Biz buna layık değiliz. Biz bu yolda olmaya layık değiliz. Allah Teala bizi hidayet etti. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَ اللّٰهُ. Bu her sohbetin başında Efendi Hazretlerimizin tercih ettiği başlama duasıdır. Mesela alimlerin, eski büyüklerin hepsinin efendim tabii ders başlama duaları var. Efendi babamızdan tabii Hacı Ali Adel Efendi Hazretlerinden gelen usulde bu şekilde derse başlıyoruz. Bu büyük bir başlangıçtır. Elhamdülillah, bütün hamdler Allah'a mahsus. Bütün övgüler, bütün senalar. Kullar hamd etse de etmese de kânallâhu ganiyyen hamîde. Allah hamdlere layık. Kimse hamd etmese de kendi hamdi kendine yeter. Zaten kendi hamdinden başkası da kendine ulaşmaz. Kulların hamdi Rabbimize ulaşacak layık derecede değil. Ellezî o Allah ki Celle Celaluhu. Nasıl övmeyelim, nasıl sevmeyelim, nasıl methetmeyelim, nasıl şanından, şerefinden bahsetmeyelim, nasıl tazim etmeyelim, tenzih etmeyelim, takdis etmeyelim. O Allah ki hedâna, bizi ulaştırdı, bizi iletti, bizi kavuşturdu. Lihâzâ, bu imana, bu Kur'an'a, bu cemaate, bu cemiyete, bu sohbete, bu ehli sünnet vel cemaate bizi o kavuşturdu ya. Biz aklımızla buna kavuşamazdık. Akılla olsa bizden akıllıları var, hiç bu yolda, bu tarakta bezleri yok. Bizden akıllıları olsa. Parayla olsa bizden zenginleri bu yola kavuşmuş değiller. E şimdi bizim ne özelliğimiz var da biz bu yoldayız, başkaları değil. Kendimizden bir taraf, bir özelliğimiz yok. Rabbimizin bir seçimi var. Hüvectebâküm. O sizi seçti. O sizi seçti. Onun için yandım, dondum. Millet deniz kenarında hava alıyor, çay içiyor. Ben sıkıştım, sıkıldım falan. Yok. Aman aman aman aman. Hep anlatıyorum size bak. Millete tabii sıkıntı çok basar. Keyif kafasına girer, gezmeye yer arar. Sohbeti bıraktırmak ister. Nefis şeytan. Cemaati bıraktırmak ister. Düşüneceksin. O Beyazıt Bestami Hazretleri mi olacak? Evliya Allah'tan birisinin kıssasını hep düşüneceksin onu. Gece kalktı, soğuktan dondu, gözünden yaş aktı. Halbuki kendi isteğiyle değil, bazı kere çok soğuktan insanın gözünde yaşlanır. Mevla ne buyurdu ona? Enemnâhum ve ekemnâke. Selicâ tepki aleyna. Bu kadar insanı uyuttuk da, teheccüde huzurumuza kabul etmedik. Seni kaldırdık da namaz kıldırdık. Seni seçtik bizle münacata, bizle görüşmeye. Seni seçtik. Onun için mi ağlıyorsun? Yani ne zorlanıyorsun diyor Mevla. Kolay gelsin diye. Size de kolay gelsin ha. Bana da kolay gelsin, size de kolay gelsin. Ne düşündürsün bizi? Bu kadar insan ne yollardayken biz ne yerlerdeyiz? Bu bizden midir? Ve mâ künnâ elnehtediye. Asla yol bulamazdık. Bu söz aslında kimin? Cennete girenlerin. Bu hamd Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu dersin başında okuduğumuz hamd. Kimden naklen ve hikayeten? Cennet ehli cennete girdikleri zaman yapacakları birçok hamdler geçiyor Kur'an'da. Elhamdülillâllezî ezhebe annel hazen. Dertleri kederleri bizden gideren Allah'a hamdolsun. Elhamdülillâllezî sadakana va'adehu. Ve evrasena el-erdan etebevü minel cenneti. Haytun eşya. Efendim bütün hamdler bize sözünde doğru çıkan cennet arazisini babamızdan kalmış gibi bize miras veren Allah'a olsun. Gibi cennete girenlerin yaptıkları hamd çeşitleri, şekilleri Allah bize bu hamdleri burada yaptırdığı gibi cennete girince de yapmayı nasip eylesin. Tabi dolayısıyla ne demek istiyoruz? Cennete girmeyi nasip eylesin. Çünkü bu hamdleri cennete girenler yapacak. Adam cehenneme gitti. Elhamdülillah beni buraya sokan Allah'a hamdolsun diyecek hali yok. Onun için burada hamd edene orada da hamd nasip olacak. Şimdi cennete girenler ne diyor? Elhamdülillahi hedana li hada. Bizi bu cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun. He? Ve ma kunna lehtediyele ula en hedana Allah. Allah bizi iletmeseydi bu cennete, eriştirmeseydi, kavuşturmasaydı biz asla cennetin yolunu bulacak değildik. Doğru mu diyorlar? Doğru diyorlar. Şimdi de biz bunu niye okuyoruz? Cennetin yoluna bizi burada eriştirdiği için ona buradan hamd ediyoruz. Çünkü bu cemaatlarda buluşmak ve bu ayetleri, hadisleri konuşmak bizzat nerenin yoludur? Cennete gitmenin yolu. Men seleke tariqan yeltemisu fi ilmen sehhelallahu lehu bihi tariqan ilel cenneh. Meşhur hadis ya. Ha, o 10 yaşımızda bunu ezberledik. Bu hadis ilk benim ezberimdeki hadislerden biriydi. Talebe olunca hoca efendiler teşvik için bu hadisleri ezberletiyorlardı bize. Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet Hoca, büyük oğlu, o okuturdu bizi. Çok hadis ezberletirdi böyle. Allah razı olsun ondan. Bizim ilk hocalarımdan o benim. Men seleke tariqan, kim bir yola girerse. Şimdi siz buraya yoldan geldiniz değil mi? Yolsuz buraya çıkmıyor. Her yere yolla gidiliyor değil mi? Şimdi bu yola niye girdiniz? Sizin evinizin yolu burada, bu taraf mı? Sizin çoğunuzun evi nerelerde, dağıldınız mı? Gideceğiniz yerlerde. Ama hepiniz yolu değiştirip, arabanın rotasını çevirip veya nerenin otobüsüne, minibüsüne bineceğiz derken ne yaptınız? Bu Halit Caddesi'ndeki bu adresin yoluna girdiniz. Derdiniz ne? Yeltemisu fi ilmen, ilim tahsili. Yani Allah'ın diniyle ilgili gereken bilgilerden Allah'ın nasip ettiği kadar bir şeyler öğrenmek diye geldiniz. Öyle değil mi?
18: Evet.
0: Sehhelallahu lehu bihi. İşte o yola girmesi sebebiyle Allah o kuluna kolay eder. Tarikan ilel cenneti. Cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Onun için elhamdülillahi zedâne alihâza. Onlar orada cennete bizi sokan, bu cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorlar ya. Biz de şimdi buradan ne diyoruz? Bizi bu cennete giden yola kavuşturan Allah'a hamdolsun. Burada bu yolu bulmasak orada cennetin yolunu bulamayız. Ömen kâne fiyâdî ama fıfıl ahirette ama. Bunda kör olan orada da kör. Bunda bulamayan orada hiç umutsuz. Umutsuz vaka. Kim ki bunda arifi hak olmadı. Ta ebed bigâne kaldığı bulmadı. Bunda Allah'ını bilemeyen orada nasıl bulacak? Burada yolu buldurdu bize. Allah kaybettirmesin bize.
19: Amin.
0: Ya innel melâkete letedavu ecnihete tedalli talibil ilim. İlim tahsiline, Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için yola girene melekler o kadar seviniyorlar, ondan o kadar razı oluyorlar. Melekler onu o kadar efendim seviyorlar ki kanatlarını ayaklarının altına geriyorlar. Yani dünyanın en büyük reisi cumhuru gelse, Bush gelse, bilmem ne gelse altına ne seriyorlar? Kırmızı halı. O da nereden? İşte hangi koyunun tüyünden, neyinin kılından. Belki de işte hakikini bile yapmazlar. Şey yaparlar. Plastikten, şeylerden. Hakikisi bağlı. Peki ilim yoluna gelenin ayağının altına ne seriyorlar? Melekler kanatlarını geriyorlar. Şu Allah'ın dininin, ilminin üstünde bir ilim var mıdır? Bu yola girmekten başka tercih edilecek yol var mıdır? Buraya gelmeyelim de oraya gidelim şimdi. Nerede ne bulduk Allah'tan gayri? İnnel alim. Estağfuru lehu men fis semavat men fil ard. Hatta el heytan fil bahr. Allah'ın dinini bilen alim kişinin günahı olmaz mı? Olmaz olur mu canım? Hocadır diye o peygamber değil. Ancak günahtan kim masum? Peygamberler, alimlerden günaha düşebilir mi? Düşer. Ama o alimin günahı için kim istiğfar eder? Göklerde ne kadar melekler, yerlerde ne kadar hayvan, haşerat, böcekler, hatta denizlerdeki balıklar senin dinini bilen, şu öğrenen, şu kulunu affet diye istiğfar ederler. Onun için sen kendi derdinle uğraş, hocaların aleyhinde dolaşma. Hocalara istiğfar edenler bol bulunur, sen başını derdine yan. Ben de böyle olmak istiyorum, ol. Burada şu hoca demiyorlar. Ehli sünnet olacak tabii ama ilim tahsilinde olacak. Ya İbrahim inni alim, uhibbu kulle alim. Allah buyurdu ey İbrahim, ben çok alimim, her alimi de severim. Ama her alim derken nedir? İnancı ehli sünnet olacak. Amelinde bozukluk, ameli hep tam düzgün olsa peygamber değil ki bu adam. Herkeste yamulma payı var. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberler masum. Geri kalan evliyaullah olsa veliler mahfuzdur, Allah korur ama günahsız değil. Ama alimle cahilin farkını Allah Teala ortaya koymuştur. Yarın ahirette mahşerde efendim insanlar cennete doğru giderlerken bir nida gelecek, alimler kalsın. Eyvah diyecekler. Yandı alimler. Korkacaklar. Mevla ne vuracak? İnni lem eza ilmi fikum liuazibekum. Ben size azap etmek için bu ilmi size vermedim. Bu ilmi size verdimse azap edecek değilim size. Yalnız yolda kalanlar var. Kim şefaat edecek onlara diye çevirdim sizi. Yeşu'umel kıyamet selah. Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. El enbiya başta peygamberler, tümmel ulema, sonra alimler, tümme şüheda, sonra şehitler. Alimler şehitlerden evvel şefaat edecek. Şehitlerin Allah yolunda döktüğü kanlarla alimlerin ilim yolunda kullandığı mürekkepler mizanda tartıldığı zaman hangisi ağır basacak? Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından üstün gelecek. Bu ilimler anlatılmasa, bu ilimler yazılmasa şehit ne bilecek şehitliğin faziletini, zengin ne bilecek yardım yapmanın sevabını, hacca giden ne bilecek haccın ömrenin faziletini, bütün meseleler dönüyor dolaşıyor, ilme geliyor. Onun için siz de bu ilim sıfatını tahsile sülük ettiniz, Allah'ın ilminden istifade için yola girdiniz, Allah tamamına erdirsin.
19: Amin.
0: Allah bu yolda yaşayıp ölmek nasip etsin.
19: Amin.
0: Şu sohbetlere bile ilim tahsili niyetiyle gelin. Bak efendi kardeşim. Ulema beyan ediyor ki bir insan bir amelde ne kadar niyetini artırırsa o kadar sevabını Allah artırır. Mesela siz şimdi şuraya gelirken birkaç niyet yapabilirsiniz. Efendim bir niyet mesela nedir? Namazı cemaatle kılmak. Namazı cemaatle kılmak en büyük niyet. İkinci niyet ne yapabilirsiniz? Akşamla yatsı arası camide itikaf, çıkmadan kalmak. Onun faziletini anlattım. İlk sohbette cennette ne köşkler ne ağaçlar vaat ediyor. Akşamla yatsı arasını camide çıkmadan itikafta zikirle geçirenlere, efendim Kur'an'la geçirenlere. Üçüncü niyet mesela ilim tahsili. Bak bu niyeti de gelirken kalbinizde bulundurun. İlla kapıdan girerken niyet ettim Allah rızası için diye böyle bağıraraktan millete durmayın. Kalbinizdeki niyetlerden biri de ne olsun? İlim tahsil olsun. İlim yoluna sülük olsun. Çünkü biz burada din ilminden bahsediyoruz. Siz de bayağı bir mesele öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta çoğu kitaplardan bulamayacağınız, anlayamayacağınız, kafanızda kalamayacak kadar sohbetin etkisiyle bir şeyler Allah size nasip ediyor ve bunları da aktarıyorsunuz sağda solda hepiniz. Allah tesirini artırsın. Onun için her hafta bu dersleri, cuma sabahının derslerini, cuma hutbelerini gelenler ilim tahsiline niyet etsinler. Haftada iki kere, üç kere ders okur gibi yetişmedir bu. E tabii ben talebe olacak vaktim yok. Efendim geçim derdim çok. İnşallah bu yeterlidir demiyorum. Siz yine Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak, talim tecvid üzere namaz surelerini kıraat edecek kadar Kur'an dersi alın. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i akışlı okuma dersi alın. Mümkünse ezberleme dersi alın. Ondan sonra ilmihal dersi alın. Bu yeter demiyorum. Ama ne olursa olsun bunda da bir niyet artırın diyorum. Niyetlerinize bir niyet ilave ederek ilim tahsiline bu niyeti tutun inşallah. Bundan sonra geldiklerinizde niyetlerin artması kadar ecirler artar. Namazın cemaatinden ayrı kazanırsın. İtikaftan ayrı kazanırsın. İlim tahsilinden ayrı kazanırsın. Efendim Allah için birbirini ziyaretten ve Allah için siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Allah için bir araya gelmek, ziyaret ayrı kazanırsın. Zikir meclisine niyet ayrı kazanırsın. Bunlar hepsi ayrı ayrı amellerdir. İnşallah hepsinden ecirler verilecek. Ya. Onun için men ca'ehu'l ilm, men ca'ehu'l mevt ve huve yutlubu'l ilm li yuhye bihi'l İslam. Bu hadis-i şerifi de niyetinizde tutun ki kime ölüm gelirse o kişi ne haldeyken ilim tahsil yolundayken Allah'ın dinini öğreneyim, öğreteyim, amel edeyim diye gayret ederken, yani sizin gibi bu haftada bir iki gelmeniz buraya tam girer diyemiyorum ama çünkü o tam manasıyla kendini Allah'ın dininin ilmine verenler hakkındadır diyoruz ama zaman bozuk zamandır, zaman fitne beter zamandır. Bu zamanda böyle bir yola gelen kalmadığından efendi babamız buyurdu gibi garip zamandır diye yani müjdeleri geniş tutuyoruz. Allah da ona göre muamele edecek inşallah. Çünkü eskisi gibi bol bu yolun müşterisi yok. Onun için ilim yolunda talep ederken ölüm gelip çatarsa Allah cümlemize bu yolda ölmeyi nasip etsin. Febeyne ve beynel enbiyâi fil cenneti derecetün vahide. O kimseyle peygamberlerin arasında cennete girdiği zaman tek derece fark eder. Peygamberden bir aşağı. Sıddıktan, şehitten bile üstün. Bu ilim tahsilinin yolundayken ölmek nasip olması için hiç bırakmamak lazım, hiç terk etmemek lazım, devam çabat etmek lazım, ta ki Allah yolunda ölebilmek lazım inşallah. Allah Teala dininin ilmine kıymet verenlerden etsin, değer verenlerden etsin inşallah. Bildiğiyle de amel edenlerden etsin. Yaptığını da Allah için yapanlardan etsin. Rabbimiz zayi olmaktan, ecirlerimizi batıl etmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dersimiz kıyamet alametleriyle ilgili konu çok. Konuşulacak konu çok ancak efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kıyamet alametleriyle ilgili bahiste orta alametler sınıfında emanetin zayi edilmesi sınıfını konuşuyorduk geçen hafta zannediyorum. Bu emanetin zayi edilmesi derken dedik size ki emanet derken çanta bavul gibi al bu senin yanında emanet dursun şeklindekiler buna dahilse de sadece bunlardan ibaret değildir. Emanet bütün görevlerdir, yükümlülüklerdir, mesuliyetlerdir, sorumluluklardır. Hepsi Allah'ın bize emaneti olduğundan değil mi? Bir konu yapmıştık. Şimdi bu emanetlerin zayi edilmesi kıyametin alametlerindendir ve şu anda yaşadığımız alametlerindendir. Güvenilirlik vasfının yitirilmesi, işlerin ehil olan kimselere devredilmemesi, efendim sefihlerin, beyinsizlerin, ahmakların, cahillerin kamu işlerine es-sefih yetekellebu fi emril amme amme işlerine, kamu işlerine, bütün halkı etkileyen konulara sefih, cahil, beyinsiz, duyarsız, sorumluluk bilmeyen insanların getirilmesi gibi durumları konuşmuştuk. Şimdi buna misaller veriyor kitaplar, emanetin zayi edilmesinin türlerinden birisi nedir? Hakkı gizlemektir. Kıyamete yakın hak, doğru, gerçek ne olacak? Gizlenecek, saklanacak, korkulacak, sakınılacak bir şey olacak. İnsanlar hakkı söylemeye çekinecek, doğruyu açıklayamayacaklar. Bunun da yönleri çok. Mesela bir misal veriyor, o da nedir? Yalan. Yalan nedir? Doğruyu gizlemek değil midir? Bir şeyin bir gerçeği vardır. Yalan o gerçeği ne yapmış oluyor? Örtmüş oluyor. Onun için de yalan en büyük günahlardan biri oluyor. Bu yalanın artması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Şimdi ne kadar acayip arttı bu yalan ki, bir adamı methedecekleri zaman doğru konuşuyor diyorlar. Halbuki eskiden yalancı çok az olduğu için bu adam yalancıdır dikkat et derlerdi. Şimdi de bu adam çok iyi adam, doğru konuşuyor diyorlar. Yani doğru konuşan adam kalmadığına delalettir. Ve doğru konuşanlar parmakla gösterildiğine işarettir. O yalan, yalan ne demek arkadaşlar? Yani فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهَ لَلْكَادِبِينَ Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyor Kur'an. Allah Teala Habibine emrediyor, laneti yalancıların üzerine sal diyor benim lanetimi onların üzerine. Bu ne acayip bir şeydir. İyyâkum velkedib. Bu yalandan sakının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümine hiç yakıştıramıyor bu yalanı. Çünkü bu hakkı ne yapıyor? Örtüyor. Hakkı gizliyor. Ancak kaç yerde müsaade ediyor buna? Üç yerde. Bir, insanların arasını ıslah, düzeltmek. Leysel kezzab billezî yuslahu beynen nâs. İnsanlar arasını düzeltmek için yalan konuşan yalancı sayılmaz diyor. Mesela. Çünkü bu adam buradan o adamın aleyhine ver yansın savuruyor. Sen de ona gidip de doğrusunu söylediğin zaman, o da seni eştiği deştiği zaman ne dedi ne dedi doğru söyle ne dedi ne dedi benim hakkımda diye meraklı taze seni deşiyor. Sen de bu sefer dümdüz gitti sana ana avrat dediğin zaman adam da silahı alıp gidip onu vurması lazım gelir. Bu seninki, doğruyu söyledin ama yalandan beter ettin. Böyle bir doğruya lüzum yok. O sana sövüp saydıysa o adama, sen ona gidip ne demen lazım? Seni şöyle övdü, şöyle sevdi, şöyle methetti, şöyle beğendi. Tamam mı kardeşim? O da o zaman ya öyle mi var? Ben de çok kötü düşünüyordum onun hakkında diye bir yumuşama gösterir. Neticede bir telifi kulüp olur, ıslah olur. La hayra fi ketirin min necvahum. Gizli konuşmalar, gizli toplantılar, fıs fıs fıs fıslar, fısıldaşmalar, bunların çoğunda hayır yoktur diyor Allah. Çünkü neden? Ama şunlar duymasın, şurada bir şey fıs fıs fıs. Bunlar iyi bir şey değil. Çünkü niye duymasın? Var bir sakındığın. Ha, illa men emara bi sadaka. Ancak bir insanlar toplantı yaparlarsa ki birine yardım yapılacak, buna nasıl bir sadaka ve yardım ulaştırabiliriz? Ev maruf, yahut bir iyilik, bir güzellik yapılacak, biri biriyle evlendirilecek, birinin biriyle arası düzeltilecek, karı koca barıştırılacak. Milletin hepsi duyarsa belki olacak işi bozarlar diye gizli şekilde bir önlemler alınacak. Ev ıslahın beynen nas, insanlar arasında bir düzeltme yapılacak. Bu gibi toplantılar hayırlıdır, mübarektir. Bunda gizli de konuşulur, fısıldaşma da olabilir, özel toplantı da yapılabilir. Burada bu gibi işlerde ne diyor? Yalan bile haram sayılmıyor. Karı koca arasını bulma meselesi. Bir de tabii karı kocanın birbirine yalan söyleme meselesi. Karı kocanın da birbirine yalan söyleme meselesinde ne var? Yani adam şimdi kızacak, karıyı boşayacak kadar sinirlenecek bir durum var. Kadın bir şeyi çaldırmış, kaybetmiş, bir şey olmuş. Oluyor kadın zavallı. Bunu doğru söylediği zaman da bir sıkıntı olabilir. İşte şuraya bıraktım, yarın alırım falan derken konuyu kapatıp unutturuyor bir şeyler. Çoğu işlerde adamın siniri geçiyor. Sonradan duyunca da neyse, iyi ki ben bunu şimdi duydum falan hesabı yapıyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Bu gibi yerlerde karı koca arasında da efendim yalan caiz derken ne yönde yalan caiz? Yapıcı. Ne demek yapıcı? Yuvanın dağılmaması, karı kocanın birbirinden ayrılmaması, çoluk çocuğun perişan olmaması yönündeki. Ondan sonra nerede sana cevaz veriyor? Harpte. Değil mi? El harbi hudatun. Harpte cevaz veriyor. Neden? Harpte doğru söylenir mi? Seni yakalandılar. Sana soruyorlar ki sizin cephanelik nerede? Sen de yalan söylemeyeyim diye burada diyorsun. Bu olur mu böyle? Böyle doğru olur mu? Ele verdin Müslümanın malını, silahını. Olmaz. Geri kalan yalana müsaade yok. Çünkü bu büyük tehlike. Hakkı örtüyor bu. İnsanları güvensiz kılıyor. İnsanlara şüphe veriyor. İnsanlara soru işareti kafalarına giriyor. Acayip bir şey ya. Bu yalan ne acayip bir şey. İnsan babası bile yalan konuştuğu zaman da hangi dediğine inanayım, hangi dediğine inanmayayım diye babasının bile söylediği sözde tereddüt geçiriyor. Ondan sonra bir yalanını yakaladığı zaman adamın bir daha bütün dediklerini adam ne koyuyor? Soru işareti. Neden? Bir yerde yalanını yakaladım şimdi. Belki öbüründe hakikaten doğru ama yine güven vermiyor. Bak kaç kere yangın var yangın var yalan yere. Hakikaten yandı. Kimse inanmadı yani. E şimdi adam geliyor bakıyor ulan bu yalan konusu beni kandırdı. E bir de hakikaten yandığı zaman da yanında adam kalmıyor. Dolayısıyla yalana tevessül etmemek lazım. Teşebbüs etmemek lazım. Doğruluk Allah Teala doğruluğa bereket vermiştir. Doğrulukta inşallah efendim muvaffakiyet var, başarı var, bereket var, hayır var, rızık var. Yalan konuşmakla, kandırmakla, efendim adamı aldatmakla, hakkı gizlemekle, doğruyu dememekle gelecek kar gelmez olsun. Sağlanacak menfaat zayi olsun. Bunda hayır yok. Bu kıyamet alametlerindendir. Ondan sonra tabii ilmi konularda yalan. O hepten Allah. Allah'a Resulüne iftira. Allah'a Resulüne iftira. Adam bir de hocalık vasfıyla çıkıp da uydurursa, bilmeden fetva verirse, yalan yanlış konuşursa, görüş ortaya atarsa, millet de bunu hoca zannettiği için ona uyarsa, bunu hiç sorma. Bu yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yekunu fi ahiriz zaman. Son zamanda deccalune kezzabun. Deccallar çıkacak. Yalancı sahtekarlar çıkacak. Efendim. Yetunekum minel hadis. Bima lem tesme'u entum ve la bak. Öyle hadisler, öyle rivayetler. Yani hadis derken burada Resulullah'ın hadisi manasında ziyade haberler, havadis manasında. Konular anlatacaklar size. Meseleler anlatacaklar. Ne siz duymuşsunuz diyor, ne babalarınız duymuş. Hiç aslı astarı olmayan konulara girecekler. Böyle yalan haberler üretecekler. Feyyâkum ve iyyâhum lâ yudullûnekum ve lâ yeftinûnekum. Aman onlardan sakının, sizi saptırmasınlar, sizi fitnelendirmesinler. Sizi dininiz ve dünyanız hususunda yanlışa sevk etmesinler, batıla götürmesinler. Araştırmacı olun. Doğru mu konuşuyor diye soruşturun. Çünkü hadis-i şerif inne beyne yedi saati kezzabin fehzeruhum. Onlardan sakının. Şeytan bile kıyamete yakın insan kılığında vaaz edecek. Fetva verecek. İnsanlar onu dinleyecek. Sonra ismini, neslini, nesebini araştırın da hiçbir şey soyuna sobuna dair bir delalet bile bulamayacaklar. Bu da nereden çıktı geldi diyecekler. Şimdi hakikaten öyle üremeler, türemeler çıkıyor ki insan din adına veyahut dünya adına bu haberleri, bunlar nereden buluyor, kimden okuyor diye şaşırıyor. Şeytanın aklına gelmeyen sapıklıkları insanlar efendim uyduruyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bu da emanetin zayi edilmesinin çeşitlerinden. Çünkü konuştuğun laf, verdiğin haber, anlattığın konu nedir? Bir emanettir. Gördüğün bir şeye tanıklık ettiğin, şahitlik ettiğin bir konuyu karşı tarafa naklederken, anlatırken doğru söylemek bir emanettir. Bunu gizlediğin zaman, yalan söylediğin zaman, olmayana var dediğin zaman, olana yok dediğin zaman bütün bunlar yalana giriyor. Şimdi Allah başörtüsünü emrediyor, kadının örtünmesini emrediyor, adam çıkıyor, Allah'ın böyle bir emri yok diyor. Dinde de böyle bir şey yok diyor mesela. Bu şimdi hakkı gizlemek değil mi bu şimdi? Emaneti zayi etmek değil mi? İlim bir emanettir. اَلِمْنُ اَمَانَتُنْ عَلَى عَنَاكِ الْعُلَمَا İlim alimlerin gerdanlarında Allah'ın emanetidir. مَنْ كَتَمَا عِلْمَنْ عَنَهِ الْيَلْجَمَهُ اللّٰهُ اُمَّ الْقِيَامِ بِالْجَامِ مِنْ نَارِ Soru sorulduğu zaman bunu bilen adam ehlinden bu ilmi gizlediği zaman Allah ona kıyamet günü ateşten gem vuracak. Ateşten gem vuracak ağzına. Neden? Hakkı bilip de konuşmadığından. Sakitü anil hak şeytan nehres diyoruz değil mi? Hak'tan susan dilsiz şeytan diyoruz. Onun için bildiklerimiz emanet. Doğru bilmeye gayret edelim. Doğru kaynaklardan öğrenelim bir. İkinci doğru bildiğimizi doğru bildiğimiz yerde söyleyelim. Tabi la tekul külle sıdkın ve la tekul gayra sıdkın demiş. Ne demek o? Doğrudan başkasını söyleme. Her doğruyu her yerde söyleme. Ama söylediğin mutlaka doğru olsun. Söylediğin mutlaka doğru olsun ama her doğruyu da her yerde söyleme. Onun için ehline anlatılır. Bazı yerde efendim yalan söylemeyeceksin. Yanlış söylemeyeceksin ama efendim konuşmaman gereken bir yerde de her şeyi konuşmayacaksın. Bunlar ayrı şeyler. İzah edemeyeceğin konuya girmeyeceksin. Girersin bir konuya, ilmin yeterli değil. Ondan sonra telefonlarla, naklen yayınla birine sorup da adama anlatmak olmaz. İslam'da öyle meseleler var. Sen bunu doğru bilebilirsin. Fakat hikmetini izah edecek ilme sahip olmayabilirsin. Orada inadına bir mücadeleye girerekten böyledir değildir, şöyledir değildir. Bu mücadeleler, ilmi tartışmalar her yerde uygun olmaz. Sana inanan, sana soran bir adam varsa, sen de doğru bildiğin bir şey varsa anlatırsın. Ama araştırmacı, karıştırıcı, şüpheli, vesveseli bir adam seni eşecek, deşecekse, sen de onu ikna edecek delile sahip değilsen o konuda ona efendim bilgi vermek zorunda değilsin. Çünkü adamın hepten zıvanadan çıkması, raydan çıkması söz konusudur. Bunlara dikkat edeceksin. Evet. Demek ki ilim emanet, bildiklerimiz emanet. Allah Teala doğru yerlere öğretmeyi nasip etsin, doğru yerlerden öğrenmeyi nasip etsin, yalan söylemekten, yanlış beyandan bizi muhafaza etsin. Şimdi yine bir çeşit nedir o? Yalan yere şahitlik. Yani bu da emaneti zayi etmek. Şahitlik nedir? Tanıklık nedir? Bir emanettir. Allah Teala bunu sana veriyor, seni bundan sorumlu tutuyor. Sana nasip ettiyse bu görgü tanıklığını mesela, bir konuda bir adama ceza verilecek. Bir adama hüküm giydirilecek. Bir adam damgalanacak. Efendim sen bu konuda şahitsin, tanıksın. Burada kasten yalancı şahitlik yapmak, he? Parayla satılmak, şahitliği çevirmek, efendim, bu da emaneti zayi etmenin çeşitlerinden ve bu kebair en büyük günahlardan. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıyamet alametlerinden saymıştır. Yalancı şahitliğin zuhuru, belirgin hale gelmesi kıyamet alametlerinden saymıştır. Şimdi bu iş o kadar yaygın ve gelişmiş haldedir ki parası olan bir adamın istediği bir konuda şahit bulması için hiçbir sorunu yoktur. Parayı bastığı anda hiç görgü tanığı olmayan niceleri böyledir diye şahitlik edebilirler. Eskiden bu bir iman meselesidir, kebair büyük günah meselesidir diye, tabi bu Allah korkusuyla iman kemali birbirine müteradiftir. İman kamil olursa Allah'tan korku artar. Şimdi imanlar zayıfladığı için Allah'tan korkmak gevşemiştir. Onun için insanlar yapacakları işlerde Allah bize rakiptir, gözcüdür, biz gözetim altındayız diye düşünmemektedirler. Bu yüzden efendim basit dünya menfaatleri karşılığında zenginin yanında, güçlünün yanında lehte şahitlik yaparlar. Efendim, bildikleri doğruyu gizlerler. Görmedikleri şeye gördük der.

0: Bu çok belirgin hale gelecek. Hiç araştırmak, efendim doğru mudur? İnsan gördüğü şeyde bile gözünü siliyor ya. Doğru mu gördüm? Yarın bir gün bir şey sorarlar. Bu oldu mu, olmadı mı? Bunu bu adam bunu yaptı mı, yapmadı mı? Bu bunu öldürdü mü, öldürmedi mi? Allah Allah. Şimdi bir mahkemeler oluyor. Bir şahitler milletin 10 sene sonra hapisten çıkan adam var suçsuz diye. 10 senedir yatıyor. Bak geçen haberlerde çıktı herif. 10 senedir hapiste adam ya. Birini öldürdü diye adama atmışlar. Adam yeni çıktı. E peki buna bu adamı öldürdü derken şahit dinlenmedi mi? Dinlendi. Yani burada kim şahitlik etti ki bu adam bunu öldürdü diye de bu adamı 10 sene hapis ettirdi. Şimdi bu adam çıktı suçsuz. Hapishaneler yalan yere şahitlik yüzünden yatanlarla doludur. Bundan büyük günah olabilir mi ya? Adamı katil diye, zani diye, cani diye, hırsız diye, gaspçı diye şahitlik ediyor ya, görmeden. Bunun günahını kim ödeyecek? Ya Mevla bu işe çok önem veriyor. Bu İslam, bu İslam'ın dengesini korumadın mı? Bu Allah'ın dininin mizanını, terazisini bozdun mu? Bütün dünyanın dengesi bozulur. Allah'tan korkacak, helal haramı bilecek. Bak o zaman dünya cennet gibi olacak. Kimse kimseye dalmayacak, saldırmayacak. Mevla bu hususta Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de çok beyan. Vellezine la yeşhedûne zûr. Dostlarım yalancı şahitlik yapmazlar. Yanlış yere şahitlikte bulunmazlar. Ya bu çok acayip. Men lem yedâ kavle zûr vel amele bihi felesi illâ hacetun fe yedâ ta'amı ve şarab. Bir insan diyor oruç tutuyor. Yemesini içmesini terk ediyor. Hatta bu sıcak günlerde bile Allah rızası için oruca niyet ediyor. Sonra da yalan yere şahitlik yapıyor veya yalan bir söz konuşuyor. Eğer diyor yalan konuşmayı bırakmıyorsa, yalan şahitliği bırakmıyorsa, yemesini içmesini bırakmasına, oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Allah diyor ki ne yapayım ben, sen yemiyorsun içmiyorsun, oruca niyet ettin. Böyle oruç mu olur ya diyor. Yalan konuşuyorsun. Oruç ağzına yalan konuşan çok var. Hoş bu millet Ramazan günü ağzını kapatmıyor ki. Ramazan'da da dur konuşuyor. Konuştuklarında çoğu yalan. Onun için orucun sevabını iptal ettirenlerden birisi Hamsun yufattırna sahin. Beş şey oruçluyu iftar ettirir, sevabını iptal ettirir. El kezi bu yalan diye birinci madde. El gıybet vel yeminül kazibe. Yalan yere yemin. Ayrıyetten yalan yemini söylüyor. Beş maddeden biri. Olacak iş midir ya?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 19. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
7: mutluluk. Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923

0: Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ağızkayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz taahhütlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
12: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım.
13: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
14: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
15: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
16: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
17: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
18: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun.
21: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
2: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
5: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
22: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
23: Ecir
22: ediyor.
23: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
24: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 19. bölüm devam ediyor.
2: Ne insanlar? Resulullah Efendimiz zamanında Tuğme isimli adam, Tuğme İbni Übeyrik, o zaman Müslüman, sahabede içinde yani. Gitti bir zırh çaldı komşusunun zırhını, gitti zırhı, efendim çaldıktan sonra aranır da şüphelenilir benden de üstümde çıkmasın diye, unutulana kadar konu başka bir yere saklar, biliyor musun? Çünkü milleti bir arama yaparlar kaybolunca bende çıkar diye. Gitti bir Yahudinin, Zeyd ibn-i Semin isimli Yahudinin yanına zırhı emanet bıraktı. Yahudinin bir şeyden haberi yok, adam onu çalmış. Yahudi emanet olarak onu aldı. Anladın? Şimdi komşusu zırhı arayınca, efendim, şüphelenileri aradılar. Soruyorlar da bir, sen aldın mı, sen gördün mü? Bu komşusuna soruyor. Yok. Ben görmedim, ben almadım, ben çalmadım. Yemin etti. Almadım diye bize. Hırsızlık yapıyor, bir de yapmadım diye yemin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ya, peygamberi mi kandıracaksın ya? Ondan sonra, tamam sen çalmadın etmedi, bu sefer zırhı koymuş un çuvalına, götürürken Yahudi'nin evine, gizli götürüyor. Un çuvalının da dibinden akan şeylerle, unlarla iz sürenler Yahudi'nin evine kadar geldiler. Yahudi yakaladılar. Bu sefer Yahudi dedi ki bunu bana Tuğme isimli adam emanet verdi. Ben de bileyim ne yapmış. Nereden almış? Yahudi doğru söylüyor. O Müslümanım diyen yalan söylüyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etti. Kainat Efendisi ne yapacak? Şahitler dinlenecek şimdi. Böyle durumda kim dinlenir? Tabi Resulullah'a vahiy gelir, ayrı dava, ama normal meselede burada kim hüküme sebep olacak? Şahit dinlenecek. Şimdi bu Tuğme'nin Zaferoğulları diye akrabasının hepsi geldiler. Ya Resulullah, sen biliyorsun Yahudiler sahtekardır. Bu yalancı herif çalmıştır, bunu bunun üstüne atmıştır. Bu kardeşimiz Müslümandır diyerekten Resulullah'ı da kandırmak şeyinde, onlar da bunun hırsızlık yapmadığına şahitlik ediyorlar. Ya ne biliyorsun da ne şahitlik ediyorsun ya, adam çaldı götürdü. Yani sen şimdi bir adamın çalmadığını bilmiyorsan çalmadı diyebilir misin? O da şahitlik ister ya. E bu çok dürüst adamdır. Ya ne biliyorsun, belki o arada kafayı yedi gitti yaptı. Herkesin bir sapıtma payı var ya. Neticede kainatın efendisi onu dinliyor bir çok. Yahudi kaldı sessiz tabii adam. Bir de Yahudi de olduğu için geri, onlar da Müslüman. Kabilesi Müslüman olduğu için bir yüklenme durumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii şahitleri dinlemesine nazaran, çünkü kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? İki davalı bana müracaat eder. Davalarını bana izah ederlerken belki birisi edebiyat bakımından daha güçlü konuşmaya sahip olur. Kendini haklı göstermeye beni ikna edebilir. Ben de bir beşer olmam hasebiyle. İnnemâ ene beşer. Ben de bir beşerim. Peygamberliği, vahyi Allah tarafından ikaz edilmeyi bir kenara koyuyoruz. O pay var. Ama benim de bir insan olmam hasebiyle, dış görünüşe değer vermem münasebetiyle, konuşmayla anlaş. İnsan konuşa konuşa mevzu çıkacak meydana. E sen konuşuyorsun bülbül gibi. Dur. Avukat gibi konuşuyorsun. Bu adam haklı, sustu. Sessiz kalıyor adam, edebiyatı yok. Tutuk. Bu adam bülbül. Haksız, sahtekar ama konuşuyor. Böyle bir şey olursa diyor, belki de diyor, sizin biriniz kendini haklı çıkarıp da haklı olan da haksız duruma düşebilir. Ben de davayı onun lehine hükmedersem, yani konuşmasıyla beni ikna edip de şahitlerde dinlenip, zahire bakın, hüküm neye göre veriliyor? Nahnu hakim biz zahir, dış görüntüye göre veriliyor. Vallahi tevelle serair, kalpleri bilen Allah. Bu durumda buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, fe innema aqdi lehu kıt'aten min nar. Ben onu haklı çıkartsam da ona bir arsadan, bir paydan, bir ganimetten, neyse bir hisseden, hangi davayla bana geldilerse oradan bir şey verdimse, ben verdim diye o ona helal olmaz. Ben ona ateşten bir parça kesip vermiş olurum. Çünkü neden? Haksız olduğunu bile bile yalan yere kimseyi kandırmasın diyor. E şimdi tabii böyle bir şey olmuş mudur Resulullah hakkında? Resulullah Efendimiz bunu farz-ı misal beyan etmiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtihat hatası vuku olsa bile Allah tarafından ikaz edilmesi devreye girdiğinden onun hakkında böyle bir hata söz konusu olmaz. Çünkü onu Mevla hemen ne yapar? İkaz eder. İşte Tuğme meselesinde ne oldu? Az kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacaktı? Tuğmenin beraatine, Yahudinin sirkatine, hırsızlığına dinlenen şahitler muvaciyesinde zahiri duruma bakarak kavmu kabile bu kadar Müslüman gelmiş şahitlik yapıyor yalan yere ya. Burada hemen Nisa suresinin ayetleri devreye girdi. Allah Teala hemen vahiy gönderdi. Ne burada estaizu billah?
1: İnna enzelna ileyhi

Habibim, biz sana o Kur'an'ı indirdik. Niçin? İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği, vahyettiği hükümle hükmedesin için. Sakın o tuğme haininin tarafından müdafacı olma. Allah'tan af iste, sen de biraz dış görünüşe aldanaraktan tuğmenin lehine hüküm verme niyetini kalbinden geçirdiğin için benden af iste. Ben affederim. Zaten senin gelmişin geçmişin toptan bağışlanmış. Zaten senin de burada kasıtlı bir suçun yok. La tucadil anillezine yahtanun enfusuhum. O kendine hainlik eden zalimlerin tarafını tutma. Onlardan taraf mücadeleye kalkma. İnallâh la yuhubbu men kâne havvâne netîmâ. O hain günahkarları Allah sevmez. Estağfûne minennâs. İnsanlardan gizli gizli fıs fıs fıs fıs gece kararlaştırıyorlar. Biz de sana şahitlik yapacağız. Çıkalım Resulullah'a. Sen çalmadın diye yemin et. Biz de şahitlik yapalım. Seni kurtaralım. Yahudi'yi yakalım. Ve la estağfûne minallah. Benden gizlenemiyorlar ama diyor. Ve huve ma'hum biz yubeyyitûne ma la yerdâ minel kavl. Allah'ın sevmediği, razı olmadığı yalan yanlış şahitlikleri düzerlerken, kurallarken, gece yarısı uydururlarken ben orada beraberdim. Ve kâne Allahu bimâ ya'melûne muhîta. Allah kullarının yaptığını çepeçevre kuşatmış, ilmiyle ihata etmiş. Allah'tan gizlenecek bir yer mi var? Hâulâi. Hântum hâulâ câdeltum ânû fil hayâti dünyâ. Hadi siz dünyada onları tuttunuz, mücadele verdiniz, savundunuz, haklı çıkarttınız, kurtardınız. Femen yücâdilullâhâ ânû yevmel kıyâme. Kıyamet günü o yalancı sahtekarları kurtarmaya Allah'a karşı kim mücadele verecek? اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَك۪يلًا. Kim onlara vekil olacak da azabı def edecek? Olacak hiç mi? Ne ayetler geldi, ne ayetler geldi. Bu tuğmenin efendim hırsızlığını tescil hakkında. Herkes hakkında ayet gelecek değil. Şimdi vahiy kesildi, peygamber yok. Onun için hüküm verenler tabii ki şahitleri dinleyerek hüküm verecekler. Ama o şahitler yalan yaptıkları zaman İşte yandılar onlar, bu ayeti kerimeler onu söylüyor. Velevla fadlullah aleyke ve rahmetu. Habibim, Allah sana acımasa, Allah sana lütfetmeseydi, lehemmet taifetü minümen yudillû. Bunlardan bir grup seni bile saptırmak istiyorlar diyor. Ma yudillû leylâ ufşuh. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ma yudurrûneke min şey. Sana zerrecik zarar veremezler. Ve enzelallâhu aleyke el-kitâbe vel-hikmâ. Allah sana Kur'an indirdi. Fıkıh indirdi, vahiy gönderdi. Allemeke ma'lem tekun ta'lem. Gaybi şeyleri öğretti, hiç bilmezdin. Gece adam ne yapıyor? Ben sana bildiriyorum diyor. Böyle bir hakem tabii şaşmaz. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Habibim diyor, bütün peygamberlerime iyiliğim var ama sana yaptığım iyilik en büyük iyiliktir diyor. Sana yaptığımı kimseye yapmadım. Resulullah ne büyük sallallahu aleyhi ve sellem vahyin mazharı, ne kadar meseleleri hallediyor değil mi? İşte ya bu herif ceza yiyeceğini anlayınca, bu ayetler gelince kaçtı. Mekke'ye kaçtı. O zaman Mekke fethedilmemiş tabi. Gitti müşriklerin oraya kaçtı. Ondan sonra dedi ben de sizdenim dedi. Müşrik oldu. İşte yalancılığın, yanlışçılığın götürdüğü netice bu. Belki orada tevbe etseydi kolu kesilirdi. Kolu kesilirdi ama dinin imanını kurtarıp cennete de girebilirdi. Dünyada da cezasını çekip ahiret azabından da kendini kurtarabilirdi. Ama ne yaptı? Müşriklere iltihak etti. Dinden irtidat etti. Yine Mekke'de de yine rahat durmadı. Birinin evini soyarken duvar yıkıldı üstüne orada. O eski duvarlarda bir kerpiç. Eşeyim derken duvarı delerken duvar yıkıldı, altında kaldı. Geberdi gitti. Resulullah'ı görme şerefine ermiş, sahabeden olma şerefine ermişken ne yaptı kendini bak? Yalancılık, yalan yere yemin, yalan şahitlik, bütün dünya elinden gidecek olsa kesinlikle yapmayın. Para için, menfaat için, evim gidecek, arabam gidecek, sakın yalan yanlış yemin hiç doğruluktan ayrılmayın. İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah Celle Celaluhu. En-necatu fi's-sidqi. Ne muazzam hadis.
Kurtuluş doğruluktadır. Halbuki nerede gibi görülür? Yani burada kurtuluş sıvışmaktadır, savuşmaktadır, yalancılıktadır, sahtekarlıktadır, hokkabazlıktadır gibi görülür. Ama sen nefsine küfret, nefsini inkar et, Resulullah'a iman et. Ne buyurdu? Kurtuluş doğruluktadır. Sen doğruluktan ayrılma. Allah kurtarır ya Celle Celaluhu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela unebbiukum bi ekberil kebairi, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Sordular. Üç kere tekrar buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talim metotları hakkında bir kitap tavsiye etmiştim size. O kitapta baktıysanız bazen sorar diyor. Öğreteyim mi size? Bildireyim mi size? Bunlar hep sünnet. Çünkü karşı taraf o zaman ne oluyor? Meraklanıyor. Üç kere de sorunca buyur diyor. Bir daha bekliyor, hani anlatıyor. Ya Muaz diyor. Buyur ya Resulullah, bir şey yok. Duruyor. Ya Muaz diyor. Bunlar hep sünnet. Ne demek? Kafada kalması için. Yoksa şimdi duruyorsunuz bir şey yokken, ben size direkt bir şey söylesem o birden kafanıza girmeyebilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Üç kere de tekrar ne diyecek acaba falan. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi soruyor. Bela ya Resulallah diyorlar. Ne buyuruyor? El işrakü billah. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak kafirlik. Allah muhafaza ya Rabbi. Dinsizlik, imansızlık. Sonra ثُمَّ عُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ, ana babaya karşı gelmek. Ana babaya isyan. Yani ana babanın hakkını yemek, ana babaya bakmamak, ana babana efendim yardımsız bırakmak, muhtaç oldukları zaman el tutmamak, işte hatta Allah muhafaza dövmek. Ana babasını dövenler var, sövenler var Allah muhafaza. Bu en büyük günah, Allah'a ortak koşmaktan sonra geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturuyordu ve kâne müttekiyen, yani yaslanmış idi sallallahu aleyhi ve sellem, ve celese, belki de uzanmıştı hani, oturdu böyle, dikildi. Ela ve şehadetü zûr, ela ve şehadetü zûr, yalan yere şahitlik yapmak, yalan yere görgü tanıklığı yapmak, yalan yere görmeden gördüm demek, bilmeden bildim demek. Bunu fema zâle yükerriruha, o kadar tekrar etti ki ne üç ne beş. Kulna leytehu sekete. Sahabe-i kiram diyor ki ah ne olursun keşke sussa dedik. Sussa. Susmuyor. Oturdu susmuyor. Yalan yere şahitlik diyor. Başka bir şey demiyor. Bu ne demek ya? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Fecdenibu kavle zûr. Fecdenibu ricze minel evthân vecdenibu kavle zûr. Puta tapmaktan sakının, yalan konuşmaktan, yanlış şahitlikten sakının. Puta tapmakla yalan şahitliği yan yana. Haç suresi. Peşteni buruş zemine levsen, pislikten sakının. Pislik nedir? Puta tapmak. Allah'a ortak koşmak pislik ki ateş bile patlamıyor. Müşrik cehennemde yanıyorsa çıkamıyor. Peşteni bu sakının. Kavle zûr. Yalan. Tabii şahitliği de buna giriyor. Beyanı da buna giriyor, konuşması da buna giriyor, yemini de buna giriyor. Yalan olduktan sonra kaç kısımsa hepsi buna giriyor. Efendi kardeşlerim, doğruluktan ayırmasın. Bu zamanda tabii yalandan sakınmamak, adet haline gelmiş, araştırmamak. Bir haber geliyor. Doğru mudur, değil midir hiç araştırmadan hemen onu naklediyor. Ya bu doğru mudur, değil midir, ben böyle duydum diyor. Sen böyle duydum diyorsun ama biliyormuş gibi anlatıyorsun. Senden duyan ona, ondan duyan ona, bu yalan haber yayılıyor. Hoca Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kefâ bil mer'i ismen en yuhbira bi kulli mâ semi'a. Her duyduğunu anlatmak kişiye günah olarak yeter. Hiçbir günahı olmasa, sen her duyduğunu konuşuyor musun kardeşim? Konuşuyorum. Adama da sorsan böyle bir de tabii der. Treni durduran gibi. Trendeki alarm şeyine basmış ya. Efendim, makinist de arıyor hangi şeyden. Efendim, ne diyorsun ona?
Vagon. Hangi vagondan imdat bastılar diye. Bu da bilmiyor mu? Geldi diyor ya kim bastı? Her kovuşu şeyi soruyor vagona, buna geldi. Agan dedi, hem de tek kollan dedi. Basmış oraya, treni durdurmuş yani. Şimdi adama diyor, sen her duyduğunu anlatabiliyor musun? Anlatıyor musun? Tabi ben ne duysam anlatırım diyor ya böyle. Hep çok güzel anlatma kabiliyetim var ben hiç. Hiç de unutmam hep her şeyi. Sana bu günah olarak yeter. Çünkü sen bu duyduğunun sıhhatini araştırmıyorsun. Doğru mudur diye merak etmiyorsun. Şu şöyle yapmış. Felancanın karısı böyle yapmış. Felancanın kızı böyle yapmış. Falan hacı böyle yapmış. Falan hoca böyle yapmış. Gördün mü? Yok. Duydum. Araştırdın mı? Yok. Bir belgeye ulaştın mı? Yok. Bir delile ulaştın mı? Yok. Adama zina etti mi demezler. Faiz yemedi mi demezler. Haram yiyor mu demezler. Ne demez bu millet ya? Bu millet her şey der ya. Bu millet peygamberin hakkında konuşuyor ya. Bu millet sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin hakkında konuşuyor. Adam ne dedi? Peygamberin adalet taksimi ne diyor ki? Bunda adalet yok diyor. Allah'ın rızası yok diyor. Ganimeti taksim etti diyor. Kendi adamlarına verdi diyor peygamber için ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi. He? Yaptı mı? Yapmıştır. Yaptığı şeyler var. Ne yaptı? Efendim hissede muhacirlere fazla verdiği risk. Ganimetteki taksimlerde Mekke'deki muhacirlere fazla verdiği olmuştur. Ama bu adaletsizlik demek değildir. Çünkü adalet her zaman eşitlik demek değildir. Ben size devamlı söylüyorum. Adalet başkadır, eşitlik başkadır. Adalet doğruluk demektir. Doğru yapmak demektir. Eşitlik de denk yapmak demektir. Her zaman denk yapmak, doğru yapmak demek değildir. Ne diyorum sana? Cılız deveyle sağlam deveye 50'şer kilo yük vurursan eşitlik yapmış olursun ama adalet yapmış olamazsın. Çünkü bu cılız devedir, 50 kilo taşımaz. Her eşitlik adalet değildir. Çünkü Ensar'ın nesi vardır? Bağı vardır, bahçesi vardır, Medine'de meskun mahalli vardır. Muhacirin Mekke'de malını mülkünü kafirlere bıraktığı için çiviti bile yoktur. Tabii ki burada iki muhacire verip bir ensara vermesi nedir? Eşitlik değildir ama adalettir. Çünkü o gariptir, hicret etmiştir. Medine'deki evindedir. Anladınız mı? Sen şimdi anlamadan, dinlemeden doğru, yanlış karıştırıp birbirine hüküm veriyorsun ya. Her duyduğundan hareket ediyorsun. Senin anladığın var, anlamadığın var. Bildiğin var, bilmediğin var. Bildiğin bilmediğinin zekatı olmaz. Onun için yorum yapma hemen insanlar hakkında. Hele ehli sünnet Müslümanlar hakkında. Hele alimler, hafızlar hakkında. Bir de hocaların birbirinin aleyhinde konuşması var ya. Aman ya. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve la tüzekki nefseke ala ahadim min ihvanike. Ey alim kişi, hafız kişi, Kur'an bilen adam, sakın senin gibi hamele-i Kur'an olan, Kur'an'ı bilen alimlere karşı kendini temize çıkarma. Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ne diyor? O hoca şöyle, bu hoca böyle diye tenkit etmek şu demektir. Onu sevme, beni sev. Ne kadar güzel ve kısa ifadeyle. Onu sevme. Sakın kendini kendin gibi hocalara karşı temize çıkartıp onları kötü töhmetlere koyma. فَيُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ. Sonra seni cehennemin köpekleri parça parça yapar diyor. Cehennemde köpekler de var. Ya. Akrepler de var, yılanlar da var. Onlara ateşte bir şey olmuyor. Cehennemin köpekleri seni parçalamasın sonra diyor. İnsanların haline niye konuşuyorsun ya? O şöyle, bu böyle, bu. Bir şey duydun mu? Ne hemen de aktarıyorsun ya? Senin kendi ayıbın mı yok? Halk-ı cinde bundan artık. Ayıp olur mu bir kişi kendi aybı var iken zikrede aybı digeri? Bundan büyük ayıp var mı diyor. Kendi ayıpsızmış gibi milletin aybını konuşuyor ya. Hayrun nas men şegalehu aybu an uyubin nas. İnsanların en hayırlısı kendi aybını görmekten başkasının aybını göremeyenlerdir ya. Benim hatalarım başımı azmış. Ben ne başkasını göreceğim ki? Bir de bilmeden, araştırmadan nakledeceğim, taşıyıcı olacağım. Allah muhafaza etsin.
yalan yere, yanlış yere görmüş gibi şahitlik yapacağım. Aman Allah bizi doğruluktan ayırmasın. Helima'nın Çakıroğlu Helima vardı Çalek'te. Tanırdım ben onu. Onun hikayesi var işte, Efendi Hazretleri onu hep anlatır. Helima'nın merkep hikayesi der. Ona döner iş ha. Ne demek o? O anlatırdı. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir der. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir. Kurbağalama işte, şu balıklama, şulama, bulama. Denize düştü mü hepsini unutur, boğulur der. Burada vaaz ederiz, dinleriz, çok güzel olur. Aşağı ineriz, hemen birinin hakkında bir konu başlar. Sen de hemen şey gibi atlarsın beni. Bir de baktın, burada konuştuğumuzu aşağıda hemen düştün. Sen de düşebilirsin, ben de düşebilirim. Bu vaazlar ne zaman lazım? İşte ondan bundan haber havadis geldiği zaman veya bir şahitliğe çağrıldığın zaman lazım. Bu vaaz kulağınızda kalsın, Allah'ın azabından uzak olun. Bak, bu kıyamet alametidir. Çeşmeden su içmek gibi kolaylaştı bu iş. Gördü, görmedi hiç. Gör, tamamdır, öyledir, öyle midir, böyledir. Bilmiyor, konuşuyor. Ya eyyühellezine amen. Ey iman etmiş kullar. Kûnû kavvâmîne bil kıst. Adaleti ayakta tutanlar olun. Şühedâ elillâh. Allah için şahitler olun. Velev alâ enfusikum. Kendi aleyhinize de olsa. Bak, öyle bir şahitlik konusu gelir ki sen orada haksızsındır. Doğruyu konuştuğun zaman senin aleyhine dönecektir. Kendi aleyhinize de olsa. Evil valideyni, ana babanızın aleyhine de olsa. Vel ekrabin, en yakınınızın aleyhine de olsa. Şimdi ah kardeşim, biz bu toplumda yaşıyoruz. Neler gördük, neler görüyoruz. Tabii bizim bakış açımız size benzemeyebilir. Değerlendirmelerimiz o bakımdan daha etkileniyoruz. Yani şimdi senin kızın diye kızını haklı çıkarıyorsun, damadı haksız çıkaracaksın şimdi. Efendim, halbuki kim haksız? Efendim, senin kızın haksız. Sen ne yapıyorsun? Kızını haklı çıkartmak için 1000 tane destekleme süreciyle adamı mahcup hale getiriyorsun. Ve adamı ezik hale getiriyorsun ve toplumda adamı suçlu ilan ediyorsun. Halbuki senin kızın haksız mesela. Ama sen ne diyorsun? E ben kızımı şimdi nasıl suçlu çıkarayım? Mevla diyor ki anam baban olsa yanlış yapan, şahitliği onun aleyhine yap. Kimin lehine yap? Yahudi de olsa doğru olan, Yahudinin lehine yap. Bak, Zeyd Yahudisi suçsuzdu, Allah onu temize çıkardı. Ahiretteki azabı, ya gavurluğu, Yahudiliği ayrı bir dava. Ama bu zaten dinsiz, bunu yol yola bildiğin kadar. Bu zaten gavur, at bunun üstüne. Olur mu böyle bir şey ya? O gavur, o Yahudi, o Ermeni millete yalan söyle, hile yap, hileli mal sat, kandır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gavur hakkı Müslüman hakkından da zor. Niye? Çünkü Müslümanın hakkından kurtulmak için en son çarede dünyada helallaşmadınsa bile ahirette sevabını vererekten kıldın ya, yatsılar, namazlar, haçlar, ömreler, kimin hakkını yediysen ona vereceksin. Enayisin ya, çalış çalış çalış yedir başkasına. Böyle enayi çok. Efendim, peki Müslümana sevap geçer, Yahudi'ye sevap geçer mi? He? Azabından hafifletilir mi? E ne olacak şimdi? Yahudi'yi kandırdın, Yahudi diye. Gerçi Yahudi'yi zor kandırırsın da. Sen boş ver onu. Efendim, olur, bir safına rastlayabilirsin yani. Bazı bizim milletten de öyle millet var, 7 Yahudi'ye bedel yani. Adama dedim ki, bir Arap 7 Yahudi'ye bedelmiş, sen de 7 Arap'a bedelsin dedim, kaç Yahudi'ye bedel olduğunu bir çarp dedim yani adama. Öyle uyanıklar var bizim memlekette. Biz nelerine rastladık yani. Cık, sahtekar ya. Ayak üstü kandırır yani sen. Adamın binasını adama satıyor ya adam. Adam alıyor, kaç sene sonra uyanıyor ya. Hiç haberi yok ya. Satar ya. Neler, ne işlemler, ne işlemler. Tabii. Ki diyor, Yunanistan'daki Rum'un burada mülkü var, ondan vekalet aldım diye. Rum'un vekaletiyle geliyor da satış yapıyor. Rum'un hiç haberi yok.
Herif Yunanistan'da, burada Rumların çok evleri var. Kaç tane onları satmışlar? Allah Allah. Ne sahtekarlıklar var. Yapıyor. Mevla ne buyuruyor? Anam baban aleyhine olsun. En yakının aleyhine dönse sen Allah için şahit ol. Sen yalan yanlışa meyletme. Zenginmiş, fakirmiş fark etme. Şimdi bir de bizim millette şöyle bir şey var. Alemiş. Bazıları efendim adam zenginse ona yamuluyor. Anlıyor musun? Zenginin güçlünün tarafı. Bazılarında da şöyle bir his var. Komünist zihniyeti diyeyim ona. O da fakirden yana olduğu için zengin haklı da olsa zenginin aleyhine fakiri savunmaya çalışıyor. Kardeşim bazı kere fakir de zengine zulmedemez mi? He? Dikkat edin bak kafanızı çalıştırın. Bak ben burada Müslümanların öyle mahkemelerine şahit oldum yani başlarına gelen olaylarda. Adam zengin ama haklı. Öbürü fakir ama haksız, yalan uyduruyor, adamdan alacak iddia ediyor. Halbuki o fakirin o adamdan alacağı yok. Şimdi ben öyle cemaatler gördüm, bir tutam sakallı, ihvan, tarikat ehli, hiç araştırmadan etmeden o fakiri tutayım diye zenginin aleyhine dünya kadar fitne çıkarttı. Peki senin buna hakkın var mı zenginmiş fakirmiş diye? Sen doğruyu aramakla görevlisin. Ben kardeşim zengini tutmam. Zengin her zaman haksızdır. Bu komünist zihniyetidir ya. İslam'da böyle bir şey yok. İn yekun ganiyyen ev fakiran. Zengin olmuş, fakir olmuş diyor. Onları kayırmak, zengini kayırmak, fakiri kayırmak, fakire acımak da sana kalmamış. Zengine yaranmak da sana kalmamış. Fallahu evla bihima. Zengin de benim kulum, fakir de benim kulum. Benim üvey kulum yok diyor. Hepsine Allah'tan yakın olan yok diyor. Onun için siz şahitliği Allah için doğru yapın. Allah için doğru yaparsanız herkese eşit mesafede olursunuz. Sen Allah'ın kulunu Allah'tan çok mu acıyorsun? Fakire acıyorum derken fakir haksız yere hak iddia ediyor, zalimlik yapıyor, fakiri savunuyorsun. Kim haklıysa onu savunacaksın. Doğru bildiği şahitliği yapacaksın. Adam şimdi zengin olmuş olabilir. Nereden kazanmış bu? Tövbe yarabbim. Bu konu başka. O konu başka. Şimdi burada bu fakirin, bu zenginin yanında çalıştım diyor. Şu kadar milyar alacağım var diyor. Doğru mu? Bunu araştıracaksın. Adam alacağını almış, maaşını almış, başka bir alacağı yok. Belki bu zengin buna güvenerekten bir şeyi emanet etmiş. Bu da şimdi ne diyor? Bu benim hakkım diyor. Sen bunu incelediğin zaman neyle karşılaşıyorsun? Bu maaşını almış. Burada buna bir güvenmeden dolayı bir emanet verilmiş. Bu da bunu kendine çevirip benim de diyor. Bununla karşılaştığın zaman ne olursa olsun kardeşim bu zengin haksızdır. Bu adamı yiyecek ekmeği yok. Öyleyse bu haklıdır diyemezsin. O konuda ne diyeceksin? Bu konuda kardeşim sen haksızsın. Bu adamın sana emanetidir. Bunu geri vereceksin. Sen maaşını aldın mı kardeşim? Aldın. Kaç ay çalıştın? 5 ay. Kaç lira aldın? 500 milyon ayda. Tamam kardeşim. Sen ne anlaştınsa onu aldın. Öyle midir kardeşim? Bazıları ben anlamam. O adam yanlış. E ne anladın şimdi? Şahit misin? Değil. Tanık mısın? Değil. Dinledin mi bir şey? Değil. E tek tarafı dinliyorsun. Öbür tarafın aleyhine nakiller yapıyorsun. Allah böyle zenginmiş, fakirmiş sana düşmez diyor. Hak Allah'ın hakkıdır. Herkesin hakkında doğru şahitlik yap. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ تَعْدِلُوا. Adaletli olmak istiyor musun? Allah indinde adillerden yazılmak istiyor musun? Adil, adalet sahibi. Takva, اِعْدِلُوا هُوَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Takvaya en yakın huy, adalettir. O zaman diyor nefsinin arzusuna uymayacaksın. Senin nefsin, canın kimi istiyor? Diyor ki benim canım bu adam haklı çıksın istiyor. İşte sen orada canını istemesini bırakacaksın. Aleyhine de olsa, anan baban da olsa, karın kocan da olsa hakkın meydana çıkmasını isteyeceksin. Çünkü hak fel hakku hakku yutteba. Uyulması gereken haktır. Allah her hak sahibine hakkını tanımayı bize nasip etsin. Şimdi efendim konu çok. Hangisini diyeceksin? Yani bu kıyamet alametleri yaşanıyor. Konuşulmakla da değil, yaşanıyor ya. Her gün bu gibi meseleler başımıza geliyor ve bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Allah Teala haktan ayrılmaktan bizi muhafaza etsin. Evet. Şimdi
Yine bir hadis-i şerif. Zalimlerin yardımcılarının çoğalması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Sınfani min ehlin nar lem erahuma." Cehennem ehlinden iki sınıf var, ben onları görmedim diyor. Benden sonra çıkacak. Bunların bir tanesi, size anlatmıştım geçen derste, kafalarını deve örgücü gibi büyüten kadınlar, peruk takan, saçlarını kabartan, işte mailatun mümilatun kırıtan, insanları kendilerine meylettiren, işte kasiyatun ariyat, giyinmiş çıplaklar dedi mi, cami kapılarına da gelecekler, kocaları da onların o haline razı gelecekler, örtünmüş gibi olacaklar, şeffaf giyecek, işlerini gösterecekler işte falan, o hadisi dinlemiştiniz. Hadis-i şerifin bu kısmında, bu maddesinde kavmun ma'um siyatun ke eznabil bekari, sığırların kuyrukları gibi kamçıları, jopları ellerinde olacak. Yadrimune bihennas, o joplarla insanlara vuracaklar. Şimdi bu da diyor benden sonra zuhur edecek ve çoğalacak. Zalimlerin yardımcıları çoğalacak. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seykunu fi hadil ümmeti fi ahir zamani ricalun, kıyamete yakın bir takım insanlar türeyecek. Ma'um siyadun kennaz nabul bekar, sığır kuyrukları gibi diyor. Joplar ellerinde olacaklar. Yağdûne fîsekatillâh, Allah'ın gazabıyla sabah evden çıkacaklar. Ve yarûhûne fî gadabî, Allah'ın gazap ve lanetiyle akşam evlerine dönecekler. Çünkü mesele ne? Mesele? Mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis hadisi şerh eder. Ayet ayeti tefsir eder. Öbür hadiste bunu anlatıyor. İnnellezîne yu'adzibûne nâse fiddünyâ, dünyada insanlara azap edenler, işkence yapanlar, eziyet edenlere yu'adzibullahu fil ahire, ahirette de Allah azap edecektir. İnnallâhe yu'adzibullezîne yu'adzibûne fiddünyâ, dünyada azap edenlere Allah Teala da ahirette azap edecektir. Şimdi onun için hadis-i şeriflerde bu ne olarak zikrediliyor? Yöneticilerin cevri, cefası, zulmü, ezası. Şimdi yönetici zulümle hüküm verdiği zaman onun emri altındaki insanlara da vur dedi mi ne yapıyor? Vuruyor. Vurduğu yer haklı mı haksız mı hiç? Sarmıyor. Neticede işkence, efendim ne oluyor? Günümüzün, toplumumuzun adeti haline alıyor ve insanlar bundan sakınmıyor. Ancak tabii bu hadis-i şeriflerde Taberani rivayetinde şurta diye geçiyor. Seykun fi ahir zamani şurtatün. Ahir zamanda efendim bu şekil yöneticilerin, idarecilerin görevlileri olacak. Memurları. Bunlar maaş aldıkları yere bağlı oldukları için vur dediğin zaman da bu adam vurulma layık mıdır değil midir sormadan işkence yapacak. E tabi tarihte bu kadar işkenceler duyuyorsunuz. Efendim ne kadar insanlara zulüm edildiğini, eziyet yapıldığını duyuyorsunuz. Hapishanelerde çürütüldüğünü, inletildiğini duyuyorsunuz. Bu insanlar bunu hak etmiş mi? Allah indinde bu cezayı hak etmiş mi, etmemiş mi meselesini hiç sormuyorsunuz. Yani bana dediler ki bunun gözünü çıkar. Peki neye dayanarak? Duvara dayanarak. Elinde bir belge var mı? Yok. Bilgi var mı? Yok. Bu adam ne yapmış? Bir şey yok. Ben emir kuluyum. Biz Allah'ın emir kuluyuz. Biz Allah'ın memuruyuz. Haksız yere eziyet, işkence, azap yasak. Bir gayri hak. Yalnız burada kaideyi koymak lazım. Nedir o? Haksız yere. Ama Allah Teala bazı haklar vermiş mi? Vermiş. Mesela İslam'da bile ne diyor? Zina yapan kadın erkeğe ne yapın? Miyete celde 100 sopa vurun diyor. E şimdi bu 100 sopayı vuran adama Allah sorar mı niye vurdun diye? Sormaz. Eksik fazla yaparsa sorar. 101 vurana çağıracak. Niye 101 vurdun? Ya Rabbi çok sinirim bozuldu. Namussuza bir de benden geçirdim dediği zaman da ben de seni cehennemin dibine geçirdim diyecek Allah. Tamam mı?
Öbürü 99 vurduğu zaman da niye 99 vurdun? Acıdım ya Rabbi, herif çöp gibi sallanmaya başladı. Sen benden merhametli miydin? Atın bunu da cehenneme diyecek. Onun için orada Allah sana niye teceldetin diyor Kur'an'da. 100 sopa iftiranın cezasında diyor. Femaniyle celdeten 80 sopa, sen orada 79'a da hakkın yok, 81'e de hakkın yok. O Allah'ın hakkıdır. Vur dedi mi vurursun, dur dedi mi durursun. Ama sen kendi kafana göre insanlara işkence olmaz. Ben emir kuluyum. Şuradan şunu aldım, buradan. Onun için bu iş çok tehlikeli bu iş. Bu memuriyet var ya, memuriyet. Çok zor iş. Allah yerine, hakkını yerine getirenlerden etsin. Bu memuriyet çok zor iş. İmam bile olmak memuriyettir. İmam olmanın bile sıkıntısı var. Adam beni vaaz ettirmiyor. İmam. Dedi ki seni vaaz ettiremem. Ya niye vaaz ettiremiyorsun? Dedi bana öyle yazı geldi dedi. İmam-ı Azam olsa konuşturamam dedi. E imamın bile durumu bak tehlikeli. Adam diyor ki İmam-ı Azam gelse diyor konuşturamam diyor. Çünkü bu memur olduğun zaman da gelen şeyleri uygulamak zorunda kalıyorsun. Uyguladığın şeyin de doğru mu yanlış mı olduğunu da araştırma hakkın kalmıyor. Aslında var. Ama sen diyorsun ki hoca efendi ben yanmış kabuk yiyemem, börek yiyeceğim diyorsun. İşte. Onun için biraz yanmış kabuğa razı olsan Allah sana yanmış kabuk da yedirmez. Merak etme, su böreği de yedirir de sen illa kaşınıyorsun. Sigortam olsun, emekliliğim olsun, istikbalim olsun, güvencem olsun, olsun olsun olsun. Olsun olsun da sol taraf günahlarla dolsun olmasın ya. Mübarek adam, bakmıyorsun sağına soluna ya. Güvencen olsun ama helalı var, haramı var, emiri var, yasağı var. Seçmek zorundasın Müslüman. Kafana göre vur dedi mi vur, dur dedi mi dur olmaz. Allah ne buyurduğuna bakacak. Haksız yere azap edenler, haksız yere işkence edenler, haksız yere eziyet edenler, job kullananlara hem kıyamet alameti çoğalacakları anlatılıyor, hem de ahiretteki veballeri anlatılıyor. Ama meşru şey, vatanını müdafaa etmek meşru mudur? Milletin emniyetini, güvenini sağlamak meşru mudur? Meşrudur, öbür türlü o zaman herkes vursun, kırsın camı çerçeveyi, milletin malını mülkünü yağmalasınlar yani yürüyüş yaparaktan. Bunu durdurmayacak mısın? Durdurmadığın zaman senin evine de gelecek yarın, öbürün dükkanına da gelecek. Bu meşru bir haktır. Vatanın bölünmemesi için tabii ki savaşılacaktır. İçeride de dışarıda da teröristlere mücadele ediliyor. Bunun dışında insanlara ben böyle bir şey görmüyorum. Durup dururken job vuranları görmüyorum. Ama tarihin bazı dönemlerinde olmuş mudur? Olmuştur. İslam aleminde de bolca vakidir. Şu anda da çoğu ülkelerde yine haklı mı haksız mı bilmeden işkence yapanlar memurlardan mevcuttur. Bunların çoğalacağı kıyamete yakın. Beyan ediliyor. Zaten işsizlik. İşsizlik neticesinde millet illa bana görev verin de ne görevi verirseniz verin, ayda 500 milyon, 700 milyon maaşımı verin, kime vur dersen ben kırayım diyor. Neticede tabii bu da bir kıyamet alameti olarak ekonominin bozukluğu, işsizlik. Yoksa insanlar ekseri ne işlerini seçerler? Serbest meslekleri seçerler. Ama iş olmadığı, aş olmadığı zaman mecburen mecburi görevlere yönelirler. O görevlere geldikleri zaman da tabii seçim hakları pek olmaz. Karın tokluğuna çalışınca ne derlerse onu yaparlar. Bu yüzden kıyamet alametleri hepsi birbirine bağlı değil mi? Hepsi birbirine bağlı olduğu için bu da kıyamet alametlerinden olarak sayılıyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri İslam aleminin başına hayırlı yöneticiler nasip eylesin. İslam alemini Kur'an sünnette cem eylesin. İslam aleminin vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala ve Tekaddes iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Allah Teala Yahudi Hristiyanların oyunlarıyla bölünmekten, parçalanmaktan bizi muhafaza eylesin. Yeniden İslam'a tam dönüş nasip eylesin. Amin. Cemaatimizin geçmişlerinde ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Rabbim isal eyleye, bütün geçmişlerimize rahmet eyleye, bize de rahmet eyleye, bizim de günahlarımızı mağfiret eyleye, buradan dalmadan azat eyleye, boyunlarımızı cehennemden azat eyleye,
beraatlerimizi ihsan eyle. Amin diyenleri nar cehennemden azad eyle. Amin bi hurmet Taha ve Yasin'in selamun alel mursalin. Hamdülillahi ya rabbel alamin. İlâ şerefin nebi ve âli ve sahbi şahin. Efendim ve ilâ ruhu cemîn meşâhına ve sâdidina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina ve vâdina

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri. 19. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden

0: Yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi

0: İndirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ağızka Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ağızka yapar.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
8: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım.
6: Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
8: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
9: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
10: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
11: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
12: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
13: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
14: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
15: Sonra da öyle ölüyorsun.
16: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
17: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Ehl-i Beyt'in Fazileti konulu sohbeti başlıyor.
7: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatin. Ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la eselukum aleyhi ecran illel meveddete fil urba. فَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدِ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Muhterem dinleyenlerimiz, bizler Mısır ve Kahire ziyaretlerinde bulunduk. Bu ziyaretlerimizin gayesi de neydi? Orada Ehl-i Beyt'in kabirleri var. Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahmine riayet. İmam Şahrani Hazretleri, o da oradadır. Onu da ziyaret ettik. Şeyhi de yanındadır. Onu da ziyaret ettik. Diğer Şeyhi Ali Havvas Hazretleri, onu da ziyaret ettik. Elhamdülillah çok ziyaretler oldu. Hepinize de dualar oldu. Bizi Allah için sevenler, Allah için dinleyenler hep dualarımıza ortak oldu. Ancak İmam Şahrani Hazretleri'nin şu beyanı bizi bu işte heyecanlandırdı. Buyuruyor ki, benim zamanımda bulunan diyor meşayihtan, ulemadan hiç kimsenin bu meseleye dikkat ve riayet ettiğini görmedim. Ama ben diyor buna çok önem verdim. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ayet-i kerimede Nebi ve evlâ bil müminine min enfusihim ve ezvâcu ummahâtu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inananlara canlarından daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Bir kıraatte ve hu ebullehum geliyor. O da onların babasıdır. Çünkü eşleri annelerimiz olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de babamız oluyor. Zaten innemâ ene lekum mislül vâlidi hadis-i şerifinde ben sizin babanız gibiyim buyurdular. Hatta bize tabii canımızdan daha yakın olan babamızdan haydi haydi yakın olur. Çünkü biz canımızı her şeyden kendimize yakın görüyoruz. Çünkü canımız kendimiziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize canımızdan daha yakın olursa tabii ki anamızdan babamızdan da daha yakın olur. Hadis-i şerifte la yu'minu ahadukum hatta akune ehabbe ileyhi min validi ve veledi ve nâsi ecmain. Ben sizin birinizi anasından babasından, malından mülkünden, oğlundan kızından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmediğim sürece sizin birinizin imanı kamil olmaz. Yani imanı tamam olmaz. Buyuruyor. Dolayısıyla kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bizim canımızın canı, ruhumuzun ruhu mesabesinde olup anamızdan babamızdan daha yakınımız durumundadır, konumundadır. Bu itibarla İmam Şahrani buyuruyor ki nasıl ki annenden babandan olan akrabayı ziyaret sıla-i rahme giriyor ve farz oluyor. Bu sıla-i rahimi kesmek de haram oluyor, günah oluyor. Sıla-i rahim mefhumuna ne dahil oluyor? İster annen tarafından yakınların işte teyzendi, dayındı, efendim ister baban tarafından amcandı, halandı vesaire. Bu akrabayı ziyaret, aramak, sormak, öldükten sonra da olsa tabii ki akrabayı taallukatın kabirlerini ziyaret ve ondan sonra fakir düştüklerinde onlara ikramda bulunmak, elden geldiği kadar, güç yettiği kadar onları kollayıp gözetmek. Bütün bunlar sıla-i rahim mefhumuna dahil oluyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim anamızdan babamızdan yakınsa, onun çocukları, onun efendim, sülalesi, onun nesli, onun zürriyeti, onun ehli beyti tabii ki bize kendi aile efradımızdan daha yakın oluyor. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Bu itibarla İmam Şahrani Hazretleri buyuruyor ki ben ulemadan, meşayihtan hiçbirini bu işe riayet eder görmedim. Ama ben şöyle niyet ettim. Kahire'de, Mısır'da çok ehli beyt kabirleri var. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Kerbela şeydi, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başı orada. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in kızı Zeynep Valide orada. Ondan sonra Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın 12 imamdan Zeynel Abidin Hazretleri'nin efendim kızlarından, Cafer-i Sadık Hazretleri'nin kızlarından, efendim oğullarından, akrabalarından birçokları orada. Bu itibarla bu bakımdan en zengin yer Kahire. Şam-ı Şerif'te de var. Ben evvelce Şam-ı Şerif'te de bu ziyaretleri yaptım ama Şam-ı Şerif'te 5 varsa burada 500 var. Dolayısıyla İmam Şahrani Hazretleri diyor ki ben senede 3 kere, tabii Kahire'de de yerleştiği için orada imkanı kolay oluyor. Bizim gibiler kaç senede bir gidemiyoruz. Ama senede 3 kere diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahimine niyet ederek onun akrabalarını ziyareti, kabirlerini ziyareti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki babamızdan ileri, canımızdan ileri onun sıla-i rahimine niyet ederek senede 3 kere bu ziyaretleri yapıyordum diyor ve buna riayet edeni de, dikkat edeni de pek görmedim diyor. Ben de bu kitapları okurken İmam Şahrani Hazretleri'nin bu sözüne rastlayınca dedim ki hakikaten çok yerinde bir tespittir. Biz dinleneceğimize, 2-3 gün efendim gezeceğimize ne yapalım? Gidelim bu Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret edelim. Bu itibarla tabii ziyaret ettiğimiz Mısır dolu, milyonlarca veli var kabirlerinde. Çünkü Mısır'ın fethi biliyorsunuz Hicri 20. yıl. 20. yıl yani şu anda Mısır fethedileli ve İslam'a kavuşalı ne oluyor? Efendim 1408 yıl geçmiş oluyor. 1428'den 20 çıktığımız zaman 1408 yıl. Bu ne eder? Efendim İslam aleminin şu anda birçok bölgesinden çok evvel yani eder ki yani Mekke fethine çok yakın. Mekke fethedilmesine çok yakın bir zaman zarfında Amr İbni As radıyallahu anh Mısır'ı fethetmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında gerçekleşen bu fetihte tabi Amr İbni As'ın etkisi büyük olmuştur. Şöyle ki o daha evvel orayı ticaret için ziyaret ediyordu. Orada bayağı bir ticareti vardı. İskenderiye'de vesaire o bölgede ticaretler yaparken oranın işte girişlerini, çıkışlarını, ordusunu, askeri düzenini vesaire durumunu çok iyi bildiğinden Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki sen bu görevi bana verirsen Mısır'ın ordusu korumasızdır. Çok bir güçlü ordusu yok. Efendim arazisi geniş, İslam'a çok hizmet edecek maddi manevi geniş imkanlara sahip bir yer. Onun için Allah'ın dinini yüceltmek, İslam'ı yaymak, oranın halkını da İslam'la tanıştırmak, buluşturmak ve bu suretle İslam'a kavuşmadan ölseler cehenneme gireceklerken İslam'a hizmetle şereflenip, İslam'a nailiyetle, mazhariyetle şereflenip cennete girsinler. İki can saadetine ersinler diye sen beni tayin et, ben bu işi görürüm diye müsaade almıştır. Ve Amr ibn As'ın eliyle radıyallahu anh Mısır fetholmuştur. Bu itibarla oradaki alim sayısı, veli sayısı, muhaddis sayısı, müçtehit sayısı haddini aşmıştır yani. Şu anda hesabı bilinecek gibi değil. Elimizde kaç tane eser var? Ondan sonra daha birçok merkez, kaynak, mastar bu hususta bulmuşuz. Bütün bunlarda bu alimlerin, velilerin isimleri, kabirleri, ziyaretleri tespit edilmiş ve izah edilmiştir. Şimdi Mısır halkının tabii Ehl-i Beyt'e çok muhabbeti, sevgisi, ilgisi olmuş. Bu itibarla Türklerin de orada çok kıymetli eserleri olmuştur. Sadece Osmanlılardan bahsetmiyorum. Osmanlılar yakın tarihtir. 400 sene kadar oraya hükmetmişlerdir. Zaten halifeliği Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri mukaddes emanetleri oradan alıp İstanbul'a getirmiştir. Ama çok daha önceden İbni Tolun denen büyük komutan, bu ta Özbekistan'dan, Bukhara'dan gelen efendim, bu hemen 200'lerde, Hicri 200'lerde, yani şu anda 1200 seneye yakın bir tarih evvel İbni Tolun camisi var orada ki muhteşem bir eserdir. O Türk komutandır. Ondan sonra onun çocukları, o aile de oraya çok hizmet etmiştir. Ehl-i Beyt'e çok hizmet etmiştir. Dolayısıyla şu anda bizim ziyaret gayemiz, yani asıl gayemiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahimini efendim işletmek, gözetmek olduğu için o dersten başlamış bulunuyorum. Önümüzde de tabii biz de çok ziyaretler tespit ettik. Fakat bunların çoğuna gitmek nasip olmadı. Yani yüz binler aşkın diyorum, milyonlarca isim var. Bunların hepsini ziyaret tabii ki 3 günün 5 günün işi değildir. Ancak bize hakkı geçen kitaplarından istifade ettiğimiz bazı alimleri özellikle aradık. Onları bulduk. Ama yine de çok yarım kaldı. Allah nasip ederse ileriki ömrümüz erişirse, yetişirse ileriki senelerde de diğer yapamadığımız ziyaretleri yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Kabir ziyaretini emretmiştir. Size ölümü hatırlatır, size ahireti hatırlatır. Ondan sonra Ehl-i Beyt'inin efendim hatırının, hakkının korunmasını, ziyaret edilmelerini bize emretmiştir. Bu itibarla tabii Ehl-i Beyt denince Türkiye'de biz Ehl-i Sünnet nezdinde Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin 4 isim başlayacakla gelmektedir. Doğrudur ama Ehl-i Beyt sadece onlar değildir. Onların çocukları, çocuklarının çocukları, çocuklarının çocuklarının çocukları, bu zamana kadar da gelen Saadat ve Eşraf, Hasan Hazretlerinden gelen, Hüseyin Hazretlerinden gelen Seyitler, Şerifler de tabii ki bu mefhuma dahildir ama tabii ki 12 imam, bunlar Ehl-i Sünnet'in imamlarıdır. 12 imam Şia buna sahipleniyor ama onların onu sahiplenmesi asla bu 12 imamın ehl-i sünnet olmadığını göstermez. Haşa ve kella. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarıdır ve hepsi de başımızın tacıdır. Onlar İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası mesela Cafer-i Sadık radıyallahu anh. 2 sene ondan ilim almıştır. Tasavvuf yolunu ondan almıştır. İmam-ı Masum Hazretleri'nin mektubatında zikredildiği üzere levle sene teanle eleken Numan. Son 2 sene olmasa Numan helak olmuştu. Sözündeki kastı, yani Cafer-i Sadık'la buluştuğum, tanıştığım 2 senem olmasa, İmam-ı Azam kendi adı Norman'dır, kendinden bahsediyor. Normal helak olmuştur. Tabi İmam-ı Azam müçtehittir. Bu kadar ilimler, ameller, ihlaslar sahibidir. Ve lakin buradaki helak olmanın manası nedir? Yani çok şey kaybedecektim demektir. Çünkü Cafer-i Sadık'la tanışması neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nispetinden istifade etmiştir. Tasavvuftan istifade etmiştir. Kainatın Efendisi'nin manevi nispeti, teveccühü ona ulaşmıştır. Bu itibarla son iki senede olsa tabi Allah-u Teala'ya yakınlığın sonu yoktur. O yakınlıkta çok zirvelere ulaşmıştır İmam-ı Azam Efendimiz. Dolayısıyla bu 12 imam hepsi bizim imamlarımızdır. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin babası Muhammed Bakır Hazretleri'dir. Onun babası İmam Zeynel Abidin Hazretleri'dir. Bunların hepsi, bunları birbirinden ayırmak mümkün müdür? Bunları Kur'an'dan, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem efendim soyutlamak mümkün müdür? Değildir ama maalesef tabi bazı istismarlar, tahrifler, değiştirmeler vuku bulmuştur. Biz bunları ehl-i sünnet penceresinden tahlil edeceğiz inşallah. Şimdi bizim ehl-i sünnet de tabii 12 imam adını duyunca hemen 12 imam bu Şiaların imamları zannediyor. Bu da çok büyük bir galattır. Çok büyük bir yanlıştır. Onlar bizim imamlarımızdır ama çoğumuz isimlerini bile bilmiyoruz. Ondan sonra vasıflarını, tariflerini hiç bilmiyoruz. Bu da bizim bir eksikliğimizdir. Bunu da görelim. Bu itibarla ehl-i sünnete göre bizim kaynaklarımız doludur. Bizim hadis kaynaklarımız Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında hadis-i şerifler ve rivayetlerle dolmuş taşmıştır. Ama tabii ki günümüz Türkçesine çoğu çevrilmemiştir. Tercüme edilmemiştir. Bu usta bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla bir Ehl-i Sünnet kaynağı geniş doyurucu bir malumata sahip değildir. Onun için inşallah Ehl-i Beyt'e hizmet olsun. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin efendim ücretini tediye olsun, ödemek olsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz ne emretmiştir? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. La eselukum aleyhi ecran. Ben size bu Kur'an'ı getirdim. Ben size bu İslam'ı getirdim. Bu kadar emirleri, yasakları öğrettim. Cennetin yolunu gösterdim. Bana kavuşmasaydınız. En azından tabii ki peygamber görmeyenler, fetret devrinde yaşayanlar mesul olmayacağından cehenneme gitmez. Ama en azından toprak olurdunuz. Toprak olurdunuz ne demek? Çünkü peygamberle kitapla mükellef olmayan hayvanlar gibi toprak olur. Bu itibarla bu da az bir zarar mıdır? Toprak olmak yok olmak demektir. Yok olmakta ne hayır var? Varlık bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin efendim anasıdır, temelidir. Yokluk nedir? Yokluk bütün şerlerin, noksanların, zevallerin yuvasıdır. Yoklukta ne biter? Ne hayır olur? Ne kemalat gelir? Dolayısıyla tabii ki yok olan, toprak olan cehenneme girenden üstündür. Çünkü cehenneme giren devamlı acı çeker, yanar. Cehenneme girmeyi yani kimse tercih etmez. Tabii ki bir seçim hakkı verirse toprak olmayı tercih ederiz. Bizim de başımıza gelse Allah muhafaza buyursun. Yanacağımıza toprak olalım deriz. Ama bizim şu anda toprak olma şansımız kalmamıştır. Çünkü bize peygamber gelmiştir, kitap gelmiştir. Artık bütün dünya halkı mesuldür, mükelleftir. Ya bu peygambere inanacaklar, İslam'a girecekler, emirleri tutup yasaklardan kaçacaklar da cennete girecekler. Ya da Allah muhafaza etsin. İman etmezlerse ebedi cehenneme girecekler, hiç çıkmayacaklar. İman edip günah işlerse Allah'ın dilemesine kalmıştır. Artık ya tevbe ederler, affolurlar ya da Allah Teala affeder veya şefaatçiler yetişir. Ya da günahların miktarı cehennemde azaba düşerler, sonra çıkıp sonunda cennete efendim girme imkanı vardır. Çünkü zerre kadar imanla ölenin sonu cennettir. Cehennemde ebedi kalmak sadece inkarcılara, kafir olarak ölenlere mahsustur. Bu itibarla kainatın efendisi bize gelmiştir ve bize İslam'ı getirmiştir. Bu itibarla bize ne kadar büyük bir hizmet etmiştir. İyilikte bulunmuştur. Bunu anamızın, babamızın, en yakınımızın bize yapacağı, sağlayacağı bir imkan değildir. Şimdi peki her yapılanın bir karşılığı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden para istememiştir, pul istememiştir. Ve ma eselukum aleyhi min ecr. Bütün peygamberlerin sözü birdir. Ben sizden bu risalet daveti tebliğden dolayı bir ecir, bir ücret istemiyorum. Para istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ne olacak? İşte bu hadis-i kerime bize getirdiği, kainatın efendisinin bize getirdiği elçiliğin risaletin karşılığını bize öğretmektedir. Habibim de ki ben sizden bu hususta bir ecir, bir ücret istemiyorum. Evet. Bu neye göreymiştir? Tabii ki Ensar-ı Kiram'dan bazıları, Medine halkından bazıları bazı sebeplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte biz sana şöyle yardım ettik, böyle yardım ettik. Muhacirleri barındırdık, İslam'ı efendim yücelttik. Tamam, çok doğru söylediniz. Fakat Allah-u Teala bunun üzerine bu ayet-i kerime indirerek Habibim sen de söyle ki yani siz tabii Müslüman oldunuz, cihat ettiniz, dine hizmet ettiniz. Tamam ama bunları benim başıma kalkmayın. Çünkü neden? Benim iyiliğim size çok daha fazladır. Çünkü ben de sizi cennete götürecek yola delalet ettim. Ben size bu İslam'ı getirmeseydim en azından toprak olacaktınız. En kötüsünden cehenneme girecektiniz. Şimdi kim kime borçludur? Ama ben sizden para mı istedim, pul mu istedim? Ben sizden hiçbir şey istemedim, ecir ve ücret istemedim. İllel meveddete fil urba. Ancak yakınlarıma hakkında bir sevgi, bir dostluk istiyorum. Benim yakınlarım kimdir? İşte benim eşlerimdir, çocuklarımdır, torunlarımdır. Ben efendim amcalarımdır, Müslüman olan Hazreti Hamza gibi, Hazreti Abbas gibi amcalarımdır. Ben bunları hakkında sizden bir dostluk istiyorum. Bu sevginiz, bu samimiyetiniz ne olacaktır? Sizin de bana karşı bir vazifeniz olacaktır. Efendim bir davet ve risaletin ecri, karşılığı, ücreti sayılacaktır. Şimdi Rabbimiz bunu Habibine söylemesini emretmiştir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinde de bunu söyleyecek değildir. Habibim söyle diye emredince, kul söyle deyince Resulullah Efendimiz söylemeden yapamaz. Bu ayeti güzel anlamak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olmayı hedefleyeceğiz. Bize olan büyük hakkı, tabii sonsuz hakkı, bizim ödeyeceğimiz bir hak değil ama işte o ecri, o ücreti, davet ücretini ödemeyi hedefleyeceğiz. Ve onun sıla-i rahmine riayeti gaye edineceğiz. Sizler de bu hususta gayretli olacaksınız, teşvikçi olacaksınız. Ta ki bu işler efendim sizlerin de beklentisiyle, talebiyle bir an evvel neticelenecek. Ondan sonra da sizler bu gayeyle Ehl-i Beyt sevgisini aşlayacaksınız. Neye göre? Ehl-i Sünnet'e göre. Tabii burada Şiaların yanlış görüşlerine sapmadan, Vehhabilerin Selefiye harekatının yanlış görüşlerine sapmadan. Çünkü biri ifrat, biri tefrit. Burada orta giden kimdir? Her zaman olduğu gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tir. Çünkü Şia'nın bu usta aşırılığı vardır. Neden? Çünkü onlar sahabe-i kirama söverler, hakaret ederler. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer'i sevmezler, Hazreti Osman'ı sevmezler. Ehl-i Beyt'i seviyoruz derken 10.000'i aşkın sahabeyi hatta kafirliğe nispet ederler. Bunlar dinden çıktı Resulullah'ın ardından derler. Bu Şia burada çok büyük yanlıştadır. Hatta bazı noktalarda Ayşe anamıza iftira gibi noktalarda veya Kur'an'ın eksik olduğu gibi bir iddialarda olanları, onlar da fırka fırkadır. Bazıları tabii Hazreti Ali'ye Allah diyecek kadar, peygamber diyecek kadar yoldan değil dinden de çıkmıştır. Ama hepsi hakkında bu hüküm geçerli değildir. Çünkü onlar da başlıca 23 fırkadırlar. O fırkaların içinde fırka fırkadırlar. Bunların hepsinin itikatları tahlil edilir. Ehl-i Sünnet süzgecinden süzülür. Tabii iman dairesinde, din dairesinde kalanı vardır, çıkanı vardır. Allah muhafaza buyursun. Selefiye akımı da tabii Ehl-i Beyt'e olan sevgiyi kesinlikle efendim men etmeye çalışırlar, engellemeye çalışırlar, itiraz etmeye çalışırlar, kabirlerini ziyareti engellemeye çalışırlar, onların isminin esamesinin pek okunmamasını çalışırlar. Yani bakın şimdi orada gidiyoruz, analarımız Ehl-i Beyt'ten değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim beyan etti bunu. Sahabe-i kirama soruldu, Buhari'de hadis-i şerifler vardır, Ehl-i Beyt kimdir? Kainatın efendisi eşleri Ehl-i Beyt'ten olmaz mı? Ayet-i kerimede Mevla Teala annelerimiz hakkındaki ayet-i kerimeler Ahzab suresinde annelerimizden bahseden ayet-i kerimelerin peşine bunu buyuruyor. Estaizu billahi innema yuridullahu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyt. Ey hane halkı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane halkı, Allah sizden kiri pası gidermek diliyor. Allah Teala size toz kondurmak istemiyor. Ve yudahhirakum tedhira. Sizi tam manasıyla arındırmak, temizlemek, akpak etmek istiyor. Allah Teala'nın istediği olmaz mı? Allah Teala irade eder, murad eder de bir şey geri kalır mı? O zaman tabii ki efendim annelerimiz tertemizdir. Onlara en ufak bir iftira atan bu ayet-i kerimeyi inkar etmiştir. O zaman Allah'ın muradı geçerli değildir. Allah istediğini yapamamıştır demek istemiştir. Helak olmuştur. O zaman burada annelerimizin Ehl-i Beyt'ten olduğu tescil edilmiştir. Ayet-i Kerime ile sabittir. Gerisini ilerisini okuduğun zaman hemen altında yine vezkurne mahitla, yine annelerimize hitaptır. Evinizde Kur'an okuyun, ayet okuyun, hikmet okuyun, sünnet okuyun. Hemen gerisi yine annelerimizden bahsetmektedir. Bu arada da Ehl-i Beyt olarak annelerimize hitap edilmektedir. Şimdi annelerimizin orada Medine-i Münevvere'de bu ömre ziyaretimizde efendim durmuş adam orada bir Vahabi ne yapıyor? Efendim durmayın, etmeyin, okumayın. Efendim yahu selam vereceğiz. Bu bizim annemiz, Ayşe annemiz orada. Hafsa annemiz orada, Ümmü Seleme annemiz orada. Ümmü Habibi annemiz orada, Zeynep validemiz orada. 9 tane annemiz Medine-i Münevvere'de yan yana aynı mezarda yatmaktadırlar. Bir de Hatice annemiz tabii ki Mekke-i Mükerreme'dedir. Bir de Meymune annemiz Mekke-i Mükerreme'dedir. Geri kalanlar Medine-i Münevvere'dedir. Orada adam duracak. Ya bu kimin kabridir soruyor. Allah bilir 1400 sene geçti. Kimin kabri belli değil. Yani böyle bir insan annesine bir kabirde selam verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Efendim ölülere selam verin. Efendim onlar sizi duyarlar. Selamımıza cevap verirler. Bu kadar sayı hadis-i şerifler vardır. Yani ne var? İnsan kime selam verdiğini bilmeden olur mu? Yani şimdi niye bu mezarların taşlarını kırdınız? Niye bunların üzerindeki isimleri sildiniz? Niye bunları dümdüz ettiniz, yerle bir ettiniz? Ya siz nasıl bir efendim zihniyete sahipsiniz? Ya burada bizim Ayşe annemiz var desen de bizde Esselamu aleyki ya Ayşe, ya Habibete Habibil, ey Allah'ın sevgilisinin sevgilisi, ey Ayşe annemiz, bir selam vereceğiz ya. Hadi biz biliyoruz orada o kadar hak gelmiş dünyanın her tarafından. Milleti şaşırtmak için efendim bilinmiyor kim olduğu belli değil, geç. Bir selam, annesine selam verecek bir Müslümana efendim kabrinin başında selam vermesine engel oluyor adam ya. Bunlar böyle bir efendim geri kalmış. Şia'da o kadar ileri gitmiş ki 12 imam peygamber ayarındadır, masumdur, günahsızdır, hatasızdır. Onlar da o tarafa gitmiş. Yani bu hakikaten ehli sünnetin doğruluğunu, düzgünlüğünü, orta gidişini gösteriyor. Onun için biz ehli sünnetin ehli beyte bakış açısından gitmeliyiz. Biliyorsunuz İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh bu işte çok hassastı. Ehli beyt sevgisiyle dolmuştu, taşmıştı. Ve Ehl-i Beyt sevgisi yüzünden hapislere düştü. Tabii ki o zamanki Ehl-i Beyt karşıtı yönetimler tarafından eziyetlere uğratıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarına biat edilmesi, onlarla birlikte hareket edilmesini emredenlerden biridir Ebu Hanife radıyallahu anh. O yandan bakıyorsun İmam Malik radıyallahu anh da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından kendi zamanında bulunan, işte onların isimleri şu anda dersimizin sırasında değildir. Efendim onlarla birlikte hareket edilmesi, onlara biat edilmesini İmam Malik Hazretleri de tavsiye etmiştir. İmam Şafii radıyallahu anh desen tamamen Ehl-i Beyt hastasıdır ya. Yani levkâne rafdan hubbü âli Muhammedin fel yeşhedi fekalâni enni râfidu. Eğer ki Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse, şiilikse o zaman insücün şahit olsun ki ben de rafiziyim. Ama şiilik, rafizilik o değil ki. Ehl-i Beyt'i sevmekten ziyade maada diğer sahabeye sövmek. O zaman ben Rafizi değilim ama ben Ehl-i Beyt'i çok seviyorum diye sen benim adımı Rafizi misin, Şii misin diye efendim böyle yanlış çıkarırsan ben de ne diyorum? İnsücin şahit olsun ki eğer Rafizilik Ehl-i Beyt'i sevmekse ben de seviyorum. O zaman Rafizilik buysa ben buyum ama Rafizilik bu değil ki. Dolayısıyla müçtehitler, mezhep imamlarımız, ehli sünnet bu hususta çok hassas davranmış. Geçmiş ecdadımız özellikle Türk milleti İslam'la şereflendikten sonra Ehl-i Beyt'e son derece azami gayret göstermiş. Osmanlı'da seyitlerin, şeriflerin efendim sicilleri tutulmuş. Onlara payeler verilmiş. Nakibul Eşraflık müessesesi tesis edilmiş. Onların efendim ihtiyaçları görülmüş. Onlara yardımlar edilmiş. Çok itibarlar verilmiş. Bütün bunlar gözümüzün önünde, tarih gözümüzün önünde. Biz şimdi nasıl Ehl-i Beyt'i ihmal edelim ve onların sevgisinden bahsetmeyelim? Ama tabii bazı cahillik yüzünden çok şey geri kaldığı gibi bu konuda da ihmaller söz konusudur. Ben bunu görüyorum. Bu itibarla bir gayret edeceğiz. İnşallah bu sıla-i rahmi gözeteceğiz. Ve Kainatın Efendisi'nin Ehl-i Beyt hakkında biraz daha malumat edineceğiz. Onları biraz daha tanıyacağız. Tanıdıkça seveceğiz. Çünkü bir insan ben Ehl-i Beyt'i seviyorum dese fakat Ehl-i Beyt'in menakıbını bilmese, faziletlerini bilmese, bu usta variz olan ayetleri, hadisleri bilmese, onları güzel ahlakından bahsetmese, bahsedilmese, şimdi yani bilmediği bir şeyi de ne kadar sevecek? Yani sevgi, muhabbet, marifete tabidir. İnsan bildiği kadar sever. Tanıdığını, bildiğini sever. Yani şimdi kuru kuruya bir mücerret, mevhum bir şey sevilmez. Onun için tanımak şarttır. Çünkü o muhabbet için lazımdır. Sevgi de farzdır. Bu itibarla bizler bu konuyu işlemek durumundayız. Çünkü bu ziyaretimiz bu usta çok faydalı olmuştur. Ayet-i kerimeler dolu. Hadis-i şerifler dolu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Taberani'nin Mucem-i Kebir'inde rivayet ettiği, daha evvel Müslim-i Şerif en sahih kaynağımız Ahmed bin Hanbel, ondan sonra tabii çok kanallardan geliyor. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'tan geliyor. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'tan geliyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in imamı yine Ahmed bin Hanbel Hazretleri Müsned'inde Ebu Sa'id el-Hudri'den birçok kaynak veriliyor. Yani sayısız sahabeden gelen rivayetlerde, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Özellikle Müslim hadisini okuyalım. İnnemâ ne beşerun yûşikü en ye'tiye rasûlü rabbî fe ucîbe. Ben de bir beşerim, bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Azrail aleyhisselam gelecek. Beni davet edecek. Ben de ona icabet edeceğim. Aranızdan ayrılacağım. Tabii ki peygamberlerin hali başkadır. Onlara mukayyerlik veriliyor, serbestlik veriliyor. İster kal, ister gel deniliyor. Yani zaman açısından sonu yine ölümse de. Ama bu emri haktır. Kaçınılmaz bir gerçektir. Ve ne tarikum fikum fekaleyn. Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakacağım. Ağır emanet. Biri diğerinden daha ağır. Ehadü me'azam minel ahar. Diğer hadis-i şerifte. Başka bir rivayette bu arada. Biri diğerinden daha ağır. Çünkü Kur'an tabii. Kur'an Allah'ın kelamı olması hasebiyle o daha ağır. Kitabullahi. Evveluma iki ağır emanetin biri Kitabullahi fi'il huda ve nur. Allah'ın kitabı ki hidayet de ondadır. Nur da ondadır. Hablüm memdudun mine sema ile lard. Gökten yere sarkıtılmış bir iptir. Ona tutunan helak olmaz. Sapmaz sapıtmaz, şaşmaz şaşırmaz. İkincisi ve ehl-i beyti, benim ehl-i beytim, benim hane halkımdır. Zekkirukumullah fi ehl-i beyti. Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Onlara bir zarar zeval gelmesi, onları efendim üzmeniz hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Sakın onları ihmal etmeyin. Ve innum len yefterika. Onlar ayrılmayacaktır birbirinden. Ve innehuma rivayetleri de vardır. Ve innehuma Kur'an'la ehli beytimin ikisi len yefterika. Asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Hatta yerida aleyye. Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar, yani ta kıyamete kadar, ki en sonunda Hazreti Mehdi ile bitecek bu iş. Hazreti Mehdi de biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytindendir. Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan gelecektir. Ve o da Hazreti Kur'an'ı dünyaya hakim edecektir. Bu itibarla ehli beytimle Kur'an birbirinden ayrılmayacaktır. Ne zamana kadar? Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar. Tabii onlardan ayrılmayanlar da böylece Havz-ı Kevser'in başında benden ayrılmayacaklardır. İnni lekum feratun. Ben sizin öncünüzüm. Ben önden gideceğim. Ey ümmetim, sizi bekleyeceğim. Ve innekum varidun aleyhil havz. Siz Havz-ı Kevser'in başında hepiniz bana geleceksiniz. Geleceksiniz ama kimileri Havz-ı Kevser'in başından kovulacaktır. Niye? Çünkü onlar Ehl-i Beytime düşmanlık edenler, Hazreti Kur'an'a muhalefet edenler. Onları ben Havz-ı Kevser'in başında içiremeyeceğim. Cennete sırattan geçiremeyeceğim. Fenzuru keyfe tehlifuni fitteqaleyn. Bu iki ağır emanet. Birisi Kur'an, birisi Ehl-i Beyt. İşte bunlar hakkında bana nasıl halef olacağınıza, benim hakkımı nasıl gözeteceğinize ve benim ardımdan onlara ne yapacağınıza, nasıl davranacağınıza iyi dikkat edin. وَسَأَلْتُ لَوْمَا دَاكَ رَبِّي. Ben Rabbimden istedim, benim duam kabuldür. Ehl-i Beytimle Kur'an, Havz-ı Kevser'in başında buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmayacak. Ehl-i Beyt'im Kur'an'dan ayrılmayacak. Kur'an onlardan ayrılmayacak. Ve böylece onlar bana geleceklerdir. Bu durumda yarın ahirette onlara nasıl davrandığınızı size soracağım. Ve inni sa'ilukum hine teridune aleyye insekaleyn. Benim huzuruma geldiğinizde, şefaatimi dilediğinizde, mahşerde, anahtarlar benim elimde, Ham sancağı benim elimde, Kerem sancağı benim elimde, Adem aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler o sancağın altında, böyle bir günde makamı Mahmud'un sahibi benim, şefaat makamını ben açacağım. Hepiniz benden isteyeceksiniz. Ben de size soracağım. Kur'an'a nasıl davrandınız? Ehl-i Beytime nasıl davrandınız? İyi dikkat edin. Onlara sarılırsanız sapıtmazsınız. Buyurdu. Ela el bellagtu. Ey insanlar, tebliğ ettim mi? Veda haccında da bu konuda efendim bir beyanı olduğunu Kurtubi, meşhur Kurtubi değil bu tabii. Ebu Amr, o da bu da tabii meşhur. Ebu Amr Ahmed bin Muhammed bin Abdurrabbi el-Kurtubi el-Ukdü'l-Ferid isimli eserinin ikinci cildinde 46. sayfasında rivayet etti hadiste. Veda haccında yine bunu ilan etmiştir. Ela el-Bellagtu, duyurdun mu? İnsanlar duyurdun ya Resulallah. Doğru buyurdun ya Resulallah deyince Allahümme şehit. Ey Allah'ım şahit ol. Ben duyurdum, emaneti ümmetime yükledim. Zaten veda haccından sonra biliyorsunuz kısa bir zaman içinde vefat etmiştir. Ve bu hadis-i şerifte de tabii bir mucize eseri bunu beyan etmiştir. Gaybı Mevla'nın bildirmesiyle bilmiştir. Benim yakındır Rabbime gidişim. Elçisi gelecek, ben ona icabet edeceğim dediği üzere kısa zaman sonra da vefat etmiştir. Şimdi hakikaten bu ağır emanetler üzerimize kalmıştır. Çünkü bunlarla amel etmek hakikaten zordur, ağırdır. Tabii ki şu anda da yaşayan Ehl-i Beyt vardır. Vefat edilmiş Ehl-i Beyt'inin ziyaretleri, onların okuyup ruhlarına hediye edilmesi, efendim meseleleri, bu ayrı bir mesuliyettir. Ondan sonra yaşayanları vardır. Yaşayanların tabii onlara iyi geçilmesi, aranması, sorulması, bunlar efendim önemli emanetlerdir, ağır yüklerdir. Ondan sonra Hazreti Kur'an'la amel etmek zaten zamanımızda çok zorlaşmıştır. Zorlaştıkça da ecri mükafatı artmıştır. Ancak bizler bundan mesul olduğumuzun farkında mıyız? Ne derece farkındayız? Bunu düşünmek zorundayız. Şimdi bu hususta yine diğer hadis-i şeriflerde Taberani'nin Mucem Sagır Mucem Efsat'ta rivayet ve Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh rivayet etti hadise. İnnemâ metelü ehli beyti fîküm kemeteli sefineti Nuh. Sizin aranızda ehli beytimin durumu Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Merraki bahaneca, ona binen kurtulur. Men tehellefe anha hurik. Ondan geri kalan boğulur. Ve innemâ metelü ehli beyti fîküm metelü bâbi hitta fî ben İsrail. İsrailoğullarında hitta kapısı neyse işte oradan secde ederek girin, istiğfar edin, af olacaksınız buyuruldu. Onlar tersini yaptılar, helak oldular. İşte ehli beytimin durumu da af kapısıdır. Men dehale gufirale. O kapıdan giren af olur. Yani onların hakkına riayet eden mağfiret olur. Bağışlanır. Onların hakkını zayi eden, kemiğe binmeyen gibi okyanusun ortasında boğulur, helak olur. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abasını Ali Aba deniyor işte. Yaydığında, üzerine oturduğunda Hazreti Ali Efendimiz Fatıma, Hasan ve Hüseyinler oturmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o abayı toplayıp hepsinin üzerine birden sararak Allahümme rdânüm kemâ ene aleyhim râdîn. Ya Rabbi, ben onlardan razı olduğum gibi sen de onlardan razı ol buyurmuştur. Bir seferinde innekum alâ hayr, siz hayır üzeresiniz. Doğru yoldasınız. Çok iyilikler sahibisiniz buyurmuş. Ve Hayber'den alınma, Hayber işi bir abayı, kisayı onların üzerine atarak ene harbun limen harabekum silmun limen salemekum. Ben sizinle savaşanla savaşırım, barışanla barışım buyurmuştur. Böylece hadis-i şerifler sonsuzdur. Efendim Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimiz Kiminle evlenmiştir? Bak bunu insanların çoğu bilmez. Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla evlenmiştir. Niye Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in kızını almıştır? Şia bundan niye bahsetmez? Hazreti Ömer'i niye sevmezler? Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin damadıdır. Bunu kimse bilmez. Yani bilen vardır da demez. Evlendikten sonra da beni tebrik etmeyecek misiniz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir. يَنْكَطُعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ اِلَّا سَبَبٍ وَنَسَبٍ Kıyamet günü soy sop kesilecek. Fayda vermeyecek. Allah Teala bütün ilişkileri, bağları, bağlantıları kesecek. Kıyamet günü herkes kendi derdine düşecek, amelin hesabını verecek. Ancak benim sebebim ve nesebim, benim soy bağlantım ve benimle olan ilgiler, ilişkiler kesilmeyecek buyuruyor. Ben de onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torununu alıyorum. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla evlendiğini kastederek. Neden? Benim de Resulullah ile olan sallallahu aleyhi ve sellem soy bağım devam etsin, kesilmesin. Onunla irtibatım olsun. Efendim ahirette rahat edeyim. Böylece düşünüldüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaları Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendimiz'e sarılarak kucaklayarak Allahümme enni yuhibbuma fe ahibbe men yuhibbuma. Ya Rabbi ben Hasan Hüseyin'i seviyorum. Sen de onları seveni sev. Bu itibarla bizler ehli sünnet olarak hakikaten Hasan Hüseyin Efendilerimiz hakkında çok muhabbetliyiz, sevgiliyiz. Efendim her köyde kaç tane Hasan Hüseyin bulursunuz? Efendim bazen bir evde bulursunuz. Hasan Hüseyin sevgisinden hep ehli sünnet bu isimleri çocuklarına takmıştırlar. Burada bizim bir ihmalimiz varsa o da nedir? Dediğim gibi Hasan Hüseyin'in çocukları, kızları, torunları hakkındaki malumat zayıflığı, tabii sevgi zayıflığı yok. Duydun mu? Sonsuz bir sevgimiz var. Ama bilgi zafiyeti vardır. Bir de onların neslinin, devam eden neslinin de aynı sevgiyle sevilmesi gerektiği hususunda biraz malumat zafiyetimiz vardır. Bunu biraz tazeleyeceğiz, taze tutacağız, canlı tutacağız demek istiyorum. Ey Allah'ım ben onları seviyorum, onları sevenleri sev. İbn-i Mesud Hazretleri'nin rivayetinde وَمَنَ حَبَّهُ مَا فَقَدَ حَبَّنِ Hasan Hüseyin seven benim torunlarımı seven onlar benim parçalarım, cennetin gülleri onları seven beni sevmiş olur. Demek ki bu şekilde fazilet hakkında daha birçok hadis-i şerifler tabii şu anda bunların hepsini anlatacak bir genişliğe sahip değilim. Velakin inşallah bizim Kahire'de tabii ki ilk ziyaretgahımız Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başları olmuştur. Böylece Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Allah-u Teala ikinci defa ziyareti nasip etmiştir. Tabii ki Ehl-i Beyt'ten daha gitmediğimiz birçokları vardı. Onların da ziyaretlerinden ekseriyeti nasip olmuştur. Yine bir kısmına vakit yetişmemiştir. İnşallah bir dahaki gitmelerimizde o da nasip olacaktır diye ümit ediyoruz. Velakin şimdi ne dedik? Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Ama maalesef İbn-i Teymiye denen kişi Minhacü's Sünne isimli eseri vardır. Bu eserin 3. cildinin 269. sayfasında Müslümanların Ehl-i Beyt'e karşı saygı ve hürmetini tenkitlerine hedef etmiştir. Allah ne diyelim? Tabii ki affetsin diyelim. İslah etsin diyecek halimiz yok. Ölmüş gitmiştir. Velakin söze bak. Ehl-i Beyt'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hane halkını öne geçirme fikri cahiliyet eseridir diyor. Ne gibi? Evet, nasıl ki liderlerin hane halkı, kraliyet hanedanı cahiliyet döneminde takdim ediliyor, onlara hak veriliyorduysa İslam'da da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasına öncelik vermek cahiliyet eserindendir diyor. Bu olacak bir söz müdür? Denecek bir laf mıdır? Zaten bu tabii yadırganacak da bir şey değildir. Çünkü İbn-i Teymiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin ziyaretinin de önemsiz olduğunu, Ziyaret Kit diye bir kitabı vardır. Onun 12-13. Sayfalarındaki sözü ne İbrahim aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ne de Resulullah'ın kabrini ziyaret hakkında hadis yoktur ve bunlar önemli şeyler değillerdir. Resulullah'ın kabrini ziyaret hakkında rivayet edilen hadisler zayıftır, uydurmadır diyor. Yine Ziyaret Kitabı'nın 22-28. Sayfalarında. Halbuki Heysemi gibi büyük hadis hafızı, Mecmu'u Zevaid'de, Darakutni gibi hadis hafızı, Sünen'inde, İbn Hacer gibi hadis hafızı, El-Metalibra'da, Telhisul Habir'de, Suyuti gibi hadis hafızı Allame, Durul Menzur'da, Zebidi gibi muhaddis hafız, İthaf'ta, Ali el-Müttaki gibi bir Allame, Kenzül Ummal'de, Taberani Mücemmel Kebir'de, Dolabi Künada, Beyakî Sünen'de, Rakî Muni'de, İbn Adi Kamil'de, İmam Münziri, Hafız Münziri, Telhib'de, Tebrizi, Esiz Muhaddis, Mişkâtül Mesabeh'te, dolu dolu dolu dolu kaynak var. Adam diyor ki, hatta ne diyor? Resulullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye efendim giden, yola çıkan adam günahkardır diyor. Ve o yolda diyor seferi bile sayılmaz, namazları bile ikiye indiremez diyor. Dört kılacak çünkü diyor meşru bir yola çıkmamıştır. Bu adamın kitapları tercüme ediliyor. İslami gazetelerde, dergilerde, efendim mecmualarda reklam ediliyor, lanse ediliyor, tanıtılıyor, teşhir ediliyor. Hiç sanki Ehl-i Sünnet'in fazileti, Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında bu kadar kitapta şu anda tercüme edilmemiş, insanlara aktarılmamış, milletin işi kalmamış. Bu gibi saptırıcı fikirlerle meşgul edilmek için, tabii burada dış etkenler göz önünden kaçırılmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türk milletinin Ehl-i Sünnet hassasiyetini, bağlılığını zedelemek isteyenler, onların Ehl-i Beyt'e karşı hürmetini zedelemek isteyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nişanlarına karşı, sakalı şerifine, hırkayı şerifine vesaire değerlere, Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabe kabirlerini ziyarete verdikleri önem ve gayreti bozmak, Ehl-i Sünnet'in efendim suyunu bulandırmak için bu eserlerin tercümesine önem veriliyor. Onun için dikkat edin. Onun talebesi mesela İbn-i Kayyim-i Cevziye de onun tıpatıp aynısıdır. Mesela onların kitapları sakıncalıdır. Çünkü bu gibi laflarla doludur. Bu gibi yanlış fikirlerle doludur. Ondan sonra ayıkla bilincin taşını. İçinde 100 tane doğru varsa da 2 tane yanlış varsa sen o 2 yanlışı ayıracak durumda ilimde değilsen, zehirleneceksen ne lazım? Çünkü onların yazdığı ilimlerden kat kat fazlasını Ehl-i Sünnet uleması yazmıştır. Onlar bu itibarla bayağı bir zarar ziyan açmışlardır ümmetin başına. Sahabe-i kiramdan bazılarını kafir saymıştır İbn-i Teymiye. Hatta öyle sakat işleri vardır ki efendim onun yolunu takip eden Abdülvehhab, işte bu Vahabil'in kurucusu, onun da yine Risalelerinde 79. sayfada, Fethül Mecid'in 40-41. sayfasında efendim konuştuğu laflar, söylediği laflar göya onun yolunu takip ediyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine gidip Medine'de Ravza-i Mutahara'da teberrük yapmak isteyen, ondan bereketlenmek isteyen, Resulullah'tan şefaat isteyen, çünkü o ölmüştür, ondan hayır gelmezdir, haşa. Şefaat isteyen diyor, puta tapanların şirkinden daha katı bir müşriktir. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. İşte durum bu. Onun için dikkat etmek lazımdır. Şu anda tabii bu fitneler ve bu kitapların tercümeleri, bunların başka dillere çevirileri İslam alemini karıştırmak için maalesef tabii onların da arkalarında çok güçlü kaynaklar var. Bu güçlü kaynakların tabii ta suyun başı yine geliyor Yahudi'ye dayanıyor. Bu Yahudi her tarafı karıştırmak için bunları kurdurdu. Uyanık olmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyâ yehrucu karnuş şeytan. Şeytanın boynuzu Necid'de çıkacak. Necid şimdiki Riyad'dır. Bu hadis-i şerif sahihtir. Müseylemetül Kezzab o taraftan çıkmış. Zülhüveysra o taraftan çıkmış. Karami tabu Kabe'yi basanlar, Hacer-i Esved'i alıp götürenler vesaire hep o taraftan çıkmıştır. Ta ki Vehhabilerin çıkışı da yine o bölgeden başlamıştır. Dini karıştırmak üzere fitne ateşini her yerde tutuşturuyorlar ve Allah muhafaza buyursun efendim, bir taraftan Şialar sahabe-i kiramın aleyhine, Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi büyüklerimizin aleyhine, bir onlar oradan zedelemek, bunlar bu taraftan bizim sahabe-i kiram, Ehl-i Beyt olan hürmetimizi zedelemek, iki taraftan çalışıyorlar. Allah muhafaza buyursun, Ehl-i Sünnet ve cemaat yolundan ayrılmaktan muhafaza buyursun diye dua edelim. İyi dinleyelim. Bizim konuşmalarımız bir ders niteliği taşıyor, büyük ilimler veriyor sizlere. Allah rızası için, hiçbir beklentimiz olmadan, ancak Allah rızası için bu konuları yapıyoruz, bu meselelerin önemini anlatıyoruz. Uyanık olun, şaşmayın, şaşırmayın diye efendim birbirine görevimizi yapıyoruz. Şimdi Ehl-i Beyt kimdir meselesini de güzel bir anlama hususunda Ebu Sa'd el-Hudri ve tabiinden bir cemaat, İmam Mücahit Katade aralarında bulunduğu Ehl-i Beyt, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin, tabi bunların zürriyeti buna tabidir. Bazı müfessirler bu görüştedir. Zemahşeri başı çekiyor. Fahru Razi Kastalani ve diğerleri Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları, eşleri Hasan Hüseyin, Ali de onlardandır. Hazreti Fatıma ile tabi evlenmiş olması münasebetiyle Resulullah'tan ayrılmadığı için demişlerdir. Said İbni Mukatil İkrime ve Mukatil Ehl-i Beyt sade hanımlarıdır demişlerdir. Zeyd İbni

yapılır, yedirilir. Onlar ayrı dava. İşte bunlarda kimdir? Hazreti Ali Efendimizin soyundan gelenler. Hazreti Akil Efendimizin. O da efendim Hazreti Ali Efendimiz kardeşidir. Cafer radıyallahu anh. Bunların soyları hep buna dahil. Hazreti Abbas Efendimiz Hazreti amcası. Onun da soyu. Bütün bunlar bütün şehirlerde eşraf kabul edilir. Saadet kabul edilir ve bunların zekat ve sadaka almaları haram edilmiştir. Dolayısıyla bunlar Ehl-i Beyt mefhumuna dahildir. Şimdi bir de Ehl-i Aba vardır. Ehl-i Beyt genel mefhumdur. Ehl-i Aba o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in abasının cübbesinin şalının altında topladığı özellik sahipleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde siyah yünden bir efendim aba bulunduğu vaziyette çıkarak Hazreti Hasan geldiğinde onu içine sokmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali geldiğinde içine sokmuş. Allahümme havle ehl-i beyti. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hane halkıdır. Allahümme ceal salavatike ve berekatike ala el Muhammed kema cealte ala İbrahim neke hamidun mecid. İbrahim aleyhisselama nasıl salatlarını, feyizlerini, bereketlerini, rahmetlerini yağdırdığın gibi Muhammed'in ehl-i beytine de salatlarını, bereketlerini indir. Hamdler sana mahsustur, sen çok ulusun diye dua etmiştir. Cibril ve Mikail aleyhisselamın da onlarla birlikte olduğu rivayet ediliyor. Tabi ehl-i beyt onları görmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili çok kere tekerrür etmiştir. Bir kere olmakla kalmamıştır. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Ve insanların beni kıskandığını ona şikayet ettiğimde اَمَا تَرْضَانْ تَكُنَ رَابِ اَرْبَعْ هُمَوَلُ مَنْ خُلُّ الْجَنَّةِ Cennete giren ilk dördün biri olmaya razı gelmez misin? Ne yaparsa yapsın insanlar senin aleyhine konuşmuş, sen ne umursuyorsun? اَنَا وَاَنْتَ وَالْحَسَنُ الْحُسَيْنِ Ben, sen, Hasan Hüseyin ve اَزْوَاجُنَا عَنَ اِمَانِنَا وَشَمَالِنَا Eşlerimiz sağlarımızda, sollarımızda ve zürriyatuna halfe ezvacina çoluk çocuklarımız, torunlarımız, nesillerimiz, eşlerimizin arkasında olarak cennete girmek nasip olacaktır buyurmuştur. Tabii ki Deylemi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu manayı biraz daha genelleştirmiştir. Hadis-i şerifte nahnu benu Abdülmuttalib biz Abdülmuttalib oğulları saadetü ehli cennet cennet ehlinin efendileriyiz. Ene ve Hamze ve Ali ve Cafer ve Hasan ve Hüseyin ve Mehdi. Ben amcası Hazreti Hamza'yı da burada dahil etmiştir. Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin, Mehdi, Hazreti Mehdi ki kıyamete yakın gelecektir. Onu da burada yine beyan etmiştir. Zaten Hazreti Mehdi hakkında yüzlerce hadis-i şerif vardır ve bu mütevatir olarak sabittir. İnkar eden Allah muhafaza etsin, ehli sünnetin icmaından ayrılmış olur. Bu itibarla şimdi ehl-i beyt hakkında konuşulacak çok söz vardır. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz ve Hasan Hüseyin oğulları olmak üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri dahil olmak üzere, amcaları dahil olmak üzere, efendim bunlar amca oğulları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğulları ve onların zürriyetleri de dahil olmak üzere. Bunların muhabbeti ve sevgisi bizlere vaciptir. İbn-i Sa'd'ın tahric ettiği hadis-i şerifte İstevzu bi ehli beyti hayra. Ehli beytime iyi bakın. Fe inni uhasimukum anhum gaden. Yarın ahirette onların hakkını sizden soracağım. Onlar hakkında sizinle tartışacağım. Meseleyi meydana çıkaracağım. Onlara düşmanlık edene düşman olacağım. Onlarla savaşanla savaşacağım. Ve menekun hasmu hasamullah. Ben kimin hasmıysam, davalısıysam Allah da ona muhasama eder. Allah da onunla Celle Celaluhu mücadele eder. Allah da onu efendim zora sokar. Allah Teala'nın muhasamasına, mücadelesine de kimse dayanamaz. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Beyt'e iyi bakmayı, onlarla iyi geçinmeyi, ölenleriyle de kalanlarıyla da efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkını muhafaza etmeyi bize nasip eylesin. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için Mısır halkına kainatın efendisi bir eman vermiştir. Ve Mısır'ın tabi fethinden evvel kendisi vefat etmiştir. Fakat Allah Teala'nın kayıpları kendisine bildirmesiyle birçok muhayyabattan haber vermiştir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde setüftü'u lekum Mısır. Yakında Mısır size fetholacak. Benim ardımdan kısa zaman sonra Mısır fethi nasip olacak. Elâ festevzû bi ehlâ hayrâ. Oranın halkınla da iyi geçinin, oranın halkına iyi bakın.

0: فَاِنَّ لَهُمْ رَحِمًا وَذِمَّةً. Çünkü Mısır halkıyla da akrabalığımız var ve onlarla da zimmetimiz, onlarla aramızda da bir emanımız ve güvencemiz var. Tabi Mariye validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in annesi Mariye validemiz Mısırlıdır. Bu itibarla bir akrabalık meydana gelmiştir. Kainatın efendisinin ondan çocuğu olmuştur. Bu bir rahimdir, bir akrabalıktır. Ayrıyetten tabii ki Ehl-i Beyt sonradan sıkışmıştır. Kerbela olaylarından sonra dünyada gidecek yer bulamamışlardır. Bu sıkıntılı zamanlarında Mısır halkı Ehl-i Beyt'e kucak açmıştır. Efendim çok ikramlarda bulunmuştur. Hepsini sığındırmıştır, barındırmıştır. Onun için şimdi Mısır'da her köşe başına bir Ehl-i Beyt kabriyle karşılaşmak mümkündür. Mekke'de, Medine'de bile o kadar Ehl-i Beyt yoktur. Neden bu kadar doludur? Mısır halkı bunları sevmiştir. Allah Resulü de onları sevmiştir. Onun için hatta Seyyide Nefise validemiz Cafer-i Sadık'ın gelinidir. Bir taraftan da Hazreti Hasan'ın torunudur. Hem kocası Ehl-i Beyt'tir hem kendisi Ehl-i Beyt'tir. Huzurunda dualar kabul olur. Çok dualar ettik. Seyyide Nefise annemiz vefat ettiği zaman eşi gelmiş ve onu alıp Medine-i Münevvere'ye Fatıma annemizin yanına gömmek arzuladığını söyleyince Mısır halkı ayağa kalkmışlar. Ne olur bizi mahrum etme. Çok istifade ettik. Duaların kabulünü gördük. Kerametlerini gördük. Şimdi kabrinde ziyaret ederiz. Kabrindeki ziyaretlerde de onu aracı yaparız. Allah-u Teala onun hürmetine bize lütufta bulunur. Sen bizi mahrum etme derken hatta çok büyük paralar toplamışlar. Çok büyük paralar. İlla ki bunları da sana verelim. Sen kendin git. Çocuklarına gidiyorsan git. Cenazeyi bize bırak. Burada gömelim. İbadet ettiği yerde. Bunun üzerine tabii bakalım demiştir. O zaman bu gece yatalım bakalım. Bir istihare yapalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelerek sen onu Mısırlılara bereket olarak bırak. Milletin parasını da iade et. Demiştir. Ve eşi o da çok kıymetli Ehl-i Beyt'tendir. Zaten parada göz yoktur. O parayı da almış değildir. Ve paranız sizin olsun. Bize para lazım değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu size bırakmamı emretti. Onun için cenazeyi alıp götürmeyeceğim deyince Mısır halkı bayram etmiştir. Bu itibarla Ehl-i Beytime iyi bakın. Bak öbür hadislerde ne diyor? Ehl-i Beytime iyi bakanlara iyi bakın. Sanki, tabii sanki denmez bu işte. Allah'ın bildirmesiyle kesindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacakları görmüştür ve bilmiştir. Mısır ehlinin Ehl-i Beyt'e olacak sevgisini ve onları nasıl kucakladıklarını, kucaklayacaklarını evet, bildiği için onlarla iyi geçinin, iyi bakın, onlarla ilgimiz var, akrabalığımız var, zimmetimiz var, güvencemiz var buyurmuşlardır. Hakikaten görseniz Mescid-i Hüseyin'de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kabri şerifini bulduğu o büyük mescitte ne zikirler, ne dualar, nasıl okuyorlar, nasıl yanık okuyorlar, tam ehli sünnet üzere. Nereden biliyorum ehli sünnet üzere? Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kapısının bir kapıda Ebu Bekir yazmışlar, bir kapıda Ömer yazmışlar, kapıda Osman yazmışlar, Ali yazmışlar. Ehli sünnet budur. Dört halife ayrılır mı birbirinden? Ebu Bekir, Ömer, Osman birbirinden ayrılır mı? Hazreti Ali'den ayrılır mı? Onlar Hazreti Hüseyin'den ayrılır mı? Onların arasında hiç böyle bir şey olur mu? Bu Şialarınki iş midir? Ama elhamdülillah ehli sünnet üzere bu Mısır'da bir Ehl-i Beyt sevgisi elhamdülillah aşırı derecede mevcuttur ve elhamdülillah bu da çok matluptur ve mahbubtur. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Ehl-i Beyt'in fazileti konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Urrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
8: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
12: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
13: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588. Vahid der.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
16: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM.
4: Lale Gül FM'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız İsmail Hünerlici Hoca Efendi'den tefsir derslerini dinleyeceksiniz. Bizden ayrılmayın.
17: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
18: Gönül bahçeniz, Lale Gül FM.
4: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
19: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve ssalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-evvel vallâhu zâhir vallâh. الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Fetih Suresi 27. ayeti kerime. Fetih Suresi'ndeyiz inşallah. Fetih Suresi'nin son sayfasında. Kainatın sahibi Rabbimiz, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Bu sure-i celile bir Hudeybiye'deki aleyhissalatü vesselam Efendimizin müşriklerle yaptığı anlaşmanın mahiyetini burada ele alıp o konuları, yani İslam'ın devlet olarak tanınması, muhatap alınması ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisinden olmayan, yani İslam dairesinin karşısında olan insanları, devleti diyelim, bunlarla hangi yolu izledi, ta ki İslam tarihi boyunca bu mesele hep örnek alınmıştır. Ve tarihte hep Resulullah Efendimizin bu yaptığı anlaşmalar örnek alınarak, Fatih'in babası mesela bu şekilde küffar-ı alem ile anlaşmalar yapmış. Hep o yolu tutmuşlardır. Buradaki konu, Bismillah. Lekad sadakallahu, Allah, lekad andolsun muhakkak ki sadakallah, Allah doğruladı. Resulehu, Resulünü, er-ru'ya, o gördüğü rüya, şimdi anlatacağız. Bilhak, hak olarak. لَدَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a elbette muhakkak gireceksiniz. İnşallah Allah Celle Celaluhu dilediği halde güvenle, aminin, emniyetle Mescid-i Haram'a gideceksiniz. Fakat Hudeybiye'de gidememiş oldular. Oradaki bir mesele var. مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ Başınızı usturayla tıraş ederek ve وَمُقَصِّرِينَ Kısaltarak La tehafun, korkmadığınız halde Fethi mübin, Mekke'nin fethi gerçekleşecek. Fealime bilir, malem te'alemu bilmediğinizi. Mevla mutlak olarak. Bilginin kaynağı Allah'tır. Mevla Teala, yani insanoğlu bir şeyi öğrenir. Allah-u Teala'ya haşa öğrenir denmez. Mevla mutlak bilir. Yani Allah'ın bilgisi ezeli ve ebedidir. Mevla Teala bizim gibi yani böyle bir şeyi sonradan öğrenme, sonradan anlama haşa yoktur. Mevla Teala'nın bilgisi mutlaktır. Başı, başını, ortası, sonu hepsini bilir. Geçmişi, geleceği hepsini bilir. Fealime malem talib bilmediğinizi feceale kıldı min duni zalike. Bundan sonra da fethan garibe, Hayber'in fethini, fethi garibi Rabbim nasip etti. O Hudeybiye anlaşmasından sonra Hayber fethi nasip oldu. Ve ondan sonra da Mekke'nin fethi gerçekleşmiş oldu. Buradaki mesele şu. Hemen o konuyu buradan mütalaa edelim. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad uriye fil menâme ennehu dekale Mekke. Rüyasında kendisinin Kabe'ye gittiğini, Mekke'ye, mükerremeye vardığını, fethettiğini ve tâfe bil beyti ve Kabe'yi tavaf ettiğini fehber ashabı bizalike. Kendisi Medine-i Münevvere bil Medine-i Münevvere'de iken bunu peygamberlerin gördüğü rüya vahidir. Ben Mekke'yi fethettiği, yani Kabe'yi Mekke'yi fethettiğimi, Kabe'ye gidip tavaf ettiğimi gördüm diye rüyasını anlattı. Felemma saru amel Hudeybiye. İşte Hudeybiye'de 1400 kişiyle beraber yollarına devam ettiler. Lem yeşu cema'a minhum enne hazel rüya yani tetefessürü hazel am. Bu Resulullah'ın gördüğü rüyanın bu yıl şimdi bu gidişle gerçekleşeceğini düşündüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bu sefer olacak demedi. Mekke fethedilecek. Mevla Teala bize Kabe'yi tavaf nasip edecek. Ama ayrıntıyı söylemedi burada. فَلَمَّ وَقَى مَا وَقَى فِي قِسَةِ الْسُّلْحِ وَرَجَوُ عَامَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى اَنْ يَعُودُ مِنْ قَابِلِ Orada müşrikler müsaade etmeyip sulh anlaşması yapılıp ondan sonra geriye dönme durumu olunca bu durum sahabe efendilerimize çok ağır geldi. Yani onlar şimdi gideceklerini anladılar. Yani öyle zannettiler. Enne senetil beyte ve natufu bihi. Yani biz Kabe'ye gideceğiz, tavaf edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki evet. Fe ahbertuke enneke te'tihi hameke haza. Ben bunu söyledim. Ama bu sefer şimdik olacak böyle bir şey ben size söyledim mi? Böyle bir ayrıntı yok. Şimdi meseleyi de demek ki iyi mütalaa etmek lazım. Ne hikmetler var burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gideceksiniz. Olacak. Ancak ben şimdik olacak demedim. Orada fetihte şöyle bir ince mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 sene Kabe'ye gidememiş. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hep onlar savaş ilan etmişler. Gereksiz yere Resulullah Efendimiz'e saldırmışlar. En sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 kişiyle Kabe'yi ziyarete gidiyor. Oradaki halk da görüyor. İhram giymişler, kılıçları da yok. Yani bunlar ziyarete geliyorlar. Oradaki halk da bunların karşısına savaşmak için gidemedi. Yani neticede Mekke müşrikleri de olsa bir kural var. Yine hatırlatalım. Bir evde eğer erkek yoksa o evdeki kadın çoluk çocuğa dokunulmuyor. Onun için sahabe efendilerimiz evlerinden ayrılıp eşlerini vesaire Mekke'de bıraktılar. Biliyorlardı ki yani oradaki müşrikler kadın çoluk çocuğa dokunmazlar. Kuralları var. Sonuç itibariyle 6 sene sonra tekrar Mekke-i Mükerreme'ye tavaf için gitmeye yani Kabe'yi ziyarete gitmeye niyet ettiler. Fakat buna engel çıkarttılar. Resulullah Efendimiz Kabe'ye gideceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rüya gördüm demesi. Sahabe efendilerimiz bu gerçekleşecek hem de çoluk çocuğunu görmüş olacaklar. Sevindiler buna. Böyle bir engelle karşılaşınca ya Resulallah biz tavaf etmeyecek miydik? Kabe'ye girmeyecek miydik? Sen peygambersin. Hep doğru söylersin. Gördüğün rüyada böyleyse gidemiyoruz. Yani ne oldu acaba? Resulullah buyurdu ki ben size şimdi bu sene yani şu anda gireceğiz demedim. Ancak Mevla bunu nasip edecek. Şimdi sonuca geliyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kader-i ilahi ağır şartlara rağmen o şartnameler uzundur. İşte bizden size sığınanları geri iade edeceksiniz. Müşrikler de diyor ki bizden size gelenleri yani geri iade edecek. Müslümanlardan Mekke'ye sığınanları yani esir edilse bile geri iade edilmeyecek. Onu da kabul etti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yeter ki sulh olsun, kavga etmeyelim. Yani İslam ve sulhu hayır. Ve incenehu lissel fecnehneha. Barışa yanaşırlarsa barış yap. Ağır şartlara rağmen barış yaptı. Burada sahabe efendimiz diyor ki biz fethi, Mekke'nin fethi görmezdik. Hudeybiye'yi biz fetih olarak inna fetahna leke fetham mubina, fethi mübini biz Hudeybiye görürdük. Sebep, Hudeybiye'de ağır şartlara rağmen biz barış yolunu tuttuk. Mevla müşriklere, İslam dairesinin dışındakilere bir hayat hakkı veriyor. Onlar hayat hakkı verilmiş olan Müslümanlar ne pahasına olsun ya gelin oturalım. Yani ortak noktayı bulalım dedikleri halde hala onlar hadsizliğine devam ederlerse Mevla onlara vermiş olduğu eman mühleti bitmiş oluyor. Neticede onlara da o Firavun da olsa o yetkiyi o olarak da Mevla sağlıyor. Musa Aleyhisselam denizi geçti. Mevla'nın mühleti bitince ne oldu? Firavun boğuldu. Oraya kadar mühleti bitirilmiş oldu. Şimdi burada da verdikleri sözü bozmak suretiyle Mevla Teala da artık gavurluğunuz buraya kadar dedi. Ondan sonra onlar bütün savaşları kaybettiler. Hepsini de yenildiler. Yani Osmanlı da bunu yaptı. Anlaşma yaptı. Gelin kavga etmeyelim. Anlaşmayı mutlaka karşı taraf bozmuşlardır. Bozduklarında da Mevla'nın emanı onlara tanınmış olan gavurluk hürriyeti bitmiş oluyor. Çok özet bir ifadeyle izah etmeye çalıştık. Fe habertu ki enneke te'tihi. Ameke haze, ben bu sene yani şimdik mi varacağız dedim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kâli la, hayır ya Resulallah. Fe inneke atihi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi net söylüyor. Fe inneke atihi ve metuf bihi. Oraya gidilecek ve o Kabe tavaf edilecek. Ve bihaze ecabe sıddık. Bu mesele uzun bir mesele olarak gidiyor. Ve bu şekilde Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Müşrikler anlaşmayı 6 ay içerisinde bozuyorlar. O arada Hayber'in fethi gerçekleşiyor. Ve 12 bin kişilik orduyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi evet bırakın kılıçları diyor. Ve orayı hakimiyeti altına alıyor. La hicrete ba'del fethi, Mekke fethedildi. Kıyamete kadar bu topraklara daha şirk gelmeyecek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı haktır. Kıyamete kadar o mukaddes topraklarda yanlışlar, kusurlar olsa da şirk dediğimiz İslam dairesinin dışında bir orada hüküm olmayacak. Tekrar ediyorum, orada hatalar, kusurlar, yönetimde yanlışlar olsa da Mekke ve Medine kıyamete kadar emniyetli bir bölge olarak devam edecektir. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyan ettiği لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ inşallah مُحَلِّقِينَ, tıraş olacaksınız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hudeybiye'de ihramdan çıkmak için kurbanını kesti, muhsar olmaları hasebiyle. Yani insan Kabe'ye gidemezse bu durumda kurban kesip ihramdan ancak öyle çıkabilir. Resulullah Efendimiz getirdiği kurbanını kesti ve berberini çağırdı. Tıraş oldu usturayla ve o mübarek ihramdan çıkarken kestirdiği saçlarını sahabe efendilerimize dağıttılar ve bütün sahabe efendilerimiz onları topladı. İşte o sakalı şerif, mübarek saçı şerif dediğimiz hala günümüze kadar tevarüz eden bu. Hatta enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu'l muhallikin, saçını usturayla kesenlere, mukassirin ya Resulallah, kısaltanlara da Resulullah'ın rahimallahu'l muhallikin, saçını usturayla kesenlere Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Mukassirin, kısaltanlara ya Resulallah, onlara da dua et yani. Rahimallahu muhallikin, usturayla kesenlere Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Kalu, mukassirin, kısaltanlara da ya Resulallah. Çünkü bazıları kısalttılar, onlar da dua almalarını istediler. Kale, mu evvel mukassirin, kısaltanlara da. Yani ilk üçünde rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, kısaltanlara meselesine gelince bu kasırin, kısaltanlara da dördüncüsünde söylemiş oldu. Buradaki mesele şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam usturayla, yani onun için hac olsun, umre olsun, mutlaka usturayla kesmek lazım. Şimdi mukassirin kelimesi, kısaltanlar, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, onlar Allah'ın emrine hakkıyla imtisal etmiş oldular. Çünkü Resulullah Efendimiz saçını usturayla kesti, ihramdan çıkmak için. Bu manada usturayla kesenler ne oldu? Resulullah Efendimiz'e ve Allah'ın emrine tam dört dörtlük yapın. Çünkü وَيَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ Hac ve umreyi noksansız yapın. Noksansız yapmış oldular. Kısaltanlar ise orada bir nakız kalmış oldular. O manada buna da dikkat etmek lazım. Şimdi bu meseleyi böylece özetledikten sonra 28. ayet huvellezî o Allah ersele gönderdi rasûlehu rasûlü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bil huda hidayet üzerine gönderdi ve dinil hakkı hak din üzerine gönderdi li yuzhirehu üstün kılsın ale dini kulli bütün dinlere yani efendim daha dünya tarihi boyunca Tevrat'ın hükümleri geldi, Yahudilik hükmü bitti. İncil'in hükümleri geldi, hükmü bitti. Şimdi inne indallahi'l İslam, ahkamı Kur'an, İslam dini şu anda kıyamete kadar geçerli olan bu. Mevla Teala bütün dinlere onu üstün kılmak ve bunu hak olarak ortaya çıksın diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi. Ale dini kulli ve kefa billahi şehida. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit olarak Allah yeter. Burada yani hani izahi bir mana olarak ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmet senin kadrini kıymetini hakkıyla senin peygamberliğinin liyakatli bir şekilde seni takdir etmese de ben Allah olarak şahidim sen benim peygamberimsin Muhammedur Resulullah devamı o. Muhammed Resulullah'tır. Şimdi o konuya başlayacağız. Bununla alakalı burada rivayetler var. Ve zannu enne Resulullah söylesem yavzuhum ve ennehu kad nekesel ahde ellezi beynehu ve beyne min vadil gitaliye aşresiniyin 10 yıl 10 yıl savaş yapmamaya anlaşmayı burada anlatıyor. Ve zehebu fe akberu ehli Mekke ve le meca Resulullah sene fe nezele min meru zahran haysu yanzuru ila ensabil haram ve ase silah min akas Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara karşı Mekke'nin fethinde. Çünkü 10 yıl anlaşma yapıldı. Savaş yapılmayacak. Beni Bekir kabilesi, onlar işte müşrikler tarafında Huza kabilelerine saldırdılar. 60-70 kişi öyle haksız yere şehit ettiler. Şimdi bütün dünya kafirleri yani muasır medeniyiz diyorlar. Haksız yere masum kadın, çoluk, çocuk, bebekleri öldürüyorlar. Yani tarih tekrar ediyor, değişmiyor. Anlaşma yapıyorsun. İnsan efendim canı kıymetlidir deniliyor. Burada da aynısı söylendi. Daha 10 senenin 6 ayı geçmeden anlaşmayı bozdular. Masum halka saldırdılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12.000 kişiyi topladı. Resulullahımız Mekke'yi savaş yapmadan almak istedi. Ve o şekilde yani kıyamete kadar silah zorla değil huzurla teslim alınmış olsun. Bu şekilde bir tarihe geçmesi Resulullah Efendimiz'in çok muradı. Rabbimizin de mukadderatı. Bunun önüne kimse geçemez zaten. Sonuç itibariyle Resulullah Efendimiz bütün silahları burada bahsettiği Meruz Zehran dediğimiz bölgeye onları oraya koydurdu. Olduğu ki sahabeden bazıları kendilerine yapılan kötülükten dolayı eşine, çoluk çocuğuna bir kılıç çekmesin diye. Haysu yanzur ile ensafil haram. Ve Kabe'ye doğru yaklaşıyorlar. Ve azet silahı min kasr ve nebil ve rima. İşte burada yani oklar, yaylar, gürüzler ila batni yeceç. Ve sari ile Mekke bir sefi modem fi karakulbi. Kema şaratehum aleyhi. Felemma kâne fi esnai tariki. Ve Kureyş burada ya Muhammed ma arefnâke tenkudul ahd. Yani biz seni biliyoruz ki sözü bozmazsın. Ve zâke. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben sözü bozmadım, siz bozdunuz. Üstelik ben silahla gelmiyorum. Onlar yani silahlarla geliyorsun, bizi öldürmeye geliyorsun demeye getirdiler. Resulullah buyurdu ki Bizim silahlarımız, yani oklarımız, yaylarımız şu anda bizim yanımızda değil. Biz bunları Ye'ecec dediğimiz ve Ruzehran tarafına gönderdik. Fakat be'asna ila Ye'ecec burada söylüyor. Bihaza arefnâke bilir vel vefa. Burası çok önemli. Ya Resulallah, biz senin iyiliğini biliriz, vefanı biliriz. Biz vefasızlık ettik, hadsizlik ettik, yanlış ettik, evinden yurdundan ettik. Medine-i Münevvere'ye gittiğin halde orada da hadsizlik ettik, burada söylüyorlar. Ve ancak sen vefalısın, merhametlisin. Bundan dolayıdır ki biz ettik, sen etme hani ifadesiyle. Bu çok çok önemli. Fatih Sultan Muhammed Han da İstanbul'u fethedince aynısı. Oradaki Rumlara soruyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Onlar diyor ki biz olsaydık kılıçtan geçirirdik. Peki benden ne bekliyorsun? Benden ne bekliyorsunuz? Onlar da diyorlar ki siz vefalısınız, siz merhametlisiniz. Yani masuma kılıç çekmezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Biz masuma kılıç çekmeyiz. Gerildiğimiz topraklara kılıç çekmeyiz. Allah öyle bir Allah ki İslam'a, şeriat-ı garraya asar keser diyenler kendileri bebek dedeneleri asıp kesiyorlar. İslam'ın aslı kendilerine ihanet eden toplumları Resulümüz avucuna alıyor. Efendim siz benden ne bekliyorsunuz diyor Resulullah Efendimiz. İyilik bekliyoruz, vefa bekliyoruz. Senin yapın bu dediler. Bak kendi yaptıklarını kenara koyuyorlar. Yani insanoğlu kendi gavurluğunu biliyor. Ve haracet ru'usul küffar min Mekke. Şurası çok garip. O Mekke'nin ileri gelen azılları artık yaptıklarından utanmış olan hadsizler diyelim, müşrikler. Oradan çıkıyorlar. Liyela yazırı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin ve sahabenin Kabe'ye, Mekke'ye gelişini, yani orayı almalarını, yani İslam'a olan kinleri ne kadar boyutlu ki onu görmek dahi istemiyor. Yani adam her türlü rezilliğe katlanıyor. İslam'ın, Kur'an'ın, dinin, ezanın, bayrağın, mukaddesatın neşvi nemasından çıldırıyor adam. Yani özünde nasıl bir münkir bir yapı varsa ila gayzan diyor, kin ve hunukan, nefretinden dolayı. Ve emme bakiyetü ehlime, gerisi ise çıkanlar da sayılı, yani öyle çok bir rakam yok. Bakiyetü ehlime keminler, ricali, kadınlar, erkekler, çocuklar, fecelesü yolda oturdular. Ve çünkü Resulullah Efendimiz biliyorlar ki yani kadın çoluk çocuk insanlara zarar vermez. Halbuki ona o kadar eziyet etmişler. Yani bu eline fırsat geçirdi, intikam, intikam peşinde koşmaz. İslam aldığı topraklarda kendilerine yapılanı unutur. Artık bundan sonra huzuru tesis edelim. İntikam derdinde koşmaz. İntikamı zulmederken alır, haddini bildirir. Efendim, ondan sonra eğer hakimiyeti ele geçirdiyse ondan sonra merhametini, şefkatini gösterebildiği kadar bir tane fakir yetim bırakmaz. Ve alel buyuti yanzurune ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'e ashabına bakıyorlar. Ve dehale aleyhissalatu vesselam ve beni yedeyhi ashabu yulebun, telbiye getiriyorlar Allah Allah. Ve kurbanlıklar da var. İlazi tıva dediğimiz ve verakibu nakatil kasva, Allah kasva devesinde Efendimiz aleyhissalatu tekbirler, tehliller getiriliyor. Kâne rakibuha yevmul Hudeybiye. Hudeybiye'de de Resulullah Efendimiz o kasva devesindeymiş. Abdullah bin Revaha mübarek acayip bir şair idi. Kendisi Mute'de şehit oldu. Rabbim şefaatinle ile eylesin. Ahizem bizim zimami nakati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin mübarek yularını tutuyordu. Ve o şekilde Mekke'nin fethinden burada özet olarak çok çok özetin özeti bahsedilmiş oldu. Burada bir rivayet daha var önemli. Hazreti Ömer'den enne Resulullah harece mutemiren fe hale küffar Kureyş beynehu ve beynel beyt. Kureyşliler Resulullah Efendimiz'in önüne geçtiler. Fenehale hediyehu ve halakal esu bil Hudeybiye. Bu işte Hudeybiye'yi anlatıyor burada Hazreti Ömer Efendimiz. Müşrikler engel oldular. Az önce Mekke'nin fethini konuştuk. Şimdi Mekke'nin fethinin altyapısı. İşte bu çok önemli bir konu. Yani Mevla Teala ve Kadis Hazretleri bir kafire, tekrar ediyorum, müsaade ediyor ama o kafir gavurluğu yaptığı halde Allah'a kulluk edenlere de zarar vermeye kalkıştığında, söz verdiği halde Müslümanlara karşı o sözü de bozduğunda Mevla Teala artık gavurluğun haddini aştı. Mevla onun müstahakkını verir. Buradaki mesele Resulullah Efendimizle Kabe arasına engel çıkarttılar. Ve kallâhum en yâtimul amil buk. Bir sene sonra umre yapabilirsin. Engel çıkarttılar. Ve 10 yıl savaş yapmayacağız dediler. Hep sözlerini bozdular. ve la yahmilu silah aleyhim illa suyuf ve la yukum biha, işte yanlarına silah getirmeyecekler. Ama habbu fatemara minel amil mukbil, bir sene sonra umrede gerçekleşmiş oldu. O arada Hudeybiye, Hayber fethedilmiş oldu. Bir sene sonra zaten Mekke fethedildi. Fedehaleha kema kâne sâlehahum felemme enkâme biha selâs emeru en yehrucu fekharece. Bunu da arz ettikten sonra son ayeti kerime Fetih suresini bitiriyoruz. Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînil hakkı liyudhirehu aleddîni kullihi ve kefâ billâhi şehîdâ. Şahit olarak Allah yeter, Muhammedur Resulullah, Muhammed Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir şey hatırlatacağım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin isimleri geçer. Yani İbrahim aleyhisselam, yani ya İbrahim, ya Musa, yani hep bu şekilde, yani Hud, Salih gibi aleyhimussalatü vesselam isimleri geçer. Ama Efendimiz aleyhisselatü vesselamın ismi müstakillen geçmez. Burada ismi Mâkâne Muhammedun, Muhammed mesela orada geçiyor. Mâkâne Muhammedun ebâ hadimiri velâkin Rasûlallah ünvanı illa geliyor. Muhammedur Resulullah. Burada da ünvanı geliyor. Yani onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken, konuşurken böyle bazıları mesela Abdullah'ın oğlu Muhammed, Resulümüzün babasının ismini söylüyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed diyor. Bu ne saygısızlıktır? Yani ne acayip bir şey. Yani peygambere normal bir ünvan gibi söylemeye kalkışmak. Özünde başka bir şey var demek ki. Kur'an-ı Kerim, tekrar ediyorum, ya Nebiyyallah olarak geçin. Nebi, yani ünvanıyla mutlaka. Yani sadece ismiyle diğer peygamberler geçiyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka ün Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'hu, onunla beraber olan iman etmiş iman ehlinin özellikleri. Eşiddâ alel küffar, küffara karşı son derece şiddetli ve öfkeli. Hatta ve hatta küffarın yanından geçerken elbisemin ucu dahi değmesin diye, çünkü Allah'ın gazap edip sonsuz cehenneme attığı o küffar, yandım dedikçe Allah gazabını arttırıyor, ateşini arttırıyor, susadım dedikçe suyunu vermiyor ve acıktım dedikçe yemeğini vermiyor. Mevla bu kadar gazap etmişken sana ne oluyor, hoşgörülü davranıyorsun? Mevla'nın önüne niye geçiyorsun? Mevla buyurur ki, benim peygamberim, şahit olduğum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olan müminler kâfire şiddetlidir. Ruhamâ'u beynehum. Aralarında son derece merhametli, şefkatli ve birbirlerine karşı şefkat ederler. Kurban olduğum Rabbim. Burada bu konuyla alakalı birkaç rivayet vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ruhamâ'u beynehum. Birbirlerine müsafaha ederler, kucaklaşırlar. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel, farklı başka tefsirlerde şu rivayetler var. Ebu Davud'da rivayet edilmiş. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzel tekal müslimani fesâfeha, iki Müslüman birbirleriyle karşılaşırlar, müsafaha ederlerse diyor. Ve hamidallaha, işte hani nasılsın denildi, o da elhamdülillah diyor ya, ve hamd ediyor. Ve estağfera, ve birbirlerinin işte Allah seni affetsin, Allah iyiliğini versin, Allah selamet versin gibi, insan bunları hemen söylüyor. Yani Allah'a hamd eder, Allah'tan istiğfar ederse gafere lehuma, Allah her ikisini de affeder diyor. Demek ki hamd etmek aralarında, cümle arasında, Allah seni de beni affetsin, rızasını versin gibi, Mevla ikisini de affeder diyor. Tirmizi'de rivayet edilen, şu hususu çok acayip. Mâ min müslimin yeltekî yani fe yetesâfehâni. İki Müslüman karşılaştığında müsafaha, dinde müsafaha vardır, yani tokalaşmak vardır. Kucaklaşma dinde yok diyeyim, sonra nasıl olduğunu anlatayım. Yani dinde müsafaha vardır. Kucaklaşma yok. Peki hiç mi yok? Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kucaklaması çok çok nadir. Hazreti Cafer-i Tayyar Habeşistan'a hicret ettiğinde uzun bir Hayber'in fethinde Cafer-i Sadık gelmiş idi de. Ondan sonra onu orada kucaklamıştı, aradan 5-6 sene geldi. Dedi ki yani Hayber'in fethine mi sevineyim, yeğenimin gelmesine mi sevineyim? Onu efendim aldı, bağrına bastı. çok böyle uzun bir zaman görüşülemeyen kişilerin birbirleriyle kucaklaşmalarına müsaade olduğunu görüyoruz. Tekbilül yed meselesi, babanın elinin öpülmesi, pirifani yaşlıların elinin öpülmesi müsaade vardır. Devlet erkanından, yani Fatih Sultan Muhammed gibi anlaşılsın diye de rahat söyleyelim. Böyle devlet erkanından adil olanların ellerin öpülmesi, alim ve üstadların ellerin öpülmesine müsaadeler vardır. Mâmin müslümin yeltekiyâni feyetesâfehâni. İki Müslüman birbirlerine tokalaşırlar. Ğufire lehumâ kable en yetefe. Ayrılmadan Mevla ikisinin günahını affeder diyor. Burası da çok çok güzel bir hadis. Hepsi güzel. Bu da Tirmizi'de. Hazreti Enes'e semi'tu racülen yekûlü li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah. Erracülü minnâ yelkâ akâhu yen hani lehu kâle la. Fe yeltezimuhu fe yukabbiluhu kâle la. Yani ya Resulallah. Yani iki insan birbirleriyle karşılaşırlarsa. Burada işte Tirmizi'de rivayet ediyor. Yeltekî akâhu yani... İki arkadaş birbirlerine karşılaşıyor. Birbirlerine böyle bağrına, yani birbirlerine bağrına yapıştırıyor. Yelzik yapıştırmak demek. Yani bağrına basıyor. Birbirlerine sarılıyorlar. Veyahut da onu işte yanağından öpüyor vesaire. Bunlar olur mu? Kalela. Bunları yapmayın. Peki. Eyahuzu biyedihi. Elinden tutabilir mi? Ve yusafihu kalenem. Bunu yapın. Buyurmuştur. Yani burada ki mana her görüşüldüğünde tokalaşma vardır. Ama böyle sarılma meselesi, bunlar çok nadir olarak bildirilen meselelerdir. Hadis-i Şerif'te burada, fıkıh kitaplarında da bunları ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde, ki bunların boyutlarıyla inceledik. Gördüklerimiz, özetin özeti bu. Anlatmaya çalıştığımız konu. O manada buna da azami dikkat edelim. Ciddiyeti de elden bırakmayalım. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّا وَلِلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Aralarında son derece merhametli, birbirlerine müsafaha ederler, kucaklaşırlar. تَرَاهُمْ görürsün رُكَّعًا, rükû edici, succeden son derece çok sürekli secde edici. Bak Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Yani iman ehlini gördüğü zaman daim rükû eden, secde eden. Şimdi yatsı namazının farzı 4 rekat. Yani daim rükû secdede 4 rekatı çok uzun kılsa 10 dakika sürsün. Demek oluyor ki farz ibadetlerinde sabah namazının farzı 2 rekat, sınır var. Ama gece teheccüde 2 de kılınır, 20 de kılınır, 200 de kılınır. Rükkan olabilmek için, succeden olabilmek için nafile ibadetler, gece ibadetleri. Yani senede 3 gece mesela Müzzemmil suresinde anlatılır. قُمِلْ لَيْلِ اِلَّا قَلِيلِ. Gece kalk, çok azı hariç, yani 9 saatin 6 saati. Ayakta dur diyor. Nisfahu diyor. Yarısı diyor. 4,5 saat diyor. Evzid aleyhi diyor. Onu arttır diyor. Varettilli Kur'an'a tertila diyor. Özet. Yani yavaş yavaş oku diyor. Yani Resulullah'ımızın ortalaması 4-5 saat. Biz mübarek gecelerden bahsediyoruz. Senede 2 gece, 3 gece. Hiç olmasa burada bir 10 rekat bir namaz kılalım. Millet bu var mıydı, yok muydu? Ya neyi tartışıyorsun? Daim namaz kılarlar diyor bu. Daim secde ederler diyor. Gecenin yarısından bahsediyor. Gecenin 1/3'ü ibadette geçiyor. Sureden bahsediyoruz. Yani tamam, oradaki 10 rekata takılıyorsun. İlla 10 kılma, 20 kıl o zaman. 20 kılma, 200 kıl o zaman. Ya bunlar var. Bu nafile ibadetler var. Yani dini bin İslamiye'ye bizimizi teşvik etmemiz lazım. İbadete teşvik edilmesi lazım. Meselenin künhü budur. Terahum görürsün rükkan, sürekli daimi secde eden, rükkan succeden. Yebtegûne, talep ederler. Fadlen minallahi, Allah'ın lütfunu. Ve rizvana, rızasını. Simahum, onların simaları yani yüzünden bahsediyor. Fi vucuhim, yüzleri. Min eseri sucud, yani secde eserlerinden, secde yaptıklarından, yüzlerinden anlarsın diyor Allahu Ekber. Yani onlarda bir heybet var, bir nur var, bir vakar var, bir tevazu, bir huşu, bir parlaklık, bir asalet. Yani ulema acayip bir şey. Allah bizi o büyüklerden ayırmasın. Aman Allah'ım. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Yani secde eserlerinden bahsediliyor. Yani burada innel hasene nuran fil kalbi. Şimdi kalpte bir nur meydana gelir diyor. Ve ziyaun fil vecihi, yüzde bir parlaklık, yani nur. Ve samtu fir rızkı, Bir de rızıkta bolluklar oluşur diyor. Muhabbetun fi kulubin nas, iman ehlinin kalbinde de bir sevgi oluşur. Hatta bu iman nuru öyle bir nur ki diyor, zencilerde bile o nur parlar ki hakikaten yaşıyoruz. Hacda umrede gördüklerimizde bakıyorsunuz o nur orada parlıyor. Adam siyah ama bir nurani, latif bir hali var. Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Zalike meseluhum, onların misalleri fit Tevrat, Tevrat'ta ve meseluhum ve misalleri de fil İncil, İncil'de. Ha, Tevrat'taki misalleri bu şekilde. Ve meseluhum fil İncil, İncil'deki misalleri ke zer'in. Şimdi orası o şekilde özetlendi. Bu konuyla ilgili rivayetler var, onları konuşacağız inşallah. Ve meseluhum misalleri fil İncil, İncil'deki misal ke zer'in. Bir ziraata benzer. Bildiğimiz ziraat. Toprağa ektiğimiz bir el mısır veya buğday. Toprağın içerisinde kök salıyor. Üstünde kocaman diyelim bir kerpiç var. Kurban oldum Allah'ım. O nazik, efendim zarif. Bir karınca bile bassa o yaprak hemen eğiliyor yani. O kerpiçin arasından yol buluyor. Mevla ona yol veriyor. Ve ondan sonra kezer'in ziraat ahraca çıkarttı şat'ahu filizini. O toprağın altından filizi dışarı çıkıyor. Festağlaza bu sefer o güçleniyor. Yani kalınlaşmış oluyor. Ya ne yapıyor? O dışarıya çıkan o incecik yaprak diyelim. O efendim mısır kocaman şey oluyor, sapı oluyor onun. Buğday olsun. Bütün hububatlar böyle. Ağaçların içi kütük dediğimiz dolu Allah'ın hikmetidir. Bütün nebatatların içi hepsinde tamamına yakını boş. Yani dışında böyle bir kabuk oluyor, içi boş. Allah'ın hikmetidir. Yani sanki iç organlar gibi nefes mi alıyor, ne yapıyor, onu incelemek lazım aslında. Yani buna biraz baktık. Tabii Kur'an-ı Kerim bu tür şeyleri bize bir ipucu veriyor. Yani ağaca bakıyorsunuz çelik gibi bir ağaç. Hele ki mesela kiraz. Kiraz ağacı çelikten daha sert. Çelik gibi kiraz ağacı o çelik gibi kütüğün içerisinden su ta 50 metre yukarıdaki dalına gidiyor. Orada o kiraz o suyu buluyor. Nereden buluyor? O çelik gibi gövdeden geçiyor. Nasıl geçiyor? Hortumdan suyu aktamıyorsun. Ancak bütün nebatatlarda buğday olsun, arpa olsun, mısır olsun vesaire içi boş onların. Böyle oradan su yürüyor, hava gidiyor ve orada buğday başak oluşuyor. Festeğleze kalınlaştı. Festeva durdu ala suğihi, o kökün üzerinde duruyor bu sefer. Başlangıçta filiz, incecik küçücük bir yaprak. Sonra kalınlaşıyor, sonra güçleniyor. Festeva la suqihi, o sapın üzerinde duruyor. Yu'cibu zurra. Bu sefer o ziraat ehli hoşuna gidiyor. Buğdaylara bak, başaklar, efendim envai çeşit meyveler, dalında böyle sarkmış meyveler, sebzeler, fındıklar, şeftaliler yerlere inmiş. Allah nimetini daim eylesin. Liyagıza bihimul kuffar. Küffar o aleme de kızgınlıkla onları çatlatsın. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللّٰهُ Allah vaadeti اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler ve amilu salihat salih amel işleyenlere minhum onlardan مَغْفِرَةً Allah'ın mağfireti وَاَجْرًا عَظ۪يمًا çok büyük bir ecri Mevla Teala'da vaad etti. Allah'ın vaadi iman edip salih amel işleyenler. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamber, ahirete ve kadere inanmak. İman, görmediklerimize inanmaktır. İman nedir? Görmediğimize inanmak. Ben söylediğimde siz görmedik deyin. Allah'ı görmedik. Melekleri, kitapları, peygamberleri gördük mü? Görmedik. Ahireti, kaderi. Adam görmediğime inanmam diyor. Nefes aldı. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Alma o zaman nefesi. Nefessiz yaşayamıyorsun. Görmedin. Görmüyorsun işte. Görmediğin nefes hayat veriyor. Görmediğimiz Allah kalbe girmezse ve men ya şu an zikri rahman, kalp zikirden gafil oldu mu kayıtla o şeytan. Şeytan da görmüyoruz. Şeytan istila ediyor. Nefes almazsan karbondioksit seni öldürüyor. Zehir oluyor. Ya. Böyledir bu işler. Mevlamız burada bir meseleyi anlatırken farklı vecihlerle onu izah etmiş oluyor. Şimdi burada ve seviyetillahu bi kavmi yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Bu Maide suresinde ileride Allah bir kavim getirir. Yuhibbuhum, onlar Allah'ı seviyorlar. Ve yuhibbune yuhibbu sever. Hum, yani Allahu Teala onları sever. Ve yuhibbune onlar da hu, o Allah'ı severler.

من دي. هذا صفة المؤمن أن يكون أحدهم شديدا بمسلمان عنيفا على الكافر şiddetli olacak ve ona sert olacak. Rahimen merhametli birden iyilik sahibi bir ah yani Allah'ın seçkin kullarına. Aduben abusen yani kızgın ve yüzü asık olacak fi vecil kafirlere karşı. Kafirlere karşı. Yani burada şiddet manasında değil. Müslüman gavuru nefret etmeli. Ha insani olarak ayrı bir meseledir. Ama Müslüman gavuru sevemez yani. Sevemez. Müslüman Müslümanı sevecek. Dahuken beşaşen güler yüzlü olacak. Böyle tebessümlü olacaksa fi veci ahin Müslümanlara karşı. Ya eyyühellezine amenu. Müslümanlar katillezine yerindekum minel kuffar. Efendim size taarruz etmiş olan kafirlere karşı savaşın. Vel yecidu bulunsun fiküm içinizde gilze. Bir nefretiniz olsun diyor. Kur'an söylüyor, bizi yaratan söylüyor. Meselül mümini fi tevadü. Müslümanların misali birbirlerini sevmek ve merhamet etmek. Kemeseli cesedi bir cesede benzer. Zesteka o zaman bir uzuvda rahatsızlık olduğumu tedâlehu sâli cesede bil humu ve seher. Yani bütün beden humma olur. Yani sıtma olur. Onun için yani Müslümanın her bir uzvu birbirine bağlantılı. Her bir Müslüman dünyanın neresinde olursa birbirine bağlantılı. El mü'minü mü'minken bünyan. Müslüman Müslümana bina gibidir. Kelbün yeşuddu bağlığı bağda. Ellerini şöyle yaptı Resulullah Efendimiz. Müslüman Müslümana böyledir. Kelepdenemeyi bileceksin diyor. Men kosere salatu billeyl hasunu vecihu bin nahar. Gece ibadeti çok olanın gündüz yüzü nurlu olur diyor. Acayip bir şey. İbn-i Mace'de rivayet edilmiş. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı başlatmış oldu. Buradaki filizi yani Ebu Bekir Sıddık bir filiz gibi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer güçlü, güçlendi dedi ya. Hazreti Osman o sağlamlaşmaktan bahsettiği bir filizin. Ve Hazreti Ali Radıyallahu Efendimiz de gövdesinin uzayıp onun güçlenmesi misaline getirildi. Daha sonraki Müslümanlar da bunu takviye etmişlerdir diye böyle bir rivayet edilmiş. Peki el garad enne şeyel kamin fi nefsi yazaru ala sifahatil vecihi. İçinde gizli olan şey insanın yüzünde belli olur. Yani Müslümanım diyen gavuru seviyorsa ona karşı temayül ediyor. Demek ki bu adamın özü bu. Onun için Müslüman gavuru sevmemesi lazım. Ha insani olarak yolda düşmüştür, ona yardımcı olur. Ayrı bir mesele, konu o değil. Yani buradaki mesele sempati dediğimiz, sevme dediğimiz mesele. Müslüman Müslümanı sevecek. Fel mu'min izâ kâne serîretehu sahihatin ma'allâhi ve aslâhâ Allah zâhirül nâs. Eğer bir insanın içi Allah'a karşı samimi iman ehli ise o zaman iman ehline karşı yani Allah'ı hakikaten seviyorsa içinde iman ehline merhamet eder. Onun için bir Müslümanım diyen gavurla kol kola ise o adamın İslam dairesinde olması mümkün değil. Ma eserre ahadun serrehu illa elbesehullahu ridâhu. Bir insanın Mevla Celle Celaluhu arkadaşının sırlarını gizlerse birbirimizi örtmeye, birbirimizi bağışlamaya çalışmak lazım. Hemen ifşa edip kusurunu buldum değil. Mevla Teala ona elbise giydirir, onun iffetini, izzetini artırır. İnne hayr fe hayr. Eğer hayr ise hayır olur ve in şerren fe şerren. Şerse şer olur diyor. Levenne ahadekum ya'melu fi sahra samma leysa laha babun ve la kuvve la kharaca amelun nasi kainen makan. Allahu ekber. Bir insan diyor bir taşın içerisinde veya kimsenin sağır körün duymadığı görmediği bir yerde bile bir şey yapacak olursa bir efendim gediği kapısı da dahi olmasa la kharaca amelun nas kainen makan. Mevla Teala ve Kadısı'nda ne olursa olsun onu ortaya çıkartır. Yusuf Aleyhisselam kapılar kapalı kimse yok. Süleyha Hakale heytele gel dedi. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de kıssa edilmiş. Ne kıssası? Bir insan yanlışla karşılaştı mı? Kale mazi Allah'a sığınırım dedi. Yedi kat sema görüyor, herkes görüyor. Mevla Teala onu bize ayrıntılı anlatıyor. Neden? Ne kadar efendim kimse yok. Kale heytele hayde gel dese de fakat kimse yok denilen yerde yedi kat sema görüyor. Mevla görüyor yani. İnnel hüde salih. Dost doğru yol. Ve samtu salih. Susmak, vakarlı olmak. Ve iktisat. Bir de olanla iktifa etmek cüzün min hamsi ve işrine cüzün min ennebu. Nübüvvetin 25 cüzünden bir cüzdür diyor. Burada Ebu Davud hadis-i şerifi. La tesubbu eshabi. Resulullah buyurdu ki ashabıma sövmeyin. Vellezi nefsi biyedi.
Allah canımı kudretini bunu Allah'a yemin olsun.

0: Çünkü lev enne ahadukum enfaka misli Uhud dağı kadar siz infakta bulunsanız, zeheb altın, ma edreke müdde ahadihim ve la nisfu. Onların böyle küçücük bir avuç derler ya, o kadar verdiğine Uhud dağı kadar hayır yapsan. Çünkü onlar İslam'ın başlangıcında bu işin temelini attılar. Allah sahabe efendilerimizin şefaatine nail eylesin. Sahabeyi devre dışı bırakmak, aman Allah, ne büyük bir felaket. Evet, özetin özeti izah etmeye çalıştık ve Fetih suremizden de sonuna ahiret tevzi suratul feth vallahul hamdu vel minne. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men kara suratul fethi, kim Fetih suresini okursa diyor feke ennema kana mimmen şehide ma'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fethi Mekke. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'nin fethine şahit olmuş kennema gibidir diyor yani. Okuduk elhamdülillah, bitirdik. Rabbim Celle Celaluhu bizi Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke fethine katılmış mükafatını alanlardan eylesin. Hucurat suresine geldik. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle alakalı hatıralar konuşulacak. İnşallah yine bir sure-i celile Fetih suremizi de noktalamış olduk. Allah İslam alemine fethi mübinler nasip eylesin. Rabbim kalbimize marifetullah nurunu, Habibinin sevgisini, sahabe sevgisini, Kur'an sevgisini, iman ehlinin sevgisini doldursun. Rabbim sevdiklerini sevdirsin, gazap ettiklerinden uzak eylesin. Kalbimize iman, hikmet, nuru, rızasına muvafık bir hayat. Onun Habibine salavat, Allah'ımız selam. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El-Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanden.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanden.org.
4: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
9: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
6: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak, Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
6: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
12: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
13: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
14: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
15: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
16: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
17: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
18: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun.
21: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
6: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
22: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
23: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
24: Estağfirullah ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa ibn Meryem Resulallah. Ve Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle Allah onları cezalandırdı. Allah onlara lanet etti. Yani Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürdük diyorlar ya, işte bundan sebep Allah onlara lanet etti diyor. Halbuki وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ ne efendim öldürdüler ne de asabildiler. وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ onlara benzetildi. Yani öldürdükleri adam İsa Aleyhisselam'a benzetildi. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْ onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir şüphe içindedirler. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاءَ اَظَّانٍ bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur Allah buyuruyor. Ve bakın وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪يلًا kesin olarak onu öldürmediler. Şimdi bunu iyi anlamamız lazım. Yani şu ayet ve ondan sonra gelen ayet aslında İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini, göklere kaldırıldığını net bir şekilde anlatıyor. Şimdi burada Mevla diyor ya, hani وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوهُ ne öldürdüler ne de astılar. E şimdi İsa Aleyhisselam'ın efendim öldüğünü iddia edenler diyorlar ki tamam burada Yahudilerin öldürmediğine bir reddiye var. Doğru Yahudiler öldürmedi ama daha sonradan öldü diyorlar. Ama şimdi bu ayetin hemen ardından Mevla ne buyurdu? Bak وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَ kesin olarak onu öldürmediler. Sonraki ayet بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَلْ بِلَكِسْ yani kendinden öncekinin ne yapacak? Onu efendim aksiyle alakalı bir haber verecek. Onu öldürmediler. بَلْ بِلَكِسْ yani ne öldürmesi? رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ bilakis Allah onu İsa Aleyhisselam'ı katına yükseltti. Yani şimdi bu ayeti kerime zaten büyük bir delil. Yani öldürmediler. Bilakis Allah onu katına yükseltti. Yani o anda olan olaylar. Çünkü efendim Yahudiler öldürmek isteyenler, hani onun hakkında ihtilafa düştüler ya. Çünkü birini gönderdiler, o şikayet eden esas İsa Aleyhisselam'ın nerede olduğunu, yerini efendim o münafık geldi söyledi. Ve onu içeri gönderdiler belki öldürmeye, belki bir tespit yapıp onlar da dışarıda sarmışlar etrafı. İçeri girdi, baktı, Allah Allah. İsa Aleyhisselam yok. Halbuki buradaydı. Dışarı çıkıp diyecek ki, ya buradaydı ama yok diyecek. Ama Allah-u Teala onun suretini İsa Aleyhisselam'ın suretine benzetti. Hemen çıktığı gibi yakaladılar. İsa Aleyhisselam zannediyorlar onu. Dolayısıyla hani belki de içeri giren arkadaşlarından dışarı kaçıyor zannediyor da olabilirler ve onu aldılar, çarmıha gerdiler ve onu öldürdüler. Sonradan bir de baktılar ki yüzü İsa Aleyhisselam'a benziyor, bedeni arkadaşlarının bedeni, İsa Aleyhisselam'ın bedeni değil. İşte ne yaptılar? Orada bir ihtilafa düştüler. Acaba astık mı, asmadık mı, öldü mü, ölmedi mi? Ama ne diyorlar? Biz efendim onu öldürdük diyorlar. Bir de Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük. Ve işte Allah-u Teala bu ayetle onların öldürmediğine reddiye yaparken hemen ardından ne diyor? Bilakis Allah onu kendine yükseltti. Kendi katına yükseltti. E peki bu ne demek bu? Yani o anda olay. O anda olan bir olay. Öldürmediler. Peki ölen İsa Aleyhisselam değil. Zaten Allah da öldüremediler diyor. Ne öldürdüler ne de astılar diyor. Peki İsa Aleyhisselam nerede? İşte Mevla diyor ki onu Mevla göklere yükselttiğini ayetle beyan ediyor. Şimdi Zahidül Kevser'i ne diyor biliyor musun? bu ayet, işte bu ayeti kerime, yani Nisa suresi 157 ve ardından gelen Nisa suresi 158. ayeti kerimeler, İsa aleyhisselamın ruh meal ceset semaya ref'inin delilidir diyor ve açıklıyor. Çünkü ayet Yahudilerin biz İsa aleyhisselamı öldürdük sözlerine cevap olarak geldi. Onlar bizi öldürdük diyor ya, Mevla onların sözünü çürütüyor, reddiye yapıyor. Ve İsa aleyhisselamın öldürülmeyip semaya kaldırdığını ifade ediyor. Ve diyor ki bak, hep Zahidül Kevseri'nin sözü. Bazılarının dediği gibi, Hazreti İsa'nın sadece ruhu yükselmiş olsa, o zaman bu Yahudilerin iddiasını reddetmek değil, onların sözünü desteklemek olur. Onların sözünü desteklemek olur. Yani ölünce zaten ruhu nereye çıcacak? Göklere çıcacak. İlliye ala yine çıcacak. Yani ölen her Müslümanın ruhu çıkıyor zaten. Eğer böyle dersen diyor, ayet o Yahudilerin sözünü reddetmek için gelmiş, o zaman onların sözünü teyit etmiş oluyor diyor. Çünkü Allah-u Teala İsa aleyhisselamı bedeniyle değil de sadece ruhuyla yükseltmiş olsaydı, bu o zaman Hazreti İsa aleyhisselamın öldürülmesine aykırı olmazdı ki. Çünkü daha önce nice peygamberler de şehit edildiler, nice şehitler, yani müminlerden şehit olanların da ruhlarını Allah-u Teala ne yaptı? Yükseltti. Halbuki bu ayette Hazreti İsa aleyhisselamın yükseltilip kaldırılması öldürülmediğine delil gösterilmiştir diyor. İşte bakın, yani Zahidül Kevseri'nin bu konuda bir risalesi vardır. Onu mutlaka okumak lazımdır. Ama işte şu ayetlerdeki ifadesi zaten ne yapıyor? Meseleyi anlamamıza yetiyor kıymetli kardeşlerim. Tabii daha pek çok ayetler var. O kadar çok ayetler var. Ben tabii hepsini arz etmeyeceğim ama bir iki ayet daha ifade edeyim. Çünkü yani kafamızı karıştırmadan net ifadeler. Bakın Zuhruf suresi 61. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu. Estağfirullah. Ve innehu le'ilmun lissa'a. Muhakkak o kıyamet için bir ilimdir. Şimdi tahlil edelim bu ayeti kerimeyi. Ve innehu, muhakkak o. Buradaki hu zamiri ve innehu diyoruz ya, muhakkak o. Kim? Yani nereye gider? Daha önce zikredilen kimse, o zamir ona gider. Yani sen de diyelim ki birinden bahsediyorsun. Filan geldi, filan gitti, filan şöyle yaptı. O, sonra o şöyle dedi. O dediğin zamir nereye gider? O filana gider, kimse o. Şimdi Allah-u Teala daha önceki ayetlerde ne yapmış? İsa aleyhisselam'dan bahsetmiş. İsa aleyhisselam'ı anlatıyor ve diyor ki وَاِنَّهُ muhakkak o, yani o Hazreti İsa لَعِلْمٌ لِسَّاعَ kıyamet için bir ilimdir. Evet, tabii لَعِلْمٌ kelimesinin, yani orada Kur'an'ın tabii pek çok kıraatleri vardır. Aşere-i takrib diye bir şey var. Dolayısıyla lalemun diye de kıraati vardır. Sahabe-i kiramdan bir kısmı da ne yapmıştır? Lailmun, onu lalemun diye de ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir. O zaman ne oluyor mana? Bu durumda ayetin manası İsa aleyhisselamın yeryüzüne inişi kıyamet alametidir. Evet, kıyametin alametidir İsa aleyhisselamın inişi. Çünkü kaldırıldı mı? Ben rafaullahi ile, evet, Allah-u Teala orada yani kesin olarak ölmedi. Kendi katına kaldırdı Mevla. Ne yapacak? Kıyamete yakında kıyamet alameti olarak inecek. Ve bakın bir başka ayeti kerime. Nisa suresi 159. ayeti kerimede de ya ifadeler çok net aslında. Yani bunlara inanmamak için, İsa aleyhisselamın inmeyeceğini söylemek için yani çok zorlamak lazım, çok uğraşmak lazım. Ayetlerin manasını anlamamak için adeta direnmek lazım yani. Çünkü ayetler gayet açık ve gayet net yani. İşte burada da yani Nisa suresi 159. ayet-i kerimede de Mevla ne buyurdu estağfirullah? وَاِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Ya ne diyor? Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölmeden önce ona, İsa Aleyhisselam'a iman etmiş olmasın. Yani İsa Aleyhisselam ölmeden önce ehli kitap hepsini yapacak, ona iman edecek. Peki bu oldu mu? Allah'ın ayeti bu. Mevla böyle buyurduğuna göre demek ki bu tahakkuk edecek, bu zuhur edecek. Peki hala bu oldu mu? Yani ehli kitabın hepsi İsa Aleyhisselam ölmeden önce iman ettiler mi? Evet demek mümkün değil. Zaten İsa Aleyhisselam'ı öldürdük diyenler kim? Ehli kitaptan Yahudiler zaten. Onlar ne yaptılar? Efendim, öldürmeye teşebbüs ettiler, öldürmeye kast ettiler. Ve sonradan da öldürdük dediler. Mevla da öldürmediklerini beyan ediyor. Öldüremediklerini yani, asamadıklarını. Şimdi ve bundan sonra da bu iddialarına devam ediyorlar. O halde bu ayeti kerimeye göre madem İsa Aleyhisselam ölmeden önce bütün ehli kitap iman edecekse öldü diyenler buna ne diyecekler? Öyle ya, daha iman etmemişler. Bugün bile efendim Yahudiler İsa Aleyhisselam peygamber olarak kabul etmiyorlar. Ya. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, daha pek çok ayetler var aslında. Ama bunlar yeter. Akıllı olana işaret yeter. El-akülü yekfi fil işare. Dolayısıyla burada efendim Zâhidül Kevser de zaten çok güzel detaylı açıklamalar yapmış. Ve İsa Aleyhisselam'ın efendim ölmediğini, hem ruhuyla hem bedeniyle efendim semaya kaldırıldığını ve kıyamete yakın ineceğini ne yapıyor? Beyan ediyor. Ve diyor ki hiçbir hadis olmasa bile efendim sadece şu ayeti kerimeler, efendim şu ayet-i kerimeler demeyeyim, Kur'an diyeyim, daha çok ayetler var bununla alakalı. Sadece Kur'an'ın ayetleri bile buna delil olarak yeter diyor. Ki yüzden fazla efendim hadis-i şerif var. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini, nereye gelecek, efendim geldiği zaman ne olacak, değil mi? Efendime söyleyeyim, haçı kıracağı, domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı, efendim ve bununla alakalı deccalı öldüreceği. Şimdi bunların hepsini ne yapıyor? Hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Dolayısıyla bu olaylar hepsi ne zaman olacak? İsa Aleyhisselam'ın vefatından önce olacak. Tabii Kur'an-ı Kerim'de de zaten efendim beyan edilen bu konular efendim işareten bu konuya temas ediyor diyenler için bile hadislerle birlikte ne yapmıştır? Kesin hale dönüşmüştür. Tabii bir takım akıllar yürütüp felsefeler yapıp yani orada oksijen yok, nasıl yaşayacak? Böyle diyen ilahiyatçılar var mı? Var, maalesef var. Ya bu kadar mucizeler gösteren bir peygamber, bebekken konuşan, ölüleri dirilten, efendime söyleyeyim, babasız doğan, yani böyle bir peygambere Allah-u Teala bu kadar mucizeler lütfetmiş de senin kafana bu mu takıldı yani? Peki hala gökte nasıl oksijen yok, nasıl yaşayacak? Peki ayet-i kerimeyle sabit Yunus Aleyhisselam'ı balık yutmadı mı? فَالْتَقَمَهُ الْحُوتْ وَهُمَا مُلِيمْ. Yani o kendini kınarken balık onu yuttu. Balık yuttu. Balığı da başka balık yuttu. Denizin dibine daldı. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Karanlıklar içerisinde nida ediyor. Karanlıklar içerisinde nerede? Balığın karnında. O balık başka balığın karnında. O balık denizin karnında. Bir de tabii gecenin karanlığı var. Ellâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn. Balığın karnında tesbih ettiğini ne yapıyor? Mevla beyan ediyor. Peki denizin dibinde oksijen mi var? Denizin dibindeki balığın karnında oksijen mi var? Orada Yunus Aleyhisselam'ı yaşatan Allah, İsa Aleyhisselam'ı ikinci kat semada yaşatamayacak mı yani? Bir de şöyle bir tabii delil getiriyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın gelmesinin mümkün olmadığını şu ayeti ifade ederek وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Lakin Allah'ın Resulü nebilerin hatemidir. Yani son peygamberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. O halde İsa Aleyhisselam'ın gelmesi de bu ayete uygun değildir diyorlar. Evet, yani ayetin ifadesi Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecek. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, çünkü Peygamber Efendimiz insü cinnin peygamberidir ve Kur'an kıyamete kadar bakidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni bir kitap yeni bir şeriat getirecek bir peygamber gelmeyecektir. Yani yeni bir kitapla, yeni bir şeriatla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ahkamı neshedecek bir peygamber gelmeyecek. Yani İsa aleyhisselam gelecek ama İncil'le gelmeyecek. O da ne yapacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatine uyacak. Evet. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beyanı var. Yani hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir keresinde havranın önünden geçerken içeride Tevrat okuyorlardı da kulak verdi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Daha sonra Hazreti Ömer geldi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Resulallah böyle böyle geçerken yani havranın önünden geçerken Tevrat okuyorlardı dinledim. Yani uygun mudur değil midir? Belki bunu soracak. He? Belki bu konuda bir cevap almak istiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? لَوْ كَانَ مُوسَى بَيْنَ اَظْهَرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ اِلَّا اَيَّتَّبِعَنِي Şayet Musa aleyhisselam aramızda olsa bana uymaktan başka hiçbir şey ona helal olmaz. Yani Kur'an'la meşgul olun. Tevrat'ı dinliyorsun da Tevrat'ın geldiği peygamber gelse ne yapacak? Kur'an'a uyacak. Bana uyacak. Bana uymaktan başka hiçbir şey helal olmaz. Dolayısıyla İsa aleyhisselam da geldiği zaman ne yapacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatine uyacak. Peki o zaman kafaya şöyle bir soru takılabilir. Yani madem yeni bir şeriatla gelmeyecek diyoruz ya. Hani hadislerde geçen haçı kıracağı, domuzu öldüreceği ve Efendimiz'in cizyeyi kaldıracağı gibi bir takım hükümler ne olacak? Yani bunlar yeni bir hüküm değil mi? Denilecek olursa, peki böyle yapacağını nereden biliyoruz? Resulullah söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacağını zaten kendisi haber veriyor. Böyle olacak diyor. İsa aleyhisselam gelecek böyle yapacak diyor. Yani bu ne demek? Benim şeriatime göre İsa aleyhisselamdan sonra böyle olacak demektir. O da ne olmuş oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriate göre hareket etmiş oldu kıymetli kardeşlerim.
23: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efendi.
1: Lale Gül Efendi'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Şifa-i Şerif derslerinde sizlerle birlikte olacak.
3: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendim.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
5: Ecir
4: sunar.
5: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
25: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
26: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Şifa-i Şerif müstemiyeleri bu mübarek derste yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden yeni bir fasla girdik. Bu fasılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat mübarek yedi şerifesiyle eliyle dokundukları ve veya asasıyla, değneğiyle yani vasıtalı olarak temas buyurdukları şeylerde işte ne bileyim insandır, hayvandır, kuyudur, sudur vesaire de zuhur eden bereketler, harikuladelikler, mucizeler hakkında bir fasıl idi. Şimdi kaldığımız dersten devam ediyoruz. 278. sayfadayız. Baştan 2, 4, 6, 7, 8. satırın ortasındayız. Ve kânet şa'râtun min şa'rihi fî kalen süveti Halid ibnil velîdi felem yeşet be akıtânen illâ ruzikan nasra diye başlıyoruz. Bu hadis-i şerifi Beyhakî rivayet etmiştir. Birçok sahih kaynakta mezkurdur. Zaten Kazı Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif sahibinin rivayet etmesi sıhhatine hüccet olarak yeter. Meşhur Zekeriya Kandehlevi vardır. Pakistan ulemasından. Hayat-ı Sahabe diye çok bir eser yazmış. Onu Türkçe'ye de çevirdiler herhalde. Çok meşhurdur Türkiye'de yani Hayat-ı Sahabe. Sahabe Hazaran hayatlarında. O onda da bu hadis-i şerifi zikreder. Çok biz de ilk başta daha çocukken ondan duyduk yani. Ondan nakiller ondan geliyordu. Şimdi tabii ilk kaynaklara inmiş bulunuyoruz. Vekanet olmuştu. Yani bulunmuştu manzada. Burası vücidet manzada. Buradaki kânet tamedir, naksa değil. Vücidet manasına olunca tamme oluyor. Bulunmuştu. Ne şaratun. Bir takım tüyler. Neden olan tüyler? Min şarihi sallallahu aleyhi ve sellem min şarihi şaratun demiş. Yani fethalı söylemiş. Ve kânet bulunuyordu. Şaratun. Ayn fethalı yani. Şaratun. Tüyler. Neden olan tüyler? Min şarihi. Şarihi değil de şarihi. Efendimiz sallallahu aleyhi Efendimiz'e gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin tüylerinden. Nerede bulunuyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in saç-ı şerifleri fi kalensüveti Halid ibnil velidi Halid ibn Velid meşhur sahabidir biliyorsunuz. Babası en meşhur gavurlardandır. Velid ibn Mughire gavuru. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime onun zemmi hakkında nazil olmuştur. Onun oğlu Halid Hazretleri de biliyorsunuz Seyfun min suyufillah Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından isimlendirilmiş ve şereflendirilmiştir. Hazreti Halid'in kalensu ve takke demektir. Halid ibn Velid radıyallahu anh Efendimizin takkesinin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifleri bulunuyordu. Yani Halid ibn Velid Hazretleri teyemmünen yani teyemmün demek teberrük demek. Teyemmün yümün de bereket demek. Teyemmünen ve teberrüken derler kitaplarda. Yani yümdüne bereketine nail olmak için başındaki takkenin içerisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şeriflerinden bir parça koymuş ve onun üzerine diktirmiş bana bereket olsun diye. Felem yeşhed Hazreti Halid İbni Velid şahit olmadı. Yani hazır bulunmadı neyle? Biha o takkeyle neye kıtalen herhangi bir harbe yani hangi harbe katıldıysa o takke başındayken illa mutlaka rızıklandırıldı neyle? Ennasra yardımla. Yani Allah Teala o takkenin bereketine, hürmetine Halid Hazretlerine düşmanlarına karşı yardım nasip etti. Rızık rızıklandırdı yani ihsan olundu, nasip oldu. Ennasra yardım ona nasip oldu. Ya gebertiyordu hepsini ya da bozguna uğratıyordu. O şarat-ı şerifenin yani takkesinin içinde bulunan saç şeriflerinin berekatıyla. Hatta bir yani saç şeriflerin bereketi işte kendisine mübarek beden-i şerifine temas etmiş. Dedik ya bu fasıl nelerden bahsediyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat mübarek eliyle veya saç şerifiyle veya sakal şerifiyle yani temas etmiş olduğu şeyle veyahut da bir vasıtayla mesela bastonuyla vuruyor bir hayvana böyle dürtüyor işte hayvan geçen derste çok anlatıldı bunlar. Hiç yürüyemezken o kadar zayıf yorgunken işte efendim yarışta kimse onu geçemeyecek hale geliyor. Şu kadar bir bastonunu sallallahu aleyhi ve sellem asasını değneğini değdirmesiyle yani. Bunlar anlatılıyor. Burada da şarı şerif saç şerifleri anlatılıyor. Yani Dolayısıyla şimdi bu Vehhabiler ne kafa ya? Selefi Vehhabi zındıkları ne kafa? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifini ziyarete şirk diyorlar, sakal şerifini ziyarete şirk diyorlar, hırka-i şerifesini ziyarete şirk diyorlar. Ya ne şirki ya? Halid ibn-i Velid müşrik mi oldu şimdi haşa? İslam'ın en büyük komutanlarından Allah'ın kılıcı buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem, methetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. Bunun müşrik olması mümkün mü ya? O zaman ona müşrik diyen sensin mi olursun müşrik ya? Bak Takkesin içine saç-ı şeriflerini diktirmiş. E biz ne yapıyoruz şimdi? Cübbe-i şerifesine bir parçayı cübbemizin arkasından boynumuza asıyoruz. İşte efendim ne bileyim sarığımızın içine şahri şeriflerinden koyuyoruz. Bazı gecelerde, günlerde mübarek işte gecelerde falan ibadetlerimiz kabul olsun diye falan. Bir hafta ziyaret ediyoruz, öpüyoruz, başımıza koyuyoruz. Ya ne demek ya? Onun için bir muharebedeydi. Hatta Hayat-ı Sahabe'de onu anlatıyor Kandehlevi Hazretleri. Harp bittikten sonra tabii harp bu. Hengamede vuran kıran Hazreti Halid'in bu takkesi kayboldu. Yani başından harbe girdi daha. O kargaşada bu sefer neyse harbi kazandılar. Zaten hiç harp kaybettiği yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh artık millet zannetti ki yardım ancak Halid ibn Velid olursa geliyor, başka türlü İslam ordusu kazanamaz. Böyle bir yanlış itikada sebebiyet vermesin yani diye. Dedi ki sen dedi azletti yani. Azletti demek görevinden, komutanlıktan alt dedi. Biraz dinlen dedi yani. Çünkü millet artık yardımla, zaferle seni özdeştirdi yani. Bu da iyi bir şey değil yani. Çünkü yardım Allah'tan hemen nasıl o? İlla min indillahil azizil hakim buyuruyor Kur'an. Yardım ancak Allah'tan geliyor. Tabii ki dostlar hürmetine geliyor, dostlarına geliyor. Ayrı bir şey. Ondan sonra üzüldü yani tabii. Çünkü tam vefat edeceği zaman yatağında vefat etti. Yani ömrü harplerde geçmiş bir insan yatağında vefat etti. Yani ne demek yatağında vefat etti? Harpte şehit olmak ona nasip olmadı. Ama çok yaralanmak nasip oldu. Gazi olmak nasip oldu. Onun için ağlıyordu yani. Hatta öyle diyordu. Benim bedenimde diyor bir boş yer bulamazsınız. Mutlaka bedenimin yani bak tepeden tırnağına bedeninin tümünü kastediyor. Her bir parçasında ya bir mızrak ya bir ok ya bir kılıç darbesi var. Yani bütün vücudu yara bere içine. Fakat şimdi görüyor musunuz? Şehit olmak bana nasip olmadı. Ben bu kadar harpte ölmek, şehit olmak istiyordum. Şimdi yatağımda ölüyorum diye ağlıyordu. Şehit olamadığını. Halbuki şehitlerden daha faziletlidir. Yani Allah'ın dinde. Çünkü o şehit olana kadar müşriklerle cihat edecekti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Emirül Müminin, Halife-i Ruh-i Zemin onu tabii dinlemesi lazım. İtaat etti, çekildi. Onun için buyuruyordu ki فَلَا نَعْمَدْ اَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ korkakların gözüne uyku girmesin. Yani Mahmud Efendi Hazretlerimizin kelamlarındandır. Harp adamı öldürmez, hastalık adamı öldürmez dedi bana. 45 sene evvel ben öleceğim diye şeker hastası oldum anlamıyorum. Yani hiçbir şey adamı öldürmez. Allah adamı öldürür, ecelle adamı öldürür. Onun için korkakların gözüne uyku girmesin. Yani ne demek? Boşuna korkuyorlar. Harbe de girse, eceli gelmediyse ölecek değil yani. Ama eceli geldiyse, yatağına da girse ölecek yani. Ama korkaklık işte tabii bu da ayrı bir mesele. Onun için Halid ibn-i Velid'in harp kaybettiği yok. Bütün muharebeleri kazanmış. Bir muharebede bu takkeyi şahr-ı şerifleri, saç-ı şeriflerin içine diktiği takkesi kaybetti. Bütün orduyu seferber etti. Dedi ki takkemi arayın bunu. Herkes takkeyi arıyor. Harp meydanı da cenk alanı kargaşa tabii kafirlerin leşleri var, gebermişleri var, bilmem neler var, Müslümanların şehitleri var, işte, yaralıları var, dolu olay var yani. O hengamede neyse buldular getirdiler. Sonra baktı orada getiren dedi herhalde. Ya efendim dedi takke de eskiymiş dedi. Yani biz sana daha yeni takke daha iyi takke bulduk. Bayağı meşgul olduk dedi yani bu takkeyi arayalım derken çok mesai sarf ettik vakit geçti dedi. Yani tabii sebebi hikmeti neydi demek istedi herhalde veyahut da açıkçası onu sordu yani. Hazreti Halid radıyallahu teala ne buyurdu? Dedi ki, bu normal bir takke olsaydı, yani benim kendime ait takke olsaydı, ben sizi yorar mıydım? Bu kadar size zahmet verir miydim? Ama bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri var, diktirmişim. Onun için teberruken onun mübarek bedeni şerifine değmiş olan, bedeni şerifinden çıkmış olan saç şeriflerinin bereketiyle hangi harbe katıldıysam mutlaka o harpte Allah'ın nusret ve zaferine nail kılındım. Yani burada rivayette, Beyhaki'nin rivayetinde böyle bir durum vardı da böyle oldu meselesiyle yetinmiyor. Bu rivayet burada yok ama diğer hadis kaynaklarında bu rivayetin devamında Hazreti Halid radıyallahu anh nusreti ve zaferi o saç-ı şeriflerin bereketinden biliyor. Yani Allah yardım ediyor ama o saç-ı şerifin bereketinden dolayı onlarca belki bilmiyorum yani. Belki yüzde yakındır. Harbe katılmış. Bir tanesini kaybetmez mi insan? Hiçbirinde kaybetmiyor. Normalde diğer sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadar kaç tane muharebeye mesela? Uhud'da bozgun oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi vardı. Ama işte orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini kırdıkları için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrini dinlendiği vakitte sünnetlerini ittiba ettiği vakitte sahabe mesela orada okçulara buyurdu ki bu tepeyi bırakmayın işte orada yanlış ettiler, bir iştahat hatası ettiler. Harp kazanılana kadar da zannettiler. Halbuki komutanlar ne dedi? Ben size haber verene kadar buyurdu dedi. Daha bize bırakın orayı da inin aşağı diye haber gelmedi dedi ama işte komutanlar da dinlemediler. Dolayısıyla mesela orada bir hezimet oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini dinlememenin acısı çektirildi. Yani onlara ibret olsun diye. Ayet-i kerimede bunu bahsediyor. Ondan sonra ama Hazreti Halid'in katıldığı hiçbir muharebe kaybedilmedi. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerinin berekatıyla. Hazreti Halid kendi ifade ediyor bunu. Yani yardımı Allah yaratıyor. O saç-ı şeriflerin bereketiyle yaratıyor diye. Onların bereketinden dolayı. Dolayısıyla bu çok önemli bir ehli sünnet için biz tasavvuf ehli için tabi tasavvufluktan ziyade bu ehli sünnetin itikadıdır. Teberrük meselesi. Bu selefi vabiler bu teberrüklere şirk derler. Kendileri zaten zındık oldukları için yani. Bir şeyden haberleri yok. Dinden haberleri yok. Cahili adamlar, o işçiler işte el-kaideciler bilmem neciler. Efendim selefi vahabi dedim mi budur yani. Şu anda selefiyiz diyenlerin hepsi bu kafada. Hepsi bu kafada. Allah ıslah etsin şerlerinden muhafaza etsin. Tabi saç-ı şeriflerin mucizeler var. Mesela bizde sakal-ı şerif bende tabi kaç tane şecereli var. Mesela bunların en önemlilerinden birisi Osmanlı döneminde Sadrazam Muhammed Sadık Paşa. Habertürk'te o zaman Murat Bardakçı belki de bilmiyorum yarım saat belki bir saate yakın büyüteçle inceledi onları. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle uzun sakalları dökülme varsa değil bir tutamdan fazlasını tıraş ettirirdi. Şu uçlardan onun için uç bir de kınalı kına süren sallallahu aleyhi ve sellem yani kınal şeyi var sarı o vasıf da tutuyor ve uç olduğunda böyle büyük uzun değil küçük parçalar 20 küsur saydı. Çünkü o büyüteçle baktı böyle falan. Canlı yayında yani. Biz Fatih Antalya'yla konuşuyorduk. O da orada bakıyordu. Ondan sonra onlar sakal-ı şerifin parçaları Medine'de sadrazamlara yapılıyor yani. Dolayısıyla onun en büyük mucizesi neydi? Saç-ı şerifin ve sakal-ı şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunun alameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden çıkan hiçbir şey yanmazdı. Ateşe ver yanmazdı. Bu 10 tane vasfı var. Hatta o 10 vasfın yazılı olduğu, bulunduğu levhayı evinde bulundurana ne faziletler müjdeler. Evvelce ben bastırmıştım ama şu anda Ağızkaya talep edin, rica edin bunları araştırsın yani benim vaktim yok. İstiyorsanız bunların evinizde ocağınızda bereket olmasını onu hattatlar yazmış. 10 tane sıfat var. Ömrü hayatında bir defa rüyalanmadı. Yani gusül abdesti icap etmedi rüyada bir şey görmedi. Ömrü hayatında üzerine sinek dokunmadı. Bitpire dokunmadı. Ömrü hayatında hiçbir bedeninden çıkan bir şey yanmadı falan. Böyle sıfatları var. Sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerifesinde de geçiyor. Bunlar ona mahsus özelliklerdir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem işte bunlardan biri de bedeninden çıkan şeylerin hiçbiri yanmazdı. Mesela gölgesi yere düşmezdi. Biri gölgesine basmasın diye. Böyle sıfatları var. Kendine has. Ben bunu tabii kitaplarda da görmüştüm. Fakat şey bilmiyordum. Rahmetli Cemal Hoca, Küçükköy imamı, onun babası vardı rahmetli Hafız Efendi. Çok kuvvetli hafız idi. Salihinden bir zat idi. O mübarek ile beraber Sakarya Şerif ziyareti yaptırıyorum. Küçükköy Merkez Camisi'nde bir senesi var. 30 sene. Peki de fazlası var. Tabii 28 Şubat'tan önce olduğuna göre. Çok kalabalık yani. Bir geceydi. Herhalde bir de kandillerden biriydi. O arada İsmail Efendi Hoca, ismi herhalde mübarek. Hafız Efendi dedi ki, o zaman çok yaşlıydı o da belki de 80-90 yaşlarında vefat etti. Burada dedi, bunda dedi ne mucize var? Yani şimdi sakalı şerif midir, değil midir? Şimdi önüne gelen sakalı şerif, saçı şerif diye millete öptürüyor, ziyaret ettiriyor. Bir de şecere yok, bir şey yok falan. Şu anda da bu tehlikeye maruz durumdayız. Bir de parayla satmaya falan başladılar. Zaten bu iş parayla satılacak olduğu zaman anla ki orada yalan dolan var, istismar var veyahut da hilekarlık var. Dedi ki bunun mucizesi ne biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Dedi ki buradaki en büyük mucize dedi. Bak dedi bu camın içinde. O kubbeli böyle bir cam yapmışlar. Onu bir büyüteçle büyütüp de size bilmiyorum sitede de gösterebilsek o çok büyük büyüteçlerle. Yani siz zaten birçok benim cemaatlerim ziyaretlerde onu görmüştür. Küçücük böyle şu kadar. Ama üzerinde öyle kubbeler var, öyle şekiller var, öyle şeyler var. Ne yapmışlar biliyor musun? Camı eritmişler. Şimdi cam ne kaç derece hararetle eritiliyor? Ben onu tabii şu anda bilmiyorum detaylı. Bu dedi camı eritmeden o 23 tane sakallı şerifin üstüne dökmüşler onu. Dökünce o kalıp almış. Yani sen onu çıkaramıyorsun. Hani normal sakallı şerif saç şerif ticaret ediyor. Tüpün içinde tüpten çıkarıyorsun. Bunu çıkaramıyorsun. Camı kıracaksın parçalayacaksın. Camı kırıp parçaladıktan sonra zaten edepsizlik saç şerife, sakallı şerife hakaret ol haşa ne avucu billah. Şimdi içinde görülüyor. Böyle döndürüyorsun. Bütün mübarek şeyler görünüyor. O kadar net. Yani aklınız mantığınız onu çok büyük bir büyüteçle büyütmem lazım size. Çünkü o kesin mucizeli. Neden? Çünkü o cam o sıcakta eritildiği zaman şekil alması için üzerine döküldüğü zaman acayip kubbeli bir şekil almış camdan. Küçücük şu kadar. Ama öyle bir şekli var ki kristal. Bu dedi normal bir tüy olsa kesinlikle yanar. O sıcak üzerine vurdu o zaman. Ama bak zerre kadar yanmamış dedi. İşte bu da onun mucizesidir dedi. Bu sakallı şerif dedi %100 kesin dedi. Ben zaten onu Erenköy'de bir antikacıda o da onu Muhammed Sadık Paşa'nın torunlarından Erenköy'deki bir yerden aldığı bütün antika mallar içinde onlar kıymetini bilmemiş toptan almış. Bana da intikalinde ben ondan tesbih falan bir şeyler satın almıştım. O dedi ki bunun kıymetini başkası bilemez. Ben de evlenmedim. Çoluk çocuğum yok dedi. Cahit Efendi'ydi adı. Allah rahmet etsin. Yaşlıydı o zaman da 70-80 yaşlarında. Epey oldu öleli. Ben dedi bunu sana hediye ediyorum. Sen bunu 100 binlere ziyaret ettirirsin. Hakikaten de Çavuşbaşı külliye zamanında 50 bin, 100 bin Hacer-i Esved gibi İslamlar oldu. Onu ziyaret etmek üzerine. Benim hanemde duruyor elhamdülillah. Onu bakalım yine bir şeyde ziyaret ettiririm size inşallah. Önümüzdeki Kadir Gecesi'nde Hayder'de ziyareti açabilirim onu. Öyle bir acayip mucizesi sabit. Yani onda hiç şüphe yok. Zaten Muhammed Sadık Paşa'nın mührü de vardı bende. Sonra onu izdihamda kaybettim. Bir kalabalıkta o sakal şerifin yanında duruyordu. Çok büyük izdiham oldu. Pendik'te bir yerde onu kaybettim. Ama Muhammed Sadık Paşa'nın mührü bendeydi. Çünkü o mührüyle beraber, o da kristaldendi. O mührüyle beraber o saç şerif. Şimdi onun için yanmaması çok önemli. Tabii şimdi burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifi, sakal şerifi diye adam da getirdiği zaman şimdi hadi bir deneyeyim diye de kibriti tutuşturacak halimiz yok. Biz itikad ediyoruz, suzan ediyoruz ama şu anda piyasada gezenlerin çoğu da sahte yani. Onu da söylemek zorundayım yani. Kendimi buna da mecbur hissediyorum. Şimdi burada bu konuyu niye açtım? Şahab-ı Hafaci'nin Şifa Şerif şerinde şu anda burada zikrediliyor. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh takkesinin içine koyduğu saç şerifin bereketleri anlatıyor. İbnül Adim diyor, nakletti diyor. İbnül Adim Halep tarihini yazmış. Bende de var Tarihu Halep diye. Çok büyük bir tarih yani, ama ne ayetler ne hadisler. İçinde ne ilimler ne rivayetler, aklın durur yani. Büyük bir allamedir. Eski kitap çok. 700-800 seneden fazla. İbnül Adim Tarihu Halep'te bunu nakletmiş olacak. İbn-i Ebi Tahir el-Alevi. Alevi demek Hazreti Ali'nin soyundan geliyor demek. Yani şu anda Türkiye'de Alevi lafı farklı kullanılıyor. Ama esasen Mekke'de, Medine'de, Yemen'de, Arap aleminde mesela Seyyid Muhammed İbni Alevil Maliki. Seyyid Muhammed Maliki Hazretleri meşhur. Efendi Hazretlerimizin çok değer verdiği o rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Onun da babasının adı Alevi mesela. Alevi, Ali'ye mensup demek. Şimdi Ali'ye mensup demek bir Ali'yi seven radıyallahu anh'ına da gelebilir. Bir de Ali'nin oğlu, nesebi, soyu manasına gelebilir. Mesela Ebu Bekir Sıddık'tan gelenlere Sıddık'ı deniyor. Sıddık'a mesela soyundan gelirse mesela. Veyahut Hazreti Ömer'den geliyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, Hazreti Ömer'in torunu mesela Faruk'u deniyor. Ahmet el-Faruk'u Hazretleri mesela. İşte onlara Faruk'a mensup, Sıddık'a mensup, anladım sen. Osmani deniyor mesela, Osmani, Osman. Şimdi bu bizim Osmanlılar, Osmanlı'yı kuran Osman Gazi'den dolayı Osmani. Ama mesela Hazreti Osman torunlarına Osmani deniyor mesela. Halid-i Bağdadi Zülcelal'in, bizim tarikatımızın şey, son ismini veren Halidiye tarikatın sahibi Halid-i Bağdadi Zülcelal'in Hazretleri, Şam-ı Şerif'te Kasyon Dağı'nda yatan, işte onun mesela o öyle dedi. İbn-i Abidin Hazretleri'ne dedi ki, benim dedi vefatım yaklaştı dedi. Ben vefat etmiştim, çok genç yaşındaydı da tabii taun veba salgından şehit oldu. Ben vefat oldu, gaybtan haber verdi Mevla'na kerametine bildirip benim vefatım yaklaştı dedi. Ondan sonra İbn-i Abidin Hazretleri meşhur Hanefi fakihi rüyada gördüm dedi, onun müridiydi. Dedi ki efendim sizi rüyada gördüm. Ben bir rüya gördüm dedi. Hazreti Osman vefat etmiş dedi. Hazreti Osman'ın cenazesini yıkıyordum dedi. O zaman Halid

Osman'dan sonra İsmani oluyor. Hazreti Ali'den sonra Alevi oluyor. Dolayısıyla bunlar nisbe, yani soy nisbesidir. Şecere, şecere nispetidir. Mensubiyetidir, bağlılığıdır yani, anladın mı? Bu itibarla benim dedi cenazemi sen yıkayacaksın ve sen kıldıracaksın dedi İbn-i Abi cenazede. Hakikaten de kısa zaman sonra vefat etti ve buyurduğu gibi tabiri çıktı yani. Hem keramet isar etmiş oldum. Hem rüya tabirinde keramet, hem gaybtan haber verdi. İnsan vefatı, yakında vefat edeceğim, sabah sağlam insan o gün nasıl bilecek? Hem de yaşı da genç. Dolayısıyla bu İbn-i Ebi Tahir el-Alevi Hazretleri, yani Hazreti Ali'nin soyundan, Seyitlerden böyle bir zat varmış. Bu zatın yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saç şeriflerinden 14 saç şerif parçası varmış. Ondan ona intikal ediyor işte. İnsanlar bunu çok iyi muhafaza ettiler bu zamana kadar. Sonra bu İbn-i Ebi Tahir Hazretlerine bir haber gelmiş ki Halep'in valisi Ehl-i Beyt'i çok seviyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını çok seviyor. Onlara ikram ediyor, hürmet ediyor. Neyse demiş, ona da demiş bir saç şerif hediye edeyim demiş yani. Çünkü hem vali olmaktan ziyade takva sahibi, Ehl-i Beyt'e değer veriyor. Ondan sonra ne diyeyim, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşıkı demek. Torunlarını niye sevecek? Ehl-i Beyt'i sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alametidir ve farzdır. Onun için gitmiş onun yanına, ziyaretine gitmiş. O sonra saç şeriflerden ona biraz hediye etmiş. O da ona ikram etmiş. Artık ikram herhalde işte dinar verdi, dirhem verdi, ne verdiyse hürmet etti, ikram etti. Sonra zaman geçmiş. Birkaç gün sonra İbn-i Ebi Tahir Hazretleri gelmiş. Yine valinin yanına gelmiş, emirin yanına gelmiş. Bu sefer bakmış emir suratı asık duruyor. Ya başka birine mi kızdı, başka bir olay mı oldu, morali bozuldu falan. Oradan tabii sormamış da, baştan sormamış. Ama halinin değişikliğini fark etmiş. Çünkü ona iltifat etmemiş, ikram etmemiş, hürmet etmemiş. Halbuki seyitlere hürmet eden adam öyle 3 günde 5 günde değişmemesi lazım. O da bu sefer cesaretini toplamış demiş. Efendim demiş, biraz sizi demiş, suratı asık görüyorum. Bize mültefit bulunmuyorsunuz. Sebebi hikmeti ne ola demiş. O da demiş ki ya felanca demiş geldi kafamı karıştırdı demiş. Bir adamdan bahsetmiş işte kimse, o da tanıyorsa bilmiyorum onu tabii de. Dedi ki demiş, ben dedim ki demiş işte falan İbn-i Ebi Tahir Hazretleri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifini hediye etti diye ben de ona anlattım ya, neyse o duydu falan, neyse geldi yanıma. Dedi bana ki demiş bu saç şeriflerin aslı yok. Ne demek aslı yok? Yani saç şerifin bereketi yok manasında değil. O zamanlar öyle bir inkar bu vehabilikte çıkmamış ki, öyle bir şey yok. Bütün ehli sünnet ittifak ediyor, bereketi var. Yani bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri değil. Bu seni kandırdı gibi bir laf etmiş yani. Yani demek istiyor ki vali, emir demek istiyor ki yani sen yalan söyledin, beni kandırdın demiyor ama mübarek zaten surat asıyor yani. Neden? İtikadı bozulmuş. Niye bozulmuş? Birinin lafıyla. Şimdi böyle şeyler oluyor maalesef. İtikad tabi güçlü zan esastır. Öyle deyince tabi bu ne demektir? Bir töhmet altında bırakmaktır. Yani karşı tarafı ithamdır. İbn-i Ebi Tahir Hazretleri demiş getirin demiş şeyi, benim verdiğim saç şerifi getirin buraya demiş. Hemen istetmiş, getirmiş. Ondan sonra demiş ateş tutuşturun demiş, tutuşmuş böyle harlı yanan ateş getirin demiş. Getirmiş ateşi, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerini yanan böyle harlı ateşin içine atmış. Emir şok olmuş böyle. Hiçbir parçası en ufak yanmamış. Yanmadığını bırak, o yanmadan evvel olduğu halden daha güzel, parlak, böyle sanki şey zeytinyağla yağlamışsın, sürmüşsün yani, koku sürmüşsün, böyle parlatmışsın. Daha güzel olmuş. Ateşin içinde ya. Bunun üzerine Halep'in emiri, işte onun adını söylemiyor. Tarih-i Halep'te de geçiyor bu. Burada Şahab-ı Kafacı'da

0: geçiyor. Ondan sonra hemen ayaklarına kapanmış emir, kral neyse, ayaklarına kapanmış, ayaklarını öpmüş, öyle nimetler, öyle ikramlar yapmış, sayısı son derece hürmet tazım etmiş. Tabii o yaptığı terbiyesiz harekete de çok nadim ve pişman olmuş yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçı şerifleri, sakalı şerifleri son derece tazim ve ihtirama layıktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin parçasıdır. Şimdi tabii cübbe-i şerifesi de aynıdır. Sarığı şerifi de aynıdır. Bütün yüzüğü şerifi de aynıdır. Ama şimdi bir de var ki mübarek bedeni şerifinden çıkıyor. Şimdi saç, sakal nereden çıkıyor? Bir insanın kendi bedeninde bitiyor. Onun için bunun farkı kıyas edilemeyecek derecede fazladır yani. Bu itikadımızı muhafaza edelim, hüsnü zan üzere amel edelim. Tabii para işine girdiği zaman ondan şüphelenelim. Veririm sana ama şu kadar para bilmem ne. Yok, kendisine para almıyorum ama kılıfına para alıyorum. İşte kılıfı kaç lira? Bilmem şu kadar, 100 lira, 100 bin lira, 200 bin lira, milyon lira. Neymiş kılıfını? Çok altın varak yaptım, mücevher taktım, bilmem ne bilmem ne. Bu da sahtekarlığın kılıfı yani. Sakalı şerifin kılıfına para alıyorum da kendine para almıyorum. Böyle hareketler var. Şu anda çok yaygınlaştı. İnternetler bunlarla doldu. Acayip biz kutsal emanetçiyiz, bilmem neciyiz, bilmem neciyiz. Çoğu sahtekar yani. Çoğu sahtekar ve yalancı yani. Kapılmayın, paranızı da kaptırmayın yani. Bu kadar sakal şerif, saçı şerif bolluğu yok yani. Bu kadar bolluk nerede olacak ya? Tabii ki bunların hepsi saklandı ve intikal etti. Kimse onlara hürmetsizlik edip de onları yakmadı, yıkmadı yani. Tabii ki intikallerden dolayı var. Var ama bir de şecere diye bir şey var. Şimdi bir de şecere uyduruyorlar. Sertifika uyduruyor. Sertifika basmış. Kimin mühürü kimin bilmemiş. Adam da Arapça anlamıyor. Al diyor, sertifikalı diyor. Ulan neyin sertifikası ya? Ben bakıyorum Arapça sertifikaya, bilmem ne bakıyorum. Mekke'deki bilmem ne fabrikasından bilmem ne resimde. Ulan Mekke'de zaten en az sakalı şerif, saçı şerif Mekke Medine'de var. Niye? Çünkü zaten Pakistan, Hindistan göreli. Bütün sahabe, 124 bin sahabenin 10 bini Medine'de. 70-80 bile yok Mekke'de. Hepsi cihada çıkmış. Emri bin Marva çıkmış. Gazaya çıkmış ve dünyada yayılmışlar. Ta Semerkant nerede? Semerkant'te sahabe var. Kırgızistan'da sahabe var. Tataristan'da sahabe var. Dünyanın bir ucu. Biz buradan 5 saat 6 saat uçakla gidiyoruz. Mekke Medine nere? Sahabe-i kiram bütün dünyaya, Çin'deki bilmem okyanustaki adada sahabe var. Bütün dünyaya emni arfa çıkmışlar. Sahabe-i kiram bunları muhafaza ediyordu. Dolayısıyla Pakistan, Hindistan yöresinde daha fazla var. Çünkü o coğrafyada sahabe-i kiramın torunları çok var. Sıddıkiler, Farukiler. İmam Rabbani Hindistan işte. Faruk Azdöm'ün torunları. Dedeleri gelmiş oraya. Yani bütün o coğrafya, yani işte Bengal'de, onların hepsi Hint coğrafyası esasen. Sonra Sint, Mint ayrıldı işte Pakistan, Pakistan da. Hint diye geçer esasen. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabii. Pakistan diye bir şey yok. Şey olarak, isim olarak Hint geçiyor o coğrafyanın hepsi Hindistan. Bütün oralarda kutsal emanetler falan var. Birçok ailelerde intikal etmiş şecereyle, biz Hazreci ailesinden biz aldığımız bir şeceresi var vesaire. Bir de bunun birçok alameti var. Bana o alametler, o cübbe-i şerife insan ben gelmeden evvel, hepsinden evvel rüya gördüm. Benim haberim yokken, geleceğini bilmeden rüya gördüm. Bir, ikinci alamet, mesela Ramazan'da bu sana gelecek. Ramazan'ı söylediler, Ebu Dabi'yi söylediler, rüyamda hepsini. Ben bunları hep arkadaşlara anlattım. Ve bundan sonra hiç bilmeden geliyor. Veyahut başka bir adam geliyor, Resulullah sana bir hediye gönderecek. Adamın bir şeyden haberi yok. Ertesi gün başka kanaldan geliyor. Yani öyle olayları yaşadım ki bu kutsal emanetler hakkında. 2-3 tane hakkında zaten bu oldu. Bunların hepsinin ben uyan görüyorum yetmez. Başka bir adam görüyor, caminin kapısında bana anlatıyor. Adam kimseyi tanımıyor. Ertesi gün bu hadise oluyor. Böyle. Ha bir de şecere de var tabii. Şimdi onun için bu konu önemlidir. Bu sahtekarlara da aldanıp paranızı kaptırmayın. Kaptırmamanızı ben sizden rica ediyorum. Şimdi yine bu ustaki hadis-i şeriflerden biri, mucizelerden biri ve fıs-sahihi sahih hadise geçiyor. Müslim rivayet ediyor. Bunu sahih Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace Bak ey Vahabi zındık selefiler. Zındık azamlar. Evet. Kimden rivayet ediyor? Sahih Müslim hadisi an Esma'e. Esma validemiz. Kim o? Binti Ebu Bekir'in Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı. Biliyorsunuz Ayşe annemizin kız kardeşidir. Kız kardeşidir. Ama çok uzun yaşadı. Meşhur Abdullah bin Zübeyir'in, Zübeyir bin Avvam Aşere-i Mübeşşer'in Hazreti Zübeyir'in de eşidir. Meşhur Mekke'de halifelik yaptı işte biliyorsunuz. Haccacı Zalim Mancını kurdurdu falan o zamanki şere. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu teala Efendimizin çok kuvvetliydi, güçlüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanından içmişti biraz. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin de annesidir. Biz onu Mekke'de ziyaret ediyoruz. Kabristan Cennetül Meala'da yatıyor Hatice annemizin makberesinde. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri annesidir. Esma validemiz 90-100 yaşlarında. Hatta Abdullah bin Zübeyir oğlunu astılar. Mekke'de maalesef tabi Haccacı Zalim Mekke'nin haremini, hürmetini ihlal etti. Orada asıldığı zaman annesi dar ağacındayken de geldi oğlunun yanına yani. Esma validemiz çok yaşadı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 45 sene yaşadı. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeceği zaman da Ebu Bekir Sıddık'ın evine geldiği zaman iki tane deve bağlamıştı. Hazreti Sıddık deve saklamıştı ya yola gidecekler diye de sonra Sevir Dağı'na çıkarttı falan. Hazreti Esma annemiz Cezaetün Nitakan iki kemer sahibi diye lakaplandı. Çünkü kemerini şeyin ağzını bağlayacaktı falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir şey süt verecekti, bir şeyler verecekti. Onların ağzını bağlayacak kırbaların bir şey bulamadı bağlama. Kemerini ikiye böldü. Kuşağını yani belindeki nitak deniyor kuşa. Ondan sonra onun bir parçasıyla onu bağladı. Bir parçasıyla onun ağzını bağladı. Zatün nitakayla iki kemerli künyesini aldı. Radıyallahu anh'a validemiz. Validemizden rivayet ediliyor. O kendisi yani ne yapıyordu yani? Enneha Esma validem. Ha o yani Esma validemiz. Ehracet çıkarttı. Kendisini ziyarete gelenler oldu. İşte tabiinden, sahabeden veya tabiinden, tabiin çok onu ziyarete gelmiştir. Çünkü o çok yaşadı. Dolayısıyla ennehu yani Ayşe annemizden de sonraya kaldı. Ayşe annemiz radıyallahu anh işte 65 yaşlarında falan vefat etti en fazla. Esma validemiz ahracet çıkarttı, gösterdi yani çıkarttı demek hani böyle bir şeyden diyelim sarılı, örtülü bir yerden çıkarttı. Ve insanlara gösterdi yani. Neyi çıkarttı? Cübbeten bir cübbe çıkarttı. Cübbe normal işte üstümüze giydiğimiz cübbelerden bir cübbe çıkarttı. Cübbeten, burası tabii cübbete tayalisetin diye izafetle de okunabiliyor. Cübbeten öyle cübbe ki tayaliseten diye de okunabiliyor. Ama cübbete tayalisetin daha uygun düşüyor. Tabii ama yine de tayalise cübbenin sıfatı yani. Tayalise ne demek? Taylesan'ın cemisi geliyor. Taylesan. Arapçada taylesan'ın cemisi tayalise geliyor. Efendim tayalise'de çok manalar var. Yeşil renkli olunca tayalise denen var. Veyahut kendisi tüm yeşil renkli değil de üzerinde yeşil renkli ipler ve desenler yeşil şeylerle efendim hani cübbelerin şeylerinde oluyor yakalarında bir şey kollarında falan dikmiş oluyor alemler yani şeyler o manada da geliyor eski manasına da geliyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ta ne kadar sonra yani kalmış bu cübbe cübbete tayalisetin böyle biraz eskimiş bir cübbe ve işte yeşil içinde renkler var kumaşının dokumasının içerisinde Kalet öyle bir cübbe çıkarttı getirdi yani. İnsanlar ziyarete gelmişti. Onlara dedi ki Kâneydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yelbesü giyiyordu. Neyi? Ha bu cübbeyi. Yani bu cübbeyi çok giyiyordu dedi. İşte nerede o cübbe? Hangi cübbe? Şimdi tabii dolu cübbeler intikal etmiş. Bu cübbeyi çok giyiyordu dedi. Fenahlu biz nehsili yıkıyoruz. Ha bu cübbeyi. Kim için yıkıyoruz? Yıkayıp suyunu çıkarıyor. Yani cübbe-i şerifenin üzerinden su döküyor. Cübbe-i şerifeye o su temas ediyor. Ondan sonra o su aşağıda kabın içine, kapların, çanakların içine, tabii yerlere değil, onu zayi ederler mi aşağı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cübbesinin üzerine su döküyoruz. O döktüğümüz suyu kaplarda topluyoruz. Ondan sonra onu veriyoruz lil merza. Nâhsili yıkıyoruz. Yıkıyoruz yani suyunu veriyoruz. Kime lil merza? Cübbeyi vermiyor. Cübbeyi verse bir tane hastaya verecek. O kadar hasta var. Lil merza merizin cemi. Hastalara veriyoruz. Hastalar için yıkıyoruz. Nâhsili yıkıyoruz. Cübbeyi lil merza hastalar için. Yani ne demek? Suyunu hastalara içiriyoruz. Fe nesteşfi ve şifa ya da yüz teşfa şifa talep olunuyor. Ne ile? Biha, o cübbeyle. Yani cübbenin kendisini tabii yiyip yutmuyor. Cübbenin suyuyla demek. Ha cübbeye gidiyor ama yani bir mail cübbeti demektir. Biha cübbenin suyuyla yüsteşfa ne demek? İsteşfa şifa talep etti. Yüsteşfa yesteşfinin meçhulü geliyor. Yesteşfi şifa talep ediyor. Meçhul fiile çevir. Yüsteşfa şifa talep olunuyor. Yani şifa aranıyor. Ne vesilesiyle ne teberrüküyle, biha o cübbenin bereketiyle. Yani cübbenin, yani bu fasıl neden bahsediyordu? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendine temas etmiş saç-ı şerif, sakal-ı şerif gibi, ya da ona temas eden bir şeyin. Mesela sen cübbeyi öpüyorsun ama cübbeyi yemiyorsun, yutmuyorsun. Herkes cübbeden bir parça alıp yutsa o cübbe kalmaz. Onun için ne oluyor? Ona su değdiriliyor, yıkanıyor. Ona temas eden suyun bereketinden harikuladelik çıkıyor, mucize çıkıyor. O da nedir? Herkes şifa buluyor sudan. Biz mesela direkt saç-ı şerif suları dağıtıyoruz hediye. Çünkü neden? Saç-ı şerif, işte bu nereden uydurdun diyor. Lan nereden uyduracağım? Ümmü Seleme validemiz evinde bir cülcül var, bir kap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifleri, kınalı saç-ı şerifleri vardı onda. O saç-ı şerifleri efendim birisi hasta geldiği zaman hemen saç-ı şerifin üzerine biraz su koyuyordu. Değdirdikten sonra o suyu hastaya veriyordu. Hemen hasta iyileşiyordu. Bu da Bukhari'de de var, Müslim'de de var, Bukhari'de var. Ümmü Seleme annemiz şirk mi yaptı şimdi haşa? Radıyallahu teala ne? Ümmü Seleme annemiz yapıyordu. Ha şimdi bak Esma validemiz. Radıyallahu teala anha. Ne kadar kıymetli bir sahabiye annemiz. Ne kadar hadis-i şerif rivayet etmiş. Hazreti Zübeyir'in hanımı, Abdullah Zübeyir'in annesi, Hazreti efendim Sıddık, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, Ayşe annemizin ablası vesaire vesaire yani. Sen ne konuşuyorsun ya? Bütün sahabenin kabul ettiği bir şey bu ya. Bak hastalarca yıkıyoruz diyor, suyunu içiriyoruz diyor. Yüsteşfa şifa talep olunuyor bir ha onun bereketiyle diyor. O cübbenin diyor. Saç-ı şerifin hakkında ayrıyetten Bukhari Müslim'de var. Ey Selefi Vahabi zındıkları ya. Siz kimden, siz hangi dindensiniz ya? Sizi Bukhari bağlamıyorsa, Müslim bağlamıyorsa, Bukhari Müslim'i geçtik. Esma validemiz, Ümmü Seleme annemiz, bütün sahabe-i kiramın huzurunda, o zaman Hazreti Ömer hayatta, ne diyelim Ebu Bekir Sıddık hayatta olduğu dönemlerde, bunlar hiç mi Kur'an şeriat bilmiyorlardı? İman şirk bilmiyorlardı da, onlar bu işleri gördüler, bunları tasdik ettiler, onay verdiler, tatbik ettiler. Ondan sonra sahabenin arasında bunlar yaygın bir şekilde devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten hayattayken de kendi parmaklarını sokuyordu sulara. Sabah namazından sonra onu bütün içiyorlardı, şifa için dağıttırıyordu. Yani kendi de yapıyordu bunu. Zaten saç-ı şeriflerini kendi dağıttırdı. Hac ihramdı. Bir kere hacca bir kere gitti zaten. Veda hacca o da. Çünkü fetihten sonra zaten 2 sene yaşadı. 1. sene hicretin 9. senesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gönderdi. Hac emiri olarak peşine de Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Müşrikler bir daha sana hac yapmasın. Cahiliyet döneminden kalma adetleri iptal etti. 10. senesinde de işte son vefat senesi de kendi gitti. Hani müşrikleri görmeyeyim, müşriklerin olduğu bir şeyde bulunmayayım diye 9. sene gitmedi. Yani fetih 8. sene biliyorsun. Ama ve lakin ondan sonra işte gittiğinde işte Ebu Talha olacak sahabeden hallak, berberini çağırdı falan. Saçını kesti. Saçı da uzundu sallallahu aleyhi ve sellem. Kulak yumuşaklarına kadar bazı omuzun üstüne kadar geliyordu. Ve saç-ı şeriflerini bir tarafını kestiği zaman Ebu Talha çağırdı. Verdi. İksimu beynen nas. Mesela normalde bizim gibi bir insandan çıkan tüyler, tırnaklar, bedenimizden çıkan şeyler gömülüyor. Hani büyü yapmasın, birinin eline geçer saçımızdan, sakalımızdan, tarağı bilmem ne düğüm atar, büyü yaparlar falan insana. O büyüye malzeme olmasın veya işte ne diye gömülüyor. Nasıl ki insan kendi ölse de gömülüyor ve ondan çıkan parça da ölü hükmündedir, gömülüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömdürmedi. Ne yaptı? İksimu beyne nas. Sahih hadis. Kendi dağıttırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milleti şirke mi davet etti ya? Sen o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik diyorsan zaten sen en büyük müşriksin. Zındık. Dağıt dedim onu insanların arasında buyurdu. Ve sol tarafındaki saçı kesili, onu da bu tarafa dar. Bütün sahabeye, düşün ki bir saçta kaç tane tüy var? Ondan sonra bu kadar saçı şerif nereden çıktı? Tabii ki şecerelilerin aslı var. Çünkü neden? Orada dağıttırdı, onların hepsini sahabe-i kiram öptü, başına koydu. Son derece tazimle sakladı hepsi. Kimisi takkesin içine sakladı, kimisi cübbesin içine sakladı. Kimisi işte bir vesile çoluk çocuğuna hep vasiyet etti. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh, o saç-ı şerifler ona göre hepsi birbirinden çocuklarından sahaben, tabi'in, tebe-i tabi'in intikal etti. Hatta tabi'inden bir zat diyor, şimdi tam adını yani söylemeyeyim. Said ibn-i Müseyyep miydi, Halid ibn-i Adam miydi? Tabi'inden biri söylüyor. لَنْ يَكُونَ عِنْدِي شَارَةٌ اَحَبُّ اِلَيَا مِنَتْلُ يَا مَافِيَا. Benim yanımda bir tane saç-ı şerif olsaydı bütün dünya ve içindekiler bana verilmesinden benim için daha sevgili olacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir parçası benim yanımda. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden bir zat. Sahabeden de bazılarının bu mealde kelamları var. Dolayısıyla bunu zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş, dağıtmış yani. Sonra kendisi abdest alıyordu. Abdest suyunu bütün sahabe kapışıyorlardı. Öyle havlu getir de kurula. Ne kurulacak? Bir damlası bana damlasın, üstüme değsin diye. Bütün abdest suyunu yüzlerce binlerce sahabe Hacerül Esved'deki şu anda izdiham gibi izdiham ediyorlardı. Abdest suyu bana değsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. Bunları görmüyor muydu? Ne yapıyorsunuz ya bilmem ne? Dedi mi haşa? Memnun oluyordu. Çünkü neden? Allah ona o fazileti vermiş. Niye sahabesini, ümmetini mahrum etsin? O feyizden, o bereketten, o şifadan, o devadan, o rahmetten. Ya onun için bu Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Kardeşim, bundan sonra burada da bir taylasan acemiş yani Arap işi olmayan bir cübbeydi. Ondan sonra kenarlarında böyle bir ipek çizgiler vardı. Böyle çizgili böyle bir şey ipekten az bir çizgili mizgili olsa cübbede falan elbisede zarar vermez. Erkeklere ipek haramdır ama böyle bir parça bir şerit alem yani hani bir şeritler falan olsa falan o zarar vermeyebilir. O da olabilir diyor. Ondan sonra ama böyle çok az olacak ha, böyle birkaç parmaklık şeyi geçmeyecek yani diyor. Çünkü zaten öbür türlü ipek zaten haram biliyorsunuz. Kardeşlerimiz bu tayalise taylasan diyor, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir cübbe giydiği ve onunla da şifaya bulunduğu beyan ediliyor. Yine böylece ve haddese hadis olarak rivayet edin Nabze el-Kazı Ebu Ya'la İbn-i Sekre Hazretleri, Kazı yazın şeyhi muaddir, o da an şeyhi şeyhinden Ebu'l Kasim İbn-i Me'muni, Ebu'l Kasim İbn-i Me'muni İbn-i Muhammed İbn-i Hişam Hazretleri, Es-Sebti, bu çok büyük bir imam, hadis imamlarından, o da rivayet kâle dedi. Kânet bulunuyordu, vücidet manasına bunlar. Kânet niye mühennes geldi? Önünde kas'atun var. Tenisi gayri hakiki de olsa kas'a çanak demek. Onun için kânet oldu. Kânet de nakısa değil, tammedir. Onun için vücidet manasına geliyor. Kânet, vücidet bulunuyordu. İndena bizim yanımızda ne bulunuyordu? Kas'atun bir çanak. Bir çanak tas böyle şeyle. Neden de o çanak? Min kısa annebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kas'alerinden, çanaklarından bir çanak idi. Özel bir sıfatını zikretmemiş burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çanakları var. Yani sayısız çanakları var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mala çok değer vermediği için onu ona veriyordu. Stok yapmıyordu zaten. Biri bir şey hediye getiriyordu. Ondan sonra biraz ondan içiyordu. Sonra o ona veriyordu. O alıyordu teberrüken falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayısız çanakları, bardakları. Yani sayısız derken illa bir sayısı var ama böyle sahabe bunu zapt edip de hani meşhur bazılarına isim vermiş. isim verdiği bazı çanakları, çömlekleri, ibrikleri, her şeyine isim verirdi. Sarığına bile isim verirdi. Mesela iki tane sarığı var. Bu sarığın ismi başka, bu sarığın ismi başka. O sarığı ver dediği zaman ismiyle söyler. Sarık dediği zaman her zaman gizin getirecek bilirdi. Çünkü neden? İsim verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden biridir bu. Ama burada ismi olan bir çanak değil yani. Efendim, bir çanağı vardı. Fekünnâ, biz idik, olmuştuk. Ne yapıyorduk? Nec'alû. Yerleştiriyorduk fiha, o çanağın içine neyi? Elma, suyu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içtiği çanağın, bardağın içine su koyuyorduk. Niçin koyuyorduk? Lil merza, hastalar için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dudakları değmiş. Onun mübarek dudaklarının değdiği çanak olduğu için feyesteşfune, onlar da şifa talep ediyorlardı. Neyin bereketiyle? Biha, o çanağın, kasanın bereketiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerinin eserlerinin bereketleri. Bir saç-ı şerif kendisinin. Saç-ı şerif. Biz şimdi saç-ı şerifi yıkıyoruz. Her sene Hazreti'den aldığımız şecere saç-ı şerif mucizeli yanmamış. O saç-ı şerifi yıkıyoruz. Saç-ı şerife su direkt temas ediyor. O direkt temas ettiği için bütün o dağıttığımız saç-ı şerif suları her yerde, Haydar'da, gittiğimiz yerlerde, Bursa'da dağıtıyoruz şifa niyetine. Bir kuruş para almadan, Allah muhafaza, para alan helak olur. Ondan sonra o şeyin, ondan da bize iftira ettiler. Allah lanet etsin, belalarını versin, kahretsin o iftiracıların. Bunu zaten bütün on binlerce insan şahit. Bir mevlütte 8.000-10.000 kişi gelip alıyor Haydar'da. Dolayısıyla ondan çok şifa alıyor. Nice insanlar, kanserler, ülserler, ne hastalar şifa bulur. Çünkü neden? Benden ne alakası var? Ben üzerine bir şey okumuyorum ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserinin eseri. Çünkü neden? Saç-ı şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi bedeninde bitmiş. Ona temas etmiş o su. O su ona temas ettiği için. Hatta ondan sonra saç-ı şerifi kurutuyoruz. O kuruttuğumuz bezleri de o saç-ı şerife çünkü değiyor. Değdiği için onları da bütün kardeşlere, ihvana dağıtıyoruz. Çünkü neden? Kabirde kefenine koydursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni şerifine, şahri şerifine değmiş bir şey senin kefeninde bulunsun. Bunları da hediye öyle dağıttık arkadaşlara da tabii. O çok olmuyor. Çünkü saç şerifi kuruladığımız 5-10-20 tane bir bez oluyor. Onu da parçala falan da şey yapacak. Çok yakınlarımızda olanlara dağıtabiliyoruz. Yani şu anda ona biz vaktimiz yok. Herkesle uğraşamayız. Ondan şifa talep ediyorlar. Dolayısıyla sen ne konuşuyorsun? İşte sahih hadis-i şeriflerde görüyorsun. Yani mübarek bedeni şerifine, bedeni şerifinde biteni bırak. Bedeni şerifine değen su, bedeni şerifine temas eden, dudaklarına değen çanak, bardak. Sen o su ona değiyor, su ona değene değiyor. Şimdi saç-ı şerife değerse su ona değene, onun bedeninde biten, onun parçasına değiyor. Ama şimdi bardağı şerife değdiği zaman, kasayı şerifeye değdiği zaman su, o zaman bir şey, bir kasa devreye giriyor. O Resulullah'ın bedeninde bitmemiş. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudağı şerifi temas etmiş. Su da ona temas etmiş. O suyu da sen içiyorsun. Haydi bakalım tam bir şifaya nail oluyorsun. İşte bunlar büyük harikulade mucizelerdendir ve yüz binler milyonlarca insan asr-ı saadetten bugüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifine, sakal şerifine temas eden, içtiği çanağı şerifinden su içenler şifaya boğmuşlar. Allah-u Teala cümlemizi ehl-i sünnet itikadı üzere sabit eylesin. Selefi vabilere çoluk çocuk gençler kanıyor. Allah onları da ıslah eylesin. Bu zındıkların, bunların iç yüzünü Allah izhar eylesin. Müslümanlara müşrik diyen ehli sünnete, sahabeye, bu tatbikat sahabeden. Hepsi kaynaklı. Onlar da bu kaynakları kabul ediyorlar. Nasıl bu sahabenin bu yaptıklarına şirk diyebiliyorlar? İşte Allah basiretini bağlayınca insan böyle helak oluyor. Allah neslimizi bunların şerrine düşmekten, selefi vahabi şerrinden muhafaza etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar Sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Şura Fıkı Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okur. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
6: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
11: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
12: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
13: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
14: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
15: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
16: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
17: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
18: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
19: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
20: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
21: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
22: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
23: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
24: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Fe subhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâh. El evvelu Allah, el zâhiru Allah, el bâtinu Allah. Fe men kâne fî kalbihi Allah fe mu'înuhu fi'd-dâreyni Allah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emrî ve ahlul 'uqdeten min lisânî yefkahû kavlî. وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِيِّ السَّمَدِ سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدٍ سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. Yerlerin göklerin kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu kullarına bir takım imtihanlar veriyor ve bu imtihanları yine kulun maslahatı içindir. Ahkam-ı din, dinimizin emir ve yasakları, bütün mükevvenat, bütün Rabbimizin hükümleri kulun dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, selamet, yuvasının selameti, hayatının selameti ve yaşadığı ortamın, ülkesinin dünyadaki Rabbimiz Celle Celaluhu yaratmış olduğu mükevvenatta kulların maslahatı ve selameti, yani din-i İslamiye öncelikle bizim dünyada selamet bulmamızı tesis eder. Ecdadın ifadesiyle dünyası mamur olanın ahireti de mamur olur. Yani dünyayı mamur eden nedir? Huzur İslam'dadır. Yani bize İslam'ın ahkamı dünyada huzuru tesis ediyor. Tesumu tesihhu, oruç tutun sıhhat bulun. Orucun mesela sağladığı beden üzerindeki sağlığı tesis etmesi, namazın insana bir huzuru tesis etmesi, günahlardan uzaklaştırması, zekatın fakir ile zengin arasında bir ünsiyetin tesis edilmesi, haccın liyeşhedü menafi'a lehum, bütün dünya Müslümanların bir araya gelip birbirinin dertleri dinlemeleri, ki biz orada çok şahit olduk, oradaki İslam alimlerinin toplantılarına katıldığımızda bütün dünya Müslümanlarının dertlerini dinleme imkanımız oldu. Yani insan burada uzaktan dinliyorsunuz ancak yakinen orada bazı şeylere müşahede etme imkanınız oluyor. Allah Celle Celaluhu ortaya koyduğu bütün ahkama baktığımız zaman kulların hep maslahatı ve dünyada selameti tesis edebilmeleri, her şeyin elâ ya'lem men halak, yaratan Allah Celle Celaluhu her şeyinden doğrusunu bilir. Onun için tuttuğumuz oruçlarımız, iftarlarımız, sahurlarımız, Rabbim Celle Celaluhu ihya ettiğimiz bütün Kadir gecesidir, mübarek günler, geceler ve ibadet-u taatler, okunan hatimler, zikirler, tesbihler, evvabinler, işraklar, kuşluklar, Allah'ım cümlesini kabul eylesin ve mağfirun zümresini hepimizi dahil eylesin. Allah'ım inneke afuvun kerimun tuhibbul afe fa'fu anna. Mesela bunu biz bir askere benzetiriz. Yani iman ehli Allah Celle Celaluhu'nun askeri oluyor. Asker ne yapıyor? Çok özel bir eğitim alıyor. Eğitim aldıktan sonra onu hayatı boyunca düşmanla karşılaştığında tatbik ediyor. Tabiri caizse biz de Ramazan-ı Şerif'te elde ettiğimiz, yani nefsimizle mücadelemiz ve oradaki ibadet-ü taat gayretimiz Kur'an-ı Kerim'dir, zikirdir, tesbihtir. İşte o aldığımız özel bir gayret ondan sonraki aylarda da bir nevi devam ettirebilmek hedefidir. Ya eyyühellezine amenu. Allah'ımız buyuruyor ki ey iman edenler. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûha. Nasuh bir tövbe edin. Yani Ramazan-ı Şerif birçok günahların tamamıyla hemen hemen ortadan kalktığı, azaldığı, mesela içki içmenin neredeyse %80'lere varan şekilde azaldığı mübarek bir ay oluyor. Hazır bundan kurtulmuşum, bırak bunu. Tövbe et, bu işten vazgeç. Yani tövbe iki kısma ayrılmakta ana hatlarıyla. Bir, efendim kul ile Allah arasında, iki kul ile kul arasında. Kul ile Allah arasında olan tövbelerin affı kolay olmaktadır. Çünkü Allah ganidir, zengindir. Mevla Teala affettim diyebilir. Onun için ecdat der ki, yani günahımız Allah Celle Celaluhu arasında olması ehvendir. Yeter ki kullar arasında olmasın. Çünkü kul muhtaçtır, acizdir. Acizin acize muhtaç olması tehlikelidir. Allah Celle Celaluhu ile arandaki ona inkar etmedikten sonra ve istihza edilmedikten sonra ya Rabbim ben böyle bir yanlış ettim, kusur ettim. İlahi abdükel asi, Allah'ım asi bir kulun olarak etak senin huzuruna geldim. Mukirren li zunubi, günahımı itiraf ediyorum. Fekad deak, sana dua ediyorum dercesine, bu bir itiraftır. Arafat vakfesi gibi itiraf. Yani a'terefu bi zenbi, günahımı itiraf ediyorum. Buradayım ya Rabbim. Misali kul ile Allah arasında olursa bu günahların affı umulur. Yeter ki kul inkar etmesin, istihza dediğimiz alay etmesin, küçümseme olmasın. Tövbeten nasuh tövbesi, bir daha geriye dönmemek kaydı şartıyla. Ramazan-ı Şerif'te bırakılan bu yanlışlar, günahlar, menfur işler, gayri ahlaki, yakışmayan, hele ki ehli hal, ehli tarik olan birisi kazanmış olduğu manevi o haller, zikirler, tesbihler, tahmidler, evvabinler, işraklar, kuşluklar ve buna benzer birçok haramlardan, yanlışlardan, günahlardan gayri ahlaki ve bir imanı kamil insana yakışmayan nahoş işlerden uzaklaşması, bunları korumak lazım. Hazır bu hale getirdik. Mesela bir insan tarlayı sürüyor, nadasta bekletiyor, ondan sonra ekiyor, bir tırmık çekiyor ve ondan sonra oradaki mahsulat olmaya başlıyor. Bakıyor ki araya karışmış bir şeyler, onları da temizliyor. O bahçeyi nezih tutmaya çalışıyor. Efendim yanlış bir şeyler karışırsa onları kaldırır. Biz de Ramazan-ı Şerif'te ektik, biçtik, hazırladık. Güzel bir hale getirildi. Yanlış şeyler karışırsa tövbe edeceğiz, nasuh edeceğiz, vazgeçeceğiz onlardan. Yolumuza safi devam edeceğiz. Malumunuz padişahlar bu kılıç kuşanma, yani padişahlık hırkat elbisesini giyecekleri zaman Eyüp Sultan'a giderlermiş. Eyüp Sultan'a giderlerken orada yolda işte Fatih'ten çıkıyorlar vesaire. Bahar aylarında da böyle havada güzel yürüyerek giderlermiş. O Eyüp Sultan'ın sırtlarına da geldiklerinde orada belirli yere kadar atla gittikleri de olurmuş. Orada atından inerler yürüyerek, efendim hem bir edep olsun diye Şeyhülislam alimlerle orada muhabbet ediyorlarmış. Muhabbet esnasında ya eyyühellezine aminu, aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, Allah'a peygambere iman edin. Ey iman edenler diyor, tekrar iman edin. Ya bu nedir, nasıl bir manadır, işte iman edin, üsbutu vesaire sabit olun. Değişik tefsir manaları veriliyor. Orada Eyüp Sultan'a varmadan belirli bir müddet yürüdükten sonra birisi de orada şerbet hazırlarmış. Efendim Fatih'te orada alışkanlık, ünsiyet oluşunca efendim oradaki şerbetini içer, yoluna devam ederimiz. Bismillah der efendim, üç yudumda. Bu ayeti müzakere ederlerken Şeyhülislam vesaire, Fatih demiş ki bizim şerbetçiye bir soralım. Şeyhülislam demiş ki ya bu şerbetçi işi değil, bu ayettir, yani ahkamı din bu. Ya bir soralım bakalım. İyi hadi soralım. Gitmişler efendim. Siz şerbetçi de hazırlamış, güzeldi. O da bismillah içmiş, elhamdülillah, Allah razı olsun, teşekkür ederiz.
12: Ya bu ayeti bir mütalaa ediyoruz. Yani ne dersin? O da demiş, estağfurullah, bu kadar vüzera, bu kadar ulema varken ne haddimize? Madem sordunuz, ben de şöyle bir şey söylerim. Padişahım, efendim siz nereye gidiyorsunuz? Eyüp Sultan'a. Eyüp Sultan'a varmak için ne yapmak lazım? Devam etmek lazım. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler, aminu billah. Yani Allah'a, iyi peygambere imanda devam edin. Yani üsbutu bu işe devam edin. O şekilde hedefinize, Allah'a, güzel kulluğa, o hedefe ulaşın diye Şeyhülislam'a diyor ki bak nasıl bir mana. Şimdi mesele bu. Ramazan-ı Şerif'te veya mübarek günlerde veya hacca gittin. Elde ettin o güzelliği, o kemalatı korumak ve o işi devam ettirebilmek, sebat edebilmektir. Ondan dolayıdır ki kul ile Allah arasındaki yapılan yanlışlar ve günahlar Mevla Celle Celaluhu kıyamet günü affettim diyebilir. Adamın biri 99 kişiyi öldürüyor, meşhur. 100. kişiye soruyor. Yani ben böyle bir yanlış yaptım, hata ettim. Burada ne yapıyor? Hatasını kabul ediyor. Burada ne yapıyor? Tahkir etmiyor. Ne var ki bunda, haşa demiyor. Böyle bir yanlış yaptık, ne olur? Öbür yüzünde de sen zaten gitmişsin diyor. 99'a 100 pahalı gelmez. Onu da öldürüyor. Ondan sonra öldürünce gidiyor o zamanki büyük bir alimlerden birini buluyor. O da diyor ki bu kötü ortamda durma ve sen nasuh bir tövbe et, bu ortamı terk et. Buradan hicret et diyor, buradan git diyor. Tam giderken yolun ortasında ölüm geliyor. Ölüm gelince azap melekleri, her ölen kişiye azap melekleri de gelir, rahmet melekleri de gelir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Azrail Aleyhisselam'ı gördü. 7 kat semanın fevkinde önünde büyük bir fanus var, ona bakıyor böyle, hiç gözünü oradan ayırmıyor. Önünde bir ağaç var, ağacın üstünde bazı yapraklar yeşil, bazı yapraklar efendim böyle düşüyor. Bazıları sararmış gibi görülüyor. O yapraklardan bazısını sağ taraftakilere veriyor. 70 bin melek alıyor. Öbür taraf sol taraftakiler. Onlardan da 70 bin melek alıyor ama teteveffahumul melaike ayetlerde geçer. Melekler ruh, insanların ruhunu alır. Melekler. En son Azrail Aleyhisselam. Onlar azap melekleri. Ellerinde kamçılar, gürzler alıp gidiyorlar. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir ya Cibril, bu kimdir? Dedi bu melekul mevt. Efendim ölüm meleği Azrail Aleyhisselam. Onun üzerine selam verdi, selam alındı vesaire. Bunun mahiyeti soruldu. Dedi ki bu Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu hayat ağacı. İşte bu gördüğünüz yeşil olanlar, insanlar, yaşayanlar, sararmış olanlar, vefatı gelenler, bu düşenler ise vefat edenler. İyilerdense sağ taraftakine veririz. 70 bin melek alır, gider o kişinin ruhunu alırlar güzel bir muameleyle. Eğer kötülerdense sol taraftakilere veririz. 70 bin melek alır. Ve o kişinin azap ederek böyle demir taraklarla vücudunu tararcasına ruhunu alırlar. Bu meleklere daha ebedi sıra gelmez. Allah'ın Celle Celaluhu'nun hazineleri, efendim Mevla'nın kudreti ve tasarrufu sonsuzdur. Şimdi burada azap melekleri geldiler, bu kişinin ruhunu alacaklar. Bunu bakıyorlar, bu adam bu kadar günah işlemiş. Azap melekleri almak istiyorlar. Diyorlar bu tövbe etmiş, tövbe tarafına işte orada rivayet Hızır Aleyhisselam şahitlik yapıyor. Meşhurdur bu, Buhari'de geçer, Sahih Buhari'de. Ve hangi tarafa yakınsa bir ölçüyorlar. Bakıyorlar ki hakikaten gövdesinin büyük bir kısmı tövbe ettiği tarafa yakın ve rahmet melekleri alıyor. Burada bizim anlayacağımız çok şey var. Yani Allah'ın Celle Celle helalini haram, haramını helal inkar edilmedikten sonra. Mesela bir insan bir içki içiyor. Ya Rabbim beni kurtar. Bir insan açık saçıktır. Allah'ım beni bu hallerden kurtar. Bir insan yalana, gıybete veya günaha bulaşmış. Yani bazı insanların ittihaz ettikleri bir günahı vardır. Böyle senede bir iki insanın karşı hadis-i şerifte de geçer bu der. Bazı onu illa şeytan oradan damardan girer, o günaha düşürür onu. Tövbe etmek lazım. Yani bunlardan nasuh etmek, vazgeçmek gerekir. Mesele o, sırtını döneceksin. Yani tefemen tabe, kim Allah'a yönelirse tabellahu aleyh. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler. Tuğbu ilal, Allah'a tövbe edin. Ve kul hakkı meselesi olursa, bu sefer kul kula muhtaç olunca beni affet demek mümkün değil. Mümkün değil. Rivayetleri incelediğimizde mümkün görülmüyor. Çünkü kul aciz olunca mahşerde bulduğu kıymığı bile almaya kalkışıyor. Kendi annesinin yakasına yapışıyor. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ diyor. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. Yani kardeşinden kaçıyor. Ondan sonra yani orada buldu. Yubassarunehum yeveddül mücrüm levyeftedi min azabı yevmezin bibeni mesela. Burada kıyamet günü cehennemi gördüklerinde diyor, anne evladını, evladımı at cehenneme diyecek. O evladına şefkatle sarılan anne kıyametin dehşetinde Allah'ım oğlumu, evladımı, ciğerparemi at cehenneme, beni kurtar diyecek. Cehennem dediğim basit bir şey değil. O gürleyen ateşi görünce herkesin aklı başından gidiyor. Allah'ım diyecek, ne varsa al diyecek. Yeter ki beni kurtar bu işten gibi, mesele basit değil. Onun için kul arasında mesela burada ilahi bir denge görülüyor. Bir anne baba netice itibariyle kıyamet günü herkes teraziye bir şeyler koyacak. Yani kıyamet günü fela ensabe beynihum, aralarında bir bağ kalmıyor. Mevla Teala işte o anne baba diyecek ki biz bu evlat için kendimizi parçaladık. Biz yaşlandığımızda bize sahip çıkmadı. Onun için yaşlandığı halde anne babasına sahip çıkmayan, Resulullah Efendimiz hutbedeyken Cebrail Selim'de dedi, yaşlandığı halde anne babasının hayır duasını almayan Allah yüzüstü atsın dedi. Resulullah Efendimiz amin dedi. İşte bu bir denge oluyor. Anne baba senin kendini parçalıyor. 3, 5, 7 yaşına kadar her şeyle sana üşüşüyor. Kema rabbeyani sagira. Yani küçükken sana nasıl ki hizmet etti. Sen de burada bir denge oluyor. Anne baba da yaşlanıyor bu sefer. Buradaki hak bir nevi terazi gibi ödeme durumu. Hadi bakalım senin eline geç. Sen de anneciğim diyeceksin, babacığım diyeceğiz. Orada ve bil valideyni ihsana, anneye babaya iyilik edeceksiniz diyor. İyilik kelimesi Türkçe'de çok basit kalır. İhsan karşılıksız demektir. Çok zengin bir adam, bir komşusu vardır. Ahlakı da bozuktur. Ama fakirdir. Derler ki ya senin komşun çok zor durumda. Ya şu efendim kendini bilmez adam. Ya tamam da çoluk çocuğu perişan, elektriği suyu kesildi, hiç yiyecekleri yok. Ey tamam o zaman ya ödeyin hepsini. Merhametli adam, asaletli adam. Hepsini ödedi. Çoluk çocuğunu da üstü başını giydirdi. Yiyeceğini de gönderdi. Niye yaptı bunu? İhsan, hiçbir şey beklemiyor. Şimdi bu misal net olarak şunu arz ederiz. Yani bir insanın babası ve annesi hakikaten ahlak bakımından efendim bir ahlak gayri ahlakidir. Yani hoş değil, nahoş bir durumdadır. Ama sen evlatsın. Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. İkram edin demiyor. İhsan. Hiçbir şey beklemeyin. Sen evlatsın. O babana ve sahibuhuma ma'rufa diyor Kur'an-ı Kerim. Yani onlar sizi inkara, kötülüğe, şirke davet etseler bile fela tuti'uhuma, onlara itaat etmeyin. Ve sahibuhuma fid dünya ma'rufa. Dünyada onlara yine iyi geçinin diyor. Halbuki kötüye davet et. İtaat etmiyorsun. La ta'ata li mahlukun ma'siyetil halik. Allah'a asi olan anne baba da olsa itaat yok. İtaat etmiyoruz. Yani ne yapıyoruz? İnsanlık yapıyoruz. Anneciğim diyorsun, babacığım diyor. Müşrik, anneciğim ve babacığım dersin. Evet, ya ebeti, babacığım diyor. Kim? İbrahim Aleyhisselam. Kime diyor? Putperest olan babasına diyor. Ha, demek oluyor ki burada biz edebimizi her zaman takınacağız. Karşımızdaki yanlıştır. Efendim günahkardır, hata ediyordur Allah'a, peygambere karşı. Biz yine edebimizi takınacağız. İhsanda bulunacağız, iyilik yapacağız. Biz ahlakımızı, biz vakarımızı. Osman Gazi vefat ediyor, Orhan Gazi evladı devletin başına geçiyor. Öyle bir merhamet, öyle bir şefkat, öyle bir asaleti tesis ediyor ki orada bulunan krallar efendim vesaire, bunlar hayran oluyorlar. Ve oradaki mazlum durumunda, yani zor duruma düşmüş neticede Hristiyan da olsa kendi kralları vesaire yönetimde zulmediyor. Bu sefer Orhan Gazi'nin adaletine sığınıyor. Kafirler hayran oluyorlar. Hatta birçokları ya gel bizim bölgeleri de sen al da efendim buralarda bir huzur tesis edilsin diye. Gönüller böyle fethedilir. Bizim tarihimizde işgal yoktur. Yani işgal demek girip kırıp döküp ortalığı, milletin canını malını alıp böyle bir tarihimizde yok. Bizim tarihimizde ne vardı? Fetih vardır. Yani ıslah vardır. Gittiğin yerlere hayat verirsin. Gittiğin yerleri yaşatırsın. Hristiyan, evet Hristiyan bölgelerden bahsediyorum. O, çünkü o seni severse gönlünü senin sevginle, dine sevgisiyle Allah'a gönlünü açar. Böyle olur. Bağırmakla, çağırmakla veya nefret ettirmekle olmaz. Kur'an-ı Kerim anne baba müşrik de olsa ve la tutuhuma, itaat etmeyin ama ve sahibuhuma fid dünya ma'rufa, dünyada onlarla güzel geçinin diyor. Onlara efendim evlatlık yapın diyor. Şimdi bu böyle olursa iman ehli nasıl olacak? İman ehli bir anne babaya nasıl bir evlatlık yapacağız? Ha, bunlara dikkat etmek lazım. Akraba alakalarımızı, bir insan men vasale vasalehullah, akraba alakasını kesen Allah buyuruyor ki ben Ve men kata, kim keserse kataullah, Mevla kopartırım diyor. Akraba alakasını, Kur'an'ı Mevla Teala bedenine sağlık, efendim yuvasına huzur, işine bereket, hayatına selamet, son nefeste iman, cennetini Mevla lütfeder. Onun için ben dünyada huzur istiyorum, sağlık sıhhat istiyorum, işlerimin yolunda gitmesini istiyorum. Evet, anne babana iyilik et. Tek şeyi budur, çıkış yolu budur, anahtarı budur. Büyüklerin hayır duasını almaktır. Büyüklerin ahlakı bozuk, bana yanlış etti, kardeşime şu kadar verdi, bana bir şey vermedi. Kur'an-ı Kerim ve kallâ rabbuke ellâ te'abudu illâ iyyâhu, Allah kendisinden başkası tapınılmasını istemiyor. Hükmetti Allah ve kallâ rabbuke, Allah hükmediyor. Ve bil vâlideyni, anneye babaya ihsana, karşılıksız iyilik yapacaksınız. Onlara siz evlat olacaksınız diyor. Şimdi bir insan demek ki Allah Celle Celaluhu'nun efendim rahmetini istiyorsa büyüklerin duasını alacak. Yani biz birinci derecede işte bayramlar olsun, mutlu anlar olsun, birinci derecedekilerden mesulüz. Birinci derece önce anne baba, sonra kardeşler, abidir kardeştir. Alakayı kesemeyiz. Şöyle yanlış yaptı, onu koy kenara. Sana abicim diyeceksin, ablacım diyeceksin. İlla yani huyun huyuna, suyun suyuna uymuyorsa da böyle bir onlarla hem hali veyahut da muhabbeti devam ettiremiyor olabilirsin. Yapın uymayabilir ama ünsiyeti, bağı, selamı kesmemek lazım. Selamun aleyküm dersin. Uymuyor, yapın uymuyor vesaire. Yine orada men kata katahullah. Alakayı keseni ben Allah olarak keserim diyor. Mesele basit değil. Biz birinci dereceden mesulüz. Anne baba en başta. Sonra kardeşler, sonra efendim amca, hala, dayı, teyze, birinci derecedekilerden mesulüz. Bunların dışındaki çoluğun, çocukların çocuklarından ancak ve ancak orada halini, hatırını sorarız. Yani durumlarında biraz sıkıntılar olursa bir insani olarak yardımcı oluruz. Ancak bizim mesul olduğumuz birinci sıradaki kişiler gelmektedir. İşte diğer meseleyi de arz etmiş olayım. Yani bir de kul hakkı meselesi. Kul hakkı da iki kısımdır. Bir, maddi haklar ise mutlaka sahibini bulmamız gerekiyor. Maddi haklarda bir sahibini bulamadık. Zamanında alışveriş yapmışız. Adamdan bir para almışız. Fakat adamı kaybettik. Ya kimdi, neyin nesiydi? O zaman mirasçıları bulmakla. Mirasçılarını da bulamıyoruz. Onun adına hayır hasenat. Ya bu adamdan ben 10 bin liraya yakın para almıştım. O zaman 1000 liraydı ama bu paranın reel değeri 10 bin liradır. 10 bin lirayı sen çıkardın fakirlere, yetimlere, muhtaçlara. Kur'an talebelerine verdin. Zorla hayır hayırdır dedikleri bu işte kitaplarda geçer. Bu yapılan hayır hasenat bu durumda ne oluyor? O kişi bakıyor ki amel defterinde bir sürü sevaplar gelmiş. Allah Allah, bunlar nereden geldi bu sevap? Ha, filanca adam benden bir şey almıştı, o da efendim ödeyemedi. Ama burada iyi ki böyle oldu ya falan. Hatta kitaplarda çok zarif şeyler var. Bir insan diyor bir parasını kaybetse, kaybettikten sonra birisi bir fakirde, bir muhtaçta bulsa, lukata dediğimiz iki kısımdır. Birincisi bulan hakikaten fakir ise bulan kişi alabilir. Yani önce sahibini arayacak ama şehrin ortasında nereden bulacak? 50 lira, 100 lira. Kendisi durumu iyi ise, ihtiyacı yoksa o zaman bir fakire verecek veya bir camiye verecek. Bu şekilde işte zor bir bakacak amel defteri. Aa hayır ya, biraz daha mı kaybetseydik acaba vesaire diye. Yani orada sevap çıktı çünkü adam cimrilik yapmış vesaire. Demek ki ikinci kısımda ne çıktı ortaya? İkinci kısımda gördüğümüz kadarıyla kul hakkı, onu helalleşmek gerekiyor. Eğer şahsıyla alakalı bir durum ise gidip ya ben seninle alakalı biraz nahoş bir durum ettik. Efendim bu işte hata yaptım, hakkını helal et, özür dileriz vesaire diye dünyada helallaşmak lazım. Yani mesela kısas olsun, buna benzer şeyler olsun, dünyada bunların çözülmesi ahirete göre çok kolaydır. Şimdi gelelim esas, ben kilit noktasına gelmek istiyorum. Şimdi la yeştemi fi kalbim el imanu vel hiqtu. İman ehlinin kalbinde hem iman hem kin, ikisi bir arada durmaz. Yani affedici olmak lazım. Affedici. Yani insan ile Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki innel mümine la yenciz, mümin necis olmaz. Aynısının benzeri innel ma'e la yenciz, su necis olmaz. Yani su ne kadar kirlenirse kirlensin, arıtın, bekletin vesaire, bakıyorsunuz billur bir hale geliyor. Dünyadaki sular hep dolaşıyor. Antarktika'dan vesaire dünyanın içerisine giriyor. Dolaşıyor, dolaşıyor, çıkıyor. Misal işte ot oluyor, işte fil oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Yani o su devir daim ediyor. Yani bir bakıyorsunuz aynı su ot oluyor, fil oluyor vesaire değişiyor. Tekrar tekrar insanlar efendim içiyor. Bir daha insan toprak oluyor, su vesaire karpuz 10 kilo, 20 kiloluk karpuz su. Tekrar toprak oluyor, su tekrar devir daim ediyor vesaire. Yani Mevla Teala ve Tekadüs Sadde. Tabi bu anlattığım kadar da kısa ve net değil ama ana hatlarıyla böyle. Aynı su kim bilir kaç defa efendim farklı canlılar tarafından içilmiş, değişime uğramış vesaire. Mevla Teala bu. Level evvelekum ve ahirekum ve isekum ve evvel ahir insu cinniniz. Hepiniz bir yerde olsanız, isteseniz benim mülkümden bir şey azalmaz. Ne demek bu? Yani devir daim ediyor gibi Allah-u Alem. Şimdi gelelim esas zirve noktaya. O da şu. Kıymetli din kardeşlerimiz, buradaki mesele şu. Yani biz Allah'ın huzuruna vardığımızda bila istisna herkes iman ehli şunu düşünüyor. Yani Nasrettin Hoca dediler bu milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi. Şimdi iman ehli yani aynı şeyi düşünüyor. Ben şimdi

0: beraber istiyorsak biz de affedici olacağız. Kalbimizde din kardeşimize, iman ehline karşı kinimiz olmayacak. Allah Celle Celaluhu وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ قِلْمَ فِي قُلُوبِنَا كَلِمَةَ غِلًّا كِنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا دَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Celle Celaluhu kalbimizi din kardeşlerimizin sevgisiyle doldursun. Efendim Allah'a tapan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba eden, ahkamı Kur'an'a tabi olan, dini bin İslamiyenin koyduğu hükümlere tam tabi olup din kardeşlerimizi, en başta sahabe ve bütün iman ehlini hakkıyla sevip son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın? Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
8: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
7: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, İkisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirdi.

0: edilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
12: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
13: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi Yahudi iki gruba ayrılmıştır. Bir o ne diyor? Hasidik mi ne bir şeyler var. İşte onlar Sadık'tan geliyormuş. Sadık o SZ'ye dönüyor bu şeyde. Bu İbranice ile Arapçanın da birbirine geçişi var. Bu geçişlerden dolayı en nihayet amcaoğulları İsmail Aleyhisselam'la İshak Aleyhisselam meselesinde lisanda öyle bir şeyin de var mesela. Sadık, Zadık oluyor. Ondan sonra işte o bir grup işte. Onların içinde de böyle gruplar var falan. Musa, onlardan Moşa. Moşe dayan diyorlar mesela. Moşe, onlardan Musa Aleyhisselam. Kur'an'da sin, onlarda şe'dir. Yani o kelime geçişleri de var. Onlar, o grup mesela, yani onlar da Mehdi bekliyorlar. Kendilerine göre tabii. İsa Aleyhisselam'ı ineceğini beklemiyorlar da, çünkü İsa Aleyhisselam'a zaten onlar biliyorsunuz, anasına da kendisine de iftira attılar. Öldürmeye geldiler. 12 bin Yahudi Allah-u Teala İsa Aleyhisselam göklere kaldırdığında 12 bin Yahudi kapıdaydı. Dolayısıyla onlar İsa Aleyhisselam beklemiyorlar. Ama kendine göre bir Mesih bekliyorlar. Şimdi yok da Tevrat'ta da tabii muharref, değiştirilmiş Tevrat. Değiştirilmiş Tevrat'ta onların okuduklarına göre işte efendim Allah bize devlet nasip etmeyecek. Onu da biliyorlar. Onun için bu kurulan şu andaki Beni İsrail devleti Tevrat'a muhalif olduğundan bize zarar getiriyor. Hakikaten de zararları kendileri görüyorlar. Onun için bize devlet ne zaman nasip olacak? Kudüs'e biz ne zaman döneceğiz? Bütün dünyada darmadağın ettik Allah buyuruyor onları. Ayetlerde de sabit. Hakikaten Rusya'dan tut, şeyden tut, Çin'den her yerde Yahudi var. Bütün dünyada darmadağın ettik buyuruyor. Fakat tanehum fil arzı ümema. Ümmetlere böldük, parçaladık. Bir yerde onlara devlet, izzet nasip etmedik buyuruyor. Diğer bazı ayet-i kerimeleri okuduğumda ancak insanlardan bir yardım ve güvence alarak dedik işte Amerika ile İngiltere geldi. Biden zaten açıkça harp toplantısı yaptılar. Harp toplantısı. Orada gariban halk var, bir şey yok. Onlarla harp toplantısı yaptılar. Biden da toplantıya da katıldı. İşte kara savaşı lazım diye neden yavru dedi. Biden'a tamam biz destek vereceğiz dedi. Dolayısıyla işte şimdi onlardan güç almasalar orada bir adım atabilirler mi? Asla atamazlar. İşte ayet-i kerime nasıl? Bulibet aleyhim zilletu eyne ma sukifu. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Zillet, horluk, hakirlik, eziklik onlara damga gibi vurulmuştur. İlla bihablim minallahi. Ancak Allah'ın bir ipine tutunurlarsa o da nedir? Bir Müslüman devletin içinde zimmi bir vatandaş veya zimmi bir turist durumundaysalar, hani İslamiyet diyor dokunmayın, bir oradan kurtarabilir, yaşayabilirler. Yani İslam devletlerinin verdiği güvenceyle ki Osmanlı'da senelerce böyle yaşadılar. Endülüs'ten denize döküldüklerinde Osmanlı aldı geldi. Ve hablim minen nas, bir de insanlardan bir ip. O insanlardan ip dediği işte Hristiyan tayfası şu anda görüyorsunuz, Amerika'sı, İngiltere'si. Bir ip uzattı yani falan. Yoksa hükümleri yok. Tükürükle boğulacak kadar sayılarda, nüfuslarda, imkanlarda esasen az. Elektronik imkanları konuşmuyoruz. Allah'a elektronik imkanlar aciz bırakamaz. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Bunlar Allah'ın gazabına çarpıldılar diyor Kur'an. Yani Allah Teala'nın en kızdığı bir millet oldular. Halbuki peygamberlerine Allah Teala fazilet vermişti. Peygamberlerin ashabına faziletler vermişti. 224 bin peygamberin ekserisi bunlardan gönderilmişti. 224 bin peygamberin diğer milletlerden, tabi Hindistan'da da peygamberler olduğunu İmam Rabbani Hazretleri kabirlerini keşfetti. Her ümmete peygamberler gönderilmekle beraber 224 binin ekserisi Beni İsrail'den göndermiştir. İsrailoğullarından göndermiştir. Ama onlar Allah Teala'nın faziletlerine nail oldular. O peygamberler ve onlara iman eden sahabeleri, tabiinleri, o tamam. Ama her zaman sonrasında ne yaptılar? Bozdular. Peygamberler döneminde de bozdular. Peygamberler zâlike, niçin bunlar Allah'ın gazabına uğradılar? Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçer? Bennehum yekfurûne bi âyâtillâh. Allah'ın âyetlerinden işine geleni alırlar, işine gelmeyeni inkar ederler. Bir de ne yapıyorlardı? Ve yektulûne l-enbiyâ. Peygamberleri öldürüyorlar. Bir gayri hak. Peygamberleri zaten haklı nedenle öldürmek mümkün değil. Peki haksız yere öldürüyorların manası nedir? Kendileri de haksız olduklarını bile bile. Yoksa peygamber zaten hiçbir haklı nedenle öldürülebilir mi haşa? Peygamber öldürülmesini mucib hangi günah yapar ki haşa? Ama kendileri de biliyorlar ki biz haksızız ve zalimiz ve başımıza bela gelecek. Ama yine de öldürüyorlar. Çok ayaklanmalar oluyordu Beni İsrail'de. Ve çok peygamber öldürüyorlardı. Mesela bu ayetlerin tefsirinde de gördüm. Diğer birçok tefsirinde de gördüm. Sabahtan başlıyorlar. O zaman kariyelerde, kasabalar, şimdiki köyler gibi peygamberler var. Yani bir zamanda bir peygamber yok. 1000 tane peygamber bir anda yaşadığı var dünyada. Özellikle işte Kudüs ve havalisinde ve civarında. 1000 tane peygamber var. Yani hangi köye gitsen bir peygamber var. O dönemler dünya yaşadı. Hangi köy derken yani o civardaki yani 1000 tane köyde, kariye diyelim ona, kasaba, bazıları büyük, peygamberler var. Bunlar bir ayaklanıyorlardı, 70 peygamberi ikindi vaktine kadar öldürdükleri var. Bir günde. Ondan sonra o peygamberlerin sahabelerinden ulema cemaatleri var. Her zaman olmuştur. Her peygamberin sahabesi, alimleri yetiştirdikleri var. O alimlerden de bu sefer ikindiden sonra o alimler ayağa kalkarak ne yapıyorsunuz ya, peygamberleri öldürdünüz falan. Bu sefer o alimlerden 350 kişiyi de akşam ezanına kadar, yani akşam güneş batana kadar da 300 küsur alimi bir günde öldürdükleri var. Mevla da bu sefer gazap ediyor. Gazap edince Babil komutanı Buhtunassar'ı gönderiyor. Bütün Mescid-i Aksa'yı yaktırıyor, yıktırıyor, içine domuzları bağlattırıyor. Bunların hepsini kestiriyor, astırıyor. Ondan sonra bunlar yine düzeliyorlar, tevbe ediyorlar. Ya Rabbi bize bir daha peygamber gönder. Biz bir daha yapmayacağız bilmem ne. Bu sefer işte Yahya Aleyhisselam'ı gönderiyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı gönderiyor. Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam. Bu sefer Zekeriya Aleyhisselam'ı biliyorsunuz kestiler. Yahya Aleyhisselam'ın kafasını yine karı meselesinden, evlenmesi yasak olan biriyle kral evlenmek istediğinden, o karı da ben sana varırım ama işte bilmem ne bizim şeyimize mutluluğumuza bu Yahya göz dikti. Yahya selam Allah'ın peygamberi, haram olan bir evlilik. Yani enses bir durum. Allah'ın peygamberi vahyi bildiriyor. Ya bu sefer ne yapacaksın? Onu keseceksin, kafasını da bir tas içinde bana getireceksin. Ondan sonra ben bu evliliğe evet derim hesabıyla. Yahya aleyhisselam öyle kestiler, astılar. Bu ikinci ifsat. Sonra Titos'u gönderdi. Roma'nın komutanı. Her seferinde Mescid-i Aksa o zaman Beni İsrail'in peygamberlerinin en büyük ibadetgahı. Fakat Allah-u Teala ne yapıyor? İşte Allah-u Teala faturayı onlara ödettiriyor. Ama camiyi yıktırıyor mu? Yıktırıyor. Kudüs'ü yıktırıyor mu? Yıktırıyor. Yaktırıyor mu? Yaktırıyor. Hepsini kestiriyor mu? Kestiriyor. Kan gövdeleri götürüyor. Kanlar bütün Kudüs'ün sokaklarında o kadar adam kestirmeli. Yüz binler Yahudileri kestirdi Mevla. Ondan sonra böyle cesetlerini kanları akıtıyordu aşağı doğru. Sel gibi gidiyordu. Niye? Siz hak ettiniz. Ama tekrar onlara bir fırsat daha veriyor. Bir peygamberden. İsa aleyhisselam gönderdi en son. Zaten İsa aleyhisselamdan sonra gelen yok. Efendim sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar. İsa aleyhisselamı da ne yaptılar? Anasına iftira attılar. Kendisine iftira attılar. Öldürmeye kalktılar. İşte İsa aleyhisselamı öldüremediler. Ben rafa'ullahi aleyhi. Allah onu semaya kaldırdı. Şimdi hayattadır, işte ahir zamanda gelmek üzere bekliyor vazifesini. Deccal'ı katletmek üzere, Hazreti Mehdi'ye yardım etmek üzere. O zaman bunların huyu bu. Ama Mevla Teala her seferinde belanızı verdim buyuruyor. Şimdi bizde de aynı. Bizde de aynı mesela. Niye? Yunan gavuru geliyor, Rus gavuru geliyor. İşte seferberlik oldu. Bu taraftan biliyorsunuz kaç vilayetleri Yunan gavuru işgal etti. İzmir'den denize dökülene kadar ne camiler yaktılar, kadınların göğüslerinin uçlarını kestiler, ondan böyle boncuklar yaptılar. Ne kadınlara tecavüz ettiler, ne gözler oydular, ne karınlar deştiler. Yani bu coğrafyada oldu 100 sene evvel. 100 sene evvel bu coğrafyada oldu. Hala Bilecik'te kaç tane yıkık minare var? Minarenin yarısı duruyor, üstü yok. O dönemden kalma. Yani biz Eskişehir'e sohbete giderken uğrardık Edip Alazen falan, hep orada görürüz. Şimdi bilmiyorum tamir ettiler mi camiler. Birkaç minare peş peşe orada öyle cami yıkık minarede yarım kesik öyle duruyordu. Bunlar bize de ayıp. O kadar millet de ne o camileri hala yapamamış. Yunan'ın yıktığı bir camiyi mi yapamamış insanlar? De hala yapmamışlar bak. Yani ön ayak olan mı yok nedir? Aa Karadeniz olsaydı şimdi oraya 4'e 8 tane de ilaveli cami yaparlardı. Bizim Karadenizliler de pek namaza gitmezler, cami yaparlar çok. He, camiler boştur ama minare yarışı. Üst mahalledeki 4 minare, alttakinin 8 minare olabilir mi diye. Yanlış işler. Camiler yapılsın ama cemaatle mamur edilsin. Cemaatle mamur edildikten sonra harap etmiş oluyorsun. Zahiren minareyi dikmenin bir faydası. Yani Allah-u Ekber okunması, tabii ki bir müezzin kadro geliyor, bir Allah-u Ekber deniyor, bereketi vardır ezanın ama cemaat gelmedikten sonra Allah'ın belası kalkmaz. Yani namazı cemaatle kılmayan bir ümmetten, bir kasabada, bir beldeden Allah'ın belası, azabı kalkmaz. Yani anladım sen, ondan sonra sel geliyor, ondan sonra yel geliyor, ondan sonra deprem geliyor, böyle. Şimdi, onun için Mevla, ama Mevla hesabı kime soruyor? Şimdi Yunan'ı musallat ediyor, Rus'u musallat ediyor, Yahudi'yi musallat ediyor diyelim. Ayette açıkça söylüyor. Be'asne aleykum, sizin üzerinize gönderdik ibaden, kullar. Yani Buhtunassar gavuru için, Titos gavuru için söylüyor. Ama lena, bizim kullarımız diyor. Biz musallat ediyoruz. Niçin? Siz de ne yaptınız? Peygamberleri öldürdünüz. Hocalara itiraz ettiniz. Alimleri astınız. Emr-i bin Arif yapanları kestiniz. Siz de bela hak ettiniz. Şeriatı beğenmediniz, şeriatı istemediniz. Şimdi Allah'ın Kur'an şeriatının hükmüne razı mısın, değil misin, isteyenler, istemeyenler diye bir şey yapılsa, referandum, kaç çıkar? He? Allah Allah! Nasıl olacak? Nasıl olacak yani? Ha, 99 bilmem ne kadar 9. Müslümandık ya. Nerede Kur'an şeriatı? İsteyen kalmadı ya. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte onun için biz kullarımızı yollarız diyor. Ama hesabı da faturayı da kime keseriz? Onlar zaten gavur, zalim. Onlar zaten hesabı ebedi cehennem. Ama faturayı da ben Müslümanım diyene keserim diyor. Çünkü neden? Sen sebebiyet veriyorsun. Şimdi ne durumdayız ya? Sabah namazda camiler bomboş ya. Cemaat diye bir şey yok ya. Ne olacak o zaman? Ha, yazmışlar ki minareleri öyle bırakmışlar da işgalden eser kaldığının alameti olsun, o anı taze dursun diye bırakmışlar. Fakat etrafında gelen geçen o üniversiteler kurulmuş oralarda kızlar erkekler kafeye girerlerken gelirlerken görenler hiç böyle bir şuurda mı? He? Ya görüyor musun Yunan işgal etmiş de bu camilerimizi böyle yapmış diye şu anda bir dertlenen var mı? Yani manası da kalmamış olayın. Bir mana varmış. Hani millet de yapamadığından, parasızlıktan değil yani cami yapabilirmiş. Bu niyetle bırakmış. Hatıra olsun. E tamam da şu anda hiçbir şuur veren bir yönü kalmış mı olayların? Hiçbir şey yok. Aynı Yunan'ın, aynı işgalci gavurun bütün kıyafeti, yemesi, içmesi, müziği, filmi ondan da ileri gidecek derecede bütün namussuzluklar mubah olmuş. Haşa, din bakımından demiyorum. Serbest olmuş yani. Şuur diye bir şey kalmamış.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
13: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Buhara'dan Şah Nakşibend el-Buhari Kuddise Sirru Hazretlerinin türbesinin içinde bulunduğu mecmuanın girişinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Külliye kapısının girişinde tam da buraya uygun bir ayet-i kerimeyi yazmışlar. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. O kimseler ki iman etmişlerdir ve onların kalpleri de Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Huzura ermiş, efendim, rahata kavuşmuşlardır. İşte onlar var ya, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Zaten sadece Allah'ın zikriyle kalpler huzura erer. İşte bu zat da bu kafilenin başındaki önderlerden biridir. Şah Nakşibend Hazretleri'nin kabri şerifinin başına gidip tercüme-i halini sizlere arz etmeye çalışayım.

Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerinden beri Bistamiye ya da Tayfuriye diye anılan tarikatın efendim kolu, ana kolları Abdülhalik Ucduvan'dan sonra Hacegâniye diye anılmaya başlamıştı. Şah Nakşibend Hazretlerinden sonra da Nakşibendiye diye anıla gelir olmuştur. Kıymetli zat hicri olarak 718'de, miladi karşılığı 1318'dir. O tarihte dünyaya gelmişler. Efendim vefatı da 791'dir hicri, miladi olarak da 1389'dur. Miladi olarak 71 sene, hicri olarak da 73 sene bir ömür sürmüşlerdir. Efendim adı Bahauddin Muhammed'dir. Babasının adı da Muhammed'dir. Hatta dedesinin adının da Muhammed olduğu yine bazı kaynaklarda ifade edilen bir husustur. Şah Nakşibend Hazretleri daha doğmadan önce Muhammed Baba Semazi Hazretlerini ve Emükreler Hazretlerini anlatırken bunlara değinmiştik ama Hazretin kabrinin başında da tabii bunu anlatmamız gerekir. Daha doğmadan evvel Muhammed Baba Semazi Hazretleri bu kariyeden geçerlerken buralardan bir yiğidin kokusunu alıyorum demiştir. Daha sonra bir rivayete göre de doğum yanaştığında bir kere daha geçerken bu koku çok efendim kuvvetlendi, doğumu, vilayete yaklaştı diye müjdelemiştir. Ve 3 günlük bebekken yine buradan geçerlerken, çünkü çok uzakta oturmuyorlar zaten Muhammed Baba Semmasi Hazretleri de, tekkesinin olduğu yer buradan işte 20-25 kilometre kadar ilerlerde. Efendim kalbi şenifinin çekimini orada yaptık. Bu sefer demiş ki mübarek, bu yiğidin kokusunu artık alıyorum, dünyaya gelmiş olsa gerektir. Dedesi zaten Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'nin ihvanından gelir ve bebeği kendisine gösterir. Bir küçük de bir hediye koyar. Efendim öylece Muhammed Baba Semmasi Hazretleri bu evladının Şah Nakşibend Hazretleri'nin yetişmesi için yanındaki müridi ve kendisinden sonraki halifesi olan zaten Emir Külel Hazretleri'ni görevlendirir ve terbiyesini o kıymetli zata tevdi eder. Şah Nakşibend Hazretlerimiz.

Kıymetli kardeşlerim, Muhammed Baba Semasi Hazretleri bu köyden geçerken Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni keşfetti demiştik. O zaman bir efendim kerameti daha ortaya çıkmıştır. Demişlerdir ki Kasr-ı Hinduvan Kasr-ı Arifan'a dönüşecek. Nitekim dediği gibi de olmuştur. Kaynaklarda gördüğümüze göre kıymetli kardeşlerim, Hindular bu tarafa doğru zamanında kendi batıl dinlerini yaymak için uğraşmışlar. Buralar İslam kubbesi olmadan önce Hindi tapınaklarıyla bayağı bir dolmuş. Zaten Buhara adının da Hintçe'de, Sanskritçe'de tapınak manasına gelen Vihara'dan doğduğunu söyleyenler var. Niye? Çünkü burada Hint tapınakları var. Hatta Buhara şehir merkezinde bugün efendim yapıdan, yani normal yol koçundan 3-4 metre aşağıda kalan bir tane, zamanında daha sonra camiye çevrilen de bir Hint tapınağı vardır. Şu an tabii eski böyle korumaya alınmış. Eskilerden Hint tapınağı olarak günümüze kalan bir eserdir o. Buhara'daki eski şehir merkezinde tam ortasında görebilirsiniz. Efendim işte Muhammed Baba Semasi Kasr-ı Hinduvan'dan Kasr-ı Arifan'a dönecek dediği kıymetli kardeşlerim. Yani buralarda Hindu tapınakları var. Buralar yok olup gidecek ve burası Ariflerin köşkü olacak demiştir. El-Hak dediği de doğru çıkmıştır. Kendisinin talebesi Emülküler Hazretlerine emanet ettiği Şah-ı Nakşibend Hazretleri yetişerek insanları da bu hususta efendim peşine takarak büyük bir yolun kurucusu, önderi olmuştur diyebiliriz bu kıymetli zat için. Şah-ı Nakşibend Hazretleri için kaynaklarda Hace-i Bozorg, Büyük Şeyh ya da efendim buraların halkının dediği gibi Hace-i Bela Gerdan, belaları def eden şeyh denmektedir. Kendileri bela zamanlarında, sıkıntı zamanlarında gelip burada dua edip bu efendim musibetlerin kalktığını müşahede etmişler. Onun için kendilerine Hace-i Bela Gerdan, belaları def eden şeyh efendi demişler. Çok da güzel bir efendim lakap vermişlerdir. Kaynaklarımızda Farsça ve Türkçeyi güzelce konuşmakta olduğu belirtilmektedir Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz için. Türkler ve Taciklerin zaten iç içe yaşadığı bu Mavera-ı-Nehir coğrafyası için bu çok uzak olan bir şey değildir. Bugün bile hala buraya geldiğimizde ilk önce Türkçe anlaşabiliyoruz. Hala nisanlarında o kalıntılar bulunmaktadır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri henüz 4 yaşlarındayken komşularından birini gösterip bunun bir buzağısı olacak, bir ineği gösterip bir buzağısı olacak, alnında şöyle lekeler olacak, beyaz bir işaret olacak demiştir. Birkaç gün sonra da hamile olan, gebe olan efendim inek buzağı doğurur ve buzağı aynı dediği gibidir. Bu birçok kaynağın ifade ettiği bir husustur kıymetli kardeşlerim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri 18 yaşına geldiklerinde dedesi kendisini evlendirmek istiyor ve şeyhi Muhammed Baba Semazi Hazretleri'ni bu hususta aracı olsun diye bir nişan merasimi herhalde söz konusu kıymetli kardeşlerim. Muhammed Baba Semazi Hazretleri'ne gidiyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Meseleyi arz ediyor ve kendisiyle beraber ertesi gün tekrar Kasr-ı Arifan'a dönüyorlar. Hatta yol esnasında birkaç keramet izhar ediyor Muhammed Baba Semazi Hazretleri ki o hazretin hayatında bunları anlatmaya çalışmıştım. Geldiklerinde efendim dedesi meseleyi tekrar arz ediyor Muhammed Baba Semasi Hazretlerine. Muhammed Baba Semasi Hazretleri de vakit ganimettir. Ertelemeye, külfete çok fazla gerek yok diyor. Buna rağmen babası, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin babası biraz daha böyle anlı şanlı bir düğün yapayım. Efendim oğlumu şanıma yakışır şekilde evlendireyim istiyor. Bu sözü dinlemiyor. Biraz erteleyelim de daha güzel bir düğün yapayım, biraz daha para toparlayayım diyor tabiri caizse. Muhammed Baba Semasi Hazretleri'nin bu isteğine karşı gelmiş oluyor tabiri caizse. Ve maalesef birkaç zaman sonra maddi durumu kötüleştiği için düğünde yapamıyor. Dedesi Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni alıyor. Semerkant'ta bir takım şeyh efendileri gezdiriyor. Oradan feyiz yap kıldıktan sonra tekrar buralara döndürüp kendisi düğününü yaparak torununu evlendiriyor.

Bu sıralarda Muhammed Baba Semazi Hazretleri, Hacı Azizan diye bildiğimiz Hacı Ali Er-Ramiteni Hazretlerinin bir külahını, bir sarığını efendim Şah-ı Nakşibend Hazretlerine veriyor. Kendisine böyle tabiri caizse bir mübarek emanet teslim ediliyor. Bunun hakkında ileride bir teferruat gelecek. Kıymetli kardeşlerim, daha sonra burada iki husus var, onu arz edeyim. Emir Külal Hazretleri artık tabi yaşı 17-18'lere gelmiş Şah-ı Nakşibend Hazretlerine Şeyhi Muhammed Baba Semazi Hazretlerinin vasiyetini hatırlatıyor. Diyor ki evladım, zaten sen de biliyorsun. Efendim üstadımız Muhammed Baba Semazi Hazretleri senin terbiyeni bana tevdi etmişti. Ben bunu yerine getirmezsem şöyle şöyle olayım diye kendisine kızıp, yani kendisini kızıp ona da işaret ediyor ki hani benden nispet alman lazım. Tabiri caizse tarikat dersi alman lazım diye. Emir Külal Hazretleri tabiri caizse Şah-ı Nakşibend Hazretlerine benden artık tarikat dersi alman lazım diye işaretli bulunuyor. Kimi rivayetlere göre o dönemde Emir Külal Hazretlerine bende oluyor. Sadece müritleri arasında bir efendim uzlaşısızlık var. Şöyle Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir rüya görecek. Vefatları arasında 200 seneden fazla vakit olan kendisinden 5 yukarıda 6. sırada, yani Şah-ı Nakşibend silsilede 16. sırada, kendisi 10. sırada olan Abdülhalik Gucuvani Hazretlerini görecek. Buradaki mezarları ziyaret esnasında ve ondan hafî zikri alacak. Artık kendisi tarikatta yaygın usul olan cehri zikri bırakıp hafî zikre yönelirler. Emir Külal Hazretleri'nin meclisindeki müritler bundan çok memnun olmaz. Biz böyle beraber zikrederken sesli bir şekilde bu hem bizden hem de bizim gibi zikretmiyor derler. Böyle bir efendim uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Ya da şu da var kıymetli kardeşlerim, bu da kitaplarda rivayet ediliyor. Hatta bu sanki daha gerçeğe yakın gibi anlaşılıyor kaynakların ifadesiyle. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Bahattin Nakşibend Hazretlerimiz babasıyla birlikte nakışçılık yaptığı günlerin birinde rüyasında Yesevi şeyhlerinden Hakim Ata ya da Seyyid Ata kendisine bir Türk Yesevi şeyhine havale ediyor. Rüyasında oluyor bu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri rüyasında o kişi görüyor. Simasında beynine efendim nakşediyor. Ondan sonra rüyasını babaannesine anlatıyor. Babaannesi de diyor ki evladım, sana Türk şeyhlerinden birisi nasip olacak. Babaannesi de mübareke bir kadınmış. Onu yine kaynaklarda görüyoruz. Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz Buhara çarşılarında gezerken, hatta zaten Buhara'daki medreselerin birçoğunun temizliğine meşgul oldum, nefsimi efendim törpülemek için diye kendi ifadesi de var. İşte o Buhara'da kesin bu gittiği işte seferlerin birinde olabilir. O eski medreselerin olduğu yerde giderken o zatı görüyor. İşte diyor, rüyamda gördüğüm zat bu. Adı Halil Ata. O ara sohbet etme imkanı bulamıyor. Kendisini takip ediyor. Evine kadar gittiğini görüyor. Akşam bir haberci geliyor Şah-ı Nakşibend Hazretlerine. Diyorlar ki derviş Halil seni çağırıyor. Çok heyecanlanıyor. Eline bir de hediye alıyor. O rüyasında beyninde tazeleyip tekrar anlatmak için, böyle hepimiz yaparız ya, rüyayı hatırlayayım tam anlatayım diye anlatacağımız zaman. Öyle bir şey yaşıyor. Tam rüyayı anlatayım diye gidiyor huzuruna Halil Ata'nın. Tam rüyayı anlatacak. Halil Ata kendisine diyor ki, senin gönlünde olan rüya bize ayandır. Bir daha anlatmana gerek yok. Bu efendim mektubatta şey aklıma geldi. Yine böyle bir rüya hadisesi var. Birisi bir rüya görüyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin meclisine geliyor. Tam rüyayı anlatacak. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir kerametini akşam yaşıyor. İmam Rabbani Hazretleri'ne tam o efendim rüya, akşam işte rüyamda sizin şu kerametinizi gördüm diyecek. İmam Rabbani Hazretleri ona diyor ki, مَا مَزَا فِي اللَّيْلِ لَا يُذْكَرُ فِي النَّهَارِ. Gece olmuş iş, sabah anlatılmaz, gerek yok deyip tebessüm ediyor. Kişi meclise girer girmez. Mübarek zatlarda bunlar çok efendim tabi haller, malumunuz. Böyle olunca kıymetli kardeşlerim, Bahattin Nakşibend Hazretleri ona karşı bağlılığı çok artıyor ve sohbetlerine devam etmeye başlıyor Halil Ata Hazretleri'nin. Kıymetli kardeşlerim, Halil Ata daha sonra Mavera-ül-Nehir halkının kendisini melik seçmesiyle efendim tabiri caizse tahta oturur. Kaynaktan ifadesine göre bu melikliğinden, idareciliğinden 6 sene önce, yani meliklikten 6 sene önce ve 6 sene sonra toplam 12 sene Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisiyle beraber kalmıştır ya da sadece 6 sene kalmıştır. Efendim kendisiyle hemhal olmuş, vakitler geçirmiş, ondan istifade etmiş Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Ama daha sonra kıymetli kardeşlerim bir düşman gelir. Sultan Halil'i Emir Kazagan gelip savaşta yenerek tahtından eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin o efendim tabiri caizse renkli dünyası bozulur. Efendim
tekrar Buhara'nın Rivertun köyüne döner. Rivertun köyüne döner ve burada bir süre müzevi bir hayat yaşar. Şimdi burada şu husus ortaya çıkıyor kıymetli kardeşlerim. Tıpkı Yunus Emre'nin Tapduk Emre ile yaşadığı meşhur bir hikaye var. Kapısının önünde sabaha kadar geceler, efendim içeri almazlar, kapının önüne yatar. Sonra sabah kalkar, Tapduk Emre görür, kim bu der, Yunus efendim derler vesaire. Kendisini tekkiye kabul eder ya. İşte o husus burada devreye giriyor, bu efendim vaka. Şöyle ki, Emüküler Hazretleri'ni evvelce dinlemeyip Halil Ata'dan 6 ya da 12 sene efendim istifade ettikten sonra tekrar Emüküler Hazretleri'nin kapısına döndüğünde aynı bunun benzeri bir vaka yaşanır. Ya da efendim sohbet meclisinde kendisini imtihan etmek için Emüküler Hazretleri onu içeri almaz Şah Nakşibend Hazretleri'ni. Kendisi de nefsime çok ağır gelse de buna sabrettim ve kapının önüne yattım der. Sabaha kadar orada efendim soğuktan, efendim üşüsem de donsam da hiç kımıldamadım. Sabahleyin Şeyh Efendi Emüküler Hazretleri çıkarken beni gördü. Kim bu dedi. Efendim dedi ki Muhammed deyince bağrına bastı. Tekrar beni tekke kabul etti diye anlatılır. Bunun husustaki iki rivayette böyle size arz etmiş oldum. Şah Nakşibend Hazretleri'nin Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nden rüyada efendim hafî zikri, telkin alması, yani kendisine bunun telkin edilmesi diyebilirsiniz. Bu husus hakkında bir rüya vardır. Meşhurdur. Birçok kitapta geçer. Der ki özetle Seyyusülüküm'ün ilk başlarında efendim haller bana ağır bastığından kararsız bir durumdaydım. Buhara mezarlıklarını gezerdim. Kabirleri ziyaret ederdim. Bir gece efendim Muhammed bin Vasi radıyallahu anh'ın kabrini ziyarete gittim. Orada bir efendim kandil gördüm. İçinde yağ var. Ama fitil hareket ettirilmediği için biraz böyle yağ bulaşmış. Gömülmüş biraz fitil aşağı. Onun için ateşi çok fazla değil. Şöyle bir oynansa o fitille yukarı biraz kendini alsa çok güzel ışık verecek etrafa. Ama durum o şekilde değil. Oturdum biraz. Bana dediler ki Şeyh Ahmet Acgaryo'nun kabrine doğru git. Kalktım. Oraya gittim. Aynı şekilde yine orada bir kandil yanıyordu ama aynı şekilde yine fitili zayıftı. Harekete ihtiyacı vardı fitilin. İki kişi geldiler. Belime iki tane kılıç bağladılar. Daha sonra beni bir merkebe bindirip Şeyh Ahmet Müjdahi'nin mezarlığına götürdüler. Orada da aynı şekilde bir kandil yanıyordu. Yine fitilinin hareket ettirilme ihtiyacı vardı. Bazı kitaplarda burayı mezar-ı Müjdahi'n diye ifade ediyorlar. Onu da gördüm. Şah Nakşibend Hazretleri bu şekilde kıymetli kardeşlerim mezarları gezerken böyle bir rüya görüyor. Daha sonra rüyasında kendisine Muhammed Baba Semasi Hazretleri ayan oluyor. İşte bu rüyasında bir takım meşayihı Şah Nakşibend Hazretleri'ni gösteriyorlar. Sıra Semasi Hazretleri'ne gelince diyorlar ki sen onu hayattayken görmüştün. Dünya gözüyle gördün. O senin şeyhindir. Yani şeyhini şeyhi. Ve sana Ali Ramiteni Hazretleri'ne ait bir külah vermişti, emanet vermişti diyorlar. Yani ona dünyanın gerçekliği hakkında yaşadığı dünyadan gerçek misaller veriyorlar ki olayı daha böyle efendim vakasının sabitliğini anlasın diye. Diyorlar ki iyi dinle Hacı Abdülhalik Hazretleri sana seyri sülükte zaruri olacak şeyleri telkin edecek. Kendisi anlatıyor Şah Nakşibend Hazretleri bunu. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri yüzünden peçeyi kaldırdı ve bana tasavvufi terbiye hakkında nasihatlerde bulundu. Ve Abdülhalik Ucduvani Hazretleri Şah Nakşibend Hazretleri'ne diyor ki o gördüğün lambalar sana bir işarettir. Sende üstün bir kabiliyet var ama sana biraz üflenmesi, biraz hareket ettirilmen lazım evladım diyor. Ve kendisine ameli salihler işlemek lazım ki maksat hasıl olsun diyor. Sonra özet olarak şu nasihatlerde bulunuyor. Bütün hallerde ayağını şeriat ve istikamet caddesi üzerine koyarak yürüyeceksin. İlahi emir ve nehilere uyacaksın. Amelde her zaman azimeti tercih edeceksin. Sünnet-i seniyeye tabi olacaksın. Ruhsat ve bidatlerden de ziyadesiyle kaçınmak lazım evladım. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun efendim hadis-i şeriflerinin anlattıklarına, ashabına ait haberlere ve nakillere uymak gerekir diye sünnet-i seniyeye ittibaya efendim dikkat çekerek Şah Nakşibend Hazretlerine hafî zikir, cehri zikir değil de hafî zikir yapmasını vasiyet ediyor rüyasında Abdülhalik Ucduvani Hazretleri ve Ali Ramiteni Hazretlerine. Hacı Ali Er Ramiteni Hazretlerine ait külahı da Nesef'te bulunan Emül Külal Hazretlerine götürmesini emir buyuruyorlar.
Kıymetli kardeşlerim, rüyada da anlatıldığı üzere Şah Nakşibend Hazretleri Abdülhalik Hucuvani Hazretlerinden efendim artık hafî zikri terkin almıştır. Şeyh Efendisi'nin meclisine geldiğinde de her ne kadar diğer müritler cehri zikir yapsa da Şah Nakşibend Hazretlerimiz hafî zikirle meşguldür. Emüküleri Hazretleri ona dokunmayın, o özel izinlidir der. O mübarek zat da haliyle bunları müşahede ettiği için kendisine bu hususta dokunmamıştır. Dediğimiz gibi kar yağarken o soğuk havada kapısının önünde beklemiş, imtihanı atlatmış ve yeniden tekkeye kabul edilmiştir. Bu hususta efendim kendisini Emüküleri Hazretleri görünce "Ey oğul, saadet elbisesi senin boynuna göre biçilmiştir" diyerek onun makamının ne kadar yüce olduğunu ona işaret etmiştir. Şah Nakşibend Hazretleri bu kendi yaşadığı vaka ile alakalı olarak şunu anlatırlarmış. Derlermiş ki "Her sabah ben de evimden çıktığımda dışarı bakıyorum, acaba bir mürit kapımın eşiğine efendim kafasını koymuş da beni bekliyor mudur diye bakıyorum ama şimdi artık kimseyi göremiyorum. Ne yazık ki artık pek mürit kalmamış" diye zamane müritlerinin gevşekliğinden de dem vurduğu yine kitaplarımızda nakledilen bir husustur. Şah Nakşibend Hazretlerimiz Emüküleri Hazretleri ile beraberken de onun terbiyesi altındayken de bir dönem hayvanlara bakması kendisine vasiyet edilmiş. Sokak hayvanlarının tedavisiyle, yemesiyle, içmesiyle ilgilendiği olmuş. Efendim Buhara'daki daha önce bahsetmiştik medreselerin temizliğiyle ilgilendiği olmuş. Böyle yolları bile temizlediği olmuş. Kendisi elinin emeğini yermiş. Maişetini kendi temin ederlermiş. Birçok Nakşi meşayihında gördüğümüz üzere bu etrafımızda gördüğümüz külliyenin efendim açıklarında, sağında, solunda tarlalar var. Bunlar zamanında Şah Nakşibend Hazretleri'nin yine ekip biçtiği yerlermiş. Kendisi burada kayısı, buğday, başak, yine kaynaklarda maş fasulyesini de gördüm. Bunları ekip biçer, satarlarmış. Fakirlere dağıtırlar, talebelere verirler. Bir kısmıyla da kendi maişetini temin ederlermiş. Emüküleri Hazretleri'nin elinde seyir sülükünü tamamladıktan sonra Hazret kendilerine "Evladım, sizin için bütün göğsümü kuruttum. Ruhaniyet kuşunuz beşeriyet yumurtasından çıktı. Himmet kuşunuz yüksekten uçmaktadır. Bugün size izin veriyorum. Türk ve Tacik birçok şeyhten istifade edebilirsiniz" diye kendisinin bir müddet daha terakkisine böylece yol açmıştır Emüküler Hazretleri Kaddesallahu Teala Esrarahumul Aliye. Şah Nakşibend Hazretleri'nin böyle halk içerisinde efendim ekip biçerken bile Mevla ile beraber olması meselesi kıymetli kardeşlerim bu tarikattaki özel hususlardan biridir. Hatta kendisi bunun hakkında şu beyti okumuştur. Ezderun şo aşina ve ezbirun bi ganeveş in çonin zibareviş kemmi bovet ender cehan. Yani içeriden her ne kadar halkla beraber olsan da senin gönlün Mevla ile beraber olsun. El işte, gönül eşte meselesi. Bu tür bir usul de cihanda az bulunur demektedir. Bunun mektubatta tercümesi güzel yapılmış. İmam Rabbani Hazretlerimiz bu usulden bahsederken şöyle der. Bibadinike sahibina ve canib bi zahirin ve zesseyru fid dünya kalilun nazairi. Bizimle kalp ile arkadaşlık yap, kalple beraber ol. O dışarıdan uzak olsan da olur ama kalbin bizle beraber olsun. İşte böyle bir usul, böyle bir seyir dünyada benzeri az olanlardandır. Sen ne kadar insanlarla beraber olsan da gönlün Mevla ile beraber kalmaya daim olsun demektir. Kıymetli kardeşlerim, bakın arkamda bahçeleri görüyorsunuz. Külliyenin etrafında böyle bahçeler var. Şah Nakşibend Hazretleri'nin vaktiyle ekip biçtiği vakıf arazide yine burada faaliyetlerine devam etmekteler. Tabi buraya inşallah dersimin son tarafındaki mimari eserleri anlattığım yerde bahsedeceğim. Zamanın hanları, özellikle Şeybani hanları çok hizmet etmiş. Nadir Divan Bey de bunlardan biridir. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin orada Semerkant'ta kabrinin bulunduğu yerde bir medrese yaptırmış. Burada Buhara merkezde Lebi Havuz'un yanında da bir medresesi vardır Nadir Divan Bey. Hacı Ahrar'ın da mürididir. O da kendisi de buraya efendim krallar mezarlığına gömülmeyi vasiyet etmiş ve kabri de buradadır. Efendim orada inşallah o detayları anlatacağız ama ben size de bahçelerden kalan kısımları da göstermiş olayım.
Daha sonra Emirkuleli Hazretleri'nin kendisine bu izini vermesinden sonra Arif Dikkerani Hazretleri ki onunla beraber sanki bir ağabeyi gibi kendisine istifade etmiştir. 7 yıl kadar kendisinden istifade ettiği kaynaklarımızda yazılıdır. Bahattin Nakşibend Hazretleri Buhara'nın bulunduğumuz Kasr-ı Arifan köyünde ikamet etmekteyken, bunun yanı sıra Mavera-un-Nehir'in Nesef, efendim Gadivet, Keş, bugünkü adı Şehri Sebz'dir, Harizm, Kermine gibi bölgelerine giderek sohbetler yapmış. Oradan da birçok müridi olmuştur Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin. Kendisinin efendim şöhreti, namı günden güne yayılmaktadır. Semerkant gibi büyük şehirlerden de buralara onun için gelenler vardır. Hala gelenler ziyaretine efendim doludur. Kalbine oraya çok fazla çekim yapamadım. Kendimi külliyenin efendim uç taraflarına attım. Çünkü ziyaretçilerden efendim seslerden size kendi sesimi anlatmam zor. Kıyamet sabahına kadar ziyaretleri daim olsun. Amin. Allah Teala ziyaretine gelen, kendisini gelemeyip de seven bütün efendim kullarına bu zatın şefaatlerini ihsan eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu sefer çok insan gelip gidiyor buraya. Buhara'nın meşhur müderrisleri medreselerin boşalıp hepsinin tekkiye geleceğinden korkuyor haliyle insanlar. Önde gelen ulemasından Hüsamettin Hacı Yusuf bin Mahmud el-Hafızi el-Buhari adında bir zat var. Bu zat geliyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin huzuruna geliyor ve efendim ona tabiri caizse meftun oluyor ve o da kendisinden tarikat dersi alınca bu Buhara'da çok önemli bir dönüm noktası oluyor kıymetli kardeşlerim. Ondan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ünü ve şöhreti çok daha yayılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin etrafındaki halka giderek büyümeye başlar. Dediğim gibi efendim ulema da kendisine bende olunca insanların itirazları biraz azalır. Sonra bir ulema efendim grubu gelir, bir efendim cemaati gelir. Derler ki nedir bu hal? Mübarek de anlatır, der ki efendim bakınız benim bu usulümde şeriata aykırı bir şey varsa söyleyin düzelteyim. Çünkü bu tarikatın aslı kıymetli kardeşlerim şeriat üzeredir. Şeriattan sonra tarikatın güzelliklerini kazanmaya çalışmaktır. Yoksa şeriatı bir tarafa bırakarak tarikat yapmak, tarikat usulü gütmek değildir. Bu zaten malumu alilerinizdir. Ben bir de hatırlatmış oldum. Nakşibend Hazretlerimiz efendim bu kendi usulünü anlatır, tarikatını anlatır. O mübarek zatlar, ulema da efendim derler sizin tarikatınızda şeriat aykırı hiçbir şey yoktur. Yolunuz mübarek olsun diyerek kenara çekilirler. Nakşibend Hazretlerimiz kaynakların ifadesine göre 2 ya da 3 defa hac etmiştir. Yani kıymetli kardeşlerim buralara gelip bakıyorum, buradan hacca gitmek böyle insan takatının üstünde bir şey olsa gerektir. Allah Teala insanlara güç vermiş, kuvvet vermiş, bineklerle, hayvanlarla oralara gitmişler. Efendim Allah Teala bizlere de tez zamanda imkan bahşedip efendim farz olan kardeşlerimize haçlarını ifasına muvaffak eylesin, amin diyelim. Haçtayken, Mina'dayken, insanlar kurban keserlerken bir manevi hal olur. Bizden de çocuğumuzu kurbanlık istiyor derler ve gerçekten döndüklerinde bakarlar ki tam Mina zamanına denk gelen günde buradaki küçük oğlu vefat etmiştir. Ahirete irtihal eylemişlerdir. Nakşibend Hazretlerimiz tabii hacca gidip gelirken birçok efendim yere uğramış, birçok İslam alimiyle, mutasavvıflarla görüşüp hepsinden istifade etmiş, insanlarla kendisinden müstefit olmuşlardır. Hacca esnasında gördüklerinden şu husus meşhurdur. Kabe-i Muazzama'nın eteğine yapışmış, Allah'tan devamlı bir şey isteyen birini gördüm. Gittim, yanaştım, baktım ki ahiret adına hiçbir şey istemiyor, sadece dünyalık bir şey istiyor. Bunu görünce çok üzüldüm der Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Yine Mina pazarında, efendim o kalabalık içerisinde insanlarla alışveriş yapan bir satıcı gençten bahseder ve 50 bin dinarlık alışveriş yaptığını ama gönlünün Mevla Teala'dan kendisinin gönlüne efendim muttali olmasıyla Mevla Teala'dan bir an bile gafil kalmadığını anlatırken gözleri dolup o genci çok överlermiş ve bu konuda رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın öyle dostları vardır ki ne hiçbir ticaret ne de hiçbir alışveriş onları Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan alıkoyamaz. Ayet-i kerimesini okuyarak bunu anlatırlarmış. Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz bir haç vazifesinin ifasından sonra dönerlerken bir müddet Merv'de ikamet ederler. Daha sonra bir haberci gelir, Arif Dikkerani Hazretlerinin kendisini çağırdığını söyler. Gelir, Dikkeran köyünde kendisini görür
ve o sıra vefat eder Arif Dikkerani Hazretleri ve ardından kendisi Hace Parisa'yı vekili mutlak olarak bıraktığını söyler. Sonra tekrar Merv'e döner Şah Nakşibend Hazretleri. Ardından Buhara'ya gelir ve haber gelir ki Şeyh Emirköler Hazretleri son demlerindedir ve gelip cenaze namazına yetişirler. Emirköler Hazretleri de kendisinden sonra Şah Nakşibend Hazretlerine uyulmasını vasiyet etmiştir vefatlarının öncesinde. Emirköler Hazretleri'nin vefatından sonra Şah Nakşibend Hazretleri gelip Kasr-ı Arifan'a yerleşirler. Hicri olarak 54, miladi olarak 52 yaşlarında olduğunu kitaplarımız ifade ediyorlar. Babası henüz hayatta, o da Buhara'da ikamet etmekte. Şeyhlik döneminde Şah Nakşibend Hazretlerimizin vuku bulan hadiselerden biri de şudur. Deşti Kıpçak tarafından bir ordu gelir, Buhara'yı kuşatır ve Buhara kuşatmasında halk çok direnir ama çok sayıda insan ve mal kaybı olur. Ama şehir muhasaradan kurtulur. Bu sıralarda Şah Nakşibend Hazretlerimiz 71 yaşlarındadır. Timurlek diye bilinen Emir Timur da diğer beyleri bertaraf ederek Mavera-un-Nehir ve Horasan'da otoriteyi yeniden tesis eder, yeniden o kargaşalar diner. Şah Nakşibend Hazretlerimiz bir hac vazifesinin ifasından dönerlerken Herat'a uğrar. Herat Meliki Hüseyin Kert var. Kendisine büyük sofralar kurdurmuş. Tazim etmeye, hürmet etmeye çalışıyor. Nakşibend Hazretleri Rical Devlet'in önünde hakkı bildiğini, hak bildiğini söylemekten susan birisi değil. Sofrayı yerini sürmez niye elinizi sürmüyorsunuz helal yemeklerdir deyince bunların biraz haksız olan vergilerle alındığını tabii keşfediyor mübarek zat. Diyor ki bunları ben yemem. Ne yapacağız? Herat'ın fakir fukarasına dağıtın der ve sofrayı tamamen fakir fukaraya gönderir. Hüseyin Kert de yine demek mert adammış. Böyle biliyorsunuz sultanın böyle bir önünde böyle bir hakaret çok kendisini aşağılamak sayılır. Der ki bu makama nasıl erdiniz? Adam yine hakikat ehliymiş. Nasıl böyle bir şeye sahipsiniz, duruşa? Bu size birinden miras mı kaldı der. Hayır der. Mevla Teala'nın cezbelerinden bir cezbe beni bu hale getirmiştir deyip o manevi urucatındaki bir hali fahş etmiş. Sırrı böylece açığa çıkarmış olur. Bir kere de Mevla beni bu makama getirdi demiştir.

Şah-Nakşibend Hazretlerinin külliyesinin etrafında böyle zaman içerisinde mezarlık oluşmuştur. Buralardaki mezar kültüründe de yukarı doğru mezarı böyle kaldırmak usulü vardır. Bazı seyyahların ziyaret ettiği dönemde Şah-Nakşibend Hazretleri'nin türbesinin önünde insanların dua ederken alnını dayadıkları bir tane Sengi Murat, yani bir nevi dilek taşı bulunmaktaymış. Mezarın üstünde de Mekke'den getirilen bir tane Kabe süpürgesi bulunmaktaymış. 20. asrın başlarında hala mevcut olan bu teçhizat bugün ortadan kaldırılmıştır. Muhammed Masum Şirazi'nin kaydettiğine göre burada her hafta salıyı çarşambaya bağlayan gece zikir meclisleri kurulmakta. Perşembe ve pazar günleri ikindi namazından sonra da Hatmi Baha Ettin adıyla bir nevi Hatmi Hacekan zikri icra edilmekteydi. Eskiden ilkbahar mevsimlerinde Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin anısına İdi Gül-i Sur, yani Kırmızı Gül Bayramı adıyla şenlikler düzenlenmekteydi. Ama zamanla bu güzel adetler unutulmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Şeyh Nureddin Halveti adında bir zat vefat ettiği sıralarda efendim cenazesi, taziyesi için Şah-Nakşibend Hazretleri oraya gider ve kadınların feryadı fügan içerisinde bağırıp çağırdığını duyunca der ki Şah-Nakşibend Hazretleri, etrafındakiler duyar bunu, son vaktimiz geldiğinde dervişlere nasıl öleneceğini öğreteceğiz der ve efendim burada tekkesinin bulunduğu yerdeki şu arkamda görmüş olduğunuz mübarek mekanı ölünce beni buraya defnedin diye kendisi hayatındayken vasiyet eder ve ölüm hastalığı yaklaştığında hiç burada böyle bir kalabalık toplanıp da efendim ortalık karışmasın diye bir kervansarayda dip tarafta bir oda tutar ve ahir demlerini orada yaşar. Alaaddin Gücdivani var müritlerinden. O da ziyarete geldiğinde ala sofra getir yemek ye diyerek kendisine ikramda bulunur. Çünkü Şah-Nakşibend Hazretleri hususiyeti kıymetli kardeşlerim, misafirlerine kendi ikramı çok severlermiş. Hatta bir gün hasta oldukları bir demde misafirleri gelir, hava da soğuk. Gidip kendisi koyunu kesip temizleyip o halde kucaklayıp getirip misafirlerine pişirip ikram etmiştir. Bu tekkelerin yapımlarında merdiven koyup çatıya böyle harç ve tuğla taşıdığı da zamanında görülmüş çok meşhur bir olaydır. Kendisi asla kendini insanlardan uzaklaştırıp böyle üst tarafa çekmemiş. Halkın içinde olarak Mevlası ile beraber olmaya daim olmuştur. Vefatımda şu beyti okuyun demiş. Müflesanım Ahmed'e der kuyitu şey'en lillah ez cemali ruyitu. Ya Rabbi, müflisler olarak, sermayeyi tüketmişler olarak senin huzuruna geldik. Lütfen bize cemalinden bir şey ayır ve göster efendim beytini, çok hikmetli bir beyt. Efendim, bunu okuyarak beni defnedin demiştir. Ve kıymetli kardeşlerim, miladi 71 sene, hicri olarak da 73 sene bir ömür sürdükten sonra vefat edip işaret ettikleri yere defnedilmişlerdir. Kabir taşını sonradan yazmışlar ama onu da size arz edeyim. Buyurun efendim. Yine o devirlerin mimari efendim sanatını gösterecek şekilde sütunçeler vardır. Bakınız yan taraflarında. Kıymetli kardeşlerim, Şah-Nakşibend Hazretlerimiz 1318'de doğmuştu. Aklımıza yaklaştırmak açısından şunu arz edeyim. O sıralarda Osmanlı tahtında Osman Gazi Hazretleri var. Ve 6 sene sonra vefat ettiğinde oğlu Orhan Gazi tahta geçecek. Şah-Nakşibend Hazretlerinin doğumundan 2 sene sonra 1320'de bizim Yunus Emre'mizin vefat tarihidir. O tarihleri akla yaklaştırmak babından bu hususu arz ediyorum. Kabir taşını sonradan yazmışlar ama çok güzel yazmışlar. Ne yazıyor? Hüvel hayyüllezi la yemut. Efendim, hay olan, diri olan, ölmeyecek olan sadece o Allah'tır. Ondan ma'ada bütün mahlukat daha doğarken ölüm fermanını vaktiyle, saatiyle zaten boynuna asarlar manasında. Çok güzel bir ayet-i kerimeyi buraya iktibas ile nakşetmişlerdir. Ne yazıyor burada? Haza burası nedir? El Merkadül Münevver, nurlu bir mezar-ı şerif. Li Hazreti Şeyhil Ecellil Kebir, kıymetli yüce Şeyh Efendi için. Lakaplarını sayacak, satır 2'nin sonunda Muhyi Sünneti, sünneti ihya eden. Mahil Bid'ati, bidatları mahveden. Kâşifil Hakaik,
hakikatları ortaya çıkaran, muzhirut dekaik ince sırları izhar eden, hüccetül hakki alel halki. Allah-u Teala'nın kulları üzerine delili. Yani demeyeseniz ki efendim biz nasıl ibadet edecektik, işten güçten efendim vakit mi buluyorduk demeyesiniz diye ben sizin içinizde sizin gibi yiyip içip yaşayarak ne yüksek makamlara gelmiş kullar yarattım. Demek ki böyle makamlara gelinebilirmiş manası verebileceğiniz bir çok güzel bir ibaredir. Sonra ne yazıyor? Seyyid Muhammed İbni Seyyid Muhammed Bahaeddin. Efendim Seyyid Muhammed oğlu yine Seyyid Muhammed Bahaeddin'dir. El-Nakşibendi El-Bukhari Kaddesallahu buraya Allah yazmışlar. Allah lafz-ı celalini yazmışlar. Kaddesallahu sirrahu. Allah-u Teala onun gönlündeki sırların kutsiyetini artırsın. Amin. Vulide fi Muharrem sene 718'de doğmuştur. Miladi karşılığı 1318 demiş idik. Nerede? Fi hazil kariyetil mübareke. Bu mübarek kariyede. Neresi burası? Kasr-ı Arifan. Kasr-ı Hindivan'dan Kasr-ı Arifan'a dönen yer. Ve Hazret Tarikat'e an Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinden tarikat almış daha. Ve Seyyid Emül Külal Hazretlerinden almış. Ve lehu iddetü müellifatin. Birçok müellifatı var diyor. Efendim Hayat Name. Ondan sonra Delilül Aşıkîn vel Evrat. Bunlar içerisinde gerçeğe en yakın olan Evrad-ı Bahaiye'dir kıymetli kardeşlerim. Kendisinden duyan talebeleri onu kaleme almışlardır. Alaaddin Efendi babamızın ve efendilerimizin hiç okumayı terk etmediği bir vil kitabıdır. Ve menakibuhu onun menkıbeleri la tuaddu ve la tuhsa sayılacak ifadeye gelecek tarzdan değildir. Şimdi birkaçından inşallah bahsedeceğim size. Ve tuvfiye kaddesallahu

Şah Nakşibend Hazretleri insanların gönlünü kazanmayı bilmiş büyük bir velidir. Ziyaretine gelenlere kendisini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu, bağını, bahçesini, eşyalarını, hayvanlarını dahi sorup karşısındakinin gönlünü her zaman hoş etmeye çalışmış büyük bir veliydi. Menakıbından anlatabilecekler şöyledir diyebiliriz. Nakledildiğine göre Şeyh Sadi adında bir zat Kasr-ı Arifan'a gelip Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin huzuruna girerek ziyaretlerine gelmekte kusur ettiğini söyleyip affetmelerini istedi. Bahauddin Nakşibend Hazretleri ona şaka yaparak bedava özür kabul edilmez buyurdu. Gelen zat efendim bir öküzüm var onu size vereyim deyince Nakşibend Hazretleri onu kabul etmeyiz. Köyünde uzun zamandan beri biriktirip duvar arasında bir kap içinde gizlediğin 40 altının var. Onları getirirsen kabul edilir buyurdu. Şeyh Sadi sakladığım altınları başka kimse bilmiyordu nasıl bildiler diye hayretler içinde kaldı. Sonra köyüne gidip altınlarını alıp Şah Nakşibend Hazretleri'nin önüne koydu. Nakşibend Hazretleri altınları sayıp içinden bir tanesini ayırdı. Diğerlerini o zata geri verdi ve bunlarla öküz satın alıp çiftçilik yap, kaldırdığı mahsulü Allah-u Teala'nın kullarına dağıt buyurdu. Ardından Nakşibend Hazretleri ayırdığı bir altını göstererek bu altın haramdır buyurdu. Daha sonra o zata Hacı Hazretleri'nin ayırdığı o bir altın nereden almıştın dediler. O zat da Nakşibend Hazretleri'ni tanıyıp ona talebe olmadan önce kumardan kazanmıştım diye şaşkınlıkla ifade ettiler. Nakşibend Hazretleri talebelerinden birini bir iş için bir yere göndermişti. Dönüşte havanın çok sıcak olması sebebiyle dinlenmek için talebe bir ağacın gölgesinde oturdu. Uyuyunca rüyasında Nakşibend Hazretleri'ni gördü. Uyan, kalk burası uyunacak yer değildir diyordu kendisine. Bir de baktı ki iki tane kurt karşıdan doğru geliyor ve böylece hemen oradan uzaklaştı. Bu menakıbı çok meşhurdur. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de bunu anlatırlardı. Bir talebesi anlatıyor bunu. Nakşibend Hazretleri bir gün bu fakirin hanesini şereflendirdi. Çok sevindim. Pazardan bir çuval un alıp geldim. Nakşibend Hazretleri onu görünce bu unu çoluk çocuğun ile pişirip yiyin ve bunun sırrını kimseye söylemeyin buyurdu. Nakşibend Hazretleri o zaman evimde iki hadaikul verdiğinin ifadesine göre 10 ay misafir oldu. Talebelerinden bir kısmı da onun yanındaydı. Çoluk çocuk, diğer ahbaplarım Nakşibend Hazretleri gittikten sonra bile o undan çok uzun zaman yedik. Un hala ilk aldığımız gibi duruyordu. Asla eksilmedi. Ben sonra Nakşibend Hazretleri'nin mübarek sözünü unutup o sırrı çoluk çocuğuma anlattım. Bunun üzerine o undan bereket kesilip un tükendi. Şah Nakşibend Hazretleri buyurmuşlardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. El imanu biz'un ve sittüne şubeten veya bazı rivayetlerde seb'une, iman 60 ya da 70 küsur şubedir. Fe efzalüha kavlu la ilahe illallah, en faziletlisi la ilahe illallah kelime-i tevhididir. Ve ednaha, en aşağıdaki ise imadatul eza anit tariqi, insanlara eziyet verecek şeyi yoldan kaldırmaktır. Hadisin devamı, vel hayâ-u şubetun minel iman, hayâ duygusu da İmandan bir cüzdür. Şah Nakşibend Hazretleri tasavvufi yorumuyla bunu şöyle açıklamıştır. Ezadan maksat, eziyetten maksat nefistir. Yoldan maksat ise Hak Teala'nın yoludur. Zira Beyazlı Bestami'ye nefsini at da öyle gel. Ütrük nefseke ve teal demişlerdir. Dolayısıyla yoldaki eziyet nefistir. Bunu yoldan al ki yol açılsın, Mevla'ya kavuş diye bunu tasavvuf ehlince çok güzelce yorumlamışlardır. Şah Nakşibend Hazretlerinden sonra silsilemizde Alaaddin el-Attar Kuddise sirruhu yer almıştır. Kendisinin halifesi olmuştur. Hepsinin kabirleri nur olsun. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Amin. Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin 4 tane de kızı vardı. Biri oğlunun vefat ettiğinden bahsetmiştik. Kızlarından bir tanesi genç yaşta vefat ederler. Diğer üçü ise şunlardır. Bibiçe ya da Bice Hatun Kelan, Hacı Bahattin Hazretleri'nin en büyük kızı olup Alaaddin Attar'ın efendim eşi ya da diğer bir rivayete göre Alaaddin Attar'ın oğlu Hasan Attar'ın eşidir. Bu evlilikten Yusuf Attar ve Muhammed Attar isminde iki

erkek ve 4 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 2. Bibiçe Rabia Hatun, Bahattin Hazretleri'nin ortanca kızı olup Mevlana Fazlullah Neistani ile evlenmiştir. 3. Bibiçe Server Hatun, Hacı Bahattin Hazretleri'nin küçük kızı olup babasının vefatından sonra Ebu'l-Hayr Türkistani ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hacı Bahattin Nebire, Hacı Emir Ali ve Hacı Mirek isminde 3 çocuk dünyaya gelmiştir. Bunlardan Hacı Emir Ali'nin de 3 oğlu bilinmektedir. Hacı Emir Muhammed, Şeyh Zeyneddin ve Hacı Bahauddin. Bunlardan Hacı Mir Muhammed'in 3 oğlu olmuştur. Hacı Mirek, Mirza Ayak ve Nizamettin Ahmet. Allah-u Teala bu kıymetli nesebin bereketlerini üzerimizde kıyamet sabahına kadar berdevam eylesin. Amin. Nakşibend Hazretlerinden keramet göstermesi istenildiğinde bizim kerametimiz açıktır. Zira bunca günahla yeryüzünde yürüyebiliyoruz diye cevap vermiştir. Yine keramet konusunda şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Bir kimse bir bahçeye girse ve her ağaç ile yaprağın ey Allah'ın velisi diye seslendiğini duysa zahir ve batını o sese hiç iltifat etmemeli, aksine kulluktaki çabası artmalıdır. Bazı müritleri Hacı Bahattin Nakşibend Hazretlerine kendisinde gördükleri kerametlerden bahsettiklerinde onlar müritlerin kerametleridir evladım diyerek tevazu göstermişti. Hacı Bahattin Hazretleri henüz hayattayken onun söz ve menkıbelerini derleyip yazmak isteyen müridi Hüsamettin Hacı Yusuf'a müsaade etmemesi de onun tevazuunu gösteren önemli bir vakadır. Kıymetli kardeşlerim, Kaptanı Derya Seydi Ali Reis de efendim donanması çok yorulup fırtınalara efendim takıldığı, bir kısmının battığı ve Portekizlilerle mücadeleler sonrası donanmasının artık kullanılmaz hale geldiği bir devirde Hindistan üzerinden 3 yılda İstanbul'a dönmüştür. Çok maceralar yaşamıştır. Mirat-ı Memalik ülkelerin aynası diyeceğiniz, mana verebileceğiniz bir kitap yazmış. Burada yaşadığı macerayı kısaca anlatmaktadır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kabrine de uğradığından orada bahsetmektedir. Bahsi diğer diye anlattım. Bahsetmiştim. Krallar, meşhur hadis-i şerif var. Ütfünü mevtâkum vestekavmin salihin. Ölülerinizi salih kavimlerin yanına gömün. Yani salih insanların yanına gömün ki kabil komşuluğu rahat olsun manasında. İşte buradaki rical devlet de buralara efendim gömülmek istemişler. Bakınız bura. Şeybani Dahması 16. asır yazıyor. Yani Şeybani hanlarından burada Şeybaniler krallığı vardı. Efendim Buhara, Semerkant yani bu coğrafyayı yönetmişlerdi. Astarhanlılardan, Canoğullarından önce. İşte kıymetli kardeşlerim onlardan burada kıymetli zatlar yatar. Kimdir onlar? Külliye'de Abdülaziz Han 1540-1549'larda idareci olmuş. Abdullah Han 1583-98'de idareci olmuş. İmam Kuli Han 1611-42'de idareci olmuş. Subhi Kuluhan'da 1682-1702'de idareci olmuş. Ve Nadir Divan Bey'i 17. yüzyılın ricalidir bu. Ondan bahsetmiştim sizlere. Buhara Meydanı'nda medresesi var demiştim. Bir de efendim Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin orada Semerkant'ta medrese külliye yaptırmıştır demiştim. İşte o zatlar Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne kabir komşuluğu ile ahirette rahat ederiz, şefaatine nail oluruz duasıyla, ümidiyle buraya Dahme-i Şahan Krallar Mezarlığı yaptırıp onlar da buraya defnedilmişler efendim. Kral mezarlıklarının hemen köşesinde kıymetli kardeşlerim Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kabri şerifine giren kapıya çok güzel isim vermişler. 16. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. Bunlar derveze diyorlar. Bab-u Selam dervezesi yani Bab-u Selam kapısı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravza-i Mutahhara'daki selam vermeye girdiğimiz kapıya o isim verildiği gibi onlar da buraya bu ismi vermişler. Bakınız kapılar zaten bayağı eski kapılar. Ahşap, kalkma usulüyle yapılmış. Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin hemen kabrinin sol çaprazında Emir Muzaffer Han Mescidi vardır. 1834-1885 yılları arasında yaşamıştır. Caminin içerisinde 6 ahşap efendim sütun vardır. Caminin hemen dış avlusunda da arkamda bir tanesini gördüğünüz 4 tane ahşap sütunla beraber buraya revaklar yapılmıştır.
Bunu bir gösterebiliriz. Bu önemli bir eserdir. Kıymetli kardeşlerim, bu coğrafyada bizimkisi gibi mermer çok çıkmıyor. Dolayısıyla ahşap sanatı devreye giriyor. Bu camiyi de ayakta taşınması için çok güzel ve kalın ahşaplara ihtiyaç var. Bu coğrafyadaki birçok camide, birçok mabette bunu görmekteyiz. Bunlar efendim büyük ağaçlar ama bu ağaçları belli bir teste tabi tutuyorlar. Çünkü buraya koyduklarında ağaç eğilirse binayı da bozar. Bu teste şöyle oluyormuş. 5 sene kadar pamuk yağında, 5 sene kadar da kınalı suda bu ağaçları bekletiyorlar. Bu test aşamasını geçen, bozulmayan, hala efendim sertleşen ağaç sütunlarını alıp böyle yapılarda kakma usulüyle süsleyerek kullanıyorlarmış. Burada hala bu usul devam ettiriliyor.

Şanakşibend Hazretlerinin türbesi de az önce ismini zikrettiğimiz buraya defnedilen Buhara Emiri Abdülaziz Han tarafından 1544 senesinde mermerden dikdörtgen şeklinde blok görünümlü, üstü şebekeli parmaklıklarla çevrili görkemli bir hale getirilmiştir. Türbenin yanında bir havuz, havuzun arkasında da 16. yüzyıldan kalma bir sakahane yani çeşme, bugünkü tabirle çeşme diyebileceğiniz bir yapı mevcuttur.

Kıymetli kardeşlerim, Kabe Şerif'in yanındaki camiden bahsetmiştim. Onun da hemen arka tarafında bu külliyenin en büyük, en görkemli yapısı vardır. Normalde tekke olarak yapılmış, hangi olarak böyle. Abdülaziz Han yaptırmış 1544-1545'lerde. Daha sonra Nadir Divan Bey'i yanlara hücre ilaveler ettirmiş. O da orada yazılı. 1642-1645'lerde Nadir Divan Bey de buraya yan hücreleri ekletmiş. Burası bugün normal namaz vakitlerinde bahsettiğim küçük mescit, açık. Cuma namazlarında kalabalık olduğundan burayı da açıyorlar. Namaz burada eda ediliyor.

Arkamda Abdülhakim Kuşbeyi Camii'ni görüyoruz. 18. yüzyılda yapılmış bu eserde. Bugün kadınlar mescidi olarak kullanılıyor. Hemen onun önünde de camiden fendim bağımsız şekilde yapılmış, daha önce birkaç defa daha bahsettiğim Buhara şehrinin simgesi olan Payi Kelon'u efendim bir tasvir, bir simge olarak buraya aynı şekilde yapıyorlar. Bu da yine 18. yüzyılda Ubeydullah Han tarafından yapılmıştır. Emir Kuşbeyi Mescidi'nin hemen karşısında yine 18. yüzyıldan kalma bir medrese yapısı vardır. Bugün müze olarak hizmet vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, dilimin döndüğünce eksik, kusur bir şekilde Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni sizlere arz etmeye çalıştım. Merak edenler elbette kitaplardan daha geniş malumatlar bulacaklar ama benim size süzüp arz edeceğim malumatı böylece huzurlarınıza sunmuş oldum. Kıymetli kardeşlerim, aklıma gelmişken mektubatta Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin tarikat usulünden bahsedilirken indiracün nihayeti fil bidayeti, sonu başa giydirmek, sonu başa girdirmek diye bir usulden bahsedilir. Nedir bu? Şudur. Bu yola ilk başlayanlara der Şah-ı Nakşibend Hazretleri, biz sonda alacakları feyizden ağzına bir bal çalarız. O feyizle bu yola girerler. Sonra o bal tadı ağızdan gider. İstikamet üzere bir tat almadan eğer ki devam edebilirlerse biz sonra yeniden o tadı onlara verir. O şekilde ahiretteki huzura çıkartırız. Allah-u Teala cümlemize nasip eylesin. Bir de Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin huzurunda Kelimat-ı Kutsiye'den bahsetmiştik. 8 usulden. Serrişte-i Tariki Hacegan'a göre Molla Camii'nin efendim vukufu adedi, vukufu zamani ve vukufu kalbi de Şah-ı Nakşibend Hazretleri tarafından eklenmiştir. Yani insan zamanını bilecek, zaman disiplini olacak. Ondan sonra kalbini her zaman muhafaza edecek. Bir de zikrederken efendim böyle lalet tayin değil de sayıyı muhafaza edecek. En azını tabi üzerine sınır yoktur. Ona da dikkat edecek diye belirtmiştir kendileri. Onu da arz etmiş olayım. Dersimin sonunda yine İmam Rabbani Hazretlerimizin Nakşibendi usulü hakkındaki şu güzel beyitleriyle size veda etmek isterim. Şöyle der İmam Rabbani Hazretlerimiz. مَا أَحْسَنَ النَّقْشِبَنْدِيِّينَ سِيرَتَهُمْ يَمْشُونَ بِالرَّكْبِ مَخْفِيِّينَ لِلْحَرَمِ تُزِيلُ وَسَاوِسَ الْحَلَوَاتِ صُحْبَتُهُمْ عَنْ قَلْبِ أَصْحَابِهِمْ يَا حُسْنَ زَلْكَرَمِ إِنْعَابَهُمْ قَاسِرٌ دَعْنًا بِهِمْ سَفَهَا بَرَّأْتُ سَاحَتَهُمْ مِنْ أَفْحَشِ الْكَلِمِ هَلْ يَقْدَعُ الثَّعْلَبُ الْمُحْتَالُ سِلْسِلَةً قِيدَتْ بِهَا أُسُدُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهِمِ. Yani şöyle der İmam Rabbani Hazretleri. Nakşibendiler ne güzel yaptılar manevi yürüyüşlerini ki müritlerini gizli zikirle, rabıta ve murakabe usulleriyle hareme, o maksut sahaya sessizce ulaştırırlar. Rabıtaları onların müritlerinden vesveseleri giderir. Bu da o Rabbimizin güzel kereminden ele geçen bir haslettir. İn'âbehum kâsirun diye başlayan beyit, kâsır birisi onları tenkide kalkarsa ben Allah'ın izniyle en çirkin kelimelerden o mübareklerin sahasını temiz tutarım. Hiç kurnaz bir tilki bir zinciri koparabilir mi ki? Ona bağlıdır dünyanın bütün esetleri, aslanları. Burada tilkiye yer olmaz. O aslanlar onu çok güzel yerler yok ederler diyor İmam Rabbani Hazretleri. Kıymetli kardeşlerim, Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz, bu yüce veli, tarikatımızın sertacı olan bu yüce Allah dostu bizim de elimizden tutsun da kıyamet gününde Rabbimiz bize acısın, merhamet eylesin. Bu dostlarının hatırına amali saliha ile ömrümüzü, hayatımızı müzeyyen kılmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordu. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde, senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde, senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de, kendisine dua ettiğinde, onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Şifa-i Şerif müstemiyeleri, bu mübarek derste yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden yeni bir fasla girdik. Bu fasılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat mübarek yedi şerifesiyle eliyle dokundukları ve veya asasıyla, değneğiyle yani vasıtalı olarak temas buyurdukları şeylerde işte ne bileyim insandır, hayvandır, kuyudur, sudur vesaire de zuhur eden bereketler, harikuladelikler, mucizeler hakkında bir fasıl idi. Şimdi kaldığımız dersten devam ediyoruz. 278. sayfadayız. Baştan 2, 4, 6, 7, 8. satırın ortasındayız. Ve kânet şa'râtun min şa'rihi fî kalen süveti Halid ibnil velîdi felem yeşet ve akıtânen illâ ruzikan nasra diye başlıyoruz. Bu hadis-i şerifi Beyhakî rivayet etmiştir. Birçok sahih kaynakta mezkurdur. Zaten Kazı Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif sahibi rivayet etmesi sıhhatine hüccet olarak yeter. Meşhur Zekeriya Kandehlevi vardır. Pakistan ulemasından Hayat-ı Sahabe diye çok bir eser yazmış. Onu Türkçe'ye de çevirdiler herhalde. Çok meşhurdur Türkiye'de yani Hayat-ı Sahabe. Sahabe Hazaran hayatlarında. O onda da bu hadis-i şerifi zikreder. Çok biz de ilk başta daha çocukken ondan duyduk yani. Ondan nakiller ondan geliyordu. Şimdi tabii ilk kaynaklara inmiş bulunuyoruz. Vekanet olmuştu. Yani bulunmuştu manzada. Burası vücidet manzada. Buradaki kanet tammedir, naksa değil. Vücidet manasına olunca tamme oluyor. Bulunmuştu. Ne şaratün bir takım tüyler. Neden olan tüyler? Min şarihi sallallahu teala aleyhi ve sellem min şa'rihi şa'ratun demiş. Yani fethalı söylemiş. Ve kânet bulunuyordu şa'ratun ayn fethalı yani şa'ratun tüyler. Neden olan tüyler? Min şa'rihi şa'rihi değil de şa'rihi Efendimiz sallallahu aleyhi Efendimiz'e gidiyor sallallahu aleyhi ve sellemin tüylerinden. Nerede bulunuyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saç-ı şerifleri fi kalensüveti Halid ibnil velidi Halid ibn Velid meşhur sahabidir biliyorsunuz. Babası en meşhur gavurlardandır. Velid ibn Mughire gavuru. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime onun zemmi hakkında nazil olmuştur. Onun oğlu Halid Hazretleri de biliyorsunuz. Seyfun min suyufillah, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından isimlendirilmiş ve şereflendirilmiştir. Hazreti Halid'in kalensu ve takke demektir. Halid ibn Velid radıyallahu anh Efendimiz'in takkesinin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri bulunuyordu. Yani Halid ibn Velid Hazretleri teyemmünen yani teyemmün demek, teberrük demek. Teyemmün, yümün de bereket demek. Teyemmünen ve teberrüken derler kitaplarda. Yani yümrüne bereketine nail olmak için başındaki takkenin içerisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerinden bir parça koymuş ve onun üzerine diktirmiş bana bereket olsun diye. Felem yeşhed, Hazreti Halid İbni Velid şahit olmadı. Yani hazır bulunmadı neyle? Biha, o takkeyle. Neye kıtalen, herhangi bir harbe, yani hangi harbe katıldıysa o takke başındayken illa mutlaka rüzika rızıklandırıldı. Neyle? Ennasra, yardımla. Yani Allah Teala o takkenin bereketine, hürmetine, Halid Hazretlerine düşmanlarına karşı yardım nasip etti. Rüzika rızıklandırdı, yani ihsan olundu, nasip oldu. Ennasra, yardım ona nasip oldu. Ya gebertiyordu hepsini ya da bozguna uğratıyordu. O Şarat-ı Şerife'nin, yani takkesinin içinde bulunan saç şeriflerinin berekatıyla. Hatta bir, yani saç şeriflerin bereketi işte kendisine, mübarek beden-i şerifine temas etmiş. Dedik ya, bu fasıl nelerden bahsediyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat mübarek eliyle veya saç şerifiyle veya sakal şerifiyle, yani temas etmiş olduğu şeyle veyahut da bir vasıtayla, mesela bastonuyla vuruyor bir hayvana, böyle dürtüyor işte hayvan. Geçen derste çok anlatıldı bunlar. Hiç yürüyemezken, o kadar zayıf, yorgunken işte efendim yarışta kimse onu geçemeyecek hale geliyor. Şu kadar bir bastonunu, sallallahu aleyhi ve sellem asasını, değneğini değdirmesiyle yani. Bunlar anlatılıyor. Burada da şar-ı şerif, saç-ı şerifleri anlatılıyor. Yani dolayısıyla şimdi bu Vehhabiler ne kafa ya? Selefi Vehhabi zındıkları ne kafa? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifini ziyarete şirk diyorlar, sakal şerifini ziyarete şirk diyorlar, hırka-i şerifesini ziyarete şirk diyorlar. Ya ne şirki ya? Halid İbni Velid müşrik mi oldu şimdi, haşa? İslam'ın en büyük komutanlarından Allah'ın kılıcı buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem, methetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. Bunun müşrik olması mümkün mü ya? O zaman ona müşrik diyen sensin mi olursun müşrik ya? Bak, takkesinin içine saç-ı şeriflerini diktirmiş. Biz ne yapıyoruz şimdi? Cübbe-i şerifesine bir parçayı cübbemizin arkasına boynumuza asıyoruz. İşte efendim ne bileyim, sarığımızın içine şar-ı şeriflerinden koyuyoruz. Bazı gecelerde, günlerde mübarek işte gecelerde falan ibadetlerimiz kabul olsun diye falan. Bir hafta ziyaret ediyoruz, öpüyoruz, başımıza koyuyoruz. Ya ne demek ya? Onun için bir muharebedeydi. Hatta Hayat-ı Sahabe'de onu anlatıyor Kandehlevi Hazretleri. Harp bittikten sonra, tabii harp bu hengamede vuran kıran, Hazreti Halid'in bu takkesi kayboldu. Yani başından harbe girdi daha. O kargaşada takke kaybettiler. Bu sefer neyse, harbi kazandılar. Zaten hiç harp kaybettiği yok. Hiç harp kaybettiği yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh, artık millet zannetti ki yardım ancak Halid İbni Velid olursa geliyor, başka türlü İslam ordusu kazanamaz. Böyle bir yanlış itikada sebebiyet vermesin yani diye. Dedi ki sen, dedi, azletti yani. Azletti demek görevinden, komutanlıktan alt dedi. Biraz dinlen dedi yani. Çünkü millet artık yardımla, zaferle seni özdeştirdi yani. Bu da iyi bir şey değil yani. Çünkü yardım Allah'tan, hemen nasru illa min indillahil azizil hakim buyuruyor Kur'an. Yardım ancak Allah'tan geliyor. Tabii ki dostlar hürmetine geliyor, dostlarına geliyor. Ayrı bir şey. Ondan sonra üzüldü yani tabii. Çünkü tam vefat edeceği zaman yatağında vefat etti. Yani ömrü harplerde geçmiş bir insan yatağında vefat etti. Yani ne demek yatağında vefat etti? Harpte şehit olmak ona nasip olmadı. Ama çok yaralanmak nasip oldu. Gazi olmak nasip oldu. Onun için ağlıyordu yani. Hatta öyle diyordu. Benim bedenimde, diyor, bir boş yer bulamazsınız. Mutlaka bedenimin, yani bak, tepeden tırnağına bedeninin tümünü kastediyor. Her bir parçasında ya bir mızrak, ya bir ok, ya bir kılıç darbesi var. Yani bütün vücudu yara bere içine. Fakat şimdi görüyor musunuz? Şehit olmak bana nasip olmadı. Ben bu kadar harpte ölmek, şehit olmak istiyordum. Şimdi yatağımda ölüyorum diye ağlıyordu. Şehit olamadığını. Halbuki şehitlerden daha faziletlidir. Yani Allah'ın dinde. Çünkü o şehit olana kadar müşriklerle cihat edecekti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Emirül Müminin, Halife-i Ruh-i Zemin, onu tabii dinlemesi lazım, itaat etti, çekildi. Onun için buyuruyordu ki, فَلَا نَعْمَدْ اَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ Korkakların gözüne uyku girmesin. Yani Mahmud Efendi Hazretlerimizin kelamlarındandır. Harp adamı öldürmez, hastalık adamı öldürmez dedi bana. 45 sene evvel ben öleceğim diye şeker hastası oldum, anlamıyorum. Yani hiçbir şey adamı öldürmez. Allah adamı öldürür, ecelle adamı öldürür. Onun için korkakların gözüne uyku girmesin. Yani ne demek? Boşuna korkuyorlar. Harbe de girse, eceli gelmediyse ölecek değil yani. Ama eceli geldiyse, yatağına da girse ölecek yani. Ama korkaklık işte tabii, bu da ayrı bir mesele. Onun için Halid ibn-i Velid'in harp kaybettiği yok. Bütün muharebeleri kazanmış. Bir muharebede bu takkeyi, şar-ı şerifleri, saç-ı şeriflerin içine diktiği takkesi kaybetti. Bütün orduyu seferber etti. Dedi ki takkemi arayın bunu. Herkes takkeyi arıyor. Harp meydanı da, cenk alanı kargaşa tabii. Kafirlerin leşleri var, gebermişleri var, bilmem neler var, Müslümanların şehitleri var, işte, yaralıları var, dolu olay var yani. O hengamede neyse buldular, getirdiler. Sonra baktı orada getiren dedi herhalde. Ya efendim dedi, takke de eskiymiş dedi. Yani biz sana daha yeni takke, daha iyi takke bulduk. Bayağı meşgul olduk dedi. Yani bu takkeyi arayalım derken çok mesai sarf ettik, vakit geçti dedi. Yani tabii sebebi hikmeti neydi demek istedi herhalde. Veyahut da açıkça onu sordu yani. Hazreti Halid radıyallahu teala an ne buyurdu? Dedi ki bu normal bir takke olsaydı, yani benim kendime ait takke olsaydı, ben sizi yorar mıydım? Bu kadar size zahmet verir miydim? Ama bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri var. Diktirmişim. Onun için teberruken onun mübarek bedeni şerifine değmiş olan, bedeni şerifinden çıkmış olan saç şeriflerinin bereketiyle hangi harbe katıldıysam mutlaka o harpte Allah'ın nusret ve zaferine nail kılındım. Yani burada rivayette, Beyhaki'nin rivayetinde böyle bir durum vardı da böyle oldu meselesiyle yetinmiyor. Bu rivayet burada yok ama diğer hadis kaynaklarında bu rivayetin devamında Hazreti Halid radıyallahu anh nusreti ve zaferi o saç-ı şeriflerin bereketinden biliyor. Yani Allah yardım ediyor ama o saç-ı şerifin bereketinden dolayı onlarca, belki bilmiyorum yani, belki yüzde yakındır harbe katılmış. Bir tanesini kaybetmez mi insan? Hiçbirini de kaybetmiyor. Normalde diğer sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadar kaç tane muharebeye mesela? Uhud'da bozgun oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi vardı. Ama işte orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini kırdıkları için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrini dinlendiği vakitte, sünnetlerini ittiba ettiği vakitte sahabe mesela orada okçulara buyurdu ki bu tepeyi bırakmayın, işte orada yanlış ettiler, bir iştahat hatası ettiler. Harp kazanılana kadardı zannettiler. Halbuki komutanlar ne dedi? Ben size haber verene kadar buyurdu dedi. Daha bize bırakın orayı da inin aşağı diye haber gelmedi dedi ama işte komutanlar da dinlemediler. Dolayısıyla mesela orada bir hezimet oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini dinlememenin acısı çektirildi. Yani onlara ibret olsun diye. Ayet-i kerimede bunu bahsediyor. Ondan sonra ama Hazreti Halid'in katıldığı hiçbir muharebe kaybedilmedi. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerin berekatıyla. Hazreti Halid kendi ifade ediyor bunu. Yani yardımı Allah yaratıyor, o saç-ı şeriflerin bereketiyle yaratıyor diye. Onların bereketinden dolayı. Dolayısıyla bu çok önemli bir ehl-i sünnet için, biz tasavvuf ehli için, tabi tasavvufluktan ziyade bu ehl-i sünnetin itikadıdır, teberrük meselesi. Bu selefi vabiler bu teberrüklere şirk derler, kendileri zaten zındık oldukları için yani. bir şeyden haberleri yok, dinden haberleri yok, cahil adamlar, o şiçiler, işte el-kaideciler, bilmem neciler. Efendim, selefi vahabi dedim mi budur yani. Şu anda selefiyiz diyenlerin hepsi bu kafada. Hepsi bu kafada. Allah ıslah etsin, şerlerinden muhafaza etsin. Tabi saç-ı şeriflerin mucizeleri var. Mesela bizde sakal-ı şerif bende. Tabi kaç tane şecereli var. Mesela bunların en önemlilerinden birisi Osmanlı döneminde Sadrazam Muhammed Sadık Paşa. Habertürk'te o zaman Murat Bardakçı belki de bilmiyorum yarım saat belki bir saate yakın büyüteçle inceledi onları. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle uzun sakalları dökülme masa değil bir tutamdan fazlasını tıraş ettirirdi. Şu uçlardan 13'ün uç bir de kınalı kına süren sallallahu aleyhi ve sellem yani kınal şeyi var sarı o vasıf da tutuyor ve uç olduğunda böyle büyük uzun değil küçük parçalar 20 küsur saydı çünkü o büyüteçle baktı böyle falan canlı yayında yani biz Fatih Atay'la konuşuyorduk o da orada bakıyordu ondan sonra onlar sakal-ı şerifin parçaları Medine'de sadrazamlara yapılıyor yani dolayısıyla onun en büyük mucizesi neydi? Saç-ı şerifin ve sakal-ı şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunun alameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden çıkan hiçbir şey yanmazdı. Ateşe ver yanmazdı. Bu 10 tane vasfı var. Hatta o 10 vasfın yazılı olduğu, bulunduğu levhayı evinde bulundurana ne faziletler, müjdeler. Evvelce ben bastırmıştım ama şu anda Ağızkaya talep edin, rica edin bunları araştırsın yani benim vaktim yok. İstiyorsanız bunların evinizde ocağınızda bereket olmasını onu hattatlar yazmış. 10 tane sıfat var. Ömrü hayatında bir defa rüyalanmadı. Yani gusül abdesti icap etmedi rüyada. Bir şey görmedi. Ömrü hayatında üzerine sinek dokunmadı. Bitpire dokunmadı. Ömrü hayatında hiç bedeninden çıkan bir şey yanmadı falan. Böyle sıfatları var. Sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerifesine de geçiyor. Bunlar ona mahsus özelliklerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem işte bunlardan biri de bedeninden çıkan şeylerin hiçbiri yanmazdı. Mesela gölgesi yere düşmezdi. Biri gölgesine basmasın diye. Böyle sıfatları var. Kendine has. Ben bunu tabii kitaplarda da görmüştüm. Fakat şeyi bilmiyordum. Rahmetli Cemal Hoca, Küçükköy imamı, onun babası vardı rahmetli Hafız Efendi. Çok kuvvetli hafız idi. Salihinden bir zat idi. O mübarek ile beraber Sakal-ı Şerif ziyareti yaptırıyorum. Küçükköy Merkez Camisi'nde bir senesi var. 30 sene, belki de fazlası var. Tabii 28 Şubat'tan önce olduğuna göre. Çok kalabalık yani. Bir geceydi. Herhalde bir de kandillerden biriydi. O arada İsmail Efendi Hoca ismi herhalde mübarek. Hafız Efendi dedi ki o zaman çok yaşlıydı o da belki de 80-90 yaşlarında vefat etti. Burada dedi, bunda dedi ne mucize var? Yani şimdi sakal-ı şerif midir, değil midir? Şimdi önüne gelen sakal-ı şerif, saç-ı şerif diye millete öptürüyor, ziyaret ettiriyor. Bir de şecere yok, bir şey yok falan. Şu anda da bu tehlikeye maruz durumdayız. Bir de parayla satmaya falan başladılar. Zaten bu iş parayla satılacak olduğu zaman anla ki orada yalan dolan var, istismar var veyahut da hilekarlık var. Dedi ki bunun mucizesi ne biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Dedi ki buradaki en büyük mucize dedi. Bak dedi bu camın içinde. O kubbeli böyle bir cam yapmışlar. Onu bir büyüteçle büyütüp de size bilmiyorum sitede de gösterebilsek o çok büyük büyüteçlerle. Yani siz zaten birçok benim cemaatlerim ziyaretlerde onu görmüştür. Küçücük böyle şu kadar. Ama üzerinde öyle kubbeler var, öyle şekiller var, öyle şeyler var. Ne yapmışlar biliyor musun? Camı eritmişler. Şimdi cam ne kaç derecesi hararetle eritiliyor? Ben onu tabii şu anda bilmiyorum detaylı. Bu dedi camı eritmeden o 23 tane sakal-ı şerifin üstüne dökmüşler onu. Dökünce o kalıp almış. Yani sen onu çıkaramıyorsun. Hani normal sakal-ı şerif, saç-ı şerif ticaret ediyor. Tüpün içinde tüpten çıkarıyorsun. Bunu çıkaramıyorsun. Camı kıracaksın parçalayacaksın. Camı kırıp parçaladıktan sonra zaten edepsizlik saç-ı şerife, sakal-ı şerife hakaret ol haşane avzubillah. Şimdi içinde görülüyor. Böyle döndürüyorsun. Bütün mübarek şeyler görünüyor. O kadar net. Yani aklınız mantığınız onu çok büyük bir büyüteçle büyütmem lazım size. Çünkü o kesin mucizeli. Neden? Çünkü o cam o sıcakta eritildiği zaman şekil alması için üzerine döküldüğü zaman acayip kubbeli bir şekil almış camdan. Küçücük şu kadar. Ama öyle bir şekli var ki kristal. Bu dedi normal bir tüy olsa kesinlikle yanar. O sıcak üzerine vurdu o zaman. Ama bak zerre kadar yanmamış dedi. İşte bu da onun mucizesidir dedi. Bu sakallı şerif dedi %100 kesin dedi. Ben zaten onu Erenköy'de bir antikacıda, o da onu Muhammed Sadık Paşa'nın torunlarından Erenköy'deki bir yerden aldığı bütün antika mallar içinde, onlar kıymetini bilmemiş, toptan almış. Bana da intikalinde ben ondan tesbih falan bir şeyler satın almıştım. O dedi ki bunun kıymetini başkası bilemez. Ben de evlenmedim, çoluk çocuğum yok dedi. Cahit Efendi'ydi adı. Allah rahmet etsin. Yaşlıydı o zaman da 70-80 yaşlarında. Epey oldu öleli. Ben dedi bunu sana hediye ediyorum. Sen bunu 100 binlere ziyaret ettirirsin. Hakikaten de Çavuşbaşı külliye zamanında 50 bin, 100 bin Hacer-i Esved gibi İslamlar oldu onu ziyaret etmek üzerine. Benim hanemde duruyor elhamdülillah. Onu bakalım yine bir şeyde ziyaret ettiririm size inşallah. Önümüzdeki Kadir Gecesi'nde Hayder'de ziyareti açabilirim onu. Öyle bir acayip mucizesi sabit. Yani onda hiç şüphe yok. Zaten Muhammed Sadık Paşa'nın mührü de vardı bende. Sonra onu izdihamda kaybettim. Bir kalabalıkta o sakal şerifin yanında duruyordu. Çok büyük izdiham oldu. Pendik'te bir yerde onu kaybettim. Ama Muhammed Sadık Paşa'nın mührü bendeydi. Çünkü o mührüyle beraber, o da kristaldendi. O mührüyle beraber o sakal şerif. Şimdi onun için yanmaması çok önemli. Tabii şimdi burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifi, sakal şerifi diye adam da getirdiği zaman şimdi hadi bir deneyeyim diye de kibriti tutuşturacak halimiz yok. Biz itikad ediyoruz, suzan ediyoruz ama şu anda piyasada gezenlerin çoğu da sahte yani. Onu da söylemek zorundayım yani. Kendimi buna da mecbur hissediyorum. Şimdi burada bu konuyu niye açtım? Şahab-ı Hafaci'nin Şifa-ı Şerif şerinde şu anda burada zikrediliyor. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh'ın takkesinin içine koyduğu saç şerifin bereketleri anlatıyor. İbnül Adim diyor, nakletti diyor. İbnül Adim Halep tarihini yazmış. Bende de var Tarihu Halep diye. Çok büyük bir tarih yani ama ne ayetler, ne hadisler, içinde ne ilimler, ne rivayetler, aklın durur yani. Büyük bir allamedir. Eski kitap çok, 700-800 seneden fazla. İbnül Adim Tarihu Halep'te bunu nakletmiş olacak. İbn-i Ebi Tahir el-Alevi, Alevi demek Hazreti Ali'nin soyundan geliyor demek. Yani Şam'da Türkiye'de Alevi lafı farklı kullanılıyor. Ama esasen Mekke'de, Medine'de, Yemen'de, Arap aleminde mesela Seyyid Muhammed İbni Alevil Maliki, Seyyid Muhammed Maliki Hazretleri meşhur, Efendi Hazretlerimizin çok değer verdiği, o rahmetullahi aleyh kabri nur olsun, onun da babasının adı Alevi mesela. Alevi, Ali'ye mensup demek. Şimdi Ali'ye mensup demek bir Ali'yi seven radıyallahu anh manasına da gelebilir. Bir de Ali'nin oğlu, nesebi, soyu manasına gelebilir. Mesela Ebu Bekir Sıddık'tan gelenlere Sıddık'ı deniyor. Sıddık'a mesela soyundan gelirse mesela veya Hazreti Ömer'den geliyor İmam Rabbani Hazretleri, Hazreti Ömer'in torunu Faruk'u deniyor. Ahmet el-Faruk'u Hazretleri mesela. İşte onlara Faruk'a mensup, Sıddık'a mensup anladım sen. Osmani deniyor mesela. Osman. Şimdi bu bizim Osmanlılar Osmanlı'yı kuran Osman Gazi'den dolayı Osmani. Ama mesela Hazreti Osman torunlarına Osmani deniyor mesela. Halid-i Bağdadi Zülcelal'in bizim tarikatımızın son ismini veren Halidiye tarikatın sahibi Halid-i Bağdadi Zülcelal'in Hazretleri Şam-ı Şerif'te Kasyon Dağı'nda yatan işte onun mesela o öyle dedi. İbn-i Abidin Hazretlerine dedi ki benim dedi vefatım yaklaştı dedi. Ben vefat etmiştim. Çok genç yaşındaydı da tabii taun veba salgından şehit oldu. Ben vefat oldu. Gayipten haber verdi Mevla ona kerametiyle bildirip benim vefatım yaklaştı dedi. Ondan sonra İbn-i Abidin Hazretleri meşhur Hanefi fakihi rüyada gördüm dedi. Onun müridiydi. Dedi ki efendim sizi rüyada gördüm. Ben bir rüya gördüm dedi. Hazreti Osman vefat etmiş dedi. Hazreti Osman'ın cenazesini yıkıyordum dedi. O zaman Halid-i Bağdadi Zülcenahin Hazretlerimiz buyurdu ki ben Hazreti Osman'ın soyundanım dedi. Osmaniyim dedi. Onun için Halid-i Zülcenahin Hazretleri Ziyaüddin de var adında da şeyinde nisbelerinde şeyinde. Lakapları, künyeleri diyebiliriz. Onların çok tabii oluyor. Osmani, Halid el-Osmani. Ben Osmaniyim dedi. Yani ne demek istedi? Yani Osmanlı şeyiyim demek istemedi. Osmanlı İmparatorluğundan, onun soyundanım demek istemedi. Hazreti Osman'ın soyundan olunca İsmani, Ebu Bekir Sıddık'tan olsa Sıddık'ı oluyor. Hazreti Ömer'den olsa Faruk'ı oluyor. Hazreti Osman'dan olsa İsmani oluyor. Hazreti Ali'den olsa Alevi oluyor. Dolayısıyla bunlar nisbe, yani soy nisbesidir, şecere. Şecere nispetidir, mensubiyetidir, bağlılığıdır yani, anladın mı? Bu itibarla benim dedi cenazemi sen yıkayacaksın ve sen kıldıracaksın dedi İbn-i Abidin Hazretleri. Hakikaten de kısa zaman sonra vefat etti ve buyurduğu gibi tabiri çıktı yani. Hem keramet isaret etmiş oldum. Hem rüya tabirinde keramet, hem kayıptan haber ver. İnsan vefat, yakında vefat edeceğim, sabah sağlamıysan o gün nasıl bilecek? Hem de yaşı da genç. Dolayısıyla bu İbn-i Ebi Tahir el-Alevi Hazretleri, yani Hazreti Ali'nin soyundan, Seyitlerden böyle bir zat varmış. Bu zatın yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saç şeriflerinden 14 saç şerif parçası varmış. Ondan ona intikal ediyor işte. İnsanlar bunu çok iyi muhafaza ettiler bu zamana kadar. Sonra bu İbn-i Ebi Tahir Hazretlerine bir haber gelmiş ki Halep'in valisi Ehl-i Beyt'i çok seviyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını çok seviyor. Onlara ikram ediyor, hürmet ediyor. Neyse demiş, ona da demiş bir saç şerif hediye edeyim demiş yani. Çünkü hem vali olmaktan ziyade takva sahibi, Ehl-i Beyt'e değer veriyor. Ondan sonra ne diyeyim, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı demek. Torunlarını niye sevecek? Ehl-i Beyt'i sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alametidir ve farzdır. Onun için gitmiş onun yanına, ziyaretine gitmiş. O sonra saç şeriflerden ona biraz hediye etmiş. O da ona ikram etmiş. Artık ikram herhalde işte dinar verdi, dirhem verdi, ne verdiyse hürmet etti, ikram etti. Sonra zaman geçmiş. Birkaç gün sonra İbn-i Ebi Tahir Hazretleri gelmiş. Yine valinin yanında gelmiş, emirin yanına gelmiş. Bu sefer bakmış emir suratı asık duruyor. Ya başka birine mi kızdı, başka bir olay mı oldu, morali bozuldu falan. Oradan tabii sormamış da, baştan sormamış. Ama halinin değişikliğini fark etmiş. Çünkü ona iltifat etmemiş, ikram etmemiş, hürmet etmemiş. Halbuki seyitlere hürmet eden adam öyle 3 günde 5 günde değişmemesi lazım. O da bu sefer cesaretini toplamış demiş. Efendim demiş, biraz sizi demiş, suratı asık görüyorum. Bize mültefit bulunmuyorsunuz. Sebebi hikmeti ne ola demiş. O da demiş ki ya felanca demiş geldi kafamı karıştırdı demiş. Bir adamdan bahsetmiş işte kimse, o da tanıyorsa bilmiyorum onu tabii de. Dedi ki demiş, ben dedim ki demiş işte falan İbn-i Ebi Tahir Hazretleri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifini hediye etti diye ben de ona anlattım veya neyse o duydu falan neyse geldi yanıma. Dedi bana ki demiş bu saç şeriflerin aslı yok. Ne demek aslı yok? Yani saç şerifin bereketi yok manasında değil. O zamanlar öyle bir inkar bu Vahabilikte çıkmamış ki öyle bir şey yok. Bütün Ehl-i Sünnet ittifak ediyor. Bereketi var. Yani bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri değil. Bu seni kandırdı gibi bir laf etmiş yani. Yani demek istiyor ki vali, emir demek istiyor ki yani sen yalan söyledin, beni kandırdın demiyor ama mübarek zaten surat asıyor yani. Neden? İtikadı bozulmuş. Niye bozulmuş? Birinin lafıyla. Şimdi böyle şeyler oluyor maalesef. İtikad da bir güçlü zan esastır. Öyle deyince tabii bu ne demektir? Bir töhmet altında bırakmaktır. Yani karşı tarafı ithamdır. İbn-i Ebi Tahir Hazretleri Radesallahu sirruhu demiş, getirin demiş şeyi, benim verdiğim saç şerifi getirin buraya demiş. Hemen istetmiş, getirmiş. Ondan sonra demiş ateş tutuşturun demiş, tutuşmuş böyle harlı yanan ateş getirin demiş. Getirmiş ateşi, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerini yanan böyle harlı ateşin içine atmış. Emir şok olmuş böyle. Hiçbir parçası en ufak yanmamış. Yanmadığını bırak. O yanmadan evvel olduğu halden daha güzel, parlak, Böyle sanki şey zeytinyağla yağlamışsın, sürmüşsün yani, koku sürmüşsün, böyle parlatmışsın. Daha güzel olmuş. Ateşin içinde ya. Bunun üzerine Halep'in emiri, işte onun adını söylemiyor. Tarih-i Halep'te de geçiyor bu. Burada Şahab-ı Kafacı'da geçiyor. Ondan sonra hemen ayaklarına kapanmış şey emir, kral neyse, ayaklarına kapanmış, ayaklarını öpmüş, öyle nimetler, öyle ikramlar yapmış, sayısız, son derece hürmet tazım etmiş. Tabii o yaptığı terbiyesiz harekete de çok nadim ve pişman olmuş yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçı şerifleri, sakalı şerifleri son derece tazim ve ihtirama layıktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin parçasıdır. Şimdi tabii cübbe-i şerifesi de aynıdır. Sarığı şerifi de aynıdır. Bütün yüzüğü şerifi de aynıdır. Ama şimdi bir de var ki mübarek bedeni şerifinden çıkıyor. Şimdi saç, sakal nereden çıkıyor? Bir insanın kendi bedeninde bitiyor. Onun için bunun farkı kıyas edilemeyecek derecede fazladır yani. Bu itikadımızı muhafaza edelim, hüsnü zan üzere amel edelim. Tabii para işine girdiği zaman ondan şüphelenelim. Veririm sana ama şu kadar para bilmem ne. Yok, kendisine para almıyorum ama kılıfına para alıyorum. İşte kılıfı kaç lira? Bilmem şu kadar, 100 lira, 100 bin lira, 200 bin lira, milyon lira. Neymiş kılıfını? Çok altın varak yaptım, mücevher taktım, bilmem ne bilmem ne. Bu da sahtekarlığın kılıfı yani. Sakalı şerifin kılıfına para alıyorum da kendine para almıyorum. Böyle hareketler var. Şu anda çok yaygınlaştı. İnternetler bunlarla doldu. Acayip biz kutsal emanetçiyiz, bilmem neciyiz, bilmem neciyiz. Çoğu sahtekar yani. Çoğu sahtekar ve yalancı yani. Kapılmayın, paranızı da kaptırmayın yani. Bu kadar sakal şerif, saçı şerif bolluğu yok yani. Bu kadar bolluk nerede olacak ya? Tabii ki bunların hepsi saklandı ve intikal etti. Kimse onlara hürmetsizlik edip de onları yakmadı, yıkmadı yani. Tabii ki intikallerden dolayı var. Var ama bir de şecere diye bir şey var. Şimdi bir de şecere uyduruyorlar. Sertifika uyduruyor. Sertifika basmış. Kimin mühürü, kimin bilmemiş. Adam da Arapça anlamıyor. Al diyor, sertifikalı diyor. Lan neyin sertifikası ya? Ben bakıyorum Arapça sertifikaya, bilmem ne bakıyorum. Mekke'deki bilmem ne fabrikasından bilmem ne resimde. Ulan Mekke'de zaten en az sakalı şerif, saçı şerif Mekke Medine'de var. Niye? Çünkü zaten Pakistan, Hindistan göreli. Bütün sahabe, 124 bin sahabenin 10 bini Medine'de. 70-80 bile yok Mekke'de. Hepsi cihada çıkmış. Emri bin Marif'e çıkmış. Gazaya çıkmış ve dünyada yayılmışlar. Ta Semerkant nerede? Semerkant'te sahabe var. Kırgızistan'da sahabe var. Tataristan'da sahabe var. Dünyanın bir ucu. Biz buradan 5 saat 6 saat uçakla gidiyoruz. Mekke Medine nere? Sahabe-i kiram bütün dünyaya, Çin'deki bilmem okyanustaki adada sahabe var. Bütün dünyaya emni arfa çıkmışlar. Sahabe-i kiram bunları muhafaza ediyordu. Dolayısıyla Pakistan, Hindistan yöresinde daha fazla var. Çünkü o coğrafyada sahabe-i kiramın torunları çok var. Sıddıkiler, Farukiler. İmam-ı Rabbani Hindistan işte. Faruk-ı Azdem'in torunları. Dedeleri gelmiş oraya. Yani bütün o coğrafya, yani işte Bengal'de, onların hepsi Hint coğrafyasıdır esasen. Sonra Sint, Mint ayrıldı işte Pakistan, Pakistan da. Hint diye geçer esasen. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabii. Pakistan diye bir şey yok. Şey olarak, isim olarak Hint geçiyor o coğrafyanın hepsi Hindistan. Bütün oralarda kutsal emanetler falan var. Birçok ailelerde intikal etmiş şecereyle, biz Hazreci ailesinden biz aldığımız bir şeceresi var vesaire. Bir de bunun birçok alameti var. Bana o alametler, o cübbe-i şerife insan ben gelmeden evvel, hepsinden evvel rüya gördüm. Benim haberim yokken, geleceğini bilmeden rüya gördüm. Bir, ikinci alamet, mesela Ramazan'da bu sana gelecek. Ramazan'ı söylediler, Ebu Dabi'yi söylediler, rüyamda hepsini. Ben bunları hep arkadaşlara anlattım. Ve bundan sonra hiç bilmeden geliyor. Veyahut başka bir adam geliyor, Resulullah sana bir hediye gönderecek. Adamın bir şeyden haberi yok. Ertesi gün başka kanaldan geliyor. Yani öyle olayları yaşadım ki bu kutsal emanetler hakkında. 2-3 tane hakkında zaten bu oldu. Bunların hepsinin ben rüya görüyorum yetmez. Başka bir adam görüyor, caminin kapısında bana anlatıyor. Adam kimseyi tanımıyor. Ertesi gün bu hadise oluyor. Böyle böyle böyle. Ha bir de şecere de var tabii. Şimdi onun için Bu konu önemlidir. Bu sahtekarlara da aldanıp paranızı kaptırmayın. Kaptırmamanızı ben sizden rica ediyorum. Şimdi yine bu ustaki hadis-i şeriflerden biri, mucizelerden biri ve fıs-sahiyeyi sahih hadise geçiyor. Müslim rivayet ediyor. Bunu sahih Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Bak ey Vahabi zındık selefiler. Zındık azamlar. Evet. Kimden rivayet ediyor? Sahih Müslim hadisi ya. An Esma'e. Esma validemiz. Kim o? Binti Ebu Bekir'in Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı. Biliyorsunuz Ayşe annemizin kız kardeşidir. Kız kardeşidir. Ama çok uzun yaşadı. Meşhur Abdullah bin Zübeyir'in, Zübeyir bin Avvam, Aşere-i Mübeşşer'in Hazreti Zübeyir'in de eşidir. Meşhur Mekke'de halifelik yaptı işte biliyorsunuz. Haccacı Zalim Mancı'nı kurdurdu falan o zamanki şeyle. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu teala Efendimizin çok kuvvetliydi, güçlüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanından içmişti biraz. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin de annesidir. Biz onu Mekke'de ziyaret ediyoruz. Kabus-i Selim Cennetül Me'la'da yatıyor Hatice annemizin makbelesinde. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin annesidir. Esma validemiz 90-100 yaşlarında. Hatta Abdullah bin Zübeyir oğlunu astılar. Mekke'de maalesef tabi Haccacı Zalim Mekke'nin haremini, hürmetini ihlal etti. Orada asıldığı zaman annesi dar ağacındayken de geldi oğlunun yanına yani. Esma validemiz çok yaşadı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 45 sene yaşadı. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeceği zaman da Ebu Bekir Sıddık'ın evine geldiği zaman iki tane deve bağlamıştı. Hazreti Sıddık deve saklamıştı ya yola gidecekler diye de sonra Sevir Dağı'na çıkarttı falan. Hazreti Esma annemiz Cezaetül Nitakan iki kemer sahibi diye lakaplandı. Çünkü kemerini şeyin ağzını bağlayacaktı falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir şey süt verecekti, bir şeyler verecekti. Onların ağzını bağlayacak kırbaların bir şey bulamadı bağlama. Kemerini ikiye böldü. Kuşağını yani belindeki nitak deniyor kuşa. Ondan sonra onu bir parçasıyla onu bağladı. Bir parçasıyla onun ağzını bağladı. Zatün nitak yani iki kemerli künyesini aldı. Radıyallahu anh'a validemiz. O validemizden rivayet ediliyor. O kendisi yani ne yapıyordu yani? Enneha Esma validemiz. Ha o yani Esma validemiz. Ehrecet çıkarttı. Kendisini ziyarete gelenler oldu. İşte tabiinden, sahabeden veya tabiinden, tabiin çok onu ziyarete gelmiştir. Çünkü o çok yaşadı. Dolayısıyla yani Ayşe annemizden de sonraya kaldı. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a şimdi 65 yaşlarında falan vefat etti en fazla. Esma validemiz ehrecet çıkarttı, gösterdi yani. Çıkarttı demek hani böyle bir şeyden diyelim sarılı, örtülü bir yerden çıkarttı ve insanlara gösterdi yani. Neyi çıkarttı? Cübbeten bir cübbe çıkarttı. Cübbe normal işte üstümüze giydiğimiz cübbelerden bir cübbe çıkarttı. Cübbeten, burası tabi cübbete tayalisetin diye izafetle de okunabiliyor. Cübbeten öyle cübbe ki tayaliseten diye de okunabiliyor. Ama cübbete tayalisetin daha uygun düşüyor. Tabii ama yine de tayalise cübbenin sıfatı yani. Tayalise ne demek? Taylesan'ın cemisi geliyor. Taylesan. Arapçadan taylesan'ın cemisi tayalise geliyor. Efendim tayalise'de çok manalar var. Yeşil renkli olunca tayalise denen var. Veyahut kendisi tüm yeşil renkli değil de üzerinde yeşil renkli ipler ve desenler yeşil şeylerle efendim hani cübbelerin şeylerinde oluyor yakalarında bir şey kollarında falan dikmiş oluyor alemler yani şeyler o manada da geliyor eski manasına da geliyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ta ne kadar sonra yani kalmış bu cübbe cübbete tayalisetin böyle biraz eskimiş bir cübbe ve işte yeşil içinde renkler var kumaşının dokumasının içerisinde kalet öyle bir cübbe çıkarttı getirdi yani. İnsanlar ziyarete gelmişti. Onlara dedi ki kâneydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yelbesü giyiyordu. Neyi? Ha bu cübbeyi. Yani bu cübbeyi çok giyiyordu dedi. İşte nerede o cübbe? Hangi cübbe? Şimdi tabii dolu cübbeler intikal etmiş. Bu cübbeyi çok giyiyordu dedi.

veriyoruz. Kime? Lil merza. Cübbeyi vermiyor. Cübbeyi verse bir tane hastaya verecek. O kadar hasta var. Lil merza, merizin cemi. Hastalara veriyoruz. Hastalar için yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Ha, cübbeyi lil merza, hastalar için. Yani ne demek? Suyunu hastalara içiriyoruz. Fe nesteşfi ve şifa ya da yüsteşfa. Yüsteşfa, şifa talep olunuyor. Neyle? Biha, o cübbeyle. Yani cübbenin kendisini tabii yiyip yutmuyor. Cübbenin suyuyla demek. Ha, cübbeye gidiyor ama yani bir mail cübbeti demektir. Biha, cübbenin suyuyla yüsteşfa ne demek? İsteşfa, şifa talep etti. Yüsteşfa, yesteşfinin meçhulü geliyor. Yesteşfi şifa talep ediyor. Meçhul fiile çevir. Yüsteşfa, şifa talep olunuyor. Yani şifa aranıyor. Ne vesilesiyle, ne teberrüküyle, biha, o cübbenin bereketiyle. Yani cübbenin, yani bu fasıl neden bahsediyordu? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine temas etmiş saç-ı şerif, sakal-ı şerif gibi, ya da ona temas eden bir şeyin, mesela sen cübbeyi öpüyorsun ama cübbeyi yemiyorsun, yutmuyorsun. Herkes cübbeden bir parça alıp yutsa o cübbe kalmaz. Onun için ne oluyor? Ona su değdiriliyor, yıkanıyor. Ona temas eden suyun bereketinden harikuladelik çıkıyor, mucize çıkıyor. O da nedir? Herkes şifa buluyor sudan. Biz mesela direkt saç-ı şerif suları dağıtıyoruz hediye. Çünkü neden? Saç-ı şerif, şimdi bu nereden uydurdun diyor. Ulan nereden uyduracağım? Ümmü Seleme validemiz evinde bir cülcül var, bir kap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifleri, kınalı saç-ı şerifleri vardı onda. O saç-ı şerifleri efendim birisi hasta geldiği zaman hemen saç-ı şerifin üzerine biraz su koyuyordu. Değdirdikten sonra o suyu hastaya veriyordu. Hemen hasta iyileşiyordu. Bu da Buhari'de de var, Müslim'de de var, Buhari'de var. Ümmü Seleme annemiz şirk mi yaptı şimdi haşa? Radıyallahu teala ana. Ümmü Seleme annemiz yapıyordu. Aha şimdi bak Esma validemiz. Radıyallahu teala ana. Ne kadar kıymetli bir sahabiye annemiz. Ne kadar hadis-i şerif rivayet etmiş. Hazreti Zübeyir'in hanımı, Abdullah Zübeyir'in annesi, Hazreti efendim Sıddık, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, Ayşe annemizin ablası vesaire vesaire yani. Sen ne konuşuyorsun ya? Bütün sahabenin kabul ettiği bir şey bu ya. Bak hastalar için yıkıyoruz diyor, suyunu içiriyoruz diyor. Yüsteşfa, şifa talep olunuyor bir onun bereketiyle diyor. O cübbenin diyor. Saç-ı şerifin hakkında ayrıyetten Bukhari Müslim'de var. Ey Selefi Vahabi zındıkları ya! Siz kimden, siz hangi dindensiniz ya? Sizi Bukhari bağlamıyorsa, Müslim bağlamıyorsa, Bukhari Müslim'i geçtik. Esma validemiz, Ümmü Seleme annemiz, bütün sahabe-i kiramın huzurunda, o zaman Hazreti Ömer hayatta, diyelim Ebu Bekir Sıddık hayatta olduğu dönemlerde, bunlar hiç mi Kur'an şeriat bilmiyorlardı? İman, şirk bilmiyorlardı da. Onlar bu işleri gördüler, bunları tasdik ettiler, onay verdiler, tatbik ettiler. Ondan sonra sahabenin arasında bunlar yaygın bir şekilde devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten hayattayken de kendi parmaklarını sokuyordu sulara. Sabah namazından sonra onu bütün içiyorlardı, şifa için dağıttırıyordu. Yani kendi de yapıyordu bunu. Zaten saç-ı şeriflerini kendi dağıttırdı. Ya, hac ihramdı, bir kere hacca bir kere gitti zaten, veda hacca o da. Çünkü fetihten sonra zaten 2 sene yaşadı. 1. sene hicretin 9. senesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gönderdi. Hac emiri olarak peşine de Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Müşrikler bir daha sen hac yapmasın, cahiliyet döneminden kalma adetleri iptal etti. 10. senesinde de işte son vefat senesi de kendi gitti. Hani müşrikleri görmeyeyim, müşriklerin olduğu bir şeyde bulunmayayım diye 9. sene gitmedi. Yani fetih 8. sene biliyorsun. Ama ve lakin ondan sonra işte gittiğinde işte Ebu Talha olacak sahabeden hallak, berberine şart falan saçını kes. Saçı da uzundu sallallahu aleyhi ve sellem. Kulak yumuşaklarına kadar, bazı omuzun üstüne kadar geliyordu. Ve saç-ı şeriflerini bir tarafını kestiği zaman Ebu Talha çağırdı. Verdi. İksim bu beynen nas. Mesela normalde bizim gibi bir insandan çıkan tüyler, tırnaklar, bedenimizden çıkan şeyler gömülüyor. Hani büyü yapmasın, birinin eline geçer saçımızdan, sakalımızdan, tarağa bilmem ne düğüm atar, büyü yaparlar falan insana. O büyüye malzeme olmasın veya işte ne diye. Gömülüyor. Nasıl ki insan kendi ölse de gömülüyor. Ondan çıkan parça da ölü hükmündedir. Gömülüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömdürmedi. Ne yaptı? İksimu beynenas. Sahih hadis. Kendi dağıttı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milleti şirke mi davet etti ya? Sen o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik diyorsan zaten sen en büyük müşriksin. Zındık. Dağıt dedi bunu insanların arasında buyurdu. Ve sol tarafındaki saçı kesildi. Onu da bu tarafa dar. Bütün sahabeye düşün ki bir saçta kaç tane tüy var? Ondan sonra bu kadar saçı şerif nereden çıktı? Tabii ki şecerelilerin aslı var. Çünkü neden? Orada dağıttırdı. Onların hepsini sahabe-i kiram öptü başına koydu. Son derece tazimle sakladı hepsi. Kimisi takkesinin içine sakladı, kimisi cübbesinin içine sakladı. Kimisi işte bir vesile çoluk çocuğuna hep vasiyet etti. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh, o saç şerifler ona göre hepsi birbirinden çocuklarından sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in intikal etti. Hatta tabi'inden bir zat diyor, şimdi tam adını yani söylemeyeyim. Said ibn-i Müseyyep miydi, Halid ibn-i Adam miydi? Tabi'inden biri söylüyor. لَنْ يَكُونَ عِنْدِي شَارَةٌ اَحَبُّ اُلَيَا مِنَتْرِيَا مَافِيَا. Benim yanımda bir tane saç-ı şerif olsaydı bütün dünya ve içindekiler bana verilmesinden benim için daha sevgili olacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir parçası benim yanımda. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden bir zat. Sahabeden de bazılarının bu mealde kelamları var. Dolayısıyla bunu zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş, dağıtmış yani. Sonra kendisi abdest alıyordu. Abdest suyunu bütün sahabe kapışıyorlardı. Öyle havlu getir de kurula. Ne kurulacak? Bir damlası bana damlasın üstüme değsin diye. Bütün abdest suyunu yüzlerce binlerce sahabe Hacerül Esved'deki şu anda izdiham gibi izdiham ediyorlardı. Abdest suyu bana değsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. Bunları görmüyor muydu? Ne yapıyorsunuz ya bilmem ne? Dedi mi haşa? Memnun oluyordu. Çünkü neden? Allah ona o fazileti vermiş. Niye sahabesini, ümmetini mahrum etsin? O feyizden, o bereketten, o şifadan, o devadan, o rahmetten. Ya onun için bu Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Kardeşim, bundan sonra burada da bir taylasan acemiş yani Arap işi olmayan bir cübbeydi. Ondan sonra kenarlarında böyle bir ipek çizgiler vardı. Böyle çizgili böyle bir şey ipekten az bir çizgili mizgili olsa cübbede falan elbisede zarar vermez. Erkeklere ipek haramdır ama öyle bir parça bir şerit alem yani hani bir şeritler falan olsa falan o zarar vermeyebilir. O da olabilir diyor. Ondan sonra ama böyle çok az olacak ha böyle birkaç parmaklık şeyi geçmeyecek yani diyor. Çünkü zaten öbür türlü ipek zaten haram biliyorsunuz. Kardeşlerimiz bu tayalise taylasan diyor bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir cübbe giydiği ve onunla da şifaya bulunduğu beyan ediliyor. Yine böylece ve haddese hadis olarak rivayet edin Nafze el-Kazı Ebu Ya'la İbn-i Sekre Hazretleri Kazı Yaz'ın şeyhi muaddir. O da Anşeyhi şeyhinden Ebu'l-Kasim İbn-i Memuni Ebu'l-Kasim İbn-i Memuni İbn-i Muhammed İbn-i Hişam Hazretleri Es-Sebti. Bu çok büyük bir imam hadis imamlarından. O da rivayet kâle dedi. Kânet bulunuyordu. Vücidet manasına bunlar. Kânet niye mühennes geldi? Önünde kas'atun var. Tenisi gayri hakiki de olsa kas'a çanak demek. Onun için kânet oldu. Kânet de nakısa değil, tammedir. Onun için vücidet manasına geliyor. Kânet vücidet bulunuyordu. İndena bizim yanımızda ne bulunuyordu? Kas'atun bir çanak. Bir çanak tas böyle şeyle. Neden de o çanak? Min kısa annebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kas'alerinden, çanaklarından bir çanak idi. Özel bir sıfatını zikretmemiş burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çanakları var. Yani sayısız çanakları var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mala çok değer vermediği için onu ona veriyordu. Stok yapmıyordu zaten. Biri bir şey hediye getiriyordu. Ondan sonra biraz ondan içiyordu. Sonra o ona veriyordu. O alıyordu teberrüken falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayısız çanakları, bardakları. Yani sayısız denge illa bir sayısı var ama böyle sahabe bunu zapt edip de hani meşhur bazılarına isim vermiş. İsim verdiği bazı çanakları, çömlekleri, ibrikleri her şeyine isim verirdi. Sarığına bile isim verirdi. Mesela iki tane sarığı var. Bu sarığın ismi başka, bu sarığın ismi ne demiş? O sarığı ver dediği zaman ismiyle söyler. Sarık dediği zaman adam hangisini getirecek bilirdi. Çünkü neden? İsim verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden biridir bu. Ama burada ismi olan bir çanak değil yani. Efendim bir çanağı vardı. Fekünna biz idik olmuştuk. Ne yapıyorduk? Necalu yerleştiriyorduk fiha o çanağın içine ne? Elma suyu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içtiği çanağın bardağın içine su koyuyorduk. Niçin koyuyorduk? Lilmerza, hastalar için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dudakları değmiş. Onun mübarek dudaklarının değdiği çanak olduğu için feyesteşfune, onlar da şifa talep ediyorlardı. Neyin bereketiyle? Biha, o çanağın, kasanın bereketiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerinin eserlerinin bereketleri. Bir saç-ı şerif kendisinin. Saç-ı şerif. Biz şimdi saç-ı şerifi yıkıyoruz. Her sene Hazreti'den aldığımız şecere saç-ı şerif mucizeli yanmamış. O saç-ı şerifi yıkıyoruz. Saç-ı şerife su direkt temas ediyor. O direkt temas ettiği için bütün o dağıttığımız saç-ı şerif suları her yerde, Haydar'da gittiğimiz yerlerde, Bursa'da dağıtıyoruz şifa niyetine. Bir kuruş para almadan, Allah muhafaza, para alan helak olur. Ondan sonra o şeyin, ondan da bize iftira ettiler. Allah lanet etsin, belalarını versin, kahretsin o iftiracıların. Bunu zaten bütün on binlerce insan şahit. Bir mevlütte 8.000-10.000 kişi gelip alıyor Haydar'da. Dolayısıyla ondan çok şifa alıyor. Nice insanlar, kanserler, ülserler, ne hastalar şifa buluyor. Çünkü neden? Benden ne alakası var? Ben üzerine bir şey okumuyorum ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserinin eseri. Çünkü neden? Saç-ı şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi bedeninde bitmiş. Ona temas etmiş o su. O su ona temas ettiği için. Hatta ondan sonra saç-ı şerifi kurutuyoruz. O kuruttuğumuz bezleri de o saç-ı şerife çünkü değiyor. Değdiği için onları da bütün kardeşlere, ihvana dağıtıyoruz. Şükür eden kabirde kefenine koydursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni şerifine, şahri şerifine değmiş bir şey senin kefeninde bulunsun. Bunları da hediye öyle dağıttık arkadaşlara da tabii. O çok olmuyor. Çünkü saç şerifi kuruladığımız 5-10-20 tane bir bez oluyor. Onu da parçala falan da şey yapsa çok yakınlarımızda olanlara dağıtabiliyoruz. Yani şu anda ona biz vaktimiz yok. Herkesle uğraşamayız. Ondan şifa talep ediyorlar. Dolayısıyla sen ne konuşuyorsun? İşte sahih hadis-i şeriflerde görüyorsun. Yani mübarek bedeni şerifine, bedeni şerifinde biteni bırak, bedeni şerifine değen su, bedeni şerifine temas eden, dudaklarına değen çanak, bardak. Sen o su ona değiyor, su ona değene değiyor. Şimdi saç-ı şerife değerse su ona değene, onun bedeninde biten, onun parçasına değiyor. Ama şimdi bardağı şerife değdiği zaman, kasayı şerifeye değdiği zaman su, o zaman bir şey, bir kasa devreye giriyor. O Resulullah'ın bedeninde bitmemiş. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudağı şerifi temas etmiş. Su da ona temas etmiş. O suyu da sen içiyorsun. Haydi bakalım tam bir şifaya nail oluyorsun. İşte bunlar büyük harikulade mucizelerdendir ve yüz binler milyonlarca insan asr-ı saadetten bugüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifine, sakal şerifine temas eden, içtiği çanağı şerifinden su içenler şifaya bulmuşlar. Allah-u Teala cümlemizi ehl-i sünnet itikadı üzere sabit eylesin. Selefi Vahabilere çoluk çocuk gençler kanıyor. Allah onları da ıslah eylesin. Bu zındıkların, bunların iç yüzünü Allah izhar eylesin. Müslümanlara müşrik diyen ehli sünnete, sahabeye bu tatbikat sahabeden. Hepsi kaynaklı. Onlar da bu kaynakları kabul ediyorlar. Nasıl bu sahabenin bu yaptıklarına şirk diyebiliyorlar? İşte Allah basiretini bağlayınca insan böyle helak oluyor. Allah neslimizi bunların şerrine düşmekten, selefi vahabi şerrinden muhafaza etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar Sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: İnsan
5: ve dünya. Dünya süratle yokluğa doğru gidiyor ve yakında o sona erecektir. Sana bekayı vaat eder fakat sözünde durmaz. Onu yerinde sabit duruyor gibi sanırsın. Halbuki o şiddetle seyrine devam ediyor ve süratle geçip gidiyor. Ne yazık ki ona bakanlar, onun bu süratli hareketinin farkında olamaz da ona bağlanırlar. Ancak sonu geldiği zaman farkında olurlar ki, o zaman da iş işten geçmiş olur. Dünya bir gölge gibidir. Görünüşte durur vaziyette olan gölge, aslında hareket halindedir. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, dünyadan sorulduğu vakit, buna şu şiiriyle cevap vermiştir. Uykudaki rüya veya zevale mahkum bir gölge gibidir. Aklı başında olanlar buna aldanmazlar. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma da, ey devamı olmayan dünya zevklerine aldananlar! Geçici gölgeye güvenmek, ahmaklıktan başka bir şey değildir, demiştir. Yine bunun gibi, şairin biri de, gayesi dünyalık olan, çürük bir ipe yapışmıştır, demiştir. Dünyanın aldatıcı hayallerine kapıldıktan sonra, hayallerin iflası ile ümitsizliğe düşmek, rüyadaki hayallere kapılmak gibidir. Uyanınca elde bir şey yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya korkulu bir rüya gibidir. Dünya ehli bunun üzerine ceza ve ikap görürler. Yunus bin Ubeyd, ben kendimi rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören bir adama benzetiyorum. Böyle rüyalar gören adam birden uyanıverir. İnsanlar da aynen bunun gibi bir nevi uykudadırlar. Çeşitli rüyalarla uyanıyorlar. Öldükleri anda uyanırlar ve uykudan uyanan kimsenin rüyasında gördüklerinden elinde bir şey olmadığı gibi, onlar da dayandıklarının hepsini kaybetmiş olduklarını görürler, dedi. Dünyanın tabiatı, önce yaldızlı şeylerle aldatıp, sonra helak etmektir. O, istenmesi için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren bir kadına benzer. Dünyanın dışı süslü, İçi pislik doludur. O çeşitli boyalar ve türlü elbiselerle süslenen, yaşlı ve çirkin bir kadın gibidir. Başından duvağa alınıp, yüzünün boyaları yıkandığı vakit, onun çirkin hali meydana çıkar. Onun peşine takıldıklarına pişman olur ve dış görünüşüne aldandıkları için rezil olurlar. Fudayl bin İyad da, İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayetinde İbni Abbas diyor ki, kıyamet günü dünya çirkin, kısa boylu, yeşil gözlü, azı dişleri sarkmış, berbat suratlı olduğu halde mahşere gelecek ve mahşer halkına bunu tanıyor musunuz diye sorulacak. Onlar da bunu bilmekten Allah'a sığınırız dediklerinde, onlara, işte onun için birbirinizi kırıp geçirdiğiniz ve boğazladığınız dünyadır bu, diyecekler. Ve sonra da dünyayı cehenneme atacaklar. Bu sırada dünya, ya Rab, hani benim adamlarım, benim bu kadar tabilerim vardı, ne oldular diye sorunca, Allahü Teala, evet, onun adamlarını da onunla beraber cehenneme atın, buyuracaktır. Fudayl diyor, duyduğuma göre adamın biri, rüyasında yol kenarında oturan bir kadın gördü. Kadın, alabildiğine süslenmişti. Yanından geçen herkesi içinden yaralardı. Arkasını döndüğü vakit güzellerin güzeli, yüzünü döndüğü vakit çirkinlerin çirkiniydi. Adam, senin şerrinden Allah'a sığınırım deyince, kadın, hayır, paraya kıymet vermedikçe benim şerrimden kurtulamazsın, dedi. Adam, sen kimsin deyince, kadın, işte bildiğin dünyayım, dedi. İnsanın üç hali vardır. Birincisi, varlığından önceki, ezele kadar dayanan yokluk halidir. İkincisi, öldükten sonra dünyayı müşahede edemeyeceği ebedi halidir. Üçüncüsü, ezel ile ebed arasındaki halidir. Bu da dünyada yaşadığı günlerdir. Bu yaşayış günlerini ezel ve ebed taraflarıyla mukayese edersen, bu uzun yolculukta bunların ne kadar kısa bir müddet olduğunu anlarsın. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ile aramızda bir münasebet yok. Zira ben dünyada yaz gününde bineğiyle yola çıkan bir yolcu gibiyim. Yolcu yolda bulunduğu bir ağacın gölgesinde bir miktar istirahat ettikten sonra gölgeyi terk ederek yoluna devam ettiği gibi ben de yoluma devam edeceğim buyurmuştur. Dünyayı bu şekilde düşünebilen aklı başında insanlar asla ona meyletmez ve günlerinin sıkıntılı veya mükemmel geçmesine aldırış etmezler. Bu şekilde düşünebilen bahtiyar insanlar taş üstüne taş bile koymak istemezler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadan bu dünyadan ayrıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabtan birinin kireçle inşaat yaptığını görünce ona "Senin bundan daha mühim işin var." buyurarak bu davranışını tasvip etmemiştir. Buna işaret, İsa aleyhisselam da, dünya bir köprüdür, üzerinden geç, tamirine bakma, buyurmuştur. Bütün bunlar, dünyanın ahirete giden bir yol olduğunu açıkça göstermektedir. Bu köprünün ilk başı beşik, sonu ise mezardır. Aradaki mesafe ise mahduttur. İnsanlardan bazıları köprünün yarısına, bazıları üçte birine, bazıları ise üçte ikisine varmış ve hatta bazıları için bir adım bile kalmadığı halde kendisinin ondan haberi bile yoktur. Nerede olursa olsun bu köprüyü geçecektir. Madem ki her insan bu köprüden geçecektir, bu çok kısa geçiş esnasında inşaat yapmak, onu alabildiğine süslemek, katlarını çoğaltmak ahmaklıktan başka bir şey değildir. Önceleri dünya yumuşak ve kolay olarak göze çarpar. Ona dalan insanlar başlangıçtaki tadının devam edeceğini sanırlar. Böyle düşünenler aldanmış, ziyan etmiştir. Şunu hiç unutmamalıdır ki, dünyaya dalmak kolay, fakat selamet sahiline çıkmak zordur. Hazreti Ali radıyallahu anh, Selman-ı Farisi'ye radıyallahu anh, yazdığı mektupta dünyayı şöyle anlatmıştır. Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak, fakat zehri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden vazgeç ki sana fazla yaklaşmasın. Kat'î olarak bundan ayrılacağını bildiğin için sıkıntılarını arkaya at. Dünyada olanlardan uzaklaş. Dünyanın lehine olmaktan kaçın. Zira dünyaya meyil bağlayıp onun varlığına sevinen kimseye mutlak surette dünyadan bir kötülük gelir vesselam. Geçirme ömrünü mümin, sakın ki kıylü kal üzre, sözün manasını anla, ne yürürsün hayal üzre. Bu dünyanın süslerine aman aldanma ey gafil. Buna her kim gönül verse, geçer ömrü melal üzre. Bir dikkatli nazar etsen, bu dünya ehline canım, kazanırlar para daim, bunlar cenk ve cidal üzre. Bu dünyaya neler geldi, ben diyenler göçüp gitti, bilmeli bu fani mülkü, yarattı Hak zeval üzre. Kaçarsan arkandan gelir, kovalarsan yetişmezsin. Ki dünya gölgeye benzer, denildi bu misal üzre. Akıllı olan bir kişi, gönül vermez bu dünyaya. Düşkün olmaz ondan yana, bilir onu kemal üzre. Bir kalp dünyaya bağlansa, İbadet zevkini duymaz. Onun için zati bu şiiri getirdi hasbihal üzre. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Dünyaya meyleden suda yürüyen insan gibidir. Suda yürüyen kimse ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? Resulullah'ın bu beyanı, bütün mevcudiyetleriyle dünyaya daldıkları halde, kalplerinin bundan uzakta kaldığını sananların cehaletini ortaya koymaktadır. İşte bu zan, şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Halbuki bu gibiler, içinde bulundukları servetten uzaklaştırılsalar, en büyük acıyı duyan kimseler olurlar. Su üzerinde yürüyenin mutlak surette ayakları ıslanacağı gibi, dünyalığa dalanların da kalpleriyle dünyalığa karşı temayül göstermeleri ve gönüllerinde bu yüzden bir zulmetin bulunacağı muhakkaktır. Kalbin dünya ile alakalanması ise ibadetin zevkini almaya manidir. Bu konuda İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size hakikati söylüyorum. Hasta adam, hastalığı sebebiyle yemeğin tadını alamadığı gibi, dünyalık sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkine varamaz. Yine size hakikati söylüyorum. Hayvan binilip terbiye edilmediği, serkeşleştiği ve ahlakını bozduğu gibi, Allah'ı ve ölümü hatırlamakla yumuşatılmaz ve namaz ile terbiye edilmezlerse, kalpler kararır ve sertleşirler. Yine hakikati söylüyorum, deri kesilip dabalanmadıkça, bal kabı olamayacağı gibi, kalpler de şehvetlerden ayrılmayıp, tamadan korunup, maddi nimetlerden uzaklaşmadıkça, hikmetin kabı olamaz. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde dünyadan bela ve fitne kalmıştır. Sizin ameliniz bir kap gibidir. Yüze gelen üst kısmı ve evvel iyi olursa altı ve sonu da iyidir. Üstü bozuk olursa altı da bozuktur buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifte, bu dünya baştan sonuna kadar yırtılıp da sonunda bir iplikle tutan elbiseye benzer ki, o da neredeyse kopmak üzeredir buyuruldu. İsa aleyhisselam diyor ki, dünyalık peşinde koşan, durmadan deniz suyunu içen gibidir. İçtikçe harareti artar ve nihayet helak olur. Bilmiş ol ki, mideye giren yemeklerin tadı gibi, dünya şehvetleri de nefse tatlı gelir. Nefis yemekler, mideden bağırsaklara geçtikten sonra, insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan ölüm anında da dünyalıktan bu şekilde nefret eder. Yemekler ne kadar tatlı olursa, neticede korkuları o nisbette acı olduğu gibi, nefiste ne kadar fazla iştiha edilen şey varsa, ölüm anında ondan nefret, o nisbette daha çoktur. Zaten bunu dünya yaşayışında da görüyoruz. Bir adamın elindeki servet kaybolduğu zaman, en çok merak ettiği, en çok sevdiğidir. Ölüm demek de, dünyadaki varlıklarını kaybetmek demektir. Rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Dahhak bin Süfyan-ı Küllabi'ye hitaben tuzlu ve baharatlı yemekleri yiyip üzerine süt içen sen değil misin diye sordu. Dahhak evet öyledir ya Resulallah deyince Resul-i Ekrem bu yemekler nereye gidiyor? Ne oluyorlar diye sordu. Dahhak, sonu malum ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem, işte Allahü Teala dünyanın sonunu Ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir buyurdu. Ubey bin Ka'b'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya Ademoğluna şöyle temsil edilmiştir. İnsanoğlundan çıkana bak. O aslında ne kadar baharatlansa ve tuzlansa da nereye gidiyor? Buyurdu. İşte dünyanın sonu da nefis yemeklerin sonu gibidir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dünyayı Ademoğlunun yemeğine ve Ademoğlunun yemeğini de dünyaya benzetmiştir. Onun ne kadar tuzlasa ve baharatlasa da buyurdu. Hasan diyor ki, yemeklerini çeşitli süslerle süsleyip, sonunda da gördüğünüz yerlere çıkarıp atıyorlar. Nitekim Allahü Teala Abese suresi 24. ayetinde, bir de o insan, yediği yemeğine baksın buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma da yukarıda geçen ayeti yemeğinin neticesine baksın diye tefsir etmiştir. Adamın biri İbn Ömer'e radıyallahu anhuma bir şey sormak isterim fakat utanıyorum deyince İbn Ömer utanma sor der. Adam İnsan pisliğine bakar mı? Diye sorar. İbni Ömer, evet, ona bir melek, cimrilik ettiğin yemeğinin sonuna bak, ne hal aldığını gör, der. Bişr bin Ka'b da, gelin size dünyayı göstereyim, der. Ve mezbelelikte onlara yedikleri çeşitli yemeklerin neticesini göstererek, işte dünyanın sonu budur, der. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ahirette dünya sizden birinizin parmağını ummana daldırması gibidir. Dikkat etsin, o parmağıyla neyi geri getirebilir? Dünyalığa dalanların dünya ile meşgul olup ahireti unutmaları ve bu sebeple büyük zarara uğramalarının diğer bir benzeri de şudur. Dünyalığa dalan kimseler, gafletlerinde şu gemi yolcularının yaptığına benzerler. Şöyle ki, gemi bir sahile uğrar. Kaptan yolculara ihtiyaçlarını temin için sahile çıkmalarına müsaade eder. Ancak geç kalmamaları için tembihte bulunur. Aksi halde gemi kalkıp kendilerinin orada kalacakları ihtarını verir. Yolcular karaya çıkar. Bir kısmı ihtiyaçlarını süratle temin ederek gemiye döner. Gemi boş olduğu için en güzel ve geniş yerleri işgal ederler. Bir kısmı da sahilin yeşilliğine, güzel manzaralarına, kuşların ötüşüne şaşkın şaşkın bakar. Onun ağaçları, taş ve toprağı ve madenleri üzerinde düşünür. Sonra geminin kalkmak üzere olduğunu hatırlayarak hemen gemiye koşar. Fakat geç kaldıkları için geminin ayak altında daracık bir yere sıkışırlar. Başka bir kısmı da sahilin muhtelif ve kıymetli taşlarından kendilerini geri alamaz, alabildikleri kadar alır, sonra da gemiye dönerler. Fakat gemide yer kalmadığı için ancak kendisi sıkışık vaziyette gemiye girebilir. Sahilden getirdiği eşyayı koyacak yer bulamaz. Aldığı taşlar boynunda asılı kalır. Aldığına pişman olur. Fakat pişmanlık fayda vermez. Diğer bir kısmı da sahilin yeşilliğine dalmıştır ki geminin kalkacağını unutur ve hatta gemisinin hareket düdüğünü de duymaz. Sahilin meyvelerini yemek ve güzel kokularını koklamakla meşgul olur. Bununla beraber elbisesini yırtacak ve ayağına batacak dikenlere de rastlar. Yoluna maniyalar da çıkar. Korkunç sesler de duyar. Nihayet geminin son hareket kampanasını duyunca topladığı yüküyle beraber gemiye koşar. Fakat yer kalmadığı için gemiye giremez. Sahilde kalır ve nihayet helak olur. Diğer bir kısmı da geminin hareketini hiç duymaz. Gemi çeker gider. Bunların bir kısmı yırtıcı hayvanlara yem olurken bir kısmı da sürünerek ölür. Dünya kendisine dar gelir. Topladığı çiçekler solar. Onlar pis pis burnuna kokmaya ve kendisine eziyet vermeye başlar. Onları denize atmaktan başka çare bulamaz. Nihayet perişan vaziyette karadan memleketine gitmek mecburiyetinde kalır. Gemiye geç kalan her ne kadar sıkışık haldeyse de nihayet memleketine varınca kurtulur. Vaktinde gemiye binenin yolculuğu daha da rahat geçer. Huzur içinde vatanına gider. İşte dünya ehli buna benzer. Dünyanın peşin ve aldatıcı yeşilliklerine kapılıp, nereden gelip nereye gideceklerinden gafil olanların hali budur. Dünyanın bitki, süs, altın ve gümüşüne mağrur olup, bunları topladığı için kendisini akıllı sanmak ne çirkindir. Çünkü ölüm anında bunların hiçbirini beraberinde götüremeyecek, hepsi kendisine vebal olarak kalacaktır. Aynı zamanda bugün bile onların kaybolma korkusuyla karşı karşıyadır. Yani hayatta da onların sıkıntısıyla meşguldür. Daha akıllılık nerededir? İşte insanların hali budur. Ancak Allahü Teala'nın korudukları müstesnadır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, bana ulaşan bir habere göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ben siz ve dünyanın benzeri tozlu bir sahra yolculuğuna çıkan cemaate benzer. Bunlar henüz yolu yarılayıp yarılamadıklarını bilmeden yiyecek ve içecekleri tükenir. Üst başları perişan olarak şaşkın bir vaziyette ortada kalırlar. Bunlar bu şaşkınlık ve perişanlık içindeyken karşılarına elbisesine bürünmüş, başından sular damlayan bir adam çıkar. Bunlar adamı görünce, bu adam yakın mesafeden gelen bir adama benziyor derler. Adam yaklaşır ve ey cemaat diye hitap eder. Onlar da evet seni dinliyoruz derler. Adam bu haliniz nedir? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz diye sorar. Onlar, gördüğün gibi perişan vaziyette burada kaldık. perişan vaziyette burada kaldık derler. Adam, sizi kandırıcı sular ve doyurucu yeşilliklere ulaştırsam ne yaparsınız? Onlar, bundan sonra devamlı emrine girer, sana asla isyan etmeyiz derler. Adam, söz veriyor musunuz diye sorar. Onlar, evet, Allah adına söz veriyoruz derler. Adam da onları yeşilliği, bağ ve bahçesi, kandırıcı suları bol olan yere götürür ve hayata ulaştırır. Bir müddet böyle kaldıktan sonra adam, ey halk der. Onlar, buyurun derler. Adam, haydi yolculuğa hazırlanın der. Onlar, nereye gideceğiz diye sorarlar. Adam, üzerinde yaşadığınız yeşilliklerden daha iyi yeşilliklere, içtiğiniz sulardan daha iyi sulara der. Onlar, biz bu hayatı buluncaya kadar neler çektik, hatta kendimizden ümidi bile kesmiştik. Şimdi bu hayata kavuştuk. Biz bundan daha iyisini istemiyoruz. Bu kadarı bize yeter. Fazlasını ne yapalım derler. Diğer bir kısmı, yahu ne diyorsunuz? Hani isyan etmeyeceğinize dair adama söz vermiş değil miydiniz? Bu adam ilk vaadinde sadık çıkmadı mı? Elbette bu vaadinde de sadıktır diyerek onunla beraber yola çıkarlar. Ekseriyetse geride kalır. Onları düşman yakalar, kimi esir olur, kimi de öldürülür buyurmuştur. Bilmiş ol ki, dünyalıktan kendilerine verilene nispetle, insanların benzeri şöyle bir adam gibidir. Adam evini süsler, sonra da teker teker herkesi evine davet eder. Önce ziyarete gelen adama, içi güzel kokularla dolu bir altın tabak takdim eder. Maksadı, bunu koklattıktan sonra ondan alıp diğerine vermektir. Yoksa ona bırakmak değildir. Fakat tabağı alan, bunun kendisine verilmiş olduğunu sanır. Ve tabağı kendi malı bilir. Sonra tabak kendisinden alınıp, başkasına verilince üzülür. Fakat bunu böyle bilenler, tabağı alır, koklar ve teşekkür ettikten sonra gönül hoşluğuyla tabağı iade ederler. Bunun gibi dünyada Allahü Teala'nın adetini bilenler, dünyanın devamlı kalacaklar için değil, yolcular için bir ziyaret yeri olup, ondan azıklanarak yolculuk maksadıyla gerekli istifadeyi yapmaları için olduğunu bilenler, gönüllerini ona vermez ve sonra da ellerinden alınmalarına üzülmezler. Verilen dünyanın ne olduğu, ne kadar kendisinden kaçınmak ve kaçınmamak gerektiği hususları bilinmeden, yalnız dünyanın zemmedilmiş olduğunu bilmek yetmez. Bunun için önce yerilen dünyanın ne olduğunu ve Allahü Teala'nın yoluna dikilmiş kat'î bir düşman olduğu için ondan kaçınmakla emrolunduğumuz hususunun mahiyetinin ne olduğunu bilmemiz lazımdır. Buna göre deriz ki, dünya ve ahiret kalbinin iki halinden ibarettir. Bunlardan sana yakın olanına dünya deriz ki, ölümden önce olan hallerdir. Sonraya kalana da ahiret deriz ki, bu da ölümden sonraki hallerdir. Ölümden önce senin için olan zevk, şehvet, maksat, haz ve nasipten her şey senin için dünyadır. Ancak bundan zevk aldığın, meylettiğin ve nasibin olan her şey kötülenmiş değildir. Belki bunlar üç kısımdır. Birinci kısım, öldükten sonraya da faydası devam eden ve ahirette de sana arkadaş olanıdır. Bu da iki şeydir. Bu iki şey yalnız ilim ve ameldir. Buradaki ilimden maksat, Allah'ın zat, sıfat ve efaliyle meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, yer ve göklerdeki melekûtunu, Peygamber Efendimizin şeriatını bildiren ilimdir. Amelden maksat da yalnız Allah rızası için yapılan ameldir. Alim ilmiyle o kadar ünsiyet eder ki ilim onun için her zevkin üstünde olur. Hatta ilim uğrunda yemesini, içmesini, evlenmesini ve uykusunu da terk eder. Zira ilim onun için her şeyden daha zevklidir. Bu bakımdan ilim de dünyanın peşin zevklerinden olur. Fakat biz yerilen dünyayı ve dünyalığı sayarken ilimden alınan bu zevki dünyalıktan saymadık. Belki o ahirettendir dedik. Abid de bunun gibidir. Abid ibadetinden öyle zevk alır ki ibadetinden bir an men edilse onun için en büyük bir eziyet olur. Hatta abidlerden biri ölümden korkmuyorum. Ancak gece ibadetine mani olacak diye korkuyorum demiştir. Diğeri de Allah'ım mezarımda da bana ibadet imkanlarını bağışla diye dua etmiştir. İşte bu gibiler için de ibadet peşin bir zevk haline gelmiştir. Bu gibi peşin zevk verici şeylere yakın manasında olan dünyalık verilebilir. Fakat bu ibadetin de yerilen dünyalıktan olduğunu kastetmiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz buyurmuştur. Resul-i Ekrem bu arada namazı da dünyalıktan saydı. Bunun gibi his ve müşahedeye giren her şey dünyalıktır. Rükû ve sücûd ile azaları hareket ettirmekten zevk almak da dünyadandır. Bunun için namazı dünyaya izafe etmiştir. İkinci kısım, netice itibariyle birinci kısmın zıddı, mukabilidir. Yani peşin zevki olup ahirette faydası yoktur. İnsanların her nev'inden zevk almak ve ihtiyacından fazla olan mübahlara dalmak gibi altın, gümüş ve ihtiyaçtan fazla binit, canlı mal, apartmanlar, kıymetli elbiseler ve lezzetli yemekler gibi. Bütün bunlardan zevk almak zemmedilen dünyalıktır. Zira rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Derda'yı Humus valiliğine göndermişti. Ebu Derda radıyallahu anh orada iki dirheme bir gölgelik yaptırdı. Bunu duyan Ömer radıyallahu anh şu mektubu yazıp gönderdi. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan Uveymir'e, senin için Fars ve Rum binaları kıyamete kadar sana yeterdi. Seni Dımışk'a naklettim. Mektubumu alır almaz aile efradınla birlikte oraya git. Ebu Derda Dımışk'a gitti ve orada vefat etti. Demek ki Hazreti Ömer bu kadarını fazla buldu. Üçüncü kısım iki taraf arasında ve ortada olanıdır. Bu da ahiret ameline yardımcı olan dünyalıktır. Yetecek kadar yemek, kalın bir gömlek ve insanın sağlığını koruyacak ilim ve amel edinmesi için zaruri olan sair ihtiyaçları gibi. Bu kısım dünyalıktan olan birinci kısım gibi değildir. Bu ancak birinci kısma yardımcı ve ona bir yoldur. İlim ve amel maksadıyla bunlardan istifade eden kimse dünyalık peşinde sayılmaz. Şayet bu gibi ihtiyaçları temin ederken maksadı ilim ve amel olmayıp peşin zevk olursa o zaman ikinci kısma girer ve dünyalıktan olur. İnsanoğlu öldüğü zaman kendisiyle 3 vasıf kalır. Bu vasıflar şunlardır. Kalbin safası, yani her türlü kibir ve riyadan temizlenmiş, Allah'ın zikriyle ünsiyeti ve Allah için sevgisidir. Kalbin temizlik ve cilası, dünya şehvetlerinden çekinmekle, ünsiyeti Allah'ı çok anmakla, muhabbeti de marifetle hasıl olur. Marifet de ancak devamlı tefekkürle elde edilir. Öldükten sonra insanı kurtarıp saadete ulaştıracak bu 3 sıfattır. Kalbi dünya şehvetlerinden temizlemek münciyattandır. Zira bu temizlik kul ile Allah'ın azabı arasında kalkan ve perde olur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kulun ameli kendisini müdafaa eder. Mesela azap ayakları tarafından geldiği zaman gece kıyamı gelir. Azaba karşı durur ve azabı def eder. Azap elleri tarafından geldiği zaman sadaka gelir ve azabı ondan def eder. Zikir ile ünsiyet ve Allah için sevgi ise bunlar da insanı mesud eder. Allahü Teala'ya mülakat ve onun cemalini müşahede zevkine ulaştırırlar. Bu saadet hemen ölüm anından başlar ve ebediyen devam eder. Onun için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Nasıl olmasın ki? Onun sevgilisi tektir. Ünsiyet ve zikrine mani olan manialar ölümüyle ortadan kalkmıştır. Mevkuf ve mahpus bulunduğu yerden bağ ve bahçelere intikal etti ve sevgilisiyle baş başa kaldı. Dünyayı sevene de öldükten sonra nasıl azap olmasın? Zira onun tek sevgilisi dünyaydı. Onu bir daha bulamamak üzere elinden kaçırdı ve oraya dönmek imkanlarını kaybetti. Ölüm yok olmak değildir. Dünya sevgisinin hasreti ve Allah'a teveccühtür. Demek ki ahiret yolcusu şu 3 sıfata devam eden kimsedir. Onlar da zikir, fikir ve dünya şehvetlerinden kendisini alıkoyacak ve oradan uzaklaştıracak şekilde ameldir. Bütün bunlar vücut sağlığı ile mümkündür. Vücut sağlığı da yemek, içmek, giymek ve mesken ile sağlanır. Bunların her biri de birçok şeylere muhtaçtır. Ahiret yolculuğu için muhtaç olduğu bu maddelerden lüzumlu ve yetecek kadarını temin eden kimseye dünya adamı denmez. Bu gibiler hakkında dünya ahiretin bir mezrası sayılır. Bunları şehevi his ve zevklenmek maksadıyla toplarsa o zaman bu adam dünya adamı olur. Şu kadar var ki dünyalık da ikiye ayrılır. Birincisi ahiret azabına sebep olur ki bunlar haram olarak toplanan dünyalıktır. İkincisi yüksek mevkilere çıkmasına mani olup uzun zaman hesap vermesine sebep olan dünyalıktır ki bunlara da helal kazanç denir. Aklı başında olan basiret sahipleri uzun müddet mahşer yerinde hesap vermenin de bir azap olacağında tereddüt etmezler. Hesabı münakaşalı geçene azap olunur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde helalinin hesabı ve haramının da azabı vardır buyurdu. Dünyalıktan bir bardak soğuk su içmek, bir yeşilliğe bakmak veya güzel bir kuş sesi dinlemek gibi basit şeylerden de olsa zevk alan kimse ahirette bunun kat kat fazlasını kaybetmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e İşte şu bir bardak su sorulacağın nimetlerdendir buyurmuştur. Kıyamet günü bu gibi suallerle karşılaşmak zillet, korku ve tehlikedir. Zahmet ve beklemektir. Bütün bunlar ahiret nasibinin noksanlığıdır. Bunun için Hazreti Ömer'e radıyallahu anh susamış bulunduğu bir sırada bir bardak soğuk bal şerbeti takdim ettiklerinde bardağı elinde evirip çevirdikten sonra "Ben bunun hesabını veremem. Alın siz için." diyerek bardağı iade etmiştir. Dünyanın azı çoğu, helal ve haramı hepsi melundur. Ancak takvaya yarayacak kısmı dünyalıktan sayılmaz. İnsanın bu hususları bilmesi nispetinde dünyalıktan uzaklaşması kuvvetli olur. Hatta İsa aleyhisselam bir defa başının altına bir taş yastık koymuştu. Şeytan ona görünerek, "İşte dünyalığa meylediyorsun." demesi üzerine taş yastığı da başının altından atmıştır. Süleyman aleyhisselam, malik olduğu büyük dünyalıktan başkalarına çeşitli yemekler yedirirken, kendisi kuru ekmekle iktifa ederdi. Var olana sabır, yok olana sabırdan daha mühimdir. Bunun için Allahü Teala Resul-i Ekrem'e dünyayı bazen genişletti ve bazen de daralttı. Zaman gelir bolluk içinde olur, zaman gelir açlıktan karnı üzerine taş bağlardı. Yine bunun için mihnet ve meşakkatleri peygamberlere ve velilerine verdi. Sonra da derecesine göre herkesi iptila etti. Bunların hepsi onların ahiretteki mevkilerini yükseltmek içindir. Bu çocuğun sıhhatini korumak için şefkatli bir annenin çocuğundan bazı yemekleri men etmesi ve hatta ona ilaç ve tedavinin acılığını tattırması gibidir. Yaptığımız bu izahtan Allah için olmayan her şeyin de dünyalıktan sayılmadığını anlamış olduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde helalinden olarak dünyalığı üstünlük ve övünmek için toplayanlar kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna Allahü Teala onlardan gazaplı olduğu halde gelirler. Ama ihtiyacını temin, dilencilikten kurtulma ve nefsini korumak için mal kazananlar kıyamet günü yüzleri ayın 14'ü gibi parlak olduğu halde mahşer yerine gelirler buyurmuş ve niyetiyle halinin nasıl değiştiğini anlatmıştır. Anlaşılıyor ki dünya ahiretle alakası olmayan nefsin peşin arzularından ibarettir. Buna heva denir. Allahü Teala Naziat suresi 41 ve 42. ayetlerinde buna işaret ederek "Amma kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz cennettir." buyurmuştur. Heva 5 şeyde toplanır. Bunlar da Hadid suresi 20. ayetinde "Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir." buyurulmuş ve bu 5 şeyi meydana getiren maddelerin de 7 tane olduğu Ali İmran suresi 14. ayetinde şöyle beyan edilmiştir. "Kadınlara ve oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskârâne sevgi, insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçici birer faydasıdır. İhtiyacı sağlayacak yemek ve meskenden, Allah rızası niyet edilmiş ise Allah içindir. Fazlası ise zevk için olduğundan Allah için değildir.

Tanafis anlatıyor. 7 gün 7 gece aç ve susuz olarak Mescid-i Haram'da Beni Şeybe kapısında bekledim. 8. gece uyku ile uyanıklık arasındayken ihtiyacından fazla dünyalık peşinde olanların kalp gözlerini Allahü Teala kör eder diye bir ses duydum. İşte sana göre dünya bu anlattıklarımızdır. Dünya geçicidir. Burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Hâlık'ın dururken mahluka tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkmaya? Işık edindin mi aydınlanmaya? 2 melek gelir sual sormaya. Yürü dünya yürü, sonun virandır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın, yakasız kefendir örtün döşeğin, yürü dünya yürü, sonun virandır, 1000 yılından sonra ahir zamandır. Paran apartmanın arkada kalır, ummadığın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer, senden sorulur. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir, çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler, gök gürler gibi. Yürü dünya, yürü. Sonun virandır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin 7 türlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı. 80 yıllık yoldan gelir kokusu. Yürü dünya, yürü. Sonun virandır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bir mecliste Iraklı olanlar ayağa kalksın buyurdu. Bunun üzerine Iraklılar ayağa kalktılar. Sonra herkes otursun da yalnız Küfeliler kalsın buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Daha sonra da yalnız Murat kabilesinden olanlar kalsın, diğerleri otursun buyurdu. Bu sefer Murat kabilesinden olanlar ayakta kaldı. Bundan sonra Karn kabilesinden olanlar kalsın deyince tek bir kişi ayakta kaldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sen Karni misin?" diye sordu. Adam, "Evet, ben Karni'yim." deyince Hazreti Ömer ondan üveysi sordu ve kendisini tarif etti. Adam, "Evet, tanıyorum. Onu niye sordun? Bizim kabilede ondan ahmağı ve ondan adisi yoktur." deyince Hazreti Ömer ağlayarak, "Dediğin doğru. Fakat Resul-i Ekrem Rabia ve Mudar kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince insan onun şefaatiyle cennete girer." buyurmuştur dedi. Herm bin Hibban, bazı kitaplarda Herm bin Hayyan diyor ki, Hazreti Ömer'in bu beyanatını dinledikten sonra onu aramak üzere Küfe'ye gittim. Bir öğle vakti elbisesini yıkayıp abdestini alırken kendisini Fırat kenarında buldum. Tarif ettikleri şahsın bu olduğunu anladım.

0: Kendisine selam verdim, selamımı aldı. Bana baktı ve ben de kimle müşerref oldum diyerek, musafaha için elimi kendisine uzattım. Fakat o elini vermedi. Ben kendisine, "Üveys, Allah sana rahmet etsin, ne haldesin?" diye sordum. Sonra görünüşündeki halinden ötürü, kendisine karşı beslediğim sevgi ve muhabbet ziyadeleştiği için, kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Bu vaziyet karşısında o da mütehassıs oldu. O da ağladı. Ve şu şekilde bir sual tevcih etti. Allah sana da rahmet etsin. Ey Herm bin Hibban! Sen ne haldesin? Seni bana kim gönderdi dedi. Ben de Allah gönderdi dedim. Bunun üzerine, La ilahe illallah, Sübhanallah, muhakkak Rabbimin vaadi yerini buldu dedi. Daha önce hiç görüşmediğimiz halde, benim ismimle bana hitap etmesine hayret ederek, adımı nereden bildin diye kendisinden sordum. Alim ve habir olan Allahü Teala bana haber verdi. Seninle konuştuğum zaman ruhum ruhunu bildi. Zira ruhun da cisimler gibi teşkilatı vardır. Aynı zamanda müminler birbirini bilirler. Buluşmasalar da Allah'ın rahmetiyle sevişirler ve tanışırlar. Ne kadar uzak mesafelerde kalsalar da zarar vermez dedi. Bunun üzerine kendisine, senden duymak istediğim Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini bana okur musun dedim. O da, anam babam kendisine feda olan Resul-i Ekrem'e yetişemedim. Onun mübarek sohbetiyle şereflenemedim. Ben de senin gibi onun ashabıyla buluştum. Ve onlardan bana Resul-i Ekrem'in bazı hadisleri ulaştı. Fakat ben bu kapıyı açmak istemiyorum. Ne muhaddis, ne müftü ve ne de kadı olmak sevdasındayım. Benim şahsi meşgalem bana yeter, dedi. Ben, o halde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet oku. Bunu senin ağzından dinlemek isterim. Aynı zamanda bana dua et ve nasihatta bulun. Zira ben seni Allah için son derece seviyorum, dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı. Elimden tuttu. Fırat'ın kenarında yürürken, Duhan suresi 38. ayetten 42. ayet sonuna kadar okudu ki manası şudur. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak ve ancak gerektiği gibi yarattık. Ama inananların çoğu bilmezler. Doğrusu hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Yardım da görmezler. Yalnız Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. O şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Üveys bu ayetleri okuyunca öyle bir ah çekti ki bayıldığını sandım. Sonra bana, ey Hibban'ın oğlu, baban öldü. Sen de yakında öleceksin. Gideceğin yer ya cennet veya cehennemdir. Baban Adem, annen Havva, Nuh İbrahim Halilür Rahman ve alemlerin Resulü olan Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer, bunların hepsi öldü. Ah Ömer, ah Ömer, diye inledi. Bunun üzerine ben kendisine, öbürleri vefat etti. Fakat Ömer vefat etmedi dedim. O, onun kara haberini, hatta senin vefat haberini de Rabbim bana bildirdi. Sen de artık ölüler arasında sayılırsın. Sana vasiyetim, Allah'ın kitabı ve salih müminlerin yoludur. Ölümü hatırdan çıkarma. Akrabana döndüğün zaman onları Allahü Teala'nın azabının şiddetiyle korkut. Herkese nasihat et. Cemaatten ayrılma. Sonra dininden uzaklaşır ve kıyamette cehenneme gidersin. Benim ve senin için dua et. Dedikten sonra, Allah'ım, bu adam beni senin için sevdiğini ve senin rızan için ziyaretime geldiğini söylüyor. Cennette yüzünü bana göster. Darüsselam'a onu benimle yerleştir. Dünyada da onu koru, kaybını kendisine buldur. Aza kanaat edenlerden kıl. Ona hayırlı mükafatlar ver diye dua etti. Sonra da seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Artık bundan sonra beni arama. Ben şöhreti sevmem. Yalnızlıktan hoşlanırım. Hayatta olduğum müddetçe bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Hayatta olduğum müddetçe bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Seni daima hatırlar, senin için dua ederim. Sen de benim için dua et. Şimdi buradan ayrıl ki ben de ayrılayım, dedi. Bir müddet daha kendisiyle yürümek istedimse de, mümkün olmadı. Ağlaşarak ayrıldık. Onu takip ettim. Bir sokağa saptığını gördüm. Bilahare ne kadar araştırdımsa da bir daha kendisine rastlamadım. Allah rahmet etsin. İşte dünyadan yüz çeviren ahiret yolcularının hali budur. Velhasıl dünyanın yeşilliklerinin gölgelediği ve tozların kapladığı varlıktan ibaret olduğunu öğrenmiş olduk. İnsan ve dünya.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ebu Zer Gıfari radıyallahu teâlâ anhül bari buyuruyor ki, mescide girdim. Yani demin Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına oturmuş. Böyle zikir yapıyor, ibadet yapıyor. Sahabe işleri var, herkes bir yere dağılmış. Hey gidi ne fırsatlar, bir de bir zerresi nasip olmadı. Girdim baktım oturmuş diyor. Ne bahtiyarsın ya Ebu Zer, ne bahtiyarsın. Radıyallahu teâlâ. Resulullah Efendimiz oturmuş. Hemen yanına oturdum. Dedim annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Sen bana namaz kıl dedin. Feyyus salati. Yani namazın hangisi daha muteber buyurdu. Yani farzların dışında soruyor. Nafile namazları. Çünkü farzlar belli. Allah'ın en sevdiği, Allah'a en ziyade yaklaştıran. Farz amellerdi. Bunların en başında farz amellerinin başında farz namaz geldi. Yani İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet zaten iman kelimesini söylemektir. Ondan sonra birinciye gelen amel bakımından, hareket bakımından vesaire. Yani zaten namazdır yani. Beş vakit namazı. Onu söylemez. Ve kâle budur ki, as-salâtu hayru mevdu'in istekthir minu eqille. Allah'ın meşru ettiği, ibadet olarak vaz ettiği, tayin ettiği amellerin en hayırlısı namazdır. İster az kıl, ister çok kıl. Bu nafile olduğu anlaşılıyor. Çünkü ister az kıl, çok kıl. Yani öğleni istersen iki kılabilirsin. Veyahut sabahı dört kılabilirsin. Akşamı dört kılabilirsin. Olur mu öyle bir şey? Sabah dört kılsan namaz kılmamış olursun, akşamı dört kılsan namaz kılmamış olursun, öğleni ikiye indirsen namaz kılmamış olursun. Orada az çok müsait değil. Ama evvabini dört kıldın, altı kıldın, yirmi kıldın, hepsi hakkında hadis var. Teheccüdü iki kıldın, sekiz kıldın, on iki kıldın, elli kıldın, yüz kıldın. Var, yüz rekat da var işte, beraat gece yüz rekat namaz da var hadiste. On üçün. Az kıl, çok kıl. İlla hadis olması da şart değil. Namaz hakkında. Onun için faziletli ameller babında. Biz size bu kadar namazlar anlatıyoruz. Bu muhaddis geçinen cühela tayfası İşte onun kaynağı Abdülkadir Geylani mevzu hadis rivayet et. Tövbe estağfirullah. İmam-ı Gazali hadis bilmez. Bunları nasıl dediniz ya? Kök yere inseydi, kafanıza geçseydi daha az zarar etmiş olurdunuz. Şu anda böyle hadis geç muhadis bozuntuları var yani piyasada. Yani. Neyse Allah ıslah etsin. Ya zaten bu hadise dayanıyor, bu sahih hadis. Yani nafile namazda az çok rekat şey yok. Yeter ki şerata muhalefet olmaz. Yani 3 rekat olmaz. Vitrin haricinde, akşam namazının haricinde 3 rekat yok. Bir namazda 3 secde olmaz. Bir namazda 2 rükû olmaz. Yani rekatta, rekatta diyorum. Bir rekatta, namazda dememiş. Bir rekatta yani. Ondan sonra. Bunlar bellidir. Tevrat'tan ayet okuyamazsın İbranice mesela. Allah'ın ayetidir diye Tevrat. Misal yani namazda okuyabilir misin kıraat diye? Hadis okunmaz mütevatir olsa da mesela kıraat yerine gelir. Misal. Böyle bir şeriatta muhalefet yoksa daha ne konuşuyorsun? Buyurdu. Gale ben o zaman fekültü dedim ki diyor. Feyül amali eftalü. Amellerin hangisi daha faziletlidir? Kâle imanun billahi. Allah'a iman etmek. Yani iman bu manada amel sayılıyor. Çünkü kelime-i şehadet okumak ikrar ya dille. O bakımdan o da var. En nihayetinde beyin amelidir. Kalp amelidir. Çünkü İtikat etmek, inanmak, ehl-i sünnete göre amentü esaslarına, altı şartı ve bunun teferruatına inanmak bir mesai, bir şey ister. Velakin bir insan bunun için hiç konuşmasa da, hiç yazmasa da hocadan dinlediğiyle, kitaptan okuduğuyla bu imana sahip olabilir yani. İman beyinde biter. Onun için Allah'a iman bu noktada ameli de girmiş oluyor. Ve cihadın çünkü bir mesai sarf ediyorsun. Beyin ameliyesi yani. Kalp ameliyesi yani çünkü inanmak için düşünüp anlamak lazım yani. Hiçbir şey düşünmeden, anlamadan, dinlemeden neye iman edeceksin? Allah'a iman etmek ve cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat. Yani Allah'ın dinini hakim etmek için i'la'u kelimetillah uğrunda gazalara çıkıyor. İşte Osmanlı ecdadımız daha yakın tarihe kadar cihatlar var, gazalar var. Vatan müdafaası var. Bir de vatan müdafaası dışında hiç cihat yoktur zannetmeyin. Kafirlere İslam'ı teklif etmek var. Tebliğ etmek var. Tebliği kabul etmediyse cizyeyi teklif etmek var, cizyeyi kabul etmediyse harp edeceksin. Bu sadece vatanı müdafaa ile sınırlı değil yani. Öyle olsaydı İstanbul'a, İstanbul'u niye fethetti Hazreti Fatih? Viyana önlerine kadar niye gitti ecdadımız? Ha onu bırak yani. Ecdadımızın ameli belki dinde hüccet olmaz ama onlar İslam'a uygun amel ettilerse hüccet olur. Zaten geriye gittiğin zaman sahabe-i kiram niye geldi, Ebu Eyyub el-Ensari niye geldi İstanbul'u? Fethetmek için. Medine nereye? İstanbul nereye o zamanki adı Konstantinopolis? Niye gelsin ki? Kusem İbni Abbas niye gitti Bukhara'ya? Buradan 5 saat uçakla gidiyorsun Özbekistan, Semerkant'e. Semerkant'te yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu. İbni Abbas'ın kardeşi Kusem İbni Abbas. Yani Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi. Hepsi İbni Abbas yani. Abbas'ın oğulların hepsi İbni Abbas oluyor da. Bu Kusem İbni Abbas, öbürü Abdullah İbni Abbas. Radıyallahu anh. Ne olacak? Medine'den hesap et. Buradan 5 saat uçakla ya. Uçakla. Niye gittiler oralara? Demek cihat öyle sadece vatanı müdafaa meselesi değil. Yani İslam'da cihat var.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli izleyenlerimiz, Eyüp Sultan semtinden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Birçoğunuzun malumu olduğu üzere Eyüp Sultan semtine ismini veren kişi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhtır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hicretten sonra Medine'de evinde misafir etmekle şereflenmiş, şerefyab olmuş yüce sahabidir. Kendisinin türbesi arkamızda, kendi ismiyle müsemma olan camide, bu gördüğünüz camidir. Efendim, kendisi çok mühim bir zattır. İstanbul'umuz için çok büyük bir berekettir. Allah-u Teala şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Niçin bugün buradayız kıymetli izleyenlerimiz? Devleti Aliye'nin 8. Şeyhülislamı sayılan Eftalzade Hamidüddin Efendi rahmetullahi aleyhi dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret etmek için buradayız. Çünkü kendi kabri Eyüp Sultan Hazretleri'nin hazinesinin hemen arka tarafında bulunmaktadır. Ayrıca bugün bizim için kendimizi başka bir bahtiyar hissettiğimiz gündür. Çünkü bu Eftalzade Hamidüddin Efendi hakkında Şeyhülislam hayat hikayelerini anlatan eserlere baktığınızda kıymetli izleyenlerimiz, kabri şerifinin kayıp olduğu, kabrini bulmak için derin saha araştırmalarına ihtiyaç olduğundan bahsedilir. Ben de bunu 2017 yılında dergiye yazarken efendim bu malumata sahip idim. Ama umarım bulursak bir gün bahsederiz demiştik. İşte o gün bugün oldu hamdolsun. Kendisinin taşı hakkında araştırma yaptım. Çünkü size biliyorsunuz çekimlerin başında söz vermiştim. Kabir taşlarını bulmak istiyorum ve kabir taşlarını okumak istiyorum diye. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin de kabir taşının bir kırık halini bu konuda araştırma yapan bir abimizden resim olarak almıştım o günlerde 2017 yılında. Türbenin arkasında şöyle, onun da resmini inşallah yayında koyarız, burada görürsünüz. Kırık bir taş, bir tarafında İbn-i Efval yazıyor. Bu Eftalzade demektir. İbn Arapça'da oğul olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Eftalzade, Eftal'in oğlu manasında. Taşın bir köşesinde kırık da olsa o isim gözüküyor. Ondan sonra yakın zamanda biliyorsunuz hazine arkasındaki taşların çoğu tamir edildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Taşların hepsi parlıyor. Çok güzel bir şekilde meydana çıkmışlar. Efendim taşların bu halinde kesin bu kırık taş yapıştırılmıştır diye düşündük. Ve umduğumuza nail olduk. O taş şu an yapıştırılmış ve inşallah içeride size göstereceğiz. Taşın arkasının önünü inşallah okumaya gayret edeceğiz. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin, bu büyük Şeyhülislamımızın kabir şerifinin taşı da efendim böylece ortaya çıkmış oldu. Allah-u Teala cümlemizi, önce bizleri sonra sizleri uğurlu zatların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin huzurunda olmamız hasebiyle hayatından biraz bahsetmek isterim. Çünkü Eyüp'te toplam 26 tane Şeyhülislam metfundur. İnşallah diğer zatları anlatırken de ara ara bu kıymetli sahabiden radıyallahu teala an bahsetmek elbette yerinde olacaktır. Şimdi bir miktar bahsetmek istiyorum. Kendisi efendim Hazreç kabilesinin Neccar oğulları kolundandır. Hicretten 2 sene kadar önce Müslüman olmuş efendim hanımıyla beraber. İkinci akabe biatında bulunmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün gazvelere katılmış. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber'in fethi, Huneyn, Mekke fethi, bunların hepsinde bulunmuş çok yüce bir sahabidir. Daha sonra bundan başka söyleyebileceğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerindendir. Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında büyük hizmeti sebkat etmiştir. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi efendim seferler esnasında, gazalar esnasında yakın korumalığını yapmış, çadırın önünde kendisini korumuştur. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an Hazreti Ömer döneminde Suriye, Mısır efendim seferlerinde bulunmuş. Bununla da kalmayıp Kıbrıs fethine katılmış çok kıymetli bir sahabidir. Hatta Abdullah İbni Abbas Basra valisiyken kendisi Basra'ya gitmiş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhuma da kendisine sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok hizmet ettin. Buyur burada oturduğun sürece konak senindir demiş. Ayrılırken kendisine 40 bin dirhem de hediye vermiştir. İmam-ı Zehebi'nin nakline göre. Böyle büyük bir sahabidir kıymetli izleyenlerimiz. Asıl önemi birçoğunuzun bildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretlerinden sonra nerede kalacak ilk başta? Kimsenin gönlü kırılmasın. Hazreti Peygamber malumunuz innemâ bu'istü li ütemmime mekârimel ahlak. Ben ancak ve ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuş bir peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı o peygamberlik öncesi döneminde Kabe'ye Hacer-i Esved taşının yerleştirilmesinde çıkacak kavgayı engellerken nasıl zekice, aklı selimce bir yol bulmuş ise, hani efendim hırka açar, bir örtü açar, üzerine Hacer-i Esved'i koyar ve bütün kabile reislerine der ki hepiniz bir ucundan tutun. Hep beraber bunu Kabe'ye yerleştirmiş olursunuz. Aynı onun gibi Medine'ye girdiklerinde de herkes kendi evinde misafir kalmasını hevesle beklerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesi Kusva'nın nerede çökerse orada yakın olan oradaki evde konaklayacağını buyurmuş. Onun için hallu sebilaha fe innaha me'muratun. Herkes böyle yiyecekler tutar. Deve benim evimin önünde çöksün. Hayvan yiyeceğe efendim teşne olur da oraya çöker diye heves ettiklerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hallu sebilaha fe innaha me'muratun. Devemin önünü açın. Çünkü o Allah'tan emir alıyor. O Allah'tan emir aldığı vecih ile emre uygun olan yerde duracaktır demek istemiştir. Sahabe rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratına ve deve Kusva efendim Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu teala anın evinin yakınlarında durur ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay kadar kendi evinde misafir etmiş olur Halid ibn Zeyd hazretleri. Kıymetli izleyenlerimiz, Ebu Eyyub el Ensari hazretlerinin Hazreti Peygamber'in sahabesi olduğu, Medineli olduğundan bahsetmiş idik. Peki İstanbul'da ne işi var böyle yüce bir zatın? Hepimiz için ibretlik bir hikayesi vardır. Kısaca nakletmek isterim. Birçoğunuzun malumu, bilgisi olduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem letüftehennel Konstantiniyetü, elbette muhakkak Konstantin'in şehri yani İstanbul'u fetholunacaktır. فَلَنِعْمَلْ اَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَلْ جَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. O rayı fethedecek ordunun kumandanı, ne güzel bir komutan, ne güzel bir kumandan, o ordu ne kadar güzel bir ordu diye böyle bir işarette, böyle bir müjdede bulunmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine o zamanın süper gücü diyebileceğimiz bu Bizans'ı fetih etmek için çok girişimlerde Müslümanlar bulunmuşlardır. İşte Halid ibn Zeyd Hazretlerinin de bu girişimlerin ilkinde katılmış olduğu rivayet edilmektedir ki miladi 668 yılına tekabül etmektedir. Diğer bir rivayete göre ondan bir sene sonra efendim Muaviye bin Yezid, efendim Yezid bin Muaviye, özür dilerim, Yezid bin Muaviye, Muaviye'nin oğlu Yezid'in kumandasındaki orduyla takviye birlik olarak 669 yılında İstanbul'a geldi ve burada şehit olduğu rivayet edilmektedir. Diyeceksiniz ki nasıl buraya gelmiş ta Medine'den? Kendisinin yaşı bayağı fazla. O geç yaşına rağmen, hastalıklarına rağmen torunları demişler, evlatları demişler ki babacığım, dedeciğim, sen Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem başta bahsettiğimiz üzere bütün gazvelere, fetihlere katıldın. Hazreti Ebubekir'le, Hazreti Ömer'le, sahabelerle beraber birçok fetih hareketinde, birçok gazalarda, gazvelerde, savaşlarda efendim cihad ettin. Artık iş bize düşer. Sen artık hastasın, yorgunsun. Biz çıkalım. Ona nasihat etmek istediler dedesini durdurmak için, babalarını durdurmak için. Dediler ki babacığım, dedeciğim, Rabbimiz Bakara suresinde buyurmuyor mu? وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyurmuyor mu? Artık gitme, biz gideriz dediklerinde, bakınız kıymetli izleyenlerimiz, hepimiz için ne kadar ibretli bir söz söylemiştir. Buyurdular ki Halid bin Zeyd Hazretleri, ben o ayeti öyle anlamıyorum buyurdu. Normalde ayet-i kerime işte göz göre göre canınızı tehlikeye atmayın, tedbir elden bırakmayın manasında. Halid bin Zeyd Hazretleri buyurdu ki savaş yapmaya, cihad etmeye insanın gücü yetiyorsa, hali vakti yetiyorsa, yol bulup imkan buluyorsa, ben belki hastayım, hastaysam da bana bir sal yaparsınız, salla beni taşırsınız. Efendim, aklım başımda, iyi kötü gücüm var. Asıl o ayetin manası cihad etmek varken, cihad etmeyip de dünyanızı, ahiretinizi helak etmeyin manasındadır. Ben cihad etme gücüne sahipken kendi elimle niye kendimi cehenneme atayım? Ben bu ayeti böyle anlıyorum diyerek 669 yılındaki İstanbul fethinin o ilk fetih çalışmalarına, ya ilki 668, ikincisi 669 yılındaki o iki fetih hareketinden birine efendim sahabelerle rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratıyla beraber buraya gelirler ve kendisi şu an metfun bulunduğu yerde şehit olur. Vebadan dolayı, salgın hastalıktan dolayı vefat ettiği, ahirete irtihal eyledi rivayetleri de mevcuttur. Buradan şu kısma geçmek istiyorum. Kendisi burada vefat ettiğinde efendim Bizans etlerini efendim hayvanlara yedireceğiz diye Müslümanlara tehdit etmişler. Bunun üzerine efendim O zamanın komutanı da biz de İslam ülkelerindeki, İslam diyarlarındaki kiliseleri rahat bırakmayız diye bir tehditte bulundu. Ve bunun üzerine Bizans'ın kendisinin burada kabrinin kalmasına, devam etmesine müsaade ettiği de kaynaklarımızda efendim zikredilmektedir. Bizans döneminde dahi buralarda böyle efendim kiliseler, manastırlar çok olduğu yerler, insanların böyle hastalıklarına şifa niyetiyle ziyaret ettiği ziyaretgahlar var imiş. Birçok yer burada var imiş. Mesela birçoğunuz duymuşsunuzdur. İşte fetihten sonra Akşemseddin Hazretleri'nin Sultan Fatih'in isteğiyle Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini keşfettiği doğrudur. Ama öncesinde bir rivayetten bahsetmek isterim ki Ali bin Ebu Bekir el-Herevi'nin vefatı 1215'tir bu zat. Bu zatın Ziyarat diye bir eseri vardır. Bu ziyaret yerlerinden bahseder ve burada Halid bin Zeyd'in surların dibinde türbesini, kabrini ziyaret ettiğinden bahsetmektedir. Peki diyeceksiniz ki ondan kaç sene sonra, 200-250 sene sonra yaşamış Sultan Fatih döneminde bu kabir yine kayıp olmuş. Sultan Fatih hocası Akşemseddin'le burayı keşfetmiş. Bu nasıl olmaktadır? Şundan olsa gerektir der eserlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Çünkü 1204 yılında İstanbul büyük bir Latin istilası görmüştür. Yani bugün Osmanlı'ya istilacı efendim yaftasını yakıştırmaya çalışanlar istila ve yağma nasıl yapılır görmek istiyorlar ise kendi dindaşları tarafından efendim İstanbul'da yapılan Latin istilalarına okumalarını hepsine tavsiye ederim. 3 gün boyunca İstanbul'u yağmalamışlar. Buradaki o Bizansların mübarek saydığı, kendilerince kutsal saydığı yerleri de yağmalamışlar. Birçok yeri yıkmışlar. Ayasofya'da bile ne efendim kötü işler işlemişlerdir. Latin istilasını okursanız göreceksiniz. Bu esnada, bu hengamede muhtemelen buranın da yıkıldığı, işte İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih Hazretleri burada otağı kurulmuş. Hocası Akşemseddin Hazretleri efendim Halid bin Zeyd'in kabrini efendim bir keşfedebilseniz diye kendisine çok istirham etmiş. Daha sonra Akşemseddin Hazretleri seccadesini kaldırıp efendim kabir buradaymış üstüne otağı kurmuşuz deyip efendim orayı kazmışlar. Birçok Osmanlı kaynağında zikredilir bu hikaye, bu mesele, bu kıssa. Ve kaldırdıklarında efendim mermer bir kitabeyle Ebu Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd Hazretleri'nin kabrinin burada olduğunu, Akşemseddin Hazretleri'nin de keşfettiği, Sultan Fatih Hazretleri'nin bu şekilde buraları ihya ettiği kaynaklarımızda vardır. Daha önce o Ali bin Ebu Bekir Helevi'nin ziyaret ettiği doğrudur, yazmış olabilir ama Latin istilalarında İstanbul çok perişan günler gördüğü için burası da heder olmuş ve Sultan Fatih tarafından hocasının keşfiyle yeniden bu şekilde türbe haline getirip ihya edilmiştir. Ve Sultan Fatih'ten sonra kıymetli izleyenlerimiz Osmanlı sultanlarının burası kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı yer olmuştur. Nasıl ki Avrupa'da kralların taç giyme törenleri olur. Bizans'ta da kralların taç giyme törenleri var idi. Hatta bugün Ayasofya Camii'nin içerisinde böyle boş bir yer bırakmışlardır. Görürsünüz. Böyle yuvarlak yuvarlak efendim mermer kesme taşlar vardı içerisinde. Orası da zamanında Bizans krallarının taç giydiği yerdir. İşte Osmanlı sultanları da Sultan Akşemseddin'in Sultan Fatih'e burada kılıç kuşandırmasıyla Sultan Vahdettin dönemine kadar arada Edirne'de taç giyen, kılıç kuşanan sultanlarımız hariç ki onlar da eski camide, daha önce anlattığımız Edirne eski camide kılıç kuşanmakta idiler. Sultan Fatih döneminden sonra Osmanlı sultanları bu mübarek zatın huzurunda bereketlenmek, devletlerinin ve saltanatlarının efendim onun huzurunda başlaması için burada böyle bir adet başlatmışlar idi. Sultan Vahdettin'e kadar bu devam etmiştir. Halid bin Zeyd Hazretleri hepimiz için böyle bir öneme sahip çok yüce bir sahabidir. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. İstanbul'umuz için bereketini kıyamet gününe kadar daim eylesin. Amin. Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın türbesinin arkasındaki hazirede, buna türbenin haremi derler. Hani türbenin yasak sahası, türbeye özel saha manasında. O türbenin hareminde kendileri metfundurlar. Sultan Fatih'in oğlu Veli lakaplı Sultan Beyazıt, yani Sultan 2. Beyazıt'ı Veli döneminde yaşamış ve Şeyhülislam olmuştur. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Vefatı ise 1503 tarihidir. 1496 yılında Şeyhülislam olmuş. Yaklaşık 7 yıl bu vazifeyi deruhte etmiştir. Sultan Fatih'in babası 2. Murat Han dönemi alimlerinden Eftalüddin el-Hüseyni Hazretlerinin oğludur. İlk tahsini babasından almışlar. Sonra Devlet-i Aliye'nin 2. Şeyhülislamı sayılan Molla Yegan'da okumuşlar ve Molla Yegan'dan mülazımlık almışlar. Kıymetli izleyenlerimiz, mülazımlık Osmanlı Devleti'ndeki ilmiye sınıfı arasındaki bir ıstılah, bir tabirdir ki medreseyi bitirmiş ve kadılık ya da müderristlik kadrolarından boşalanlar için görev almayı bekleyenlere mülazım denir idi. Daha sonra ruus imtihanına girer. Onda başarılı olursa ibtidai hariç rütbesiyle müderris olarak tayin edilirler idi. İşte Eftalzade Hazretleri de 2. Şeyhülislam olan Molla Yegan'dan mülazımlık almıştır. Daha sonra ilk medrese vazifesini Bursa'da 1. Murat, Murat Hüdavendigar, Kosova'da şehit olan Murat Hüdavendigar Hazretleri'nin türbesinin hemen yanında mevcut olan medresesindeki daha çok Kaplıca Medresesi adıyla maruftur. İlk müderrislik görevine burada başlamışlardır Eftalzade Hamidüddin Efendi rahmetullahi aleyh. Eftalzade Hamidüddin Efendi Sultan Fatih döneminde bir vesileyle görevinden azledilir. Sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da bir gün Eski Saray'ın önünden geçerken ki Eski Saray Topkapı Sarayı yapılmadan önce devlet işlerinin yönetildiği, bugün İstanbul Üniversitesi'nin binasının olduğu yerde mevcut olan sarayıydı. Ona Sarayı Atik diyorlar idi. Sonra Topkapı Sarayı yapılınca ona da Sarayı Cedid, yani yeni saray manasında o isim verilmiş idi. İşte bu Sarayı Atik, yani Eski Saray civarında Eftalzade Bursa'daki görevinden azinden sonra buradan geçer iken Sultan Fatih birkaç baltacı ile beraber orada gezerlerken görür ve Sultan Fatih kendisini tanır. Daha sonra ertesi gün divana çağırır ve kendisini 50 akçe yevmiye ile babasının yine Bursa'da yaptırmış olduğu Muradiye Medresesi'ne müderris olarak tayin eder. Bugün Bursa'da daha yakın zamanda çok güzel tadilat gördü. Yapanlardan Allah razı olsun. Bursa Muradiye Külliyesi'nin içerisindeki Muradiye Medresesi'nde kendisine görev verir ve oradaki aşevinden de imaretten de belli miktarda kendisine bir iaşe teminini sağlar. Sultan Fatih kendisine bazı ilmi görevler verir. Eftalzade Hazretleri görevinde çok sadık bir insandır. Biraz da stres mi yapmıştır nedir? Çok güzel bir şekilde bu vazifeye çalışırken saçlarının sakallarının döküldüğü ve ağırdığı rivayet edilir. Düşmanlarınca işte kocadı gibi eleştirilere sebep olmuştur bu hali. Ama asla çalışmaktan yılmamıştır Eftalzade Hamidüddin Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli izleyenlerimiz, Eftalzade Hamidüddin Efendi zamanında ilmiye sınıfının müderris olarak yükselebileceği en büyük seviyelerden Sultan Fatih'in Fatih Camii'nin etrafına inşa ettirmiş olduğu Sahn-ı Seman medreselerinin Karadeniz tarafındakilerin çifte ayak kurşunlu kısmında efendi müderris olmuştur. Bu Fatih Camii'ne baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, kıble tarafından sağ ve solunda medreseler mevcuttur. Bunların en önde, en kıbleye yakın olanlarına efendim baş kurşunlu, bir geridekilere, yani uzaklaşıyorum kıbleden, çifte baş kurşunlu, sonra çifte ayak kurşunlu ve ayak kurşunlu şeklinde 8 tane medrese vardır. Bu şekilde isim verilmiştir. Kendisi Karadeniz tarafında çifte ayak kurşunluya müderris olmuştur. Fatih Camii'nin bir Karadeniz tarafında medreseler, bir de Akdeniz tarafında, o Yeni Kapı tarafına bakanlara da efendim Akdeniz tarafına bakanlara da Akdeniz tarafındakiler ve Karadeniz tarafındakiler diye isim veriliyordu. Mesela bir not olarak söylemek isterim. Akdeniz tarafına bakanlar içerisinde bir de bu Sahn-ı Seman'a yol olacak tetinme medreseleri var idi. Bu Fevzi Paşa Caddesi'nin olduğu yerde, daha o cadde açılmadan Osmanlı döneminde bile o tetinmelerin çoğu yıkılmış idi. Bununla alakalı bir resmi efendim burada görebilirsiniz. Velhasıl Eftalzade Hamidüddin Efendi sahandaki görevinden sonra bir de Edirne'de bir kadılık yaptığından bahsedilmektedir ki o da şöyle, Şakaik-i Numaniye Taşköprüzade'nin Şakaik-i Numaniye adlı eserini hem genişletmiş hem Osmanlıca'ya tercüme etmiş. Edirne'li Mecidi bir vakıf kaydından, Edirne'deki Deftina Mescidi'nin bir vakıf kaydından Eftalizade Hamidettin Efendi'nin Edirne Kadısı olarak imzası bulunduğundan dolayı Edirne'de kadılık yapmış olduğundan bahseder. Eftalizade Hamidettin Efendi Hidaye Haşiyesi, efendim İnaye Müellifi Ekmelüddin Baberti'yi bazı görüşlerinde eleştirmekle beraber şöhreti daha da artmıştır. Bu Edirne kadılığından sonra bir kere daha Sahın Müderrisliği vardır. Sultan Fatih'in çok gözüne girmiş, çok beğendiği bir alim olmuştur. Çünkü İstanbul'da o dönemlerde yine bir hastalık, yine bir veba salgını olduğunda kendisi İstanbul dışındaki bir köylere yerleşmiş. Bu köyden haftada 4 gün İstanbul'a ders vermeye kendini bir şekilde muhafaza ederek efendim İstanbul'a haftada 4 gün ders vermeye gelmiş gitmiş. O tehlikeli günlerde bile ders ortamını medrese tahsilini talebelere eğitimini bıraktırmamıştır. Bundan dolayı Sultan Fatih'in takdirini çok kazanmıştır ve işte Edirne kadılığından sonra muhtemel olduğu sayılan ikinci bir sahın müderrisliği daha mevzu bahistir Eftalzade Hamidettin Efendi için. Eftalzade Hamidettin Efendi rahmetullahi aleyh daha sonra İstanbul kadısı olmuş. Ardından Sultan Fatih'in oğlu 2. Beyazıt yani Beyazıt'ı Veli döneminde de 1496 yılında Şeyhülislamlık makamına oturmuş. 7 yıl kadar bu vazifesini bir hakkın ifaya muvaffak olmuş ve 1503'te ahirete itihal elemişlerdir. Oğullarından Salahaddin Musa Çelebi ilmiye sınıfında yükselmiş, Sahn-ı Seman Medresesi müderrisliğine kadar yükselmiştir. Hakkında efendim Sicilli Osmani'de üzücü bir kayıt vardır, nakletmek isterim. Kendisi vesveseli bir zat imiş, abdest hususunda vesvesesi varmış. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu oğlu bir gün 20 kova kadar su kullanmış. Abdest esnasında üstü başı çok ıslanmış. Daha sonra ocakta üstünü kurutmaya çalışırken namaza yetişecek vesaire elbiseleri yanmaya başlamış ve bu şekilde vefat etmiştir. Allah-u Teala ona da, oğluna da, cümlesine, burada yatan birçok zevata rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün farklı bir bahtiyarlık hissettiğimden bahsetmiş idim. Çünkü bugüne kadar Şeyhülislamlar hakkında yazılan güncel eserlerde de, ki zaten çok bir eser yok ya, 2-3 tane, onda da Eftalzade Hamidettin Efendi'nin kabrinin efendim kayıp olduğundan ve bir geniş bir saha araştırmasına gerek olduğundan bahsedilmekte idi. Ben de bu zatın hayatını 2017'de dergi Lale Gül dergisine yazdığım zamanlarda ben de aynı akıbete uğramış idim. Daha sonraki araştırmalarımda kırık olan kabir taşının yapışması neticesinde kabir taşına tanımaya, bulmaya muvaffak olduk hamdolsun ki Allah-u Teala o zatın şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Amin. Arkamda Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesi var. Hemen türbesinin, siz türbesinin önünde durduğunuz zaman sağ çapraz tarafında bulunmaktadır. Kabir taşını zaten göreceksiniz. Eftalzade Hamidettin Hazretleri burada metfundurlar. Kabir taşı yapışmıştır ve kabrinde yani kabre bakmayan, dış tarafa bakan tarafta şöyle başlamaktadır yazısı. Haza kabrul mevla el fazil. Burası Efendimiz kıymetli zatın kabridir. Satır 2'de ve şeyhil ve şeyh üstad olan el öyle üstad ki el alimul amil hem bilen Allahu Teala'nın efendim bilmemizden memnun olduğu şer'i ilimleri bilen hem de amil bildiğiyle amel eden kimdir o? İbn-i Efzal Hamidettin el-Hüseyni, Efzal'in oğlu efendim Hamidettin el-Hüseyni'dir. El-Fakir ila rahmetihi ve gufranihi, Allah-u Teala'nın rahmetine ve bağışlamasına muhtaç olan Eftalüddin Hamidettin Eftalzade Hazretleri'nin kabri budur diye kabrin taşının dış tarafında böyle yazmaktadır. İç tarafında yazan yazı ise şöyledir kıymetli izleyenlerimiz. En üst satır bir dua cümlesiyle başlar. Eskenehullahu fasiha cinanihi. Allah-u Teala bu kıymetli zatı cennetlerinin genişliğine yerleştirsin, geniş yerlerine yerleştirsin. Amin. Ne zaman vefat etmiş? Min'am seman ve tis'a mi'e hicri 908 ki miladi 1503'e tekabül etmektedir. Sonunda da bu kabri ziyaret edenlere bir dua ile bitirmektedir ki önce biz, sonra siz, Allah-u Teala'nın rahmetiyle inşallah biz de bu duaya mülhak olur, katılmış oluruz. Amin. Rahimallahu men yezuru hazel harem. Diyor ki bu harem saha, yani türbenin özel sahasındaki bu zatı ziyaret eden, ona Fatiha okuyanlara Allah-u Teala rahmet etsin. Amin. Devamında da ve la yensahu min duaihi lehu bil keram. İyilikle, güzellikle, rahmet niyazları ile bu zatın arkasından dua etmeyi unutmayanları da Allah-u Teala rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İleride kendisi de Şeyhülislam olan Fenerzade Muhyiddin ki Molla Fener Hazretleri'nin torunlarındandır. İşte bu zat da Eftalzade Hamidüddin rahmetullahi aleyhin talebesidir. Hocası hakkında, hocasının efendim akli ve şer'i ilimlerde çok kuvvetli olduğunu, ilmi birçok meseleyi ezberlediğini, hatta ilim kitaplarının çoğu yansa hocam Eftalzade tümünü yazmaya Allah'ın izniyle kadirdir diyerek ala tarikil mübalağa kendisini met etmiştir. Eftalzade Hamidüddin Efendi yumuşak huyluluğuyla, efendim vakarlılığıyla tanınmış, tebarruz etmiş bir zattır. Sinirlenmemesi, sinirlerine hakim olabilmesi kendisi hakkındaki en öne çıkan hususlardan biridir. Hatta bir mahkeme esnasında bir kadın haksız çıkmış. Haksız çıktıktan sonra efendim bağırarak, çağırarak mahkemeye zarar vermek ya da efendim hükmünü değiştirmeye çalışmış. Eftalzade Hamidüddin Efendi kendisine gayet sakin bir şekilde, hanım bu hareketlerinle hükmü değiştirmeye çalışıyorsan kanun neyse bu odur. Ben bunu asla bu halini ispat etmem diyerek bizzattır. Eftalzade rahmetullahi aleyhin ilmi eserleri. 1. Haşiye ala metali'il enzar ala tavali'il envar. Kadı Beyzavi'nin kelam, yani itikat ilmine dair kaleme aldığı Tavali'ul Envar adlı eserinin İsfahani'ye ait en meşhur şerhi olan Metali'ul Enzar ala Tavali'ul Envar adlı eserine bir haşiyedir. 2. Haşiye ala Haşiyeti Seyyid ala Şerhi Muhtasaril Münteha İbnül Hacib'in kelamcıların metoduyla kaleme aldığı usulü fıkıh alanının orta dönem örneklerinden biri olan Müntehessul vel Emel fi ilmeyil usulü vel cedel adlı eserinin yine kendisine ait muhtasarı olup aslından daha fazla tutulan ve üzerine birçok şerh ve haşiye çalışması yapılan Muhtasarul Müntehası üzerine Seyyid Şerif Cürcani'nin yazmış olduğu haşiyenin üzerine Eftalzade Hazretleri'nin kaleme aldığı bir haşiyedir. 3. Talikat alel Hidaye Merginani'nin Hidaye adlı eseri üzerine kaleme alınmış bir talikat çalışmasıdır.
5: Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin hayır eserleri. Eftalzade Hamidüddin Medresesi. Bu zat bu medreseyi Fatih semtinde yaptırmıştır. Malta Çarşısı'ndan Fatih Camii'ne doğru giderken sağdaki Fevzi Paşa'ya inen cadde üzerindedir. Bu medrese binanın önünde dükkanlar bulunması hasebiyle sokaktan çok fazla görünmez. Arsanın küçük oluşu dolayısıyla dar bir mekana sıkıştırılmış olan medresenin girişinin karşısında 1914'te artık kullanılamayan bir dershane, yan cephelerde ise 11 oda bulunur. Bu cadde üzerinde bulunan Şekerci Han'ın yan tarafında kalmaktadır. Eftalzade Medresesi'ne ait 1870 yılına ait tek bir tamir kaydı bulunabilmiştir. Eftalzade Medresesi harap durumunu 1976'ya kadar sürdürmüş, bu tarihte bir tamir geçirmişse de usulüne uygun olmayan bu tamir sırasında avlu döşemesi şaplanıp duvarlar sıvanırken dershane büyütülmüş ve bir minare eklenerek mescit haline getirilmiştir. Vaktiyle geniş bir vakfiyesi vardır. Vakfiyesine göre medreseye 42 cilt kitap, nakit 200 bin akçe ile bitişiğindeki 6 dükkan, Galata'da 3 dükkan, 4 mahzen, 9 fevkani oda, yine aynı yerde efendim 2 dükkan ile tahtani ve fevkani 3 odayı Eftalzade Hazretleri bu medresesi için vaktiyle vakfetmiş idi. İkinci eseri Eftalzade, yani Keskin Dede Mescidi. Eftalzade Mescidi Beyceğiz Mahallesi'nde Nişancı Mehmet Paşa Camii'nin karşı tarafında bulunmaktaydı. Ayrıca Ayvan Sarayı'nın belirttiği üzere Eftalzade Mescidi'nin karşısında yer alan mezarlıkta aradaki otoparka geçilen yol üzerinde sağ tarafta kabri bulunan Sultan Fatih'in fetih ordusunda bulunan Keskin Dede'nin mezarından dolayı bu mescitte Keskin Dede Mescidi diye vaktiyle meşhur olmuştu. Vakfiye kaydında 30 bin akçe değerinde bir nakit kaydı bulunmaktadır. 1945 yılında yıktırılan mescitten eser kalmamış olup arsası üzerinde Ahmet Rasim Lisesi mevcuttur. Eftalzade Sebili, Fatih'te Nişancı Mehmet Paşa Camii yakınında Eftalzade Mescidi'ne bitişik bir su yapısı idi. Şeyhülislam Eftalzade Hamidüddin Efendi tarafından yaptırılan mescidin bitişiğinde inşa ettirilmiş idi. 1945 yılında yaptırılan Ahmet Rasim Lisesi bahane edilerek harap haldeki mescitle Sebil'de hiçbir iz kalmayacak şekilde ortadan kaldırılmıştır. Halid İbni Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın türbesine giden yol üzerindeyiz. Haliç tarafından gelen yol bu ki Devlet-i Aliye'nin padişahlarının, Osmanlı Devleti'nin padişahlarının da kılıç kuşanma merasimlerine giderken kullandıkları yoldur. Hatta bakınız burada bir binek taşı var. Ata binerlerken kullandıkları basamaklı taş. Burada bu kadar kabristan var kıymetli izleyenlerimiz. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu diyarlardan. Biz de bir gün onların halleriyle halleneceğiz. Allah-u Teala rahmetiyle muamele eylesin cümlemize. Amin. Şu manzaraya baktığı zaman insanın bugün Kabri Karacaahmet'te olan Divan Edebiyatı şuaramızdan, şairlerimizden Üstad Nedim'in şu sözü tam bu makama layıktır. Nedim şöyle der: "Ey Nedim, ey bülbülü şeyda, niçin hamuşsun? Sende evvel çok nevalar, güftügular var idi. Ey Nedim, ey çılgın bülbül, ey zamanında çılgınlar gibi şakıyan, neler neler söyleyen bülbül, bugün niçin suskunsun? Sende evvel çok güzel, senden evvelce çok güzel sözler sudur eder idi. Bak şimdi ölüm elbisesini sen de giydin, sende semti hamuşana, suskunlar diyarına, ahirete irtihal eyledin" diyerek hepimize ibretli bir söz söylemiştir. İşte kıymetli izleyenlerimiz, bu zatlar buralara gelmişler, burada vefat etmişler, metfun bulunmuşlar buralara. Burada önemli bir şey vardır. Bazıları diyecekler ki bu kabirlere gidiyorsunuz, acaba o zatlar sizden haberdar oluyor mu? Elbette oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabire gittiği zaman şu duayı okurlar idi: "Esselamu aleykum dara kavmi müminin." Ey müminler diyarındaki kavim, size selam olsun. "Ve inna inşaallahu biküm lahigun." İnşallah biz de bir gün size kavuşacağız. "Es'elullahe li ve lekumul afiye." Sizin için de bizim için de Allah'tan afiyet, dünyada ve ahirette belalardan kurtuluş istiyorum diye nida eder idi. Bu zatları anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. İnşallah kendileri bizden memnun olanlardandır. Allah-u Teala onlardan taraf bizleri, bizden taraf kendilerini memnun eylesin. Onları anlatmaya çalıştığımıza binaen Allah-u Teala bizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla bu zatların cümlesinin ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi.
6: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
7: Kasas suresini dinliyorsunuz.

0: Kasas suresini dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ves-salâtu ves-selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-evvel ve Allah-zâhir ve Allah. El-bâtin ve Allah fe men kâne fî kalbihi Allah fe mu'înuhu fi'd-dâreyn Allah. Rabbi euzu bike min hemezâtiş-şeyâtîn. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Fetih suresi 27. ayeti kerime. Fetih suresindeyiz inşallah. Fetih suresinin son sayfasında. Kainatın sahibi Rabbimiz